0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Takvimler 1930'ların sonunu gösterirken yeşil sahalar yerini savaş meydanlarına, futbol topları ise mermilere bıraktı. 1938'de Fransa'da kupa İtalyanların elinde yükselirken kimse bu şenliğin 12 yıl sürecek derin ve sessiz bir uykuya dalacağını tahmin edememişti. Dünya Kupası tarihinin en hüzünlü sayfası, yani futbolun sustuğu o meşhur boşluk dönemi başlıyordu. Aslında her şey planlanmıştı. FIFA 1942 için rotayı ya Brezilya ya da Almanya olarak çizmişti. Ancak 1939'da patlayan savaş bu dosyayı daha kapakları bile açılmadan tozlu raflara kaldırdı. Savaş sadece şehirleri değil, hayalleri ve futbol organizasyonlarını da yerle bir etmişti. Artık mesele şampiyonluk değil, hayatta kalmaktı. Silahlar sustuğunda 1945 yılının Kasım ayında FIFA yöneticileri yeniden masaya oturdu. Ancak öncelik hemen bir turnuva düzenlemek değildi. Dünyanın dört bir yanından gelen yeni bölgesel yapılanma talepleri ve savaşın parçaladığı uluslararası ilişkiler futbolun patronlarını zorluyordu. FIFA sadece bir kupa düzenleyicisi değil, dünya futbolunun dağılmış parçalarını birleştiren bir tamirhane gibi çalışmaya başladı. 1946 yılı futbolun yeniden nefes aldığı gerçek kırılma anı oldu. Lüksemburg'daki kongrede hemen mi dönelim yoksa sağlam mı dönelim tartışması yaşandı. Avrupa enkaz altındaydı. Ne stadyumlar ne de ekonomiler böylesi bir dev organizasyonu kaldırabilirdi. İşte tam o anda Brezilya bir kurtarıcı gibi sahneye çıktı ve ev sahipliği görevini omuzladı. 1950 ve 1954'ün rotası o gün belirlendi. Sadece takvimler değil, dostluklar da onarılıyordu. Savaşın mağlubu Almanya'nın futbol dünyasından dışlanması en büyük krizlerden biriydi. İsviçre'nin ısrarlarıyla Alman takımlarının dostluk maçları yapmasına kademeli olarak izin verildi. FIFA 1950'ye kadar geçen sürede sadece kupa tarihini belirlemiyor, savaşın açtığı yaraları futbolun birleştirici gücüyle tek tek dikiyordu. Kupanın dönmesi için sadece bir ev sahibi değil, bir düzen gerekiyordu. 1948'de ilk uluslararası hakem kursları açıldı, üye sayısı 68'e ulaştı. FIFA sahaya inmeden önce makineyi yeniden yağlıyor, hakem eğitiminden kurumsal kapasiteye kadar futbolun anayasasını yeniden yazıyordu. Yani o 12 yıllık boşluk aslında futbolun küllerinden daha güçlü doğmak için yaptığı sessiz bir hazırlıktı. 1950'ye gelindiğinde Rio de Janeiro'nun güneşli havası savaşın o karanlık kokusunu dağıtmaya hazırdı. Artık sadece kupa değil, Afrika'dan gelen yeni sesler ve genişleyen bir futbol coğrafyası konuşuluyordu. Kupa saklandığı yerden çıkarılmış, dünya topun peşinden koşacağı o eski, huzurlu günlerine geri dönmüştü. 1938-1950 arası bir kuşağın kaybettiği, kupaların saklandığı ve futbolun kurumsal bir inşa sürecinden geçtiği en sıra dışı dönemdi. Savaşın masayı devirdiği 1942 hayallerinden Brezilya'nın kurtarıcı ev sahipliğine uzanan bu süreçte FIFA, parçalanan bir dünyayı yeşil saha etrafında yeniden bir araya getirdi. 12 yıllık zorunlu sessizliğin ardından kupa yeniden merhaba demek için hazırdı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya kupaları yalnızca sahadaki maçlarla değil, turnuvalarla özdeşleşen şarkılarıyla da hafızalara kazındı. 1962'de Şili'de başlayan resmi Dünya Kupası şarkısı geleneği, Ricky Martin'den Shakira'ya, Will Smith'ten Can Cook'a kadar pek çok dünya yıldızını futbolun ortak coşkusunda buluşturdu.
2: Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, yıllar boyunca yalnızca unutulmaz finallere, dramatik karşılaşmalara ve yıldız futbolculara değil, milyonların diline dolanan resmi şarkılara da sahne oldu. Turnuvaların ruhunu yansıtan bu parçalar, kimi zaman tribünlerin marşı olurken, kimi zaman da Dünya Kupası'nın kültürel hafızasının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.
1: Dünya Kupası tarihinde ilk resmi şarkı olarak kabul edilen eser, 1962 Şili Dünya Kupası için hazırlanan El Rock del Mundial oldu. Los Ramblers tarafından seslendirilen şarkı, Latin Amerika ritimleriyle futbol coşkusunu bir araya getirdi.
2: ...1966 İngiltere Dünya Kupası'nda ise turnuvanın ve Dünya Kupası tarihinin ilk maskotu World Cup Willy adına hazırlanan aynı isimli şarkı öne çıktı. World Cup Willy, FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk resmi maskot şarkısıydı. İskoç skiffle efsanesi Lonnie Donegan tarafından 1965'te İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'na eşlik etmesi amacıyla yayınlandı.
1: Meksika Dünya Kupası'nın Futbol Meksiko parçası ise organizasyonun ilk büyük küresel yayın dönemlerinden birine eşlik etti. Şarkı Los Hermanos Zavala, yani Zavala kardeşler tarafından seslendirildi.

0: 1974'te Dünya Kupası Batı Almanya'da düzenlendi. Resmi olarak Dünya Kupası şarkısı yayınlanmasa da Almanya milli takımı için bir eser bestelendi. Alman Futbol Federasyonu A milli takımının o zamanki oyuncuları tarafından seslendirilen şarkının ismi Football is our life, yani futbol bizim hayatımız.
1: ...1978'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda herhangi bir turnuva şarkısı kullanılmadı. Bunun yerine Ennio Morricone ve Buenos Aires Filarmoni Orkestrası Arjantin Milli Marşı'nı çaldı.

1980'li yıllarda Dünya Kupası şarkıları daha gösterişli prodüksiyonlara dönüşmeye başladı. 1982 İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Placido Domingo'nun bestelediği Mundial 82 duyuruldu.

1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Un Estate Italiana futbol tarihinin en ikonik turnuva şarkılarından biri olarak kabul edildi. Gianni Nannini ve Eduardo Bennato'nun seslendirdiği parça Türkiye'de Notti Magic adıyla hafızalara kazındı.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası Organizasyonu'nun resmi şarkısını Darley Hall seslendirdi. Gloryland isimli şarkı ağır temposuyla bazı kesimler tarafından beğenilirken bazıları ise turnuvaya eşdeğer bulunmadığı eleştirileri yaptı.

Dünya Kupası şarkılarının küresel pop kültürüne damga vurduğu dönem ise 1998 Fransa Dünya Kupası ile başladı. Ricky Martin'in seslendirdiği La Copa de la Vida, futbol organizasyonlarının sınırlarını aşarak dünya çapında büyük bir hit haline geldi. Şarkı, Dünya Kupası müziklerinin popüler kültürdeki yerini tamamen değiştirdi. Şarkı, Ricky Martin'in Türkiye'de daha fazla tanınmasına yol açtı ve ülkemizde dillere pelesenk oldu.

2000'li yıllarla birlikte FIFA turnuva şarkılarında dünya yıldızlarını tercih etmeye başladı. Türkiye amili futbol takımımızın 3. bitirdiği 2002 Dünya Kupası'nda Anastasia'nın Boom adlı şarkısı öne çıktı.

2006 Almanya Dünya Kupası için iki şarkı bestelendi. Il Divo ve Toni Braxton, The Time of Our Lives parçasını seslendirdi.

Turnuvada ilerleyen zamanlarda tam bir Dünya Kupası şarkıcısı olacak dünya yıldızı Shakira'nın Hips Don't Lie şarkısının özel versiyonu da yoğun ilgi gördü. Şarkı kupa finalinde Shakira ve Wyclef Jean tarafından canlı seslendirildi.

2010 Güney Afrika Dünya Kupası ise resmi şarkılar açısından ayrı bir dönüm noktası oldu. Shakira ve Güney Afrikalı grup, Freshly Grand'ın birlikte seslendirdiği Waka Waka, This Time for Africa şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en çok dinlenen ve en çok bilinen organizasyon şarkılarından biri haline geldi. Şarkı yalnızca futbol severlerin değil, pop müzik dinleyicilerinin de hafızasında yer etti. Organizasyonun üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen Türkiye ve dünyada hala çok dinlenenler arasında yer alıyor.

2018'de Dünya Kupası organizasyonu Rusya'da düzenlendi. Will Smith, Nicky Jam ve Era Israfi bir araya gelerek organizasyonun resmi şarkısı Light It Up'ı seslendirdi.

Şan müzik projesi hazırladı. Haya Haya, Better Together ve BTS üyesi Jungkook'un seslendirdiği Dreamers, organizasyonun en çok konuşulan parçaları arasında yer aldı.

0: 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğine düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlanan resmi şarkının altında yine Shakira imzası var. Yıllar sonra Türkiye amili takımımızın da yer alacağı organizasyonun resmi şarkısı Shakira ve Burna Boy işbirliğiyle yayınlanan Dayı Dayı olduğu açıklandı.
1: Dünya Kupası şarkıları yıllar içinde yalnızca turnuva tanıtımlarının bir parçası olmaktan çıktı. Bazıları futbol tarihinin unutulmaz anılarıyla özdeşleşirken bazıları da düzenlendikleri dönemin kültürel atmosferini yansıtan sembollere dönüştü. Bugün birçok futbol sever için bir Dünya Kupası'nı hatırlatan ilk şey çoğu zaman o turnuvanın şarkısı oluyor.
0: Haberimizi sadece Dünya Kupaları organizasyonlarının resmi şarkılarını anlatıp bitirmeyi düşünmedik. Tarkan'ın o eşsiz eseri Bir Oluruz Yolunda şarkısını yayınlamadan geçemezdik. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı sadece bir milli takım marşı değil, aynı zamanda Türkiye'nin 2002 yılında yaşadığı o kolektif coşkunun en güçlü simgelerinden biri oldu. Türkiye 48 yıl aradan sonra katılmış ve yıllar sonra gelen bu büyük başarı için coşkulu bir marş yazması istenen Tarkan'a teklif götürülmüştü. Tabii ki Tarkan bu teklifi gururla kabul etti. Şarkı aslında tamamen sıfırdan yazılmadı. Tarkan 1997 yılında çıkan efsanevi Ölürüm Sana albümündeki Bir Oluruz Yolunda şarkısını 2002 ruhuna uygun şekilde yeniden düzenledi.
1: Söz ve müziği Tarkan'a ait olan şarkıyı Ozan Çolakoğlu stadyum atmosferine uygun daha enerjik ve marş formuna yakın bir hale getirdi. Bugün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir milli maç olduğunda ya da 2002 ruhu hatırlandığında akla gelen ilk ezgi hala budur. Tarkan bu projeden herhangi bir ücret talep etmedi ve şarkının telif gelirlerini de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışladı.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1986 Meksika. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden biri olarak sahadaki dehası, asi karakteri, yoksulluktan zirveye uzanan hikayesi ve milyonları peşinden sürükleyen karizmasıyla bir sporcudan çok bir efsaneye dönüşmüş Arjantinli futbolcu. Ya da şöyle desek daha anlaşılır olur. Tanrı'nın eli.
1: Kupanın izinde bugünkü durağımız Meksika dalgasının başladığı turnuva. Meksika'da yapılan 1986 Dünya Kupası.
2: Meksika'nın turnuva tarihinde ikinci kez ev sahipliğini yaptığı ilk ülke unvanını kazandığı 1986 Dünya Kupası henüz daha yolun başında hikayelerle başlamıştı bile.
1: Aslında yapılan seçimlerin ardından FIFA 1986 Dünya Kupası organizasyonunu Kolombiya kazanmıştı. Fakat Kolombiya maliyetin aşırı yükselmesi ve altyapının yetersiz kalması nedeniyle çekildi. FIFA da organizasyonu Meksika'ya verdi. Meksika 1970'deki ev sahipliğinden 16 yıl sonra yeniden turnuvayı düzenledi. Turnuvada 24 takımlı yapı korunurken 1982'nin ikinci grup aşamasına son verilip son 16 turuna dönüldü.
2: Formatı genişletilmiş organizasyonda gerilim de arttı. 6 gruptan çıkan takımlara en iyi 4 grup üçüncüsü de eklenince Dünya Kupası ilk kez gerçek anlamda geniş bir knockout sahnesine dönüştü. Bu turnuvayı daha hikayeli hale getirdi. Çünkü artık grup aşamasından sonra doğrudan ölüm kalım maçları başlıyordu.
1: 1986'nın erken büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi. Fas grubunu lider bitirerek Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oldu. Aynı kupada Danimarka'da ilk katılımında çok parlak bir başlangıç yaptı. Danimarka'nın Uruguay'ı 6-1 yenmesi turnuvanın hala en çarpıcı grup performanslarından biri olarak hatırlanıyor.
2: Turnuvanın en çılgın maçlarından biri de Belçika-Sovyetler Birliği son 16 eşleşmesiydi. FIFA bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor. Belçika, Igor Belanov'un hat-trick yaptığı maçı 4-3 kazandı. Böyle maçlar 1986'nın neden hala bu kadar sevildiğini anlatıyor. Bu kupa yalnızca tek bir yıldızın yürüyüşü değildi. Aynı zamanda yüksek tempolu, gollü ve dramatik knockout futbolunun da turnuvasıydı.
1: 1986 denince bütün yollar Diego Maradona'ya çıkıyor. Ansiklopediler onun bu turnuvaya hakim olduğunu söylerken abartmıyor. FIFA'nın 1986'ya dönük anlatımı da Maradona'nın 5 gol atıp Arjantin'in şampiyonluk yürüyüşünü bizzat taşıdığını vurguluyor. Üstelik mesele yalnızca gol sayısı değil, oyunun temposunu, yönünü ve psikolojisini belirleyen merkez olmasıydı. 1986 bir takımın kupayı kazandığı ama bütün turnuvanın tek oyuncunun etrafında döndüğü ender dünya kupalarından biridir.
2: Bu destanın en büyük sahnesi Arjantin-İngiltere çeyrek finaliydi. Reuters'ın tarih özetine göre bu maç 1982 Falkland-Malvinas Savaşı'ndan sonra iki ülkenin ilk büyük futbol hesaplaşmasıydı. Siyasi yükü zaten ağırdı. Maradona burada futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attığı ve sonradan Tanrı'nın eli diye anılacak gol, sonra da kendi yarı alanına yakın bir noktadan başlayıp İngiltere savunmasını geçerek attığı, FIFA'nın 100 yılın golü diye anlattığı solo gol. Tek bir maçın hem hile, hem dahilik, hem intikam duygusu, hem de efsane üretmesi kolay iş değil. 1986 bunu yaptı.
1: Maradona bununla da kalmadı. Kaynaklar yarı finalde Belçika'ya karşı da bir başka muhteşem solo gole imza attığını ve Arjantin'i finale taşıdığını hatırlatıyor. FIFA'nın 1986'ya dönük videolu ve yazılı arşivleri de turnuvanın genel çerçevesini neredeyse Maradona'nın Meksika'sı gibi kuruyor. Bu yüzden 1986 için en doğru cümlelerden biri şu: Arjantin kupayı takım olarak kazandı ama turnuvayı tek başına Maradona sahiplendi.
2: Final ise çoğu kişinin hatırladığından daha dramatikti. Arjantin, José Luis Brown ve Jorge Valdano'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Batı Almanya, Karl-Heinz Rummenigge ve Rudi Völler'le geri dönüp skoru eşitledi. Tam maç Almanya'ya akıyor gibi görünürken Maradona'nın ince pasında Jorge Buruşaga 85. dakikada kazanan golü attı ve Arjantin 3-2 kazandı. Yarı finalde Maradona finalde gol attı klişesiyle değil, onun oyunu son bir kez doğru anda kırmasıyla hatırlanmalı. Klasik kahramanlık değil, daha sofistike bir mühendislik.
1: 1986 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir: bu Dünya Kupası'nın bir insanın neredeyse mitolojik bir figüre dönüştürdüğü turnuvadır. Meksika ikinci kez ev sahibi oldu, format daha modern bir knockout yapısına geçti, Fas tarih yazdı, Danimarka dünyayı eğlendirdi, Belçika Sovyetler maçında kıvılcımlar saçıldı ama bütün bu hikayelerin üstüne Maradona çıktı ve kupanın tamamını kendi gölgesiyle kapladı. Bazı Dünya Kupaları şampiyonu hatırlatır, 1986 doğrudan bir insanı hatırlatır.
2: 1986 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Maradona 4 dakika arayla futbol tarihinin en çok konuşulan 2 golünü attı. İlkini elle attı ve maçtan sonra biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eliyle diyerek tarihe geçti. İkinci golde ise orta sahadan 7 İngiliz oyuncuyu ipe dizerek 100 yılın golünü attı.
1: Bugün dünyanın her stadyumunda gördüğümüz seyircilerin sırayla ayağa kalkıp ellerini kaldırmasıyla oluşan Meksika dalgası bu turnuvada küresel bir fenomen haline geldi. Tribünlerdeki bu coşku futbolun eğlence kültürünü sonsuza dek değiştirdi.
2: Danimarka tarihine ilk kez katıldığı kupada fırtına gibi esti. Grupta Uruguay'ı 6-1, Batı Almanya'yı 2-0 yenerek Danimarka Dinamiti lakabını aldılar. Ancak ikinci turda İspanyol Butragueño'nun 4 golüne engel olamayıp 5-1 ile trajik bir şekilde elendiler.
1: Brezilya-Fransa çeyrek finali futbolun klasik müzik tadındaki maçıdır. Zico oyuna girdikten hemen sonra kazanılan penaltıyı kaçırdı. Maç seri penaltılara gittiğinde ise dönemin bir diğer devi Michel Platini kendi penaltısını kaçırdı. Sonunda gülen taraf Fransa oldu ama maç her iki efsanenin de trajedisiyle hatırlandı.
2: Turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da 8.1 şiddetinde bir deprem oldu ve binlerce insan öldü. Stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldı.
1: Paraguay teknik direktörü Coetano Re, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sahadan atılan ilk teknik direktör oldu.
2: 1986 Dünya Kupası, futbol tarihinin yalnızca bir turnuvası değil, Diego Armando Maradona'nın efsaneye dönüştüğü sahne olarak hafızalara kazındı. Meksika'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı organizasyonda Arjantin kupaya uzanırken, Maradona İngiltere'ye attığı Tanrı'nın eli ve 100 yılın golüyle futbol tarihinin en unutulmaz anlarını yarattı.
1: Fas'ın Afrika futbolu adına tarih yazdığı, Danimarka'nın büyüleyici futboluyla dikkat çektiği turnuva, modern eleme sisteminin yerleştiği yüksek tempolu ve dramatik maçlarıyla Dünya Kupası'nın en ikonik organizasyonlardan biri olarak kabul edildi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala futbol severler yalnızca turnuvada yer alacak yıldızları değil, dev organizasyonda boy göstermeyecek isimleri de konuşuyor. Kimi ülkesiyle finallere kalamadı, kimi teknik direktör tercihi nedeniyle kadro dışı kaldı, kimi ise sakatlığı nedeniyle hayallerine veda etti. Radyo Sputnik editörleri Dünya Kupası'nın en dikkat çeken eksiklerini derledi.
2: ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımın katılımıyla tarihin en geniş organizasyonu olacak. Ancak genişleyen kontenjana rağmen birçok yıldız futbolcu turnuvada yer alamayacak. Gürcistan, Nijerya ve Slovenya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle bazı yıldızlar Dünya Kupası hayalini ertelemek zorunda kalırken bazı futbolcular teknik direktörlerinin tercihleri veya yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kadroların dışında kaldı.
1: Avrupa futbolunun en önemli kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Kvaratskhelia, Gürcistan'ın Dünya Kupası bileti alamaması nedeniyle turnuvayı televizyondan izleyecek. Gürcistan'ın gol yükünü çeken Mikao Tadze ve Mamar Daşvili de ülkesinin elenmesi nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamayacak.
2: Afrika futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Galatasaray'ın süper yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya'nın finallere kalamaması nedeniyle Dünya Kupası sahnesinde yer alamayacak. Atalanta'daki performansıyla Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden olan Lukman da Osimhen gibi Nijerya engeline takıldı. Turnuvayı evinden izleyecek.
1: Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Atletico Madrid'in yıldızı Jan Oblak, Slovenya'nın Dünya Kupası vizesi alamaması nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Fenerbahçeli Slovak defans Milan Škriniar da Slovakya'nın Dünya Kupası'na katılamamasından dolayı ABD'ye gidemeyecek.
2: Dünya Kupası'na katılamayan bir diğer sürpriz ülkede Macaristan oldu. Macaristan'ın 2026 Dünya Kupası vizesi alamamasıyla Dominik Szoboszlai ve Milos Kerkez turnuvayı evlerinden takip edecek. Avrupa elemelerinden Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Polonya'da ise Robert Lewandowski belki de son Dünya Kupası hayalini de kaybetti. Lewandowski de turnuvayı evinden izleyecek.
1: Dünya Kupası elemelerine damga vuran en büyük ülke ise İtalya oldu. İtalya Avrupa elemelerinde grubunu Norveç'in ardından ikinci sırada bitirdi. Playoff'larda Bosna Hersek ile eşleşen İtalya karşılaşmayı penaltılar sonucunda 4-1 kaybetti. Bosna Hersek Dünya Kupası'na katılırken İtalya 2026'da Amerika'daki turnuvaya gitme şansını yitirdi. İtalya 2018'de Rusya ve 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupalarının ardından ABD'de düzenlenen turnuvaya da gidemeyecek.
2: Böylece 4 kez dünya şampiyonu olan İtalya, tarihine ilk kez üst üste 3 Dünya Kupası'nı kaçıran ilk eski dünya şampiyonu oldu. İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasıyla birlikte Donnarumma, Tonali, Bastoni, Federico Di Marco ve Barella gibi süper yıldız futbolcular da turnuvayı ellerinden takip etmek zorunda kalacak.
1: Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte bazı sürpriz tercihler de gündeme geldi. Form durumları ve kulüp performansları tartışma yaratan bazı yıldız isimler teknik heyetlerin kararlarıyla kadro dışında kaldı.
2: Dünya Kupası'nın gediklisi Brezilya'da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. João Pedro, Richarlison, Anthony, Savinho, Andri Santos, Thiago Silva, Gabriel Jesus ve Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Gabriel Sara da kadroda kendisine yer bulamadı.
1: Futbolun beşi olarak kabul edilen İngiltere'de de çok sayıda oyuncu kadroya alınmadı. 2026 Dünya Kupası'nda futbol severler Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White ve Jack Grealish'i izleyemeyecek.
2: Galatasaray'ın yıldız orta sahası Torreira ile yıldız futbolcu Luis Suarez'in Uruguay kadrosunda yer bulamaması sürpriz olarak değerlendirildi.
1: 2018 ve 2022'de düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarının ardından 2026 Dünya Kupası'na da katılmaya hak kazanan FAS'ta tanıdık iki isim forma şansı bulamadı. 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk Afrika ülkesi olan Fas'ta Fenerbahçe'den tanınan Yusuf En-Nesyri ile Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakim Ziyech kadroda kendisine yer bulamadı.
2: Dünya Kupası organizasyonlarının gediklilerinden olan Arjantin, İspanya ve Fransa'da da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. Arjantin'de Garnacho ve Paulo Dybala, İspanya'da Dani Carvajal, Marco Asensio ve Alvaro Morata, Fransa'da ise Matteo Guendouzi, Christopher Nkunku ve Eduardo Camavinga kendilerine forma şansı bulamadı.
1: Futbolun en acı gerçeği yine Dünya Kupası öncesinde kendisini gösterdi. Bazı yıldızlar sakatlıkları nedeniyle kariyerlerinin en önemli organizasyonlarından birini kaçıracak.
2: Fransız golcü Hugo Ekitike yaşadığı ciddi aşil tendonu sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak. Ekitike'nin yokluğu Fransa'nın hücum planlarını da etkiledi. Real Madrid'in yıldızı Rodrigo diz sakatlığı nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Brezilya'nın hücum hattındaki en önemli eksiklerinden biri olarak görülüyor. Bayern Münih forması giyen Gnabry de ad arasındaki sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosunun dışında kaldı. ACL yırtığı yaşayan genç yıldız Xavi Simons'ın da Dünya Kupası'nı kaçırması Hollanda adına büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.
1: 2026 Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatıyla tarihe geçmeye hazırlanırken turnuvada yer alamayacak yıldız futbolcular da gündemin önemli başlıklarından biri oldu.
2: Gürcistan, Nijerya, Slovenya, Macaristan ve İtalya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle Kvaratskhelia, Osimhen, Lukman, Jan Oblak, Szoboszlai ve Donnarumma gibi birçok yıldız Dünya Kupası hayaline veda etti.
1: Kadroların açıklanmasıyla birlikte İngiltere, Brezilya, Arjantin, Fransa ve İspanya'dan bazı önemli isimlerin teknik heyet tercihleri nedeniyle dışarıda kalması da tartışma yarattı.
2: Uruguay'da Torreira ve Luis Suarez, Fars'ta ise Hakim Ziyech ile Yusuf En-Nesyri kadroda yer bulamadı.
1: Öte yandan Rodrigo, Hugo Ekitike, Serge Gnabry ve Xavi Simons gibi...
0: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Kupanın izi, kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1974 Batı Almanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz. Batı Almanya soğuk savaş kokusunun arttığı dünyada bir o kadar soğuk bir Dünya Kupası turnuvasına ev sahipliği yapmıştı. 1974 Dünya Kupası iki Almanya'nın turnuva tarihi boyunca rakip oldu. İlk ve tek organizasyon oldu. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1974 Dünya Kupası. Brezilya 1970'te Jusrimet Kupası'nı kalıcı olarak almış ve Dünya Kupası'na yeni bir tasarım ihtiyacı duyulmuştu. Silvio Gazzaniga bugün hala kullanılan Dünya Kupası'nı tasarladı ve yeni FIFA Dünya Kupası ilk kez 1974'te verildi. Dönemin havası açıkça soğuk savaş kokuyordu. Turnuvanın en politik maçı Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki karşılaşmaydı. Siyasi yükü çok ağır olan bu karşılaşmayı Doğu Almanya Jürgen Sparsvasser'in golüyle 1-0 kazandı. Turnuva formatı da alışılmadıktı. 1974 çeyrek final ve yarı final yerine iki ayrı grup aşaması kullanan ender dünya kupalarından biriydi. İlk turdan çıkan 8 takım ikinci bir grup evresine geçti, grup liderleri finale çıktı. Hava koşulları da turnuvanın enteresan yanlarından biriydi. Organizatörler en iyi dönemi seçmek için bilgisayar tahmini kullanmış olsa da birçok maç soğuk ve yağışlı havada oynandı. 1974'ün yan hikayeleri de çok kuvvetliydi. Zaire Dünya Kupası finallerine çıkan ilk Sahra Altı Afrika takımı oldu. Haiti ise kupanın en güzel küçük sürprizlerinden birini yarattı. Emmanuel Sano'nun İtalya'ya attığı gol, Dinozof'un 1142 dakikalık gol yememe serisini bitirdi. Batı Almanya'da oynanan Dünya Kupası'nda finalde ev sahibiyle Hollanda karşılaştı. Hollanda'yı 2-1 yenen Batı Almanya ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Hollanda maça öyle başladı ki Batı Alman oyuncular daha topa dokunmadan Johan Cruyff ceza sahasında düşürüldü. Johan Neeskens 88. saniyede penaltıyı attı ve bu gol hala Dünya Kupası final tarihinin en erken golü olarak anılıyor. Ama Batı Almanya yıkılmadı. Paul Breitner penaltıyı eşitledi, Gerd Müller de maçı 2-1'e getiren golü attı. Bu yüzden 1974 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu kupayı Batı Almanya'nın kazandığı ama futbolun hayal gücünü Hollanda'nın ele geçirdiği turnuvadır. Beckenbauer kupayı kaldırdı, Müller maçı bitirdi ama insanların hafızasında en çok Cruyff ve total futbol kaldı. 1974 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Brezilya-Zaire maçında Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlanırken Zaireli Vepo Ilunga barajdan fırlayıp topa vurdu ve uzaklaştırdı. Herkes onun kural bilmediğini sanıp güldü. Yıllar sonra Ilunga o hareketi kural bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun "Eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz" tehdidini protesto etmek ve zaman geçirmek için yaptığını açıkladı. Sarı ve kırmızı kartlar 1970'te icat edilmişti. Ancak ilk kez 1974'te Şilili Carlos Cazalla'ya kırmızı kart gösterilerek sahadan atıldı. 1974 Dünya Kupası yalnızca yeni kupanın ilk kez sahneye çıktığı organizasyon değil, aynı zamanda Soğuk Savaş'ın futbol sahasına en sert şekilde yansıdığı turnuvalardan biri oldu. Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın tarihte ilk ve tek kez karşı karşıya geldiği kupada finali ev sahibi Batı Almanya kazandı. Ancak kupayı kaldıran Almanlar olsa da turnuvanın estetik hafızasını Johan Cruyff önderliğindeki Hollanda'nın total futbolu şekillendirdi. Yeni FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez verildiği organizasyon, futbol tarihinin en politik ve en etkileyici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
1: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
2: 1990 İtalya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
3: Dünya Kupası'nın güzellikten çok gerilim, savunma, sinir ve karakter testi üzerinden hatırlandığı turnuva. Turnuvada 24 takım 52 maç yaptı ve turnuva boyunca sadece 115 gol atıldı. Kupanın izinde bugünkü durağımız İtalya'da yapılan 1990 Dünya Kupası.
2: 1990 Dünya Kupası 8 Haziran 8 Temmuz 1990 arasında İtalya'da oynandı. Turnuvada 24 takım 52 maç yaptı ve toplam 115 gol atıldı. Finalde Batı Almanya Roma'daki Stadio Olimpico'da Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Bu aynı zamanda Batı Almanya'nın yeniden birleşme öncesindeki son Dünya Kupası maçıydı.
3: Biçim olarak 1990-1986'daki 24 takımlı modeli sürdürdü. 6 gruptan çıkan ekipler ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16 turuna kaldı. Ama kupanın ruhu 1986'ya göre belirgin biçimde daha kapalı, daha gergin ve daha savunmacıydı. Turnuvadaki düşük gol ortalaması ve o güne kadarki rekor kırmızı kart sayısı 1990'ı özel kılan detaylardı.
2: Turnuva daha ilk günden büyük şokla başladı. Son şampiyon Arjantin açılış maçında Kamerun'a 1-0 yenildi. Üstelik FIFA'nın resmi anlatımına göre Kamerun maçı 9 kişi bitirdi.
3: Kamerun'da Roger Milla 38 yaşında oyuna sonradan giren bir yıldız olarak 4 gol attı ve takımı çeyrek finale taşıdı. Kamerun, Dünya Kupası'na çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olma özelliğini kazandı.
2: Ev sahibi İtalya'nın kupadaki en ağır psikolojik kırılması yarı finalde geldi. Napoli'de oynanan İtalya-Arjantin yarı finalinde Şilacı gol attı ancak Claudio Caniggia'nın beraberlik golü Walter Zenga'nın turnuvadaki 517 dakikalık gol yememe serisini bitirdi.
3: Maç penaltılara gitti ve Sergio Goycheva yine kurtarışlarıyla Arjantin'i finale taşıdı. Bu maç hem ev sahibinin çöküş anıydı hem de Maradona'nın kulüp şehri Napoli'de yarattığı büyük duygusal çatlağın sembolü haline geldi.
2: Öteki yarı finalde ayrı bir klasik üretti. Batı Almanya ile İngiltere 1-1'den sonra penaltılara gitti ve Almanlar tur atladı.
3: Final ise 1986'nın rövanşı gibiydi. Yine Batı Almanya ve Arjantin karşı karşıya geldi. FIFA'nın final anlatımına göre maç sert ve gergin geçti. Diego Maradona, Guido Bulwald tarafından neredeyse maç boyunca yakın markaj altında tutuldu. Arjantin'den Pedro Monzon ve Gustavo De Zotti oyundan atıldı. Maçın tek golünü ise Andreas Brehme 85. dakikada penaltıdan attı. Böylece Batı Almanya 4 yıl önce Meksika'da kaybettiği finalin intikamını almış oldu.
2: Batı Almanya'nın bu şampiyonluğu yalnızca finalle açıklanamaz. FIFA'nın istatistik yazılarında Lothar Matthäus kaptanlığındaki takımın turnuvada 15 gol attığı özellikle disiplin ve süreklilik açısından diğer ekiplerden daha sağlam göründü. Bu ekip belki 1970 Brezilya'sı kadar büyüleyici değildi ama 1990'ın sert havasına en iyi uyum sağlayan taraftı.
3: 1990 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kamerun'un efsanesi Roger Milla 38 yaşında emekli olmuştu. Ancak devlet başkanının ricasıyla Dünya Kupası kadrosuna dahil edilerek takımla İtalya'ya gönderildi. Milla attığı her golden sonra köşe gönderine gidip kalça dansı yaparak Dünya Kupası tarihinin en ikonik gol sevinçlerinden birini yarattı.
2: Batı Almanya-Hollanda maçı iki komşu arasındaki tarihi rekabetin en çirkin anına sahne oldu. Hollandalı Frank Rijkaard, Alman Rudi Völler'in saçına maç içinde iki kez tükürdü. Her iki oyuncu da oyundan atıldı. Rijkaard yıllar sonra özür dilese de bu olay tarihin en meşhur tükürüğü olarak kaldı.
3: 1990 tarihin tozlu sayfalarına karışacak birçok ülke için son duraktı. Batı Almanya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Çekoslovakya ve Yugoslavya son kez bu isimlerle ve bayraklarla Dünya Kupası'nda yer aldı.
2: Batı Almanya-Arjantin finali futbol tarihinin en sıkıcı finallerinden biri kabul edilir. Dünya Kupası finalleri tarihinde ilk kez bir oyuncu kırmızı kartla atıldı. Maç Almanların tartışmalı bir penaltısıyla 1-0 bitti.
3: Bu turnuvada takımlar o kadar çok kalecilerine geri pas verip zaman geçirdiler ki FIFA turnuvadan sonra kalecinin geri pası eliyle tutmasını yasaklayan devrim niteliğindeki kuralı getirdi.
2: Yarı finalde İtalya ve Arjantin Maradona'nın efsane olduğu Napoli'de karşılaştı. Maradona, Napolili taraftarlara yılın 364 günü sizi aşağılayan İtalya'yı mı yoksa sizi seven beni mi destekleyeceksiniz diyerek tribünleri ikiye böldü. İtalya elendi ve İtalyan halkı finalde Maradona'yı yuhaladı.
3: 1990 Dünya Kupası estetik futboldan çok gerilim, savunma ve sert mücadelelerle hatırlanan turnuvalardan biri oldu. İtalya'da düzenlenen organizasyonda Batı Almanya finalde Maradona'lı Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez şampiyonluğa ulaştı.
2: Kamerun'un Roger Mila önderliğinde Afrika futbolu adına tarih yazdığı turnuva, düşük gol ortalaması, sert oyun ve tartışmalı finalleriyle hafızalara kazındı. FIFA'nın geri pas kuralını değiştirmesine yol açan futbol anlayışı da 1990 Dünya Kupası'nın en kalıcı etkilerinden biri oldu.
3: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1982 İspanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Cezayir'in adaletsiz bir veda ile tarihe geçtiği, Brezilya'nın estetik oynamasına rağmen kupasız kaldığı, Fransa ile Batı Almanya'nın penaltılara giden ilk maç olması, Diego Armando Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı ilk turnuvadayız. Kupanın izinde bugünkü durağımız İspanya'da yapılan 1982 Dünya Kupası.
1: 1982 Dünya Kupası 13 Haziran 11 Temmuz 1982 arasında İspanya'da oynandı ve finalde İtalya Batı Almanya'yı

0: zamanda Afrika ve Arap futbolu içinde büyük bir eşikti. Çünkü Cezayir, Dünya Kupası'nda bir Avrupa devini deviren ilk Afrika Arap takımı olarak hafızaya kazındı.
1: Ama aynı grup turnuvanın en utanç verici sahnesini de üretti. Gion utancı. 1978 Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Peru karşılaşmasından sonra turnuvalarda bir daha benzer bir şikenin yaşanmayacağını düşünenlerin sayısı hayli fazlaydı. Ancak yanıldılar. 25 Haziran 1982'de Gion'da oynanan Federal Almanya-Avusturya maçı grubun ve hatta turnuvanın kaderini belirlemişti. Grupta Federal Almanya, Cezayir, Şili ve Avusturya yer alıyordu. İlk maçta Federal Almanya'yı 2-1 yenerek sürpriz yapan Cezayir, sonraki maçlarda galibiyetin tesadüf olmadığını kanıtladı. Son maçında Şili'yi 3-2 yenerek üst tura çıkmak için umutlanan Cezayir, Federal Almanya-Avusturya karşılaşmasının sonucunu beklemek zorundaydı.
0: 24 Haziran'da durum şöyleydi. Avusturya 4 puan ve 3 gol averajıyla lider, Cezayir 4 puan ve 0 averajla ikinci, Federal Almanya 2 puan ve 2 gol averajıyla üçüncü, Şili ise sonuncuydu. Federal Almanya Avusturya'yı 2 veya daha farklı yenerse Cezayir'le birlikte üst tura çıkacaktı. Avusturya kazanırsa Federal Almanya turnuvaya veda edecek, Cezayir'le birlikte gruptan çıkacaktı. Beraberlik halinde yine aynı durum geçerliydi. Avusturya ve Federal Almanya gruptan birlikte çıkaracak tek sonuç Almanların 1-0'lık galibiyetiydi. Batı Almanya Avusturya karşısında 1-0'ı çok erken buldu ve bu golün ardından maçın temposunun ve oynama iştahının düşmesi dünya çapında tepki yarattı. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına bu maçın ardından geçildi.
1: Turnuvanın en güçlü saha içi hikayesi ikinci turdaki İtalya-Brezilya maçıydı. Brezilya, Zico, Sokrates, Falcao ve Eder'li kadrosuyla turnuvanın en çok hayranlık uyandıran takımlarından biriydi. FIFA'da bu takımı açıkça favori ve büyüleyici olarak anlatıyor. Ama Paolo Rossi 3-2 biten maçta hat-trick yaptı ve İtalya'yı yarı finale taşıdı.
0: Yarı finalde ise başka bir büyük klasik oynandı. Batı Almanya-Fransa. Maç 3-3 bitti ve Dünya Kupası tarihinin ilk penaltı atışlarına sahne oldu. Ama bu maç yalnızca ilk penaltılar yüzünden hatırlanmıyor. Harald Schumacher'in Patrick Batiston'a çarpıp onu ağır biçimde sakatladığı pozisyon turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak kaldı.
1: Finalde İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya vardı. FIFA'nın finale ve 1982 şampiyonlarına dair resmi yazılarına göre İtalya, Paolo Rossi, Marco Tardelli ve Alessandro Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı. Kaleci Dino Zoff 40 yaşında kupayı kaldırarak Dünya Kupası kazanan en yaşlı oyuncu rekorunu kırdı. İtalya böylece 1934 ve 1938'den sonra 3. yıldızını taktı.
0: 1982 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak. Fransa gol attığında kuvvetli futbolcular tribünden gelen bir ıslığı hakem düdüğü sanıp durunca golü kalesinde gördü ve gol geçerli sayıldı. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fahit El Ahmet El Sabah protokol tribününden inip sahaya girdi ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettirdi. Sonuç değişmedi. Fransa 4-1 kazandı ama Şeyh tarihe geçti.
1: İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi, bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış ve cezası turnuvadan hemen önce bitmişti. İlk maçlarda hayalet gibiydi. Zico, Sokrates ve Falcao'lu gelmiş geçmiş en iyi hücum takımı kabul edilen Brezilya'ya karşı Rossi hat-trick yaptı. Brezilya elendi.
0: Batı Almanya-Fransa yarı finalinde Alman kaleci Harald Schumacher, Fransız Patrick Batiston'a öyle bir uçan tekme attı ki Batiston'un iki dişi kırıldı, omuru zedelendi ve sahada komaya girdi. Hakem faul bile çalmadı.
1: Dünya Kupası tarihinde kazananı belirlemek için seri penaltı atışlarına ilk kez bu maçta başvuruldu. Batı Almanya finale çıktı.
0: Macaristan El Salvador'u 11 yenerek Dünya Kupası tarihinin bir maçta en çok gol atılan ve en farklı biten maçı rekorunu kırdı. Ancak bu galibiyete rağmen Macarlar gruptan çıkamadı.
1: Arjantin turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesine geldi. Askeri junta halka savaşı kazandıkları yalanını söylerken futbolcular İspanya'da yenildikleri gerçeğini öğrendiler. Bu moral bozuldu.

0: Çocukluğuyla son şampiyon Arjantin erkenden elendi.
1: Genç Maradona Brezilya maçında rakibine attığı tekme yüzünden kırmızı kart görerek ilk Dünya Kupası'na hüzünlü bir veda etti.
0: İngiliz futbolcu Brian Robson, Fransa maçının 27. saniyesinde gol atarak o dönem için en erken gol rekorunu kırdı.
1: 1982 Dünya Kupası İspanya'da futbol tarihinin en tartışmalı ve en dramatik turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Cezayir'in Batı Almanya'yı yenerek yarattığı büyük sürpriz, Gion utancı olarak anılan Almanya-Avusturya maçıyla gölgelendi. Brezilya estetik futboluyla büyüledi ama Paolo Rossi'li İtalya'ya elenmekten kurtulamadı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltılarla finalist belirlenen turnuva, aynı zamanda Diego Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı organizasyon oldu.
0: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Glory land, glory land. 1994 ABD. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Seyirci rekorunun kırıldığı, kuralların daha modernleştiği, yeni ülkelerin büyük cesaret gösterdiği ve Brezilya'nın kupayı müzesine götürdüğü turnuva. Kupanın izinde bugünkü durağımız ABD'de yapılan 1994 Dünya Kupası.
1: 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı ve finalde Brezilya İtalya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu. ABD'nin ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı bu organizasyonda toplam seyirci sayısı 3 milyon 500 bin kişiyi aştı. Bu rekor uzun süre aşılamadı. Finalde kupa sahibini ilk kez penaltı atışlarıyla buldu.
2: Futbolun en sevilen spor branşlarından biri olmayan ABD'ye Dünya Kupası organizasyonunun verilmesi başta eleştirilere neden oldu. Hatta Dünya Kupası organizasyonu verilen ABD'de şu anki MLS adıyla oynanan Amerikan Futbol Ligi bile henüz kurulmamıştı. Bu nedenle FIFA'nın turnuvayı ABD'ye vermesini cesur bir karar diye tanımladı.
1: Kurallar bakımından da 1994 ciddi bir dönüm noktasıydı. FIFA'nın resmi geriye dönük anlatımına göre bu, grup aşamasında galibiyette ilk kez 3 puan verilen Dünya Kupası'ydı. Amaç 1990 yılında İtalya'da oynanan Dünya Kupası'nın kapalı ve sıkıcı futbolundan sonra daha hücumcu oyun teşvik etmekti. Aynı turnuva kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pası elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası oldu. Ayrıca oyuncu isimleri formaların sırtında daha belirgin kullanılmaya başlandı. Kısacası USA 94 yalnızca coğrafi değil, kuralsal olarak da modern futbola daha çok benzeyen bir kupaydı.
2: Saha içindeki ilk büyük sarsıntılardan biri Doğu Avrupa'dan geldi. Romanya, George Hagi ile Bulgaristan'sa Hristo Stoico ile turnuvanın en dikkat çekici sürpriz takımları arasına girdi. FIFA kayıtları da Bulgaristan'ın çeyrek finalde son şampiyon Almanya'yı devirmesini turnuvanın büyük kırılma anlarından biri olarak öne çıkarıyor. Yani 1994, Soğuk Savaş sonrası yeni jeopolitik iklimin futboldaki yansımasını da taşıyordu. Eski Doğu Bloğu ülkeleri bu kez yalnızca katılmıyor, büyükleri deviriyordu.
1: Bir başka dev kırılma Diego Maradona'nın düşüşüydü. Arjantin kaptanı pozitif doping testi sonrası turnuvadan men edildi. Takım da ardından Romanya'ya 3-2 yenilerek elendi.
2: 1994'ün gol krallığı da alışılmadık biçimde paylaşıldı. FIFA'nın resmi ödül listesine göre Bulgaristan'dan Hristo Stoico ile Rusya'dan Oleg Salenko 6'şar golle altın ayakkabıyı birlikte aldı. Salenko'nun Kamerun'a karşı tek maçta attığı 5 gol ise FIFA tarafından hala Dünya Kupası rekoru olarak anılıyor. Bir oyuncunun takımının grup aşamasında elenip yine de gol kralı olması Dünya Kupası'nın tuhaf ama muhteşem istatistiklerinden biridir.
1: Finalin kendisi çok parlak değildi ama tarihseldi. Taffarelli, Romario'lu, Bebeto'lu Brezilya, Roberto Baggio'lu İtalya ile finalde karşılaştı. Aşırı sıcak altında oynanan karşılaşmanın 120 dakikası golsüz bitti ve Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltılarla şampiyon belirlendi. Son penaltıda Roberto Baggio topu üstten out'a attı. FIFA bunu açıkça onun kariyerindeki en acı anlardan biri olarak anlatıyor. Sonuçta kupayı Brezilya aldı ama hafızaya kazınan görüntü Baggio'nun göğe giden o vuruşu oldu. Futbolun zalimliği budur. Aylarca kahraman olursun, takımını finale kadar sırtlarsın ama tarih seni tek bir vuruşla hatırlar.
2: 1994 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Nijerya maçından sonra bir hemşire sahaya girip Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürdü ve testi pozitif çıktı. Maradona turnuvadan ihraç edildi ve futbolun en büyük ikonlarından birinin Dünya Kupası kariyeri bir stadyumun koridorlarında sona erdi.
1: Rusya-Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. İşin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
2: Aynı maçta Kamerunlu efsane Roger Miller 42 yaşına gol atarak kendi rekorunu geliştirdi ve Dünya Kupası tarihinin en yaşlı golcüsü unvanını kazandı.
1: Futbolcu formalarının arkasında ilk kez numaraların üzerinde isimler yer aldı.
2: 1994 Dünya Kupası futbolun ABD'de dev bir gösteriye dönüştüğü, seyirci rekorlarının kırıldığı ve modern futbol kurallarının şekillendiği turnuva olarak tarihe geçti. Brezilya finalde İtalya'yı penaltılarla yenerek 4. kez dünya şampiyonu olurken, Maradona'nın doping nedeniyle turnuvadan ihraç edilmesi, Bulgaristan ve Romanya'nın sürpriz çıkışlarıyla Oleg Salenko'nun tek maçta attığı 5 gol, ABD 94'ü dramatik ve sıra dışı bir Dünya Kupası olarak hafızalara kazıdı.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Dizi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1998 Fransa. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Bugünkü geniş, kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştığı ama hafızasında en çok Fransa'nın ilk kupası, Zidane'ın finali ve Hırvatistan'ın muhteşem çıkışıyla akıllarda kalan turnuva. Kupanın izinde bugünkü durağımız Fransa'da yapılan 1998 Dünya Kupası.
1: 1998 Dünya Kupası 10 Haziran 12 Temmuz 1998 arasında Fransa'da oynandı ve finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu aldı. 98 Dünya Kupası ilk kez 32 takımla düzenlendi ve bu format 2022'ye kadar korundu.
2: Daha önce 1938'de de organizasyona ev sahipliği yapan Fransa, böylece İtalya ve Meksika'dan sonra Dünya Kupası'nı ikinci kez düzenleyen ülkeler arasına girdi. Fransa'da düzenlenen organizasyon Avrupa merkezinde büyük stadyumlar, yüksek görünürlük ve küresel televizyon etkisiyle artık iyice olgunlaşmış bir mega organizasyon hissi veriyordu.
1: 32 takımlı yapı 8 gruplu klasik modele geçiş anlamına geldi ve son 16 turuyla birlikte bugünkü Dünya Kupası duygusuna çok yakın bir ritim kurdu. 32 takımın turnuvaya katılması sadece bir sayı artışından ibaret değil, aynı zamanda daha fazla kıta, daha fazla hikaye ve daha fazla sürpriz demekti.
2: Bu yeni çağın en çarpıcı çıkışlarından biri Hırvatistan'dan geldi. Ülke bağımsız bir devlet olarak ilk Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Hırvat Davor Suker 6 golle turnuvanın gol kralı oldu ve Hırvatistan'ı dünya futbolunun merkezine taşıdı.
1: Ev sahibi Fransa'nın finale giden yolu kusursuz başlamadı. Zinedine Zidane grup aşamasında Suudi Arabistan maçında kırmızı kart gördü ve takımını yalnız bıraktı. Fransa yarı finalde Hırvatistan karşısında geriye düştü. Buna rağmen Lilian Thuram'ın milli takım kariyerindeki tek iki golüyle maçı 2-1 çevirdi.
2: Zinedine Zidane Brezilya'ya karşı iki kafa golü atarak finalin akışını belirledi. Dönemin gazeteleri Fransa'nın 3-0'lık galibiyetinin skorun gösterdiğinden bile daha rahat olduğunu yazdı. Son golü Emmanuel Petit attı. Fransa böylece kendi sahasında ilk dünya şampiyonluğunu aldı ve Dünya Kupası'nı evinde kazanan ülkeler listesine girdi.
1: 1998 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak. Dünyanın en iyi oyuncusu kabul edilen Brezilyalı Ronaldo final maçına saatler kala kadrodan çıkarıldı. Herkes şoke olmuşken maçın başlamasına 45 dakika kala adı tekrar listeye yazıldı.
2: F grubuna yer alan ABD ve İran, kura çekiminden beri en dikkat çeken eşleşme oldu. Siyasetin, yaptırımların ve büyük gerginliğin gölgesinde geçmesi beklenen eşleşmede yaşananlar da hala hafızalarda yer etmeyi başardı. 21 Haziran 1998 günü Lyon'da oynanan ABD-İran karşılaşması öncesi İranlı futbolcular Amerikalı rakiplerine beyaz güller verdi ve iki takım yan yana durarak barış pozu verdi. İran maçı 2-1 kazandı ve Tahran sokaklarında kutlamalar günlerce sürdü.
1: Beraberlikleri bitirmek için getirilen altın gol kuralı ilk kez bu turnuvada uygulandı. İkinci turda Paraguay kalecisi José Luis Chilavert'in kalesini bir türlü geçemeyen Fransa, 114. dakikada savunmacı Laurent Blanc'ın attığı golle maçı bitirdi. Bu, Dünya Kupası tarihinin ilk altın golü oldu. Bu kural bize çok tanıdık gelebilir. Zira 2002'de İlhan Mansız, Senegal'e karşı oynanan karşılaşmada uzatmalarda altın golü atarak A milli takımımızı yarı finale çıkarmayı başarmıştı. UEFA Kupası kazanan Galatasaray ise 2000 yılında Süper Kupa karşılaşmasında Real Madrid karşısında Jardel'le altın golü bulup kupayı müzesine götürmüştü.
2: İngiltere-Arjantin maçında genç yıldız Beckham, Arjantinli Diego Simeone'nin tahrikiyle yerdeyken ona küçük bir tekme attı. Hakem kırmızı kartı çıkardı. İngiltere maçı penaltılarla kaybedince ülke basını Beckham'ı günah keçisi ilan etti. Gazeteler 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk başlıkları attı. Beckham aylarca sokakta hakaretlere maruz kaldı.
1: FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını bu turnuvada çok sıkı uyguladı.
2: Ricky Martin'in The Cup of Life şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en başarılı ve popüler resmi şarkılarından biri oldu.
1: ...1998 Dünya Kupası, futbolun ilk kez 32 takımlı modern formatına geçtiği ve gerçek anlamda küresel bir turnuvaya dönüştüğü organizasyon olarak tarihe geçti. Ev sahibi Fransa, Zidane'ın finalde attığı iki kafa golüyle Brezilya'yı 3-0 yenerek ilk kez dünya şampiyonu olurken, Hırvatistan bağımsız bir ülke olarak çıktığı ilk Dünya Kupası'nda üçüncülüğe ulaşıp büyük sürpriz yarattı.
2: İran-ABD maçındaki barış pozu, Beckham'ın kırmızı kartı ve ilk kez uygulanan altın gol kuralı, Fransa 98'i yalnızca futboluyla değil, siyasi ve kültürel etkileriyle de unutulmaz kıldı.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1966 İngiltere. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Futbolun doğduğu yer veya futbolun beşiği olarak adlandırılan İngiltere, dünya futboluna çok sayıda yıldız kazandırsa da, futbol oyun kurallarını belirlese de ya da bunlar gibi çok sayıda dünya futboluna katkısı olsa da, Dünya Kupası'nı sadece ve sadece bir kez müzesine götürebildi. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1966 Dünya Kupası.
1: İngiltere'de 11-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu, ev sahibi İngiltere'nin tarihi boyunca tek kazandığı kupa olarak hafızalarda kaldı. Bu kupa hem ev sahibinin zaferi hem de saha dışındaki tuhaflıkları nedeniyle hala Dünya Kupası tarihinin en mitolojik turnuvalarından biri sayılıyor.
2: 1966 yılında yapılan Dünya Kupası'nın ilklerinden birisi maskot oldu. Dünya Kupası'na maskot geleneğinin başladığı 1966'da World Cup Willy isimli maskot FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk resmi maskotu oldu.
1: Turnuvanın en meşhur hikayelerinden biri daha maçlar başlamadan yaşandı. Jules Rimet Kupası çalındı. FIFA'da yer alan anlatımına göre kupa Mart 1966'da Londra'daki bir sergiden çalındı. Olay dünya çapında paniğe yol açtı. Polis soruşturması ve fidye notu geldi. Kupa sonunda Pickles adlı bir köpek tarafından bulundu. Yani Dünya Kupası bir köpek tarafından kurtarılmış olundu.
2: Turnuvanın hatırlarda yer alan en büyük anısı da kupaya Afrika'dan hiçbir katılım olmamasıydı. FIFA 1966 Dünya Kupası'nda Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan verdi. Afrikalılar da kendi kıtamızdan direkt katılım hakkı yoksa biz de yokuz diyerek turnuvayı boykot etti.
1: Dünya Kupası'nın yeşil çimlerine geçecek olursak en büyük sürpriz Kuzey Kore'den geldi. FIFA'nın özel anlatımına göre turnuvanın yeni takımlarından Kuzey Kore, İtalya'yı 1-0 yenerek dünya futbolunun en büyük şoklarından birini üretti ve çeyrek finale çıktı. Bu sonuç iki kez dünya şampiyonu olmuş bir ülkenin turnuva hacemlisi bir takıma yenilerek elenmesi anlamına geliyordu. Kuzey Kore iki dünya kupasına sahip İtalya'yı yenerek hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ya da kaybedilmez sesini ilk doğrulayan futbol takımı oldu.
2: Kuzey Kore'nin hikayesi İtalya'yı yenerek çeyrek finale çıkmakla bitmedi ve daha da çılgınlaştı. Portekiz'e karşı 3-0 öne geçen Kuzey Kore'yi büyük bir sürpriz bekliyordu. Portekiz'e Özöpio 3-0 gerideyken takımı adına 4 gol attı. Portekiz maçı 5-3 çevirmeyi başardı. Ve böylece Kuzey Kore'nin masalı da bitmiş oldu.
1: Bu turnuva aynı zamanda Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki ilk büyük çıkışıydı. FIFA'nın takım tarihine göre Portekiz 1966'da turnuvaya ilk kez katıldı ve üçüncü oldu. Yani 1966 sadece İngiltere kupası değildir. Aynı zamanda Özöbio'nun kupasıdır. Nitekim Özöbio turnuvayı 9 golle gol kralı olarak bitirdi.
2: 1966'nın en zehirli maçlarından biri de İngiltere-Arjantin çeyrek finaliydi. Arjantin kaptanı Antonio Ratin, Alman hakem Rudolf Kreitling tarafından oyundan atıldı ama iki tarafın birbirinin dilini anlamaması büyük kaos yarattı ve Ratin uzun süre çıkmayı reddetti. Maçın gerginliği yalnızca sonuca değil, futbol tarihine de etki etti. Bu tür iletişim karmaşaları yüzünden sarı ve kırmızı kart fikrini olgunlaştırdı. Bu sistem 1970'te uygulanmaya başladı. Yani 1966 yalnızca tartışmalı maçların turnuvası değil, modern hakim iletişiminin de laboratuvarı oldu.
1: Finale gelindiğinde sahnede İngiltere ile Batı Almanya vardı. Wembley'de oynanan maç 90 dakikanın sonunda 2-2 bitti. Uzatmada Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü ve gol verildi. FIFA'nın final yazıları da bu pozisyonun bugün bile tartışıldığını açıkça söylüyor. Hurst daha sonra bir gol daha attı ve Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İngiltere 4-2 kazandı ama kupanın hafızasında şampiyonluk kadar o çizgiyi geçti mi geçmedi mi sorusu kaldı. Futbol bazen kendi efsanesini böyle yaratır. Herkes maçı bilir, kimse pozisyonda tam anlaşamaz.
2: 1966'nın enteresan futbolcuları arasında önce Özel Büyü yazmak gerekir. 9 golle turnuvanın en parlak bireysel performansını verdi. Jeff Hurst final hat-trick ile tarihe geçti. Bobby Charlton İngiltere'nin yarı final zaferinde başrol oynadı. Genç Franz Beckenbauer ise Batı Almanya'nın yükselen yüzlerinden biriydi ve final yolunda takımın en önemli figürleri arasındaydı. Bu yüzden 1966 yalnızca bir ev sahibi zaferi değil, birkaç farklı futbol soyunun aynı anda sahneye çıktığı kupa haline geldi.
1: 1966 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kuzey Kore'ye sürpriz bir şekilde kaybederek turnuvadan elenen İtalya'yı ülkesine dönüşte büyük bir sürpriz bekliyordu. Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüğünde öfkeli taraftarlar havalimanında futbolcuları çürük domates yağmuruna tuttu.
2: İngiltere-Batı Almanya finalinde maç 2-2 iken Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü. Hakem golü verdi ama topun çizgiyi geçip geçmediği bugün bile tartışılır. Bugün Azerbaycan'da gol kararını veren yan hakem Azerbaycanlı Tofik Bahramov'un adını taşıyan bir stadyumda bulunuyor.
1: 1958 ve 1962'nin şampiyonu Brezilya bu turnuvada resmen dövüldü. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denedi. Hakemlerin bu sertliğe göz yumması üzerine Pele, bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyerek futbolu bırakma noktasına geldi. Bu olaylar FIFA'nın sarı ve kırmızı kart uygulamasını resmileştirmesine ön ayak oldu.
2: Kupanın izi köşemizin bugünkü konuğu 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1966 Dünya Kupası, ev sahibi İngiltere'nin tarihindeki tek şampiyonluğa uzandığı, saha içi kadar saha dışı olaylarıyla da hafızalara kazınan bir turnuva oldu. Turnuva öncesi Jules Rimet Kupası'nın çalınıp bir köpek tarafından bulunması, organizasyonun en sıra dışı anlarından biri olarak tarihe geçti. Sahadaysa Kuzey Kore'nin İtalya'yı eleyerek yarattığı büyük sürpriz ve Özyurt'un yıldızlaştığı performans öne çıktı. Turnuva aynı zamanda Jeff Hurst'un finalde yaptığı hat-trick ve tartışmalı çizgi golüyle futbol tarihinin en çok konuşulan finallerinden birine sahne oldu.
1: Modern futbolun önemli unsurlarından biri olan sarı ve kırmızı kart fikrinin de bu turnuvada yaşanan kaoslar sonrası olgunlaşması, 1966'yı yalnızca bir şampiyonluk hikayesi değil, futbolun evriminde kritik bir dönüm noktası haline getirdi. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo
3: Sputnik. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: Şili. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Dünya Kupası tarihinin en ilginç ev sahipliğini 1962 yılında Şili yaptı. Şili'nin Dünya Kupası'na ev sahibi olması 1956'daki elemelerde belli oldu. Şili, Arjantin'i geride bırakarak 1962 Dünya Kupası'nı ülkesine getirmeyi başardı. Ancak 1956'daki bu seçmelerden 4 yıl sonra 22 Mayıs 1960'da Şili'nin Valdivia kentinde 9,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
1: Dünya Kupası'na sadece 2 yıl kala ülkede meydana gelen yıkıcı depremden 2 milyonu aşkın Şilili etkilendi. 20. yüzyılın en güçlüsü olarak adlandırılan depremin ardından Şili'nin bu Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmesi tartışmaya açıldı. Dünya Kupası karşılaşmalarının yapılması planlanan 9 kentten sadece 4'ü Dünya Kupası'na yetiştirildi.
2: Ülkedeki yıkıma rağmen Şili 4 kentini Dünya Kupası'na yetiştirdi ve organizasyon yapılmaya başlandı. 1962 Şili Dünya Kupası turnuva tarihinin en kanlı turnuvası olarak da kayıtlara geçti.
1: Turnuvanın bu isimle anılmasının en büyük sebebi ise Şili-İtalya karşılaşması oldu. İddiaya göre bazı İtalyan gazeteciler Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazmasının ardından olaylar gelişti. Santiago Savaşı olarak hatırlanan karşılaşmada en az bir yumruk, kırık bir burun, iki ihraç ve birkaç kez polis müdahalesi yaşandı. Hatta 1966'daki Dünya Kupası'nda dünya futbol tarihi sarı ve kırmızı kartla bu maç sayesinde tanıştı.
2: Ev sahibi Şili önce İsviçre'yi 3-1 ardından İtalya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sonra Sovyetler Birliği'ni eleyip yarı finale çıktı. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybetse de üçüncülük maçında Yugoslavya'yı 1-0 yenen Şili, tarihindeki en iyi Dünya Kupası derecesini elde etti. Bu nedenle 1962'nin Şili için önemi sadece ev sahibi ülke olması değil, aynı zamanda ülkenin futbol tarihindeki zirveye çıktığı turnuva oldu.
1: 1962 Dünya Kupası'nı müzesine götürecek olan Brezilya, turnuvaya pek de iyi başlamadı. 1962 Şili FIFA Dünya Kupası başladığında dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Brezilyalı Pele, turnuvanın ikinci grup maçı olan Çekoslovakya karşılaşmasında sakatlandı. Pele topu her aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmedi ve rahatça pas vermesine izin verdi. Grup son maçında İspanya karşısında geriye düşen Brezilya, Amarildo'nun son 20 dakikadaki 2 golüyle 2-1 kazanarak çeyrek finale çıkmayı başardı.
2: Tam burada sahne Pele'nin sakatlanmasının ardından kadroya dahil edilen Garinche'ye kaldı. FIFA'nın resmi anlatılarında 1962 turnuvası açıkça onun bireysel gösterisine dönüştüğü yazıldı. İngiltere karşısında çeyrek finalde 3-1'lik galibiyette 2 gol atan, FIFA'nın resmi anlatılarında 1962 turnuvasının açıkça onun bireysel gösterisine dönüştüğü yazıldı. İngiltere karşısında çeyrek finalde 3-1'lik galibiyette 2 gol atan Garinche, yarı finalde ev sahibi Şili'ye karşı da 2 gol kaydetti. Karşılaşmanın ardından dönemin Şili gazetesi El Mercurio, Garinche hangi gezegendensin manşetini attı. Haberde Pele sahneden çekilince kupanın estetik merkezi gerçekten Garinche oldu ifadeleri de yer aldı.
1: Garinche Şili ile karşılaştıkları yarı final maçında oyundan diskalifiye edildi. O günkü kurallara göre Garinche'nin bir maç sonra yani finalde oynaması imkansızdı. Ancak Garinche finalde oynayabildi ama nasıl?
2: Şili kamuoyunda Garinche'ye büyük bir hayranlık duyuluyordu. Dönemin Şili Devlet Başkanı Jorge Alessandri araya girdi ve Garinche'nin finalde oynaması için özel izin çıkarıldı. Attığı golle turnuvanın ev sahibini eleyen Garinche, ev sahibi ülkenin girişimiyle finalde oynayabilme tuhaflığını da yaşamış oldu. Çünkü neredeyse tüm Şili, Garinçe'yi finalde tekrar sahnede görmek istedi. Finalde Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya olsa da karşılaşmayı 3-1 kazanarak Dünya Kupası'nı müzesine götürmeyi bildi.
1: 1962 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kolombiyalı Marcos Colt Sovyetler Birliği'ne karşı 4-4 biten maçta o dönemin dünyanın en iyi kalecisi Lev Yashin'e kornerden gol attı. Bu gol Dünya Kupası tarihinde kornerden atılan tek gol olarak hala zirvedeki yalnızlığını sürdürüyor.
2: Brezilya-İngiltere maçına sahaya bir köpek girdi. Kimse köpeği yakalayamazken İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküp köpeği kandırarak yakaladı. O anda hiç beklenmedik bir olay yaşandı ve sahaya giren köpek Greaves'in formasına tuvaletini yaptı. Garinçe bu olaya o kadar güldü ki turnuva sonunda o köpeği sahiplenip Brezilya'ya götürdü.
1: Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol averajı sistemi de bu turnuvada kullanıldı.
2: Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul edilen Evrak Del Mundial bu turnuva için bestelendi.
1: Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamladı.
2: 1962 Dünya Kupası'nı şu cümlelerle özetleyebiliriz. Şili 1962 Dünya Kupası bir ülkenin felaketten çıkarak turnuvayı yapabildiği, futbolun şiddet sınırlarını zorladığı ve Brezilya'nın yine kupa kazandığı bir organizasyondur. Pele başladı ama bitiremedi. Garinçe devraldı. Şili yaralandı ama ayakta kaldı. Dünya Kupası ise ilk kez aynı anda hem bu kadar sert hem de bu kadar güzel göründü.
1: Kupanın izi köşemizin bugünkü konuğu 1962'de Şili'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1962 Şili Dünya Kupası büyük bir depremin yarattığı yıkıma rağmen gerçekleştirilen ve tarihe geçen en sıra dışı turnuvalardan biri oldu. Sertlik dozu yüksek maçlar ve Santiago Savaşı gibi olaylarla futbolun en gergin anlarına sahne olan organizasyon aynı zamanda Brezilya'nın ikinci şampiyonluğuna uzandığı turnuva olarak öne çıktı.
2: Pelé'nin sakatlığı sonrası sahneye çıkan Garinçe performansıyla turnuvaya damga vurdu. Ev sahibi Şili ise tüm zorluklara rağmen üçüncülük elde ederek tarihinin en büyük başarısını yaşadı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: En kaliteli müzikler
4: Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 2014 Brezilya. Brezilya'da futbol yalnızca bir oyun değil, adeta hayatın kendisidir. Ama 2014 Dünya Kupası samba ve coşkunun yanında protestoların, tarihi yıkımların ve unutulmaz hikayelerin de kupası oldu. Şimdi kupanın izinde o büyük turnuvaya gidiyoruz. 2014 Dünya Kupası 12 Haziran 13 Temmuz 2014 arasında Brezilya'da oynandı. Almanya finalde Arjantin'i uzatmada 1-0 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu. Bu aynı zamanda birleşmeden sonraki ilk Alman dünya şampiyonluğuydu. Turnuva 32 takımlı klasik dönemin en çarpıcı kupalarından biri sayılıyor. Çünkü hem saha içinde çok yüksek dramatik yoğunluk üretti, hem de ev sahibi ülkenin üstünde ağır bir toplumsal ve siyasal baskı vardı. Brezilya açısından bu kupa sadece futbol meselesi değildi. Turnuva öncesi haberlere göre ülkede aylardır protestolar sürüyordu. Çok sayıda Brezilyalı milyarlarca dolarlık Dünya Kupası harcamasının sağlık, eğitim ve temel kamu hizmetlerinin önüne geçeceğini düşünüyordu. Açılış günü São Paulo'da polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Toplam harcama büyüklüğü yaklaşık 11,3 milyar dolar bandında veriliyordu. Yani 2014 kupası samba ile değil, öfkeyle de açıldı. Saha içinde ise turnuva son derece canlı başladı. 2014 Dünya Kupası toplam 171 golle Dünya Kupası tarihindeki en yüksek toplam gol sayısına ortak oldu. Turnuvanın büyük sürprizlerinden biri Costa Rica'ydı. Costa Rica grubunu lider bitirip ülke tarihinin en iyi Dünya Kupası performansını üreterek çeyrek finale çıktı. Öte yandan Kolombiya'da James Rodriguez 6 golle parladı. FIFA ve Reuters kayıtlarına göre turnuvanın gol kralı oldu. Üstelik 2014'teki o unutulmaz voley golü daha sonra FIFA Puskás ödülünü de kazandı. Ev sahibi Brezilya kupanın doğal favorilerinden biriydi ama yolu pürüzsüz değildi. Sambacılar Şili'yi son 16'da ancak penaltılarla geçti. Çeyrek finalde Kolombiya'yı eledi ama bu maçta Neymar sırtından sakatlandı ve turnuvayı kapattı. Almanya ile yarı final öncesi Brezilya Neymar'dan yoksun. Kaptan Thiago Silva da cezalıydı. Yani Brezilya yarı finale fiziksel ve duygusal olarak eksilmiş geldi. Turnuvanın en akıl almaz maçı geldi çattı. Futbol dünyasını sarsan, şok olarak tanımlanan bu maçta Almanya yalnızca 29 dakika içinde 5 gol attı ve Brezilya'yı 7-1 yenerek hezimete uğrattı. Ayrıca Miroslav Klose bu karşılaşmada attığı golle Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısını 16'ya çıkararak yeni rekorun sahibi oldu. Brezilya'da bu yenilgi Mineirazo adıyla anıldı ve 1950'de yaşanan Maracanazo travmasının yanına eklenen yeni bir ulusal futbol felaketi olarak hafızalara kazındı. Final karşılaşması ise yarı finalin aksine son derece dengeli ve gergin geçti. Almanya ile Arjantin arasındaki mücadelede normal süre golsüz sona erdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mario Götze attığı golle Almanya'ya kupayı getirdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mario Götze attığı golle Almanya'ya kupayı getirdi. Bu zafer Almanya'nın tarihindeki 4. dünya şampiyonluğu olurken birleşmeden sonraki ilk kupası olarak da ayrı bir önem taşıdı. Ayrıca Almanya Amerika kıtasında dünya kupası kazanan ilk Avrupa takımı olmayı başardı. Turnuvanın bireysel ödülleri de 2014'ün ne kadar farklı yıldızlar çıkardığını gösteriyordu. Lionel Messi altın top ödülünü kazanırken Manuel Neuer altın eldivenin sahibi oldu. Turnuvanın gol kralı ise

0: Kuba'nın izi Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik.

0: 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1978 Arjantin. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Dünya Kupası organizasyonundan 2 yıl önce 1976'da Arjantin'de darbe oldu ve yönetime

0: askeri junta el koydu. 1978 Dünya Kupası junta yönetiminin olduğu Arjantin'de yapıldı. 1978 Dünya Kupası darbeci yönetiminin baskısı altında boykotların gölgesinde yapıldı. Kupayı Arjantin ilk kez müzesine götürdü. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1978 Dünya Kupası.
1: Arjantin'de 1976'da yapılan darbenin ardından Dünya Kupası organizasyonuna 1978'de ev sahipliği yapıldı. 1978 Dünya Kupası'nın junta rejimi tarafından dış imajı parlatmak için de kullanıldığı iddia ediliyor. Aynı dönemde turnuvaya karşı boykot çağrıları da yapıldı. Özellikle Hollanda'da Arjantin'deki insan hakları ihlallerini görünür kılmaya çalışan bir dayanışma kampanyası oluşturuldu.
0: Turnuvanın formatı da alışılmadık bir şekilde yapıldı. Turnuvada önce 4 gruplu ilk tur oynandı. Her grubun ilk ikisi ikinci bir grup aşamasına geçti ve bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri doğrudan finale çıktı.
1: 1978'in saha içindeki ilk büyük notlarından biri Afrika futbolu açısından tarihi bir gelişmeydi. Tunus, Meksika'yı 3-1 yenerek bir Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı.
0: 1974'ün büyüleyici finalisti Hollanda'nın kadrosunda bu kez Johan Cruyff yoktu. Takım yine de finale kadar yürüdü ve üst üste ikinci kez final oynadı.
1: Turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri de Batı Almanya'nın çöküşüydü. Son şampiyon Batı Almanya ikinci grup aşamasında Avusturya'ya 3-2 yenildi ve elendi. FIFA bu maçı Almanların en şok edici Dünya Kupası yenilgilerinden biri olarak anıyor.
0: 1978'in en tartışmalı olayı ise kuşkusuz Arjantin-Peru maçıydı. İkinci grup aşamasında Brezilya maçını daha önce oynayıp Polonya'yı yenince Arjantin'in finale çıkabilmesi için Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Arjantin maçı 6-0 kazandı. Sonuç o günden beri şüphe, söylenti ve suçlamalarla anılıyor. Reuters, Perulu yetkililerin sonradan bu maçın ayarlandığını iddia ettiğini, akademik ve tarihsel çalışmalarsa maçın, turnuvanın otoriter bağlamı yüzünden futbol tarihinin en çok tartışılan karşılaşmalarından biri olarak kaldığını belirtiyor.
1: Buenos Aires'teki Monumental'de oynanan final maçında Kempes Arjantin'i öne geçirdi. Hollanda sonlara doğru beraberliği buldu ve maçı uzatmaya taşıdı. FIFA'nın final anlatılarına göre Hollandalılar normal sürenin son saniyelerinde Robin Rensenbrink'le direğe takıldı. Top birkaç santim farklı gitse belki de kupayı onlar alacaktı. Uzatmada Kempes bir kez daha vurdu, ardından Bertoni maçı kapattı ve Arjantin 3-1 kazandı. Bu yüzden 1978 finali sadece bir ev sahibi zaferi değil, Hollanda'nın ikinci kez kupaya bilimlerle yaklaşan ama alamayan trajedisidir.
0: 1978 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Maçların oynandığı stadyumlara sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların işkence gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
1: Johan Cruyff ailevi ve siyasi nedenlerle turnuvaya gelmeyi reddetti. Finalden sonra Hollanda takımı junta'yı protesto etmek için kupa törenine katılmadı ve madalyalarını almadan sahayı terk etti.
0: İkinci tur grubunda Brezilya'yı averajla geçip finale çıkmak için Arjantin'in Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Maç 6-0 bitti. Peru kalecisi Ramon Quiroga aslında Arjantin doğumluydu. Maçtan önce Arjantin hükümetinin Peru'ya büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş bank hesaplarını açtığı iddiaları bugün bile konuşulur.
1: Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçası Dünya Kupası tarihinin en ikonik görüntülerinden birini oluşturdu. Turnuvanın resmi yayıncısı kağıtların kameraların odağını bozmasından korkmuştu ama bu durum Arjantin halkının tutkusunun simgesi oldu.
0: Arjantin-Hollanda final maçı başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı René van de Kerkhoff'un kolundaki alçılı bandajın tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz etti. Maç bu tartışma yüzünden geç başladı. Hollandalılar bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu savundu.
1: Turnuvanın başında gol atamayan Kempes teknik direktör Menotti'nin tavsiyesiyle bıyıklarını kesti. Bıyıklarını kestikten sonra adeta patlama yapan El Matador, turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamladı ve Arjantin'e ilk şampiyonluğunu getirdi.
0: Brezilya-İsveç maçı 1-1 devam ederken Brezilya son saniyede korner kullandı. Zico topa kafa vurdu ve top kareye giderken hakem Cliff Thomas maçın bitini ilan eden düdüğü çaldı. Top çizgiyi geçti ama hakem golü geçersiz saydı. Brezilya bu kararla galibiyetten oldu.
1: Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıktı. Sorunu çözmek için Fransa, yerel bir kulüp olan Kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil-beyaz çubuklu formalarına ödünç alarak maça çıktı. Dünya Kupası tarihinde bir milli takımın kulüp formasıyla oynadığı nadir anlardan biri olarak kayıtlara geçti.
0: 1978 Dünya Kupası askeri darbenin gölgesindeki Arjantin'de oynandı. Turnuva boykot çağrıları, şaibe iddiaları ve siyasi tartışmalarla Dünya Kupası tarihinin en karanlık organizasyonlarından biri olarak hafızalara kazındı. Arjantin ilk kez kupayı kazanırken Peru karşısındaki 6-0'lık galibiyet ve Hollanda'nın bir kez daha final kaybetmesi yıllarca konuşuldu.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 2022 Katar. Kupanın iziyle çok da uzaklara değil, bundan 4 yıl öncesine gidiyoruz. 2022 Dünya Kupası 20 Kasım ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da oynandı. Ve futbol tarihinin en sıra dışı turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Arjantin finalde Fransa ile 3-3 berabere kaldı. Olağanüstü maçın ardından penaltılarla 4-2 kazanarak tarihindeki 3. dünya şampiyonluğunu elde etti. Bu turnuva aynı anda birçok ilki taşıyordu. Dünya Kupası ilk kez Orta Doğu'da düzenlendi. Modern dönemin en kompakt organizasyonlarından biri oldu ve ilk kez alışılmış Haziran-Temmuz takvimi yerine Kasım-Aralık aylarında oynandı.
2: Katar 2022'nin daha başlangıcında futbolun ötesine geçen büyük tartışmaları vardı. Katar'ın insan hakları sicili, göçmen işçilerin çalışma koşulları, ücret problemleri ve stadyum inşaatları sırasında yaşanan ölümler dünya kamuoyunda yoğun şekilde konuşuldu. Bu nedenle turnuva yalnızca futbolun değil, aynı zamanda etik ve politik tartışmalarına merkezine yerleşti. Dünya Kupası da ilk maç oynanmadan bu organizasyon hangi bedeller üzerine kuruldu sorusuyla anılmaya başlamıştı. Turnuvanın kış aylarında oynanması da futbol tarihine büyük bir kırılma yarattı. Katar yazının aşırı sıcak olması nedeniyle FIFA takvimi değiştirmek zorunda kaldı ve bu karar Avrupa liglerinden kulüp sezonlarına kadar futbol düzenini doğrudan etkiledi. Böylece Katar 2022 yalnızca farklı bir ev sahibinin değil, aynı zamanda futbol takviminin doğal kabul edilen düzeninin değiştiği ilk büyük dünya kupası oldu.
1: Saha içindeki ilk büyük şoksa grup aşamasında yaşandı. Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi. Bu sonuç Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak değerlendirildi. Ancak bu mağlubiyet daha sonra çok daha ironik bir anlam kazandı. Çünkü turnuvanın sonunda kupayı kaldıran takım yine Arjantin oldu. Bu sonuç aynı zamanda Katar 2022'nin en net mesajını verdi. Artık hiçbir büyük takım tamamen güvende değildi.
2: Turnuvanın en etkileyici hikayelerinden biri ise Fas'ın tarihi yürüyüşüydü. Fas milli takımı Portekiz'i çeyrek finalde eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika takımı oldu. Aynı zamanda bunu başaran ilk Arap ülkesi olarak da tarihi geçti. Fransa'ya yarı finale kaybetmelerine rağmen turnuvayı 4. sırada tamamladılar ve milyonlarca futbol severin saygısını kazandılar. Fas'ın başarısı yalnızca sportif bir sonuç değil, aynı zamanda Afrika ve Arap dünyası açısından sembolik bir eşik olarak görüldü.
1: Turnuvanın yıldızları ise Lionel Messi ve Kylian Mbappe oldu. Messi, Arjantin'i taşıyan lider olarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi ve altın top ödülünü kazandı. Mbappe ise 8 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Emiliano Martinez en iyi kaleci seçilirken Enzo Fernandez de en iyi genç oyuncu ödülünü aldı. Böylece Katar 2022'nin yıldız haritası net şekilde ortaya çıktı. Biri turnuvanın lideri ve beyni, diğeri ise en ölümcül golcüsüydü.
2: Arjantin'in finale giden yolu da kolay olmadı. Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan süreçte takım toparlandı ve her turda daha güçlü bir görüntü verdi. Messi'nin yanında Julian Alvarez gibi isimlerde belirleyici performanslar sergiledi. Ancak bütün turnuvanın hafızası doğal olarak finale odaklandı. Çünkü Arjantin'e Fransa arasında oynanan final, Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçlarından biri haline geldi. Finalde Arjantin, Messi ve Di Maria'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Fransa uzun süre oyuna giremedi ancak Kylian Mbappe kısa süre içinde attığı 2 golle maçı 2-2'ye taşıdı. Uzatmalarda Messi yeniden sahneye çıkarak Arjantin'i öne geçirdi fakat Mbappe 117. dakikada penaltına attığı golle hat-trick yaptı ve skoru 3-3'e getirdi. Penaltı atışlarında ise Arjantin rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayarak dünya şampiyonu oldu.
1: Futbol tarihindeki büyük finaller arasında bu kadar hızlı duygu ve tempo değişimi yaşatan çok az maç görüldü. Turnuvanın unutulmaz isimleri yalnızca Messi ve Mbappe değildi. Emiliano Martinez özellikle penaltılardaki kurtarışlarıyla Arjantin'in en kritik oyuncularından biri haline geldi. Pasta Bono, Aşraf Hakimi ve Sofyan Amrabat tarihi yürüyüşün temel taşları oldu. Mbappe'nin finalde hat-trick yapmasına rağmen kupayı kaybetmesi ise futbol tarihinin en dramatik anlarından biri olarak hafızalara kazındı.
2: Katar 2022 aynı zamanda futbolun siyaset, kimlik ve kültürel temsille ne kadar iç içe geçtiğini de gösterdi. Katar'ın ev sahipliği insan hakları ve ifade özgürlüğü tartışmalarıyla gündeme gelirken Fas'ın başarısı Afrika ve Arap dünyasına büyük bir gurur dalgası yarattı. Arjantin'de ise Lionel Messi üzerinden adeta ulusal bir efsane yeniden yazıldı. 2022 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse bu turnuva tartışmalı bir ev sahipliğinin gölgesine başlayan Fas'ın tarih yazdığı ve Messi ile Mbappe'nin finalde futbolu adeta mitolojiye dönüştürdüğü unutulmaz bir organizasyondu.
1: Arjantin kupayı kaldırdı ama Katar 2022'nin hafızasında insan hakları tartışmaları, Suudi Arabistan sürprizi, Fas'ın yarı final yolculuğu ve Lusail'de oynanan o çılgın finalle birlikte yaşamaya devam edecek. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 2018 Rusya. Kupanın izinde bu kez rotamızı Rusya'ya çeviriyoruz. 2018 Dünya Kupası, sürpriz sonuçları, yükselen yıldızları ve unutulmaz finaliyle modern futbol tarihinin en özel turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. 2018 Dünya Kupası 14 Haziran ile 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'da oynandı ve finalde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yenerek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı. Bu turnuva birçok açıdan tarihi bir organizasyondu. Dünya Kupası ilk kez Rusya'da düzenlendi. VAR sistemi ilk kez Erkekler Dünya Kupası'nda kullanıldı ve turnuva yüksek temposuyla unutulmaz hikayeleri sayesinde son yılların en dikkat çekici kupalarından biri haline geldi. Turnuvanın başlamasından önce siyasi gerilimlerin organizasyonun önüne geçeceği düşünülüyordu. Ancak saha içindeki futbol kısa sürede bütün dünyanın ilgisini üzerine çekti. Özellikle sürpriz sonuçlar ve dramatik maçlar 2018 Dünya Kupası'nı çok farklı bir noktaya taşıdı. Turnuvanın ilk büyük şoku son şampiyon Almanya'nın grup aşamasında elenmesi oldu. Almanya, Güney Kore'ye 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Bu sonuç Almanya'nın 1938'den beri yaşadığı en erken Dünya Kupası elenmesi olarak kayıtlara geçti. Böylece futbol dünyasında eski düzen değişiyor düşüncesi daha grup aşamasında hissedilmeye başlandı. Ev sahibi Rusya ise beklentilerin çok üzerine çıktı. Turnuvaya düşük beklentilerle başlayan Rusya çeyrek finale kadar yükseldi ve son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla eleyerek büyük bir sürprize imza attı. Ancak turnuvanın en duygusal ve etkileyici hikayesini Hırvatistan yazdı. Hırvatlar sırasıyla Danimarka, Rusya ve İngiltere'yi zorlu maçların ardından geçerek tarihindeki ilk Dünya Kupası finaline ulaştı. Özellikle üst üste oynanan uzatmalar ve penaltılar takımın fiziksel ve mental dayanıklılığını tüm dünyaya gösterdi. Turnuvanın bireysel yıldızları da çok konuşuldu. Luka Modric turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünü kazanırken Harry Kane 6 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Thibaut Courtois en iyi kaleci seçilirken genç yıldız Kylian Mbappe en iyi genç oyuncu ödülünü aldı. Özellikle Mbappe'nin performansı dünya futbolunda yeni bir süper yıldızın doğuşu olarak yorumlandı. Fransa ise turnuva boyunca dengeli, kontrollü ve son derece verimli bir futbol oynadı. Teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki takım finalde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Finalde Mario Mandzukic'in kendi kalesine attığı gol, Antoine Griezmann'ın penaltısı, Paul Pogba'nın uzak mesafeli golü ve Mbappe'nin vuruşu Fransa'yı zafere taşıdı. Hırvatistan zaman zaman oyunun kontrolünü ele alsa da Fransa kritik anlarda çok daha etkili ve bitirici bir takım görüntüsü verdi. 2018 Dünya Kupası'nın finali de ayrıca tarihi bir karşılaşma oldu. 2002'den sonra ilk kez bir Dünya Kupası finali uzatmaya gitmeden tamamlandı ve 4-2'lik skor 1966'dan beri oynanan en gollü final seviyesine ulaştı. Turnuva boyunca yalnızca futbol değil, saha dışındaki olaylar da dikkat çekti. Final sırasında sahaya giren protestocular Dünya Kupası'nın her zaman sporun ötesinde anlamlar taşıdığını bir kez daha gösterdi. 2018 Dünya Kupası eski futbol dengelerinin sarsıldığı VAR teknolojisinin oyunun merkezine yerleştiği, Hırvatistan'ın unutulmaz bir hikaye yazdığı ve Fransa'nın disiplinli oyunuyla kupaya ulaştığı bir organizasyon olarak hafızalara kazındı. Almanya erken çöktü. Rusya beklentileri aştı. Hırvatistan tüm dünyanın sempatisini kazandı. Mbappe yıldızını parlattı ve Fransa futbolun en büyük kupasını yeniden müzesine götürdü. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Kupanınızı Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Kupanın izi, Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 2006 Almanya. Kupanın izinde 2006 Dünya Kupası'na kısa bir yolculuk yapıyoruz. 2006 Dünya Kupası 9 Haziran'la 9 Temmuz 2006 tarihleri arasında Almanya'da düzenlendi ve futbol tarihinin en unutulmaz turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Finalde İtalya Fransa karşısında normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 kazanarak 4. kez dünya şampiyonu oldu. Ancak bu turnuva yalnızca sonuçlarıyla değil, yarattığı atmosfer ve ortaya çıkardığı hikayelerle de özel bir yere sahipti. FIFA'nın A Time to Make Friends sloganıyla tanımladığı organizasyon Almanya'da sonradan Sommermärchen, yani yaz masalı olarak anıldı. Çünkü ülke genelinde kurulan dev taraftar alanları, dolu statlar ve milyonları ekran başına toplayan maçlar Dünya Kupası'nı adeta büyük bir futbol festivaline dönüştürmüştü. Turnuvanın açılışında ev sahibi Almanya, Costa Rica'yı 4-2 mağlup ederek kupaya coşkulu bir başlangıç yaptı. Filip Lahm turnuvanın ilk golünü atarken Miroslav Klose 2 gol kaydetti. Bu karşılaşma 2006 Dünya Kupası'nın temposunun ve eğlenceli havasının ilk büyük işareti oldu. Turnuva boyunca özellikle Almanya'nın yarattığı atmosfer büyük övgü topladı. FIFA ve uluslararası basın organizasyonu Almanya'nın modern ve sıcak yüzünü dünyaya gösteren başarılı bir ev sahipliği örneği olarak değerlendirdi. 25 Haziran gecesi Nürnberg'de oynanan Portekiz-Hollanda maçı futbol tarihine skoruyla değil kırdığı rekorla geçti. Dünya Kupası tarihinin en sert maçlarından biri oynandı ve karşılaşma tarihi Nürnberg Savaşı olarak geçti. Maçın önemi aslında tek bir istatistikte gizliydi. Hakem Valentin Ivanov tam 16 sarı kart ve 4 kırmızı kart gösterdi. Bu sayı hala Dünya Kupası tarihinin bir maçta çıkan en fazla kart rekoru olarak biliniyor. 2006 Dünya Kupası bununla sınırlı kalmadı. Hırvatistan-Avustralya maçında İngiliz hakem Graham Paul, Hırvat oyuncu Josip Simunic'e tam 3 kez sarı kart çıkardıktan sonra kırmızı kartını gösterebildi. Paul, ikinci sarı karttan sonra oyuncuyu atmayı unutunca kariyerini bitiren o büyük hataya da imza atmış oldu. 2006 Dünya Kupası aynı zamanda bireysel performansların ön plana çıktığı bir organizasyondu. Alman golcü Miroslav Klose attığı 5 golle gol kralı olarak altın ayakkabı ödülünü kazandı. Zinedine Zidane turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünü aldı. Gianluigi Buffon en iyi kaleci seçilirken Lukas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu tablo 2006'nın yalnızca tek bir takımın değil, birçok büyük futbol hikayesinin aynı anda yaşandığı bir Dünya Kupası olduğunu gösteriyordu. İtalya'nın şampiyonluk yolculuğu gösterişli hücum futbolundan çok disiplinli savunması ve hata yapmayan oyun anlayışıyla dikkat çekti. Özellikle yarı finalde Dortmund'da ev sahibi Almanya karşısında alınan 2-0'lık galibiyet turnuvanın en unutulmaz maçlarından biri oldu. Uzatmaların son dakikalarında Fabio Grosso ve Alessandro Del Piero'nun attığı goller Almanya'nın yaz masalını sona erdirirken İtalya'yı finale taşıdı. Savunmada Fabio Cannavaro'nun liderliği, Buffon'un kurtarışları ve Gennaro Gattuso'nun mücadele gücü İtalya'yı kupanın en sağlam takımı haline getirdi. Fransa cephesinde ise turnuva 1998 Dünya Şampiyonu jenerasyonunun son büyük yürüyüşü gibiydi. Takımın lideri Zinedine Zidane turnuvanın en etkili figürü haline geldi. Özellikle Brezilya karşısındaki performansı ve oyun zekasıyla büyük hayranlık topladı. Finalde ise futbol tarihinin en dramatik anlarından biri yaşandı. Zidane, Gianluigi Buffon'a karşı kullandığı Penaka penaltısıyla Fransa'yı öne geçirdi. Kısa süre sonra Marco Materazzi kafa golüyle skora eşitledi. Ancak maçın en unutulmaz anı uzatmalarda yaşandı. Zidane'la Materazzi arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından Fransız yıldız rakibine kafa attı ve kariyerinin son maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Final penaltılara gittiğinde Fransa adına Trezeguet'in vuruşu direkten döndü. İtalya ise tüm penaltıları gole çevirerek seriyi 5-3 kazandı ve dünya şampiyonluğuna ulaştı. Böylece İtalya tarihindeki 4. Dünya Kupası'nı kazanırken Berlin'deki final futbol tarihinin en unutulmaz finallerinden biri olarak kayıtlara geçti. 2006 Dünya Kupası bugün hala yalnızca kazananıyla değil, yarattığı duygular ve hafızalara kazınan görüntülerle hatırlanıyor. Almanya'nın futbolu büyük bir ülke şöleline dönüştürdüğü bu turnuvada İtalya kusursuz disiplinle kupayı kazandı. Ancak hafızalarda en çok kalan sahne Zidane'ın kariyerinin son anında gördüğü kırmızı kart oldu. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupa'nın izi Radyo Sputnik'te.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 2002 Güney Kore, Japonya. Kupanın izinde sıradaki durağımız Asya ülkeleri. 2002 Dünya Kupası 31 Mayıs ile 30 Haziran 2002 tarihleri arasında Güney Kore ve Japonya ev sahipliğinde düzenlendi. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin en özel organizasyonlarından biri olarak kabul edilir. Çünkü kupa ilk kez Asya kıtasında oynandı ve yine ilk kez iki ülke birlikte ev sahipliği yaptı. Finalde Brezilya Almanya'yı 2-0 yenerek tarihindeki 5. Dünya Şampiyonluğunu kazandı. Ancak 2002 yalnızca Brezilya'nın zaferiyle değil, futbol dünyasındaki dengeleri alt üst eden sürprizleriyle hafızalara kazındı. Turnuva daha ilk maçlardan itibaren büyük şoklarla başladı. Son dünya şampiyonu Fransa, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Senegal'e 1-0 yenildi. Papa Baoba Diop'un attığı gol, yalnızca Senegal'in Dünya Kupası tarihindeki ilk golü değil, aynı zamanda turnuvanın ilk büyük sürpriziydi. Senegal bununla da kalmadı ve çeyrek finale kadar yükselerek kupanın en romantik hikayelerinden birine dönüştü. Öte yandan Fransa ise gol bile atamadan grup aşamasında elendi. Aynı şekilde Arjantin'in erken vedası da futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. 2002 Dünya Kupası'nın en unutulmaz takımlarından biri ise Türkiye oldu. Şenol Güneş yönetimindeki milli takım dünya futbolunun devleri arasında yarı finale kadar yükselerek tarih yazdı. Türkiye yarı finalde sonradan şampiyon olacak Brezilya'ya kaybetti ancak turnuvayı 3. tamamlayarak Türk futbol tarihinin en büyük başarısını elde etti. Çeyrek finalde Senegal karşısında İlhan Mansız'ın uzatmalarda attığı altın gol Türkiye'yi yarı finale taşıyan tarihi an olarak hafızalara kazındı. Bu aynı zamanda altın gol kuralının uygulandığı son Dünya Kupası'ydı. 'Ev sahibi Güney Kore'de turnuvanın en sıra dışı hikayelerinden birini yazdı. Grup aşamasında Polonya ve Portekiz'i geçerek ikinci tura yükselen Güney Kore, ardından İtalya ve İspanya'yı eleyerek yarı finale çıktı. Böylece bir Dünya Kupası yarı finale yükselen ilk Asya takımı oldu. Ancak bu başarı beraberinde büyük tartışmaları da getirdi. Özellikle İtalya ve İspanya maçlarında verilen hakem kararları uzun yıllar boyunca konuşuldu. Hakem performansları dönemin futbol kamuoyunda ciddi eleştirilere neden oldu ve 2002 Dünya Kupası'nın en tartışmalı başlıklarından biri haline geldi. Turnuvanın en büyük bireysel hikayesi ise kuşkusuz Ronaldo oldu. Herkes onun oynayıp oynayamayacağını tartışırken o bambaşka bir hamle yaptı. Saçının büyük kısmını kazıttı. Alnının önünde küçük bir tutam bıraktı. İlk bakışta garip hatta eleştirilen bir görüntüydü. Yıllar sonra bu tercihinin sebebini net bir şekilde açıkladı. Sakatlığımın konuşulmasını istemiyordum. Herkes saçımı konuşsun istedim ve işe yaradı. Gerçekten de işe yaradı. Dünya medyası onun sakatlığını değil, saçını konuşurken o sahada işini yaptı. Attığı gollerle Brezilya'yı şampiyonluğa taşıdı ve turnuvanın en büyük kahramanlarından biri oldu. Türkiye'de de durum farklı değildi. Bir yanda tarih yazan milli takımımız, diğer yanda o saçla hafızalara kazınan Ronaldo. Turnuvayı 8 golle gol kralı olarak tamamladı ve finalde Almanya'ya karşı attığı 2 golle Brezilya'yı şampiyonluğa taşıdı. Özellikle finalde Alman kaleci Oliver Kahn'ın yaptığı hata sonrası gelen ilk gol, Ronaldo'nun kariyerindeki en önemli anlardan biri oldu. Böylece Brezilyalı yıldız 4 yıl önce yaşadığı büyük hayal kırıklığını tarihini en güçlü geri dönüş hikayelerinden birine çevirdi. Brezilya'nın hücum hattında Ronaldo'nun yanında Rivaldo ve Ronaldinho da turnuvanın yıldızları arasındaydı. Ronaldinho'nun İngiltere'ye attığı unutulmaz frikik golü kupanın en ikonik anlarından biri olarak futbol tarihine geçti. Brezilya hem etkili hem de gösterişli futboluyla 2002'nin en güçlü takımı olduğunu da gösterdi. 2002 Dünya Kupası'nın genel ruhu, klasik futbol devleriyle yükselen yeni futbol ülkelerinin çarpışmasıydı. Fransa ve Arjantin gibi büyük ekipler erken elenirken Senegal çeyrek finale, Güney Kore yarı finale, Türkiye ise üçüncülüğe kadar yükseldi. Bu nedenle 2002 yalnızca Brezilya'nın şampiyonu olarak değil, Dünya Kupası tarihindeki futbol dengelerinin en sert biçimde değiştiği turnuvalardan biri olarak hatırlanır. Kısacası 2002 Dünya Kupası, Dünya Kupası'nın Asya'ya açıldığı, sürpriz ülkelerin sahneyi ele geçirdiği, tartışmalı kararların gölge düşürdüğü ve Ronaldo'nun kendi futbol kaderini yeniden yazdığı unutulmaz bir turnuva oldu. Brezilya kupayı kazandı ama hafızalarda Senegal'in Fransa'yı devirdiği gün, Türkiye'nin tarihi üçüncülüğü, Güney Kore'nin sıra dışı yürüyüşü ve Ronaldo'nun Yokohama'daki ilk golü kaldı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Kupanın izinde 2010 Dünya Kupası'na Güney Afrika'ya gidiyoruz. ...2010 Dünya Kupası 11 Haziran'la 11 Temmuz arasında Güney Afrika'da oynandı ve turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika kıtasında düşenlenen ilk organizasyonu olarak tarihe geçti. 32 takımın mücadele ettiği kupada 64 maçta 145 gol atıldı. Finalde İspanya Hollanda'yı Iniesta'nın uzatmalarda attığı golle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Ama bu turnuva yalnızca kupayı kazanan takımla değil, atmosferi, tartışmaları ve unutulmaz olaylarıyla hafızalara kazındı. Güney Afrika 2010'un en önemli yönlerinden biri futbolun küresel bir kültürel gösteriye dönüşmesiydi. Vuvuzelaların sürekli uğultusu turnuvanın simgesi haline geldi. Kimileri bunu Afrika'nın kültürel imzası olarak gördü. Kimileri ise rahatsız edici buldu. Aynı şekilde Jabulani topu da büyük tartışma yarattı. FIFA tarafından teknolojik bir yenilik olarak tanıtılan top birçok futbolcu ve kaleci tarafından öngörülemez bulundu. Turnuvanın daha grup aşamasında bile büyük hikayeleri vardı. Ev sahibi Güney Afrika'nın Meksika'ya karşı açılış maçında Sipi ve Shabalala'nın attığı gol unutulmaz anlardan biri oldu. Ancak Güney Afrika, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında elenen ilk ev sahibi ülke olarak da tarihe geçti. 2010'un en büyük krizlerinden biri Fransa milli takımında yaşandı. Nicolas Anelka'nın teknik direktör Raymond Domenech'le yaşadığı olay sonrası kadro dışı bırakılması takımın antrenman boykotuna kadar uzandı ve Fransa turnuvadan dağılmış bir halde ayrıldı. Almanya-İngiltere maçında ise Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması futbol dünyasında büyük tartışma yarattı. Bu olay hakem teknolojisi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Turnuvanın en dramatik maçı ise Gana ile Uruguay arasında oynandı. Luis Suarez'in son dakikada topu eliyle çizgiden çıkarması, kırmızı kart görmesi ve ardından Assoumani Diagne'nin penaltı kaçırması Afrika'nın ilk yarı final hayalinin son ermesine neden oldu. Bu maç yıllarca kural mı, ahlak mı tartışmalarının merkezinde kaldı. Sağ içindeki en istikrarlı takımsa İspanya'ydı. Turnuvaya İsviçre yenilgisiyle başlamalarına rağmen toparlandılar ve Portekiz, Paraguay, Almanya ile Hollanda'yı ardı ardı 1-0 yenerek kupaya ulaştılar. Böylece tiki-taka futbolu yalnızca estetik değil, aynı zamanda başarı getiren bir oyun anlayışı olarak da kabul gördü. Final ise oldukça sert geçti. Hakem Howard Webb toplam 14 sarı kart gösterdi. Hollandalı John Heitinga kırmızı kart gördü. Son sözü ise Iniesta söyledi ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Turnuvada Diego Forlan altın topu, Thomas Müller altın ayakkabı ve en iyi genç oyuncu ödülünü, İlker Casillas ise altın eldiveni aldı. Kısacası 2010 Dünya Kupası Afrika'da düzenlenen ilk turnuva olmasının yanında Vuvuzela'sıyla, Jabulani tartışmalarıyla, Fransa'nın isyanıyla, Gana-Uruguay dramıyla ve İspanya'nın sabırlı futboluyla futbol tarihinin en unutulmaz organizasyonlarından biri oldu. Bu kupa yalnızca bir şampiyon çıkarmadı. Futbolun kültür, teknoloji, adalet ve duygu tarafında bütün dünyaya aynı anda gösterdi. 2010 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu Afrika'nın ilk Dünya Kupası olmanın tarihi ağırlığını taşıyan sesi Vuvuzela ile topu Jabulani ile vicdanı Gana Uruguay ile siniri Fransa isyanıyla ve futbol aklı İspanya'nın sabırlı oyunuyla hatırlanan turnuvadır. Çok parlak anları da vardı, sinir bozucu anları da. Ama şu kesin, 2010 yalnızca bir şampiyon çıkaran kupa değildi. Futbolun kültür, teknoloji, adalet ve hafıza meselelerini tek ayda birleştiren en güzel yıllardan biriydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Let's go girls. Come on.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı. Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti. Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Yuri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcuların babaları da Dünya Kupası'nda ülkeleri adına forma giydi. Dünya Kupası tarihindeki baba-oğul hikayeleri arasında en dikkat çeken ailelerden biri Maldiniler oldu. İtalya milli takımının eski kaptanlarından Cesare Maldini'nin ardından oğlu Paolo Maldini de 4 farklı Dünya Kupası'nda forma giyerek futbol tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri haline geldi. Üstelik Paolo Maldini, 1998 Dünya Kupası'nda milli takımın başında bulunan babasının teknik direktörlüğünde de sahaya çıktı. Uruguay futbolunun unutulmaz isimlerinden Pablo Forlan'ın oğlu Diego Forlan da aile mirasını Dünya Kupası sahnesine taşıdı. 2010 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Diego Forlan, Uruguay'ın yarı finale yükseldiği turnuvanın simge isimlerinden biri olarak tarihe geçti. İspanya futbolunda da benzer bir miras dikkat çekiyor. 1982 Dünya Kupası'nda forma giyen Miguel Ángel Alonso'nun oğlu Xabi Alonso, 2010'da dünya şampiyonluğuna ulaşan İspanya kadrosunun kilit oyuncularından biri oldu. Danimarka'da ise efsane kaleci Peter Schmeichel'in ardından oğlu Kasper Schmeichel, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında ülkesinin kalesini koruyarak aile geleneğini sürdürdü. Dünya Kupası'nın en ilginç aile öykülerinden biri ise Meksikalı Javier Hernandez'e ait. Chicharito lakaplı golcü, 2010 Dünya Kupası'nda forma giyerek ailesinin turnuvadaki 3. kuşak temsilcisi oldu. Hernandez'den önce büyük babası Tomas Balcazar 1954'te, babası Javier Hernandez Gutierrez ise 1986'da Meksika milli takımı formasıyla Dünya Kupası heyecanı yaşamıştı. Fransa futbolunun simge isimlerinden Lilian Thuram'ın mirası da Dünya Kupası sahnesinde devam etti. Fransa'nın 1998 Dünya Kupası zaferinde önemli rol oynayan efsane savunmacı, Thuram'ın oğlu Marcus Thuram, 2022 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımı kadrosunda yer alarak aile geleneğini sürdürdü. Böylece Thuram'lar, Dünya Kupası'nda forma giyen baba-oğul aileleri arasına adını yazdırdı. Savunmadaki başarısıyla tanınan Lilian Thuram'ın ardından Marcus Thuram'ın hücum hattında öne çıkması, aynı ailenin farklı mevkilerde Dünya Kupası deneyimi yaşaması açısından da dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Dünya Kupası tarihine damga vuran birçok futbolcunun ardından oğulları da aynı sahnede boy gösterdi. Maldini, Forlan, Alonso, Schmeichel, Hernandez ve Thuram aileleri futbol tutkusunu kuşaktan kuşağa taşıyarak turnuva tarihinin unutulmaz hikayelerine imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta.

0: 43 yaşındaki efsaneden 17 yaşındaki yıldıza. İşte Dünya Kupası'nın enleri. 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 48 takımın kadroları turnuvaya damga vuracak ilginç istatistikleri de ortaya çıkardı. Turnuvanın en yaşlı yıldızları arasında Craig Gordon ve Cristiano Ronaldo yer alırken en genç futbolcuysa Meksikalı Gilberto Mora oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde açıklanan 48 takımın kadroları futbol dünyasının dikkatini çeken birçok veriyi gün yüzüne çıkardı. Toplam 248 futbolcunun analiz edildiği listede yaş, boy ve kulüp dağılımları bakımından dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Turnuvada 40 yaş ve üzerindeki futbolcular arasında İskoç Craig Gordon 43 yaşla listenin zirvesinde yer aldı. Gordon'ı Portekizli Cristiano Ronaldo 41 yaşla takip ederken onu 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Hırvat yıldız Luka Modric, Bosna Hersekli Edin Dzeko ve Alman kaleci Manuel Neuer izledi. Turnuvanın en genç futbolcusu ise Meksika milli takımının 17 yaşındaki yeteneği Gilberto Mora oldu. Mora'yı 18 yaşındaki birçok genç oyuncu takip ederken İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal da 18 yaşında Dünya Kupası sahnesine çıkacak isimler arasında yer aldı. Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi de Ekvatorlu Kendri Paez de 20 yaşın altındaki dikkat çeken futbolcular arasında gösterildi. Kadrolardaki fiziksel verilerde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Turnuvanın en uzun futbolcusu Avusturya milli takımının kadrosunda bulunan Florian Wiegel oldu. 2 metre 5 santimetrelik boyuyla listenin zirvesinde yer alan Wiegel, turnuvanın en uzun oyuncusu unvanını aldı. En kısa futbolcusuysa Panama'dan Yanis oldu. 160 santimetre boyundaki Yanis ile Wiegel arasında tam 45 santimetrelik fark bulunuyor. Kulüp bazında yapılan değerlendirmede ise İngiltere Premier Lig devi Manchester City zirvede yer aldı. İngiliz ekibi Dünya Kupası'na tam 19 futbolcu göndererek listenin ilk sırasında bulundu. Manchester City'yi 18 oyuncuyla Bayern Münih takip ederken Arsenal ve Paris Saint Germain 16'şar futbolcuyla 3. sırayı paylaştı. Barcelona ise 15 oyuncusuyla ilk 5'te yer aldı. Türk kulüpleri de listede dikkat çekti. Galatasaray 11 futbolcu gönderirken Fenerbahçe ise 10 oyuncuyla Dünya Kupası'na en fazla oyuncu veren kulüpler arasına girmeyi başardı. Veriler Dünya Kupası kadrolarının büyük bölümünün Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden oluştuğunu gösterdi. Manchester City, Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler turnuvaya en fazla oyuncu gönderen ekipler arasında yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte turnuvaya ilişkin dikkat çekici istatistikler de ortaya çıktı. 48 takımın oyuncu listelerinin incelenmesiyle yaş, boy ve kulüp dağılımlarında ilginç veriler dikkat çekti. Turnuvanın en yaşlı futbolcusu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon olurken Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer ve Edin Dzeko gibi yıldızlar da 40 yaş üzerindeki isimler arasında yer aldı. En genç oyuncu unvanını ise 17 yaşındaki Meksikalı yetenek Gilberto Mora aldı. Kulüp bazında ise Manchester City Dünya Kupası'na gönderdiği 19 oyuncuyla ilk sırada yer alırken Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Barcelona da zirve yarışında yer aldı. Türk kulüplerinden Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 10 futbolcuyla turnuvaya önemli katkı sağlayan ekipler arasında gösterildi. 2026 Dünya Kupası sadece sahadaki mücadeleleriyle değil, kadrolarında yer alan genç yıldızlar, tecrübeli efsaneler ve dikkat çekici istatistikleriyle de futbol tarihinin en ilgi çekici organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünya Kupası'nda futbol yeniden yazılıyor. FIFA'dan oyunun akışını değiştirecek kurallar. 2026 FIFA Dünya Kupası yalnızca 48 takımlı yeni formatıyla değil, sahada uygulanacak radikal kural değişiklikleriyle de tarihe geçmeye hazırlanıyor.
2: Zaman geçirmeye karşı sert önlemler alınırken VAR'ın yetkileri genişletildi, hakemlere yeni yaptırım araçları verildi.
1: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol severleri birçok yenilik bekliyor.
2: Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun onayladığı yeni düzenlemelerle oyunun temposunun artırılması, zaman geçirme girişimlerinin azaltılması ve hakem kararlarındaki hata payının düşürülmesi hedefleniyor.
1: Turnuvada uygulanacak yeni kurallar hem futbolcuların davranışlarını hem de maç yönetimini doğrudan etkileyecek.
2: Yeni düzenlemeye göre kale vuruşu ve taç atışlarında oyunun kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünen hakemler elini kaldırarak 5 saniyelik geri sayım başlatacak.
1: Süre içinde top oyuna sokulmazsa rakip takım avantaj elde edecek. Amaç özellikle maçların son bölümlerinde sıkça görülen zaman geçirme taktiklerini ortadan kaldırmak.
2: FIFA sahadaki tartışmalarda ağız kapatılarak yapılan konuşmalara da yaptırım getirdi.
1: Hakemle ya da rakip oyuncuyla yaşanan gerginlik sırasında el, kol veya formayla ağzını kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabilecek.
2: Kuralın ayrımcı ifadelerin ve tespit edilemeyen sözlü saldırıların önüne geçmek amacıyla getirildiği belirtildi.
1: Hakem kararlarını protesto etmek amacıyla oyuncuların toplu şekilde sahayı terk etmesi de ağır yaptırımlarla karşılaşacak.
2: Bu tür eylemlere karışan futbolcular ve buna teşvik eden takım görevlileri kırmızı kart görebilecek.
1: Maçın yarıda kalmasına neden olan ekiplerse hükmen mağlup sayılabilecek.
2: 2026 Dünya Kupası'nda VAR sistemi de bugüne kadar sahip olmadığı bazı yetkilere kavuşacak.
1: Duran toplar öncesinde yaşanan hücum faulleri incelenebilecek, yanlış verilen ikinci sarı kartlar düzeltilebilecek ve hatalı korner kararları gözden geçirilebilecek.
2: Böylece maçın sonucunu etkileyebilecek kritik kararların daha doğru verilmesi amaçlanıyor.
1: Saha içinde sağlık ekiplerinden tedavi alan futbolcular oyun yeniden başladıktan sonra en az bir dakika boyunca sahaya dönemeyecek.
2: FIFA'nın bu uygulamayla sakatlık numarası yapılarak oyunun durdurulmasının önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.
1: Bazı özel durumlarda ise istisnalar uygulanabilecek.
2: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yetkilileri yeni kuralların temel amacının oyunun akıcılığını arttırmak, zaman geçirmeyi azaltmak ve hakem hatalarını en aza indirmek olduğunu vurguluyor.
1: 2026 Dünya Kupası bu yönüyle yalnızca futbolun en büyük organizasyonu değil, aynı zamanda oyunun geleceğini şekillendirecek bir laboratuvar niteliği de taşıyacak.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatının yanı sıra sahada uygulanacak kapsamlı kural değişiklikleriyle de dikkat çekiyor.
1: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği tarafından hazırlanan yeni düzenlemelerle zaman geçirmeye karşı daha sert yaptırımlar getirilirken VAR sisteminin yetkileri de genişletildi.
2: Kale vuruşu ve taç atışlarında gecikme yaşanması halinde hakemlerin geri sayım başlatacağı, sürenin aşılması durumunda rakip takıma avantaj sağlanacağı açıklandı.
1: Hakem veya rakiple tartışırken ağzını kapatan futbolcuların kırmızı kart görebileceği, toplu protesto amacıyla sahayı terk eden oyuncu ve görevlilerin de ağır cezalarla karşılaşabileceği belirtildi.
2: FIFA, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği oyuncuların oyuna dönüşünü geciktirerek sakatlık bahanesiyle zaman geçirilmesinin de önüne geçmeyi hedefliyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala futbol severler yalnızca turnuvada yer alacak yıldızları değil, dev organizasyonda boy göstermeyecek isimleri de konuşuyor. Kimi ülkesiyle finallere kalamadı, kimi teknik direktör tercihi nedeniyle kadro dışı kaldı, kimi ise sakatlığı nedeniyle hayallerine veda etti. Radyo Sputnik editörleri Dünya Kupası'nın en dikkat çeken eksiklerini derledi.
2: ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımın katılımıyla tarihin en geniş organizasyonu olacak. Ancak genişleyen kontenjana rağmen birçok yıldız futbolcu turnuvada yer alamayacak. Gürcistan, Nijerya ve Slovenya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle bazı yıldızlar Dünya Kupası hayalini ertelemek zorunda kalırken bazı futbolcular teknik direktörlerinin tercihleri veya yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kadroların dışında kaldı.
1: Avrupa futbolunun en önemli kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Kvaratskhelia, Gürcistan'ın Dünya Kupası bileti alamaması nedeniyle turnuvayı televizyondan izleyecek. Gürcistan'ın gol yükünü çeken Mikao Tatse ve Mamar Daşviri de ülkesinin elenmesi nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamayacak.
2: Afrika futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Galatasaray'ın süper yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya'nın finallere kalamaması nedeniyle Dünya Kupası sahnesinde yer alamayacak. Atalanta'daki performansıyla Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden olan Lukman da Osimhen gibi Nijerya engeline takıldı. Turnuvayı evinden izleyecek.
1: Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Atletico Madrid'in yıldızı Jan Oblak, Slovenya'nın Dünya Kupası vizesi alamaması nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Fenerbahçeli Slovak defans Milan Škriniar da Slovakya'nın Dünya Kupası'na katılamamasından dolayı ABD'ye gidemeyecek.
2: Dünya Kupası'na katılamayan bir diğer sürpriz ülke de Macaristan oldu. Macaristan'ın 2026 Dünya Kupası vizesi alamamasıyla Dominik Szoboszlai ve Milos Kerkez turnuvayı evlerinden takip edecek. Avrupa elemelerinden Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Polonya'da ise Robert Lewandowski belki de son Dünya Kupası hayalini de kaybetti. Lewandowski de turnuvayı evinden izleyecek.
1: Dünya Kupası elemelerine damga vuran en büyük ülke ise İtalya oldu. İtalya Avrupa elemelerinde grubunu Norveç'in ardından ikinci sırada bitirdi. Playoff'larda Bosna Hersek'le eşleşen İtalya karşılaşmayı penaltılar sonucunda 4-1 kaybetti. Bosna Hersek Dünya Kupası'na katılırken İtalya 2026'da Amerika'daki turnuvaya gitme şansını yitirdi. İtalya 2018'de Rusya ve 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupalarının ardından ABD'de düzenlenen turnuvaya da gidemeyecek.
2: Böylece 4 kez dünya şampiyonu olan İtalya, tarihine ilk kez üst üste 3 Dünya Kupası'nı kaçıran ilk eski dünya şampiyonu oldu. İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasıyla birlikte Donnarumma, Tonali, Bastoni, Federico Di Marco ve Barella gibi süper yıldız futbolcular da turnuvayı ellerinden takip etmek zorunda kalacak.
1: Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte bazı sürpriz tercihler de gündeme geldi. Form durumları ve kulüp performansları tartışma yaratan bazı yıldız isimler teknik heyetlerin kararlarıyla kadro dışında kaldı.
2: Dünya Kupası'nın gediklisi Brezilya'da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. João Pedro, Richarlison, Anthony, Savinho, Andri Santos, Thiago Silva, Gabriel Jesus ve Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Gabriel Sara da kadroda kendisine yer bulamadı.
1: Futbolun beşi olarak kabul edilen İngiltere'de de çok sayıda oyuncu kadroya alınmadı. 2026 Dünya Kupası'nda futbol severler Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White ve Jack Grealish'i izleyemeyecek.
2: Galatasaray'ın yıldız orta sahası Torreira ile yıldız futbolcu Luis Suarez'in Uruguay kadrosunda yer bulamaması sürpriz olarak değerlendirildi.
1: 2018 ve 2022'de düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarının ardından 2026 Dünya Kupası'na da katılmaya hak kazanan FAS'ta tanıdık iki isim forma şansı bulamadı. 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk Afrika ülkesi olan Fas'ta Fenerbahçe'den tanınan Yusuf En-Nesyri ile Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakim Ziyech kadroda kendisine yer bulamadı.
2: Dünya Kupası organizasyonlarının gediklilerinden olan Arjantin, İspanya ve Fransa'da da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. Arjantin'de Garnacho ve Paulo Dybala, İspanya'da Dani Carvajal, Marco Asensio ve Alvaro Morata, Fransa'da ise Matteo Guendouzi, Christopher Nkunku ve Eduardo Camavinga kendilerine forma şansı bulamadı.
1: Futbolun en acı gerçeği yine Dünya Kupası öncesinde kendisini gösterdi. Bazı yıldızlar sakatlıkları nedeniyle kariyerlerinin en önemli organizasyonlarından birini kaçıracak.
2: Fransız golcü Hugo Ekitike yaşadığı ciddi aşil tendonu sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak. Ekitike'nin yokluğu Fransa'nın hücum planlarını da etkiledi. Real Madrid'in yıldızı Rodrigo diz sakatlığı nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Brezilya'nın hücum hattındaki en önemli eksiklerinden biri olarak görülüyor. Bayern Münih forması giyen Gnabry de ad arasındaki sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosunun dışında kaldı. ACL yırtığı yaşayan genç yıldız Xavi Simons'ın da Dünya Kupası'nı kaçırması Hollanda adına büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.
1: 2026 Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatıyla tarihe geçmeye hazırlanırken turnuvada yer alamayacak yıldız futbolcular da gündemin önemli başlıklarından biri oldu.
2: Gürcistan, Nijerya, Slovenya, Macaristan ve İtalya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle Kvaratskhelia, Osimhen, Lukman, Can Oblak, Szoboszlai ve Donnarumma gibi birçok yıldız Dünya Kupası hayaline veda etti.
1: Kadroların açıklanmasıyla birlikte İngiltere, Brezilya, Arjantin, Fransa ve İspanya'dan bazı önemli isimlerin teknik heyet tercihleri nedeniyle dışarıda kalması da tartışma yarattı.
2: Uruguay'da Torreira ve Luis Suarez, Fars'ta ise Hakim Ziyech ile Yusuf En-Nesyri kadroda yer bulamadı.
1: Öte yandan Rodrigo, Hugo Ekitike, Serge Gnabry ve Xavi Simons gibi yıldızlar da sakatlıkları nedeniyle turnuvayı kaçıracak.
2: Böylece tarihin en geniş katılımlı Dünya Kupası birçok önemli futbolcunun yokluğunda oynanacak.
1: Başlamadan oluşan bu yıldız eksikliği futbol severlerin ya olsalar da sorusunu uzun süre tartışmasına neden olacak.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Bu durumun nedeni, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabilir. Bunu biliyor muydunuz?
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar. Bugün 12 Haziran 2026 günlerden Cuma, bir haftayı daha bitiriyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Amerikan Başkanı Donald Trump bütün dünyaya ters köşe yapıyor. Bu hafta İran Savaşı'nın ateşini yeniden harladı. Amerika Birleşik Devletleri sıcak çatışmalar yaşandı. Donald Trump dün çıktı, daha da sert vuracağız dedi. Ardından anlaşıyoruz açıklaması yaptı. Artık analiz yapmakta zorlandığı bir yerdeyiz. Bu krize zorlandığımız bir yerdeyiz. Tabii çeşitli görüşler yok değil. Cenevre'de ya da G7 zirvesi sırasında bir anlaşma olasılığından bahsedenler var. Amerika'nın yeniden İran'ı kandırmaya çalıştığı, belki müçteba Hamene'nin yerini tespit etmeye çalıştığını düşünenler var. Pek çok farklı görüş var. Aktarmaya çalışacağım Trump'ın açıklamalarını. İran dün gece pek bir şey söylemedi bu anlaşma açıklamasına, ama bugün mutabakat metniyle ilgili bazı doğrulamalarda yok değil, onu belirtmek gerekiyor. Hala kırmızı çizgi vurgusuyla yapılan açıklamalar var. Bir de 14 madde baktığımızda daha çok İran'ın dedikleri kabul edilmiş gibi gözüküyor. Tabii farklı içerikler de yok değil, aktarmaya çalışacağım size. İsrail'de bir şaşkınlık var gibi, kısa süre önce Netanyahu'nun sosyal medya paylaşımı oldu. Küresel piyasalarda da coşku hissedilir durumda. Bu arada Körfez'in İran'la diyaloğu var. Hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Katar'ın bir takım gizli anlaşmaları ya da iddiaları diyelim yansımış vaziyette. Bütün bu tabloda pazar günü Lübnan'ın hedef alınması üzerinden İran'ın misillemesiyle ateş harlanmıştı. Sonra Hürmüz Apache helikopteri düşürülmesi üzerinden İran tekrar vurulmuştu. Bir haftada geldiğimiz yer gerçekten tam bir ters köşeye dönüştü. Aktaracağım bütün notları sizlere. Aynı zamanda artık yaz aylarına girdik. NATO zirvesi yaklaşıyor. Amerikan Büyükelçisi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Doğu Akdeniz'de bir kriz hali tırnak içerisinde. Fransa'nın Güney Kıbrıs'la yaptığı anlaşmalar, İsrail'in yeni enerji açıklamaları var. Hepsinin notlarını aktaracağım. Yine aynı şekilde tabii Avrupa'dan notlarım olacak. Kaya Kallas'ın başında bulunduğu Avrupa Dış Eylem Servisi'nin sallantıda olduğu yolunda iddialar. İtalya'dan yeter artık bu Ukrayna çatışmasını bitirmek lazım, diyalog lazım çıkışları var. Rusya günü bugün 12 Haziran modern Rus devletinde Rusya günü olarak, Rusya halkları günü olarak kutlanıyor. Tebrikler var Rusya liderliğine ve Asya'dan da notlarım olacak. Bugün daha önceden planlamıştık ama tabii hala son derece geçerli işin Lübnan ayağı, özellikle Lübnan üzerine çalışan doçent doktor Yasin Atlıoğlu programın son bölümünde konuğum olacak. Bu krizde İsrail'in elindeki en önemli kos Lübnan ve Lübnan'da hükümet İsrail'le anlaşmaya sevk edilmiş vaziyette bizzat Amerika'nın arabuluculuğunda. Bir yandan da tabii ki çatışmalar dinmiyor. Lübnan kimileri İran'a da Lübnan koz veriyor diyor ama tablo karışık. Kendisinin değerlendirmelerini alacağız bu süreçteki Lübnan faktörü. Yeni bir Lübnan yaratmak buradan mümkün olabilecek mi sorusu etrafında. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden Radyo Sputnik TR'de, X'de daha doğrusu Radyo Sputnik TR hesabı ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalından takip edebilirsiniz. Telegram'a kayıt linkleri de koyuyor arkadaşlarım. Kaçıranlar takip edebilirler. Ya da web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklarsanız Sputnik Türkiye'nin yine bizi dinleyebilirsiniz diye hatırlatalım. Başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Haziran ayının ikinci haftasına Amerika'nın harladığı savaş ateşiyle başlamıştık. Daha doğrusu İsrail'in Lübnan'da Beyrut'un güneyindeki Dahiye'yi hedef alması sembolik olarak dediler. İşte boş bina dediler vesaire. İran misillemesi geldi ardından. Amerikan helikopteri, Apache helikopteri alçaktan uçarken tuhaf bir biçimde suya iniş yapmak durumunda kaldı. Trump bütün bunları fırsat bilip arka arkaya İran'ı Amerikan ordusu vurmaya başladı. Dün eksende bıraktığımız noktada Donald Trump geceyi işaret etmişti. Çok daha sert darbe indireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri donanması çok özür diliyorum. Çok daha sert vuracak petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz. Yani kara işgaline Venezuela örneklerini vermişti. Ben de size aktarmıştım. Aradan 5 saat geçmeden 180 derece bir dönüş çıktı. Donald Trump İran'ı bombalamaktan vazgeçtiklerini ve anlaşma imzalayacaklarını duyurdu. Tam da Dünya Kupası biliyorsunuz Amerika, Meksika, Kanada 3 ülkede düzenleniyor. İran'ın milli futbol takımı ile ilgili tartışmalar vardı. Başka da tartışmalar vardı. Aktaracağım birazdan onları da. Ama Dünya Kupası'nın başlamasına bir saat kala saldırıyı iptal etti. Donald Trump dedi ki sosyal medyadan, İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine ulaştırılıp onaylanması olgusuna dayanarak, yani buna dair bir işaret tam var mı bilmiyoruz ama böyle diyor Trump, ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan saldırı ve bombalamaları iptal ettim. İran ile mükemmel bir anlaşma yapıldı. Önümüzdeki birkaç gün içinde kesinleşmesi mümkün. İmzaları atar atmaz Hürmüz Boğazı açılacak. Evet, bütün bunların tabii İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğerleri ilgili taraflarca onaylandığı da ilave etti Donald Trump. Evet, yeri imza töreninin kısa sürede açıklanacak dedi, zamanıyla yeri. aynı zamanda Netanyahu ile konuştuğunu söyledi. Katar emiriyle, onlar da arabuluculuğa soyunmuşlardı çatışmalar sırasında. Tekrardan canlandırmışlardı. Pakistan aslında sürücü koltuğundaydı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı andı. Erdoğan da arayacağını söyledi. Belki görüşme yapılmıştır, henüz bir bilgi görmedim ama harika bir arabuluculuk yaptığı ifadeleriyle sundu ve anlaşma için hafta sonunda Avrupa'da imza töreni yapılabileceğini söyledi. J.D. Vance'in katılmasından bahsetti. Tabii Hamaney onayladı mı diye gazeteciler sorunca anladığım kadarıyla evet yanıtını verdi Amerikan Başkanı. 5 saat önce anlaşma yapmak için İranlılar can atıyorlar, 250 milyon dolarlık bomba attık, gerçekten teslimiyet içerisindeler vesaire gibi basına demeçler vermişti. İran'ın iki içme suyu rezervuarını vurmuştu Amerikalılar. 20 binden fazla insanı susuz bırakmışlardı. Ondan da pek haberi varmış gibi konuşmuyordu medyaya Donald Trump. Hatta bunun insanlar susuz kalır, bunu yapmak istemem gibi laflar etmişti. Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın tutarsızlık diyebiliriz. Kürtlerle ilgili de konuşmuştu. Silahlar gönderilmesi, gönderdik aslında ama onlara güvenmiyorum, sakladılar kendilerine gibi laflar etmişti. Velhasıl dün tabii Amerika'da saat farkı var. Bu sabaha karşı Türkiye, dünyanın bu bölgesine düşen Amerika'dan Trump açıklamaları, Georgia eyaletindeki mitingde seçim toplantıları düzenleniyor Amerika'da. İran ile savaşı bitirdik. Evet, Donald Trump böyle dedi. Telefonla mitinge bağlanıp nükleer silahı asla sahip olmayacaklarını kabul ettiler. Meselenin tamam %95'i zaten buydu. Umarız birkaç gün içinde imzaları atarız. Evet, böyle dedi Donald Trump. Tabii herkes biraz da dalga geçiyor. İşte 39. kez anlaşmaya vardık diye böyle videolar viral oldu bütün dünyada. Dolayısıyla bütün bunlar gerçekten bu çatışmanın sonuna mı işaret ediyor acaba sorusu hepimizin aklında. İran dün akşam Trump'tan gelen bombalamayı durdurduğu ve anlaşma yapılacağı açıklamasının ardından dün gece saatlerinde İran'dan önce bir yalanlama geldi. Metni henüz onaylamadık dediler Fars Ajansı'na konuşan kaynaklar. Ön mutabakat zaptı metnini henüz onaylamadık diye önce verildi. Ama öte yandan da çeşitli basın kanalları, işte Tasnim Ajansı vesaire kanalıyla bir takım haberler geldi. Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı'nın cumartesi günü Pakistan'a gidebileceği söylendi. Dışişleri sözcüsü yani spekülasyonlardan bahsetti ama bugün itibariyle İsmail Bekayan, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün ana maddelerde kağıt üzerinde uzlaşı sağlandığı yolunda. Evet, aynen bu ifadeyi kullanıyor. Neredeyse tamamlandı kağıt üzerinde metnin ana hatları. Sorun şu ki dedi İsmail Bekayi, ABD'nin çelişkili tutumları bu süreçte her zaman karışıklık ve aksamaya yol açtı. Aynı anda güç kullandılar diplomasiden bahsederken ve İran'ın kırmızı çizgilerinin halkın çıkarları ve refahı olduğunu pratikte kanıtladığı bu süreç kesinlikle hiçbir taviz verilmeyecek dedi. Evet, şimdi tabii pek çok mutabakat zaptı taslağı dolaşıyor ortada. Örneğin Mehr Haber Ajansı füze programını İran'ın ve direniş gruplarına bölgede desteğinin gündemin tamamen dışına çıkarıldı. Yani bu konu tartışılmıyor bu uzlaşmada, anlaşmada deniyor. Başka şeyler de var efendim. 14 maddelik bir mutabakat hattı duyuruluyor. Yaptırımların kaldırılması, İran'ı çevreleyen bölgelerden Amerika'nın çekilmesi, deniz ablukasının sona erdirmesi, Hürmüz'ün yeniden açılması, petrol ihracatı kısıtlamalarının İran'a kaldırılması, dondurulmuş fonların serbest bırakılması, ayrıca tabii yeniden ekonominin yapılandırılması için plan sunulması içeriliyor. Nihai müzakerelerde füze programı olmayacak ama nükleer program ve ekonomik meseleler yer alacak. Mehr Ajansı tabii son onayın hala gelmediğini belirterek bunu paylaştı. Axios, Trump uranyumun ABD içerisinde seyreltilmesini kabul etti diye yazdı. Lübnan'da dahil 60 günün ateşkesi bu Axios versiyonuna göre uzatacaklar. Hürmüz'de geçiş ücreti olmadan derhal İran açacak. Yaptırımlar aşamalı hafifletilecek. Nükleer silah geliştirmeme taahhüdü yer alacak İran'ın. Ve BM gözetiminde zenginleştirilmiş uranyum, yani Amerika'ya falan götürülmeyecek. Bunlar paylaşılacak. Evet, El Akbar gazetesi de Lübnan'dan İsrail'in tamamen çekilmesi şartının olduğunu söylüyor. Gördüğünüz gibi birbirinden bağımsız farklı noktalar öne çıkarılıyor. Şimdi İsrail tabii burada şaşkınlık içerisinde, en azından görüntü o şekilde. Dün tabii Trump ilk anlaştık diye duyurunca İsrail yetkililer basına açıklamalar yaptılar. Elimizde sadece Trump'ın paylaşımları var. Tecrübeler her zaman onun dediği gibi olmadığını gösteriyor. Önce İran ne diyecek, ona bakmamız lazım gibi konuştular. Ardından tabii Netanyahu'nun Trump'la görüştüğü aktarıldı ama çok fazla detay yoktu. İsrail'in beklentisinin diplomatik sürecin tıkanması ve askeri seçenek olduğunu aktardılar. Bugün bir kısa süre önce, bir saat kadar önce Netanyahu'nun sosyal medyadan paylaşımı var. Diyor ki Ben İsrail Başbakanı olduğum sürece İran nükleer silahı olmayacak. Trump ile aynı mutabakat içindeyiz. 30 yılı aşkındır ben bu uluslararası kampanyada ön saflarda yer aldım. İran'ın nükleer programına karşı olmasaydı eğer böyle bir şey İsrail'i yok edecek atom silahı olacaktı. İran'ın böyle bir iddiada bulunuyor. Yahudi devletini yok etmek için çalışıyor İran. Hayatımı bunu engellemeye adadım. Ben başbakan olduğum sürece bu değişmeyecek. Evet, böyle bir res. Bir yandan da Trump'ın ardından J.D. Vance, Amerikan Başkan Yardımcısı Netanyahu'nun CBS televizyonuna röportajında biraz Netanyahu'ya çıkışıyor gözüküyor. Tamamı yayınlanmadı. 14 Haziran Pazar günü yayınlanacak ama ilk yayınlanan kısımlarında sorular üzerine Netanyahu'nun hata yapıp yapmadığı Amerika ile çalışırken bakın bazı şeyleri kesinlikle yanlış anladı ifadeleri. Ayrıca çok detaya girmeden Amerikan çıkarlarıyla İsrail çıkarları arasında böyle biraz ayrımlar koyduğu görüldü. ABD kendi halkının çıkarlarını en iyi savunacak, çakıştığı yerde çalışacağız gibi ifadeleri var. Bu da ilgi çekici doğrusu. Şimdi efendim bugün itibariyle geldiğimiz noktada Trump'ın 180 derece çarkı eğer doğruysa tören için hazırlıklar başlamış durumda. Amerikan Hava Kuvvetleri uçakları Avrupa'ya sevk edilmiş. 4 ABD uçağı J.D. Vance için imzayı onatmasının beklendiği söyleniyor. Ekipman taşıyorlar. Bloomberg haber ajansı 15-17 Haziran tarihlerinde G7 zirvesinde Fransa İsviçre sınırında Evian'a yakın bir yerde Cenevre de yani tam bölgeyi bilmiyorum ama imza töreni için hazırlık yapılıyor. Yani ya Cenevre'de yapılacak ya da daha sonra G7'de olabilir deniyor. Bilmiyorum hangisi ama şu an bilgiler bu yönde. Bütün bunlar olurken Körfez hattıyla İran arasında enteresan etkileşimler ortaya çıktı. Bloomberg haber ajansına göre Birleşik Arap Emirlikleri İran'la temas kurmuş. İlk defa ki hedef olmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri İran misillemelerinin hedefi olmuştu. Özellikle de petrol üretimi, yapay zeka altyapısı, data merkezleri, milyarlarca dolarlık yatırım var tabii. Büyük ekonomik hedefleri korumak için istikrar arayışındaki Birleşik Arap Emirlikleri ilk defa yüz yüze İranlılarla temas yapmışlar. Tabii burada artık düşman olarak görülse bile hani deviremeyecekleri için uzlaşma arayışı. Aynı şekilde Washington Post gazetesinde de Katar'ın LNG tesislerini yani likit gaz, doğal gaz tesislerini korumak için İran'a gizli anlaşma önerdiği haberi var. Buna göre devasa şu vurulmuştu burası sıcak aşamasında savaşın Raslafan LNG tesisini hedef almayacak İranlılar. Buna karşılık Katar'da küresel enerji fiyatlarını hızla tırmandırma, böylece tabii ABD ve İsrail üzerindeki savaşı bitirme baskısını arttırmak için gaz üretimini kendi isteğiyle durduracak. Bu ilginç tabii, istihbarat kaynaklarına dayanıyor. Katarlar İranlara demişler ki yani siz bizi vurmadan da hedeflerinize ulaşabilirsiniz demişler. Geçici ve zımni bir mutabakattan söz ediyor. İddia bu şekilde. Efendim bu gelişmeler tabii savaş harlandığı zaman hemen etkilerini görüyoruz. Artık piyasalar oyuncağa dönmüş vaziyette. Bu sefer tabii anlaşma iddiaları üzerine Amerika'da hisse senetleri yükseldi, petrol fiyatları düştü, petrol vadeli işlem sözleşmeleri iki büyük %3'den fazla düşüş kaydetti, varil petrol fiyatı 87 doların altına indi, işte Dow Jones endeksi %1.7 artışla 50.753, Standard & Poor's 500 puandan fazla artmış gözüküyor ki tabii petrolle ilgili pek çok öngörü var. Hangisine kadar tutacak çok belirsiz bir dönemden geçiyoruz. OPEC 2026 küresel petrol talebinde artış tahminini üst üste ikinci kez düşürdü aylık son aylık raporunda. Bütün bu süreçte Reuters haber ajansının ilginç bir haberi var. Aslında hepimizin bildiği bir şey, hedefler bakımından da Amerika Birleşik Devletleri ilk kez Hürmüz kriziyle birlikte dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumuna yükseldi. Mayıs ayında günlük 10.51 milyon varil ihracat, petrol ihracatı gerçekleştirmiş ABD. Rusya'dan 7 milyon, Suudi Arabistan'dan ise 5.9 milyon varil ihracat yapılmış. Tabii daha önce Suudiler liderdi, 8.1 milyon varille ABD 6.6 milyon varille onu takip ediyordu. 2025 tablosu buydu. Evet, tabii Rusya ile ilgili olarak elbette yaptırımlar ve drone savaşlarının etkilerinden bahsediyor Reuters haber ajansı. Velhasıl Amerikalılar Hürmüz savaşıyla dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumuna yerleştiler ama bu tabii bütün sorunların çözümü anlamına gelmiyor. Tam tersine stratejik rezervleri alarm veriyor. Çünkü iç piyasada akaryakıt fiyatları artıyor. Onu dengelemeye çalışırken stratejik petrol rezervinden yaklaşık Mart ayından bu yana 66 milyon galon petrol salınmasına onay vermişler. Rezervler azalıyor. Hatta gördüğüm kadarıyla Reagan döneminden bu yana ilk defa bu kadar düşük, 1983'ten bu yana düşük seviye. O zaman 346.7 milyon varil sınırının altına

artış. Efendim tabii piyasalardan bahsettik. Elon Musk bu savaşta Starlink İran'ın da hedef listesine Elon Musk şirketleriyle, uydu şirketleriyle girmişti. İlginç gelişmeler, tarihte ilk trilyoner oldu Elon Musk. Bloomberg ve Reuters haber ajansları diyorlar ki bu SpaceX küresel borsa tarihinin en büyük halka arzını gerçekleştirdi. $75 milyar bir kaynak toplamışlar. Roket, uydu, yapay zeka şirketi SpaceX'in halka arzından bahsediyorum. Böylece de Elon Musk'ın serveti $1.1 trilyon üzerine çıkmış vaziyette. Ondan önce Forbes dergisinin hesaplarına göre $780 milyon civarında. Şimdi tabii SpaceX değil, başka Tesla falan da var. Totalde $1.1 trilyon aşmış vaziyette. Evet, böyle bir resim var önümüze. Gördüğünüz gibi Trump'ın tavırlarını öngörebilmek çok kolay değil doğrusu. Buradan nereye gidileceği de bilinmiyor. Gerçekten bir anlaşma imzalanabilecek mi? Bu anlaşmanın tam koşulları ne olacak? Kesinlikle kestirmek zor. Kimileri tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bir oyun oynayabileceğini, kendisi olmasa bile anlaşma yapıldı diye Müçteba Hamene'nin yerini kimse bilmiyor. Ondan onay gerekiyor. O esnada elektronik gözetlemelerle yerini takip edip belki de öldürmeye çalışan düşünenler var. Güvensizlik alt safhada, bunu belirtmek gerekiyor. Dün size aktardığım tablo bambaşkaydı. Trump çok kötü vuracağız diyordu. İranlılar o zaman bütün bölgeye savaş yayılır yanıtlarını vermişlerdi. Hatta işte son kapışmalarda uydu görüntüleri, Amerikan radarlarının vurulması, bunlar yayınlanmıştı. Erken uyarı radar üstüne hedef almış İranlılar. OSINT analizlerinde vardı bu. Duhan Dağı'nda, Bahreyn'de 5. filo vurulmuştu İran misillemelerinde. Uman Denizi bölgesinde tankerler hedef oldu. Amerikalılar özellikle Hint mürettebatlı gemileri İran petrol taşıdıkları gerekçesiyle vurdular. Ölenler oldu. Hindistan Amerika'ya nota verdi. İki tanker, zaten bir nota vermişlerdi. İkinci bir nota daha vermişler. Üç denizcinin ölümü üzerine. Yani ortalık çok karışıktı. Dün gece hatta Trump anlaşma oldu diye açıkladı ama herkes inanamıyor. Ve gece yine Sirik Adası İran'ın dolaylarında yine patlama sesleri duyuldu. Acaba Trump yine böyle açıklama yaptı ardından, Amerika yine mi vuracak diye herkes düşündü. O yüzden belirsizlik devam ediyordu. CNN televizyonu dün Amerika'nın Harg Adası'nı işgal edeceğini geçiyordu. İran'ın hazırlıkları, askeri hazırlıklara giriştiği vardı. Dolayısıyla bir anda bütün her şey alt üst olmuş oldu. Trump herkesi ters köşe yapmış gözüküyor. Bilmiyorum bu böyle devam edecek mi? Açıkçası Donald Trump üzerinden baştan beri söylüyorum, sağlıklı bir analiz yapmak çok kolay değil. Amerikan devletinin çeşitli planları, programları vesaire, onun üzerine genel olarak fikir yürütebiliriz. Benim kanaatim asla ve asla Pax Americana'yı sarsacak bir anlaşmayı kabul etmeyecekleri yolunda. Amerika'nın en önemli özelliği yenilgiyi kabul etmemesi, zamana oynaması, tekrardan vurması. O yüzden ben açıkçası kötümser kanattayım ama kim bilebilir ki? Dünya Kupası başladı. Şimdi 14'ü Trump'ın doğum günü. Ardından Dünya Kupası boyunca Amerika odak olacak. Kim bilir ne haberler gelecek oradan. Sonra 250. yıl dönümü Amerika Birleşik Devletleri'nin. Sonra ara seçimlere koşacak Amerika Kongre'de. Dolayısıyla böyle değişik bir görüntü oluşabilir bir süreliğine en azından. Belki de tümüyle yanılıyoruzdur. Amerikalılar İran'la barışma derdindelerdir. Bilmiyorum. Hiç bana çok mantıklı gelmiyor bütün bunlar. Umarım tabii ki yanılırım ve bir barış olur. Bu arada Amerika'da Tulsi Gabbard DNA Amerika İstihbarat Başkanı, istihbarat direktörlüğü başkanıydı, istifa etmişti eşinin hastalıkları nedeniyle. Yerine New York Güney Bölgesi Başsavcısı Jack Clayton'ı Trump aday göstermiş durumda. Daha önce Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu'nda filan başkanlık yapmış bir isim. Çok detayına bakamadım bunun doğrusu ama böyle senatoda onay gerekiyor. Zaten 30 Haziran'a kadar da devam edecek Gabbard görevine. Bütün bunlar olurken tabii İran-Lübnan hattı biraz daha sakinledi. İsrail'in şaşkınlığıyla Hizbullah'ın
İsrail hedeflerine 17 saldırı

0: Lübnan'da can kaybı orada 3710'u 11'e ulaşmış vaziyette son yaptıkları açıklamaya göre. İsrail ile ilgili tabii haberler her yeri süslüyor. Dünyanın özellikle sadece Lübnan değil tabii Batı Şeria dahil Filistin toprakları boykot hareketinin başarısı da arttı son dönemde. İsrail medyası özellikle yerleşimcilerin toprak gaspı, yerleşimci kuruluşlarına Avrupa'da bazı ülkeler dünyada getirilen kısıtlamaları temel almış bazı bakanlar, aşırı sağcı bakanlara Fransa gibi ülkeler, İspanya gibi ülkeler yasaklamalar getirdiler. Sumut filosu işkence olayları tabii bardağı taşıran damlalar oldu. El Cezire televizyonunun gerçekten kan dondurucu bir belgeseli yayınlanıyor en son. İsrail askerlerinin hapishanelerde Filistinli esirlere sistematik cinsel şiddetini belgelemişler. Kanıt dolu bedenler, İsrail'in en karanlık silahı adlı belgesel, bir saatlik bir belgesel. Tanıklara dayanıyor, köpekleri kullanarak askerler gülerek işkenceleri kaydediyorlar, cinsel tacizler gerçekten kan dondurucu. Savaşlar tabii her zaman insanoğlunun başına gelen en büyük bela, bütün toplumları çürütüyor, hele ahlak kuralları kolaylıkla varoluş başlığı altında çöpe atıldığında vahim bir sonuç yaratıyor. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bundan milli kimliği ya da dini inancı ne olursa olsun etkilenmeyecek bir toplum yok. Gerçekten çok dramatik bu belgesel. Umarım izleyeni çok olsun ve kan dondurucu işkenceler sona ersin. Ama izlemekte fayda, daha önce de gündeme gelmişti hatırlayacaksınız, bir gözaltı kampında Sidetayman'da hatta askeri başsavcı Yifat Tomer Yaruşalami'nin sızdırdığı ortaya çıkmıştı ve oradan ihraç edilmişti. Bizzat İsrail içerisinde bütün bu olup bitenlere katlanamayan insanlar olduğunu bize olup bitenler. Evet. Efendim, Erdoğan-Netanyahu kapışması bu hafta gündeme damgasını vurmuştu. Dün Cumhurbaşkanı Türk Kızılay'ı ödül töreninde de yeniden grup konuşmasına, bir önceki günkü grup konuşmasına atıf yapıp İsrail için kaos olan bir fitne üretim fabrikası ifadesi kullandı. İfadesini kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecekler dedi Erdoğan. Hitler'in yolundan gidenler bugün, akıbetleri onların tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır dedi. Evet, İsrail'de sert tepki yaratmıştı bu konuşmaya. Erdoğan da Netanyahu'nun açıklamalarına yanıt vermiş oldu. Bugün Amerikan Büyükelçisi'ni ağırladı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Trump'a da sorulmuştu bu yorumlar. Trump konuşmadığını Erdoğan'la ama sorun yaşanmayacağını İsrail ile Türkiye arasında söylemişti. Bilemiyorum, NATO zirvesi yaklaşıyor tabii. Muhtemelen NATO gündemini ele aldılar. Zaten Tom Barak aynı zamanda Suriye-Irak özel temsilcisi oldu artık biliyorsunuz. Sadece Türkiye Büyükelçisi değil. Pek bir açıklama yok bu görüşmeden. Fidan-Barak görüşmesinden fotoğraf yayınlandı. Ve Tom Barak da güçlü müttefikler ABD ile Türkiye'nin ortaklığının sonuç verdiği değerlendirmesi var.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: NATO zirvesi öncesinde ama tabii bu olayın yan planında bir de Suriye'deki El-Şara yönetimi, eski El-Kaide ve IŞİD'çi lider artık biliyorsunuz dönüştü değişti. Amerikalılar, İngilizler biz onları eğittik, biz adamı eğittik, değiştirdik diyorlar. Şimdi tabii 14 Haziran'da Washington'da Trump'ın doğum günü var, ona davet edildiği haberleri gelmişti ama Amerika'ya gitmeyecekmiş. Bugün Anadolu Ajansı'nda bunun haberleri var. Bu hafta sonu gitmeyecek. Ayrıca Fransa'daki G7 zirvesine, Ankara'daki NATO zirvesine de davetli El-Şara. Bunlar değerlendiriliyor deniyor. Tabii uluslararası planda bu ziyaretin olmamasının arkasında anlatılan kurgu diyelim, ne kadar doğru bilmiyoruz ama özellikle Trump'ın son dönemde Lübnan'daki, son bölümde konuşacağız bunları, doçent doktor Yasin Atlıoğlu ile Lübnan'daki Hizbullah'a karşı Suriye'yi kullanma hamlesi Trump açıkça bize yardımcı olurlar diye bir ifade kullandı geçen hafta. Dolayısıyla Erdoğan yönetiminin bundan rahatsız olduğu söyleniyor. İddialar bu yönde, ne kadar doğru bilmiyorum. Zaten büyük olasılıkla Ankara'daki NATO zirvesi sırasında Trump'la El Shaarawy'nin buluşmasını beklemek mümkün. Elbette bu zirve, daha çok konuşacağız. Elbette başka davetliler var. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt de çağrılmış durumda. Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda, müttefik güçler. Ayrıca Ukrayna var tabii ki, o öbür dosyaya ait. Ama böyle bir 7-8 Temmuz NATO zirvesi öncesi enteresan bir resim oluşmuş vaziyette. Evet, Amerika'dan bir küçük not daha aktaracağım. Ben de yakından takip ediyorum. Quincy Enstitüsü'nden, daha liberal sol diyelim tırnak içinde, Trita Parsi, İran asıllı, yeşil kart statüsünü iptal etmeye çalışıyorlar Amerika'da. Değerlendirmeleriyle öne çıkmıştı. Sadece CNN, işte MSNBC gibi ana akım değil, daha başka yerlere de Amerika'nın ulusal çıkarlarını gözeterek yaptığı açıklamalar vardı. Bu arada hem Şah döneminin hem İran İslam devriminin kurbanlarından birisi, ailesi İsveç, ardından Amerika'ya geçmiş, uzun yıllar Amerika'da yaşıyor. Ben şaşırdım. Amerikan vatandaşlığı vardır zannediyordum ama yokmuş ve sürmeye çalışıyorlar. Onun gibi başka İranlıları da, Marco Rubio, Amerikan Dışişleri Bakanlığı sanıyorum bir takım incelemeler başlatmış. Amerika içerisindeki İran nüfusuna karşı mücadele tırnak içinde başlığı altında bunları yapıyorlar. Evet efendim, şimdi Avrupa'dan haberlere geçelim, notlara geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz 250. kuruluş yıl dönümü, bağımsızlık yıl dönümü Avrupa'da transatlantik hattında sıkıntılı bir başlıklar varken, NATO zirvesine de böyle gidiyoruz. 250. yıl dönümü Brüksel'de dev bir parti planlıyorlarmış anladığım kadarıyla. Ama tabii bu partide işte F-35 uçakları uçacak. 4 Temmuz'dan önce 28 Haziran'da planlanıyor. Böyle konuklar, 5000 konuk katılacak. 36 saat boyunca kocaman bir alanı, bir parkı Brüksel'de kapatacaklar. 3.6 milyon euro toplanmış bunun için. Belçika'daki Büyükelçi Bill White toplamış etkinlik için özel sponsorlardan. Fakat tabii hava sahası kapatılmaları vesaire bazı şeyleri sınırlandırmak zorunda kalmışlar ve Avrupalıların Trump yönetiminin kendileriyle ilişkisi nedeniyle, sıkıntılar nedeniyle çok da mutlu olmadığı Grönland örnekleri vesaire düşünürsek, Danimarka ile kapışmalar söyleniyor. Avrupa'da tabii Arnavutluk'ta Trump ailesinin meşhur lüks tatil köyü protestoları şimdilik durduruldu, proje büyük tepkiler üzerine, ama bitmiş değil tamamen. Dolayısıyla da sokakları boş bırakmıyorlar. Sazan Adası'nda Kushner aile, Trump ailesi, damadı Kushner'in meşhur tatil köyü üst üste protesto gösterileri. 12. gece yine sokaklara dökülmüş halk ve işte kıyı sulak alanı, korunması gereken yer, devam ediyor yani Trump'a tepkiler. İrlanda'da bu hafta başında aktarmıştım size, Sudanlı bir 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir ismin bir İrlandalıyı gözünden, yüzünden, sırtından bıçaklaması tam bir göçmen isyanı yarattı. Göçmenlere karşı isyan. İrlanda'da o kadar çok göç meselesinde Brüksel'in sözünü, von der Leyen'in sözünü dinleyerek kapıları açtılar ki sonunda kendi iç barışları tehlike altına girdi. Tabii buradan ırkçılık da çıkıyor. O da çok acıklı elbette. Belfast'ta resmen yangın yerine dönmüş vaziyette. Akdeniz'de tabii İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın ilginç bir duyurusu var yine. Devam eden bir süreç olarak da algılamak lazım bunu, ama Yunanistan, Güney Kıbrıs ve ABD enerji, teknoloji, inovasyon ve araştırma alanlarında yeni bir platform kuruyorlar. Doğu Akdeniz Enerji Merkezi, onu başlatmışlar. Bölgesel işbirliği Doğu Akdeniz inşa etme için Enerji Bakanlarının katıldığı törenle açılmış ve işte 3+1 mekanizması var meşhur. Amerika'da Amerikan Kongresi'nde 2019 tarihinde de bir Doğu Akdeniz yasası çıkmıştı. Artık Doğu Akdeniz için zaten herhalde Amerikan Gölü desek yanlış bir laf etmiş olmayız. İngiliz üsleri falan ortaklaşa kullanıyorlar. Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ın güneyini tamamen ele geçirdiler. Yunanistan'da eskiden Girit'te, Suda'da ki Amerikan üssünden bahsederdik. Mitsotakis yönetimi sayesinde Yunanistan'ın tümü zaten bir Amerikan üssüne dönüştü. Diyeceksiniz Türkiye'de yok mu? Tabii ki mutlaka, ama tabii o savunma anlaşması bizimkileri biraz aşıyor bana sorarsanız. Güney Kıbrıs yetmemiş gibi bir de Fransa'yla bir anlaşma, kuvvetlerin statüsü anlaşması da imza atıyor. Aktarmıştım size, ne işi var Fransız askeri Kıbrıs'ın güneyinde. AB'nin haksız hukuksuz olarak adada barış çabalarını çöpe atarak siyasi bir kararla üye yaptığı Güney Kıbrıs, Türkiye'ye büyük AB ihaneti, öyle söyleyelim. Türkiye'yi oyalarken Rumları bölünmüş parçalı bir adada bir çözümsüzlüğü kendi içlerine aldılar tabii ki. Ondan sonraki süreçte de yediğimiz kazıkların Avrupa Birliği'nden haddi hesabı yok. Jeopolitik bağlamda söylüyorum elbette. Şimdi işlerinden biri Avrupa Birliği ülkelerinden Fransa gidiyor Güney Kıbrıs'la anlaşma yapıyor. Kime karşı koruyacak NATO üyesi? Ankara zirvesine gelecek bunlar. Bu arada Güney Kıbrıs ne yapacak diye bir soru ortaya atmak istiyorum tabii ki. Kıbrıs'ın NATO üyeliğini, bir sürü konuk ülke var tabii, NATO üyesi değil Güney Kıbrıs ama bir sürü böyle ta Yeni Zelandalardan konuk gelecek, ama AB üyesi Güney Kıbrıs bu resmin içinde yer almayacak. Bu Batı dünyasının bir şekilde parçası olan Türkiye açısından önemli de bir ev sahipliği olacak. Avrupa ile ilişkileri yeniden düzeltmeye çalışıyor. Kıbrıs'ın kuzeyiyle ilgili sıkıntılar bitmiyor. Bir de üstüne Fransa etkileniyor. Güney Kıbrıs'la ilgili son dönemde tabii sadece Fransa'nın yaptığı anlaşmadan kaynaklanan bir şey değil bu. Onun dışında da sorunlar yaşanmıştı. F-16'lar gönderilmişti adaya. İşte uçakların taciz edildiği en son AB toplantısında iddiaları ortaya atıldı. Türkiye ile ilgili olarak Türkiye'nin Avrupa ile bitmeyen çilesi diyebilirim bütün bunlara. Milli Savunma Bakanlığı bir takım açıklamalar yapmış. Tabii Fransa'nın özellikle Güney Kıbrıs'la anlaşması için yani hiçbir garantörlük sıfatı da yok Fransızların. Ne alakası var? Gerginliği arttırmaya yönelik provokasyon. Yakından takip ediyoruz demiş Milli Savunma Bakanlığı ve meşruiyete sahip olmayan, sonuçları dikkatle düşünülmeyen adımlar atıldığını, tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söylüyorlar. Türk Dışişleri Bakanlığı sanıyorum hiç iplememiş bu durumu, sitesinde bir şey yok, en azından ben görmedim. Bir kınama, açıklama vesaire, belki dert edinmiyorlardır, bilemiyorum doğrusu. Her koşulda tuhaf bir durum. Ama Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapmışlar. Bu şekilde Yunan uçaklarının tacizleriyle ilgili iddiaları da yalanlamışlar. Tam tersine hava sahasının ihlal edilmediğini söylüyorlar. Evet, bu kadar Türkiye Batı için bir anda böyle yine değerli bir hale gelmişken Kıbrıs pürüzünü de aşamaz durumdalar. Efendim, Avrupalıların tabii sorunu büyük, özellikle Ukrayna çatışması yüzünden. İngiltere Savunma Bakanı John Healey dün istifa etmişti, aktarmıştım size. Zehir zemberek bir mektup yayınlamış, savunmaya ihtiyaç duydukları parayı vermemekte suçluyor Keir Starmer hükümetini. Keir Starmer hükümetinin durumu parlak değil, bütçe krizi var, İngiltere ekonomik krizi. İngiltere'de yaşayanlardan dinlemeniz lazım, ben podcastlerde zaman zaman rastlıyorum. Tabii bu mektupta İngiliz kuvvetlerinin durumunun risklerini falan söylüyor. Ulusal güvenliğin tehlikeye atılmasından bahsediyor. Doğrusu kimi askeri uzmanlar İngiltere'nin bir ordusu var mı acaba sorusunu soruyorlar. 70 binlik bir kara gücü, donanmanın durumu perişan, nükleer denizaltıları hiçbir denize açılamayacak durumda vesaire vesaire. Bunun dışında tabii Avrupa'dan Londra'da bu haldeyken Savunma Bakanı istifa ederken pazar günü Zelenski'yi ağırladılar. Almanya ve Fransa ile birlikte dün aktarmıştım. Rusya'ya cephe hattında hiçbir durumları vahimleşirken Donbas'ta, Konstantinovka'da, Zaporojye'de 5 maddelik bir dayatma listesi sunmuşlardı. ortak açıklamayla NATO zirvesine bunları taşımaktan bahsediyorlar ama açıkçası yani neyi taşıyacaklar o da belli değil. G7 zirvesine de Zelenski'yi de davet ettiler, onu da belirteyim. Arka arkaya Haziran ayı böyle zirveler var. Financial Times'ta gördüm, NATO'nun Avrupa Kuvvetleri Komutanı Grinkevich açıklama yapmış. Diyor ki Rusya NATO ile çatışma peşinde değil, saldırı niyetinde de değil, istihbarat verilerini yakından takip ediyorum ve bütün Avrupa'daki oy oranları %15 ile 20 arasında seyreden bütün bu ülkeler sürekli olarak halklarına Rusya bize saldıracak temasını belirtmeye çalışıyorlar. NATO'nun Avrupa komutanı ise yok böyle bir şey diyor. Gerçekten çok çok tuhaf, gördüğünüz gibi. Bu arada Kaya Kallas, büyük şikayetler var hakkında. Kadın diplomattan başka her şey tabii. Baltıkların küçücük ülkesinden gelip koskoca Avrupa'nın politikasını sadece ve sadece Rus düşmanlığı, ırkçılık üzerinden tanımlayan Soros yetiştirmesi bir liberal. Sonunda artık bardağı taşırıyor anladığım kadarıyla. Avrupa Dış Eylem Servisi adını veriyorlar bunun. 15 yıllık bir kurum, onun başında hani dış politika şefi, savunma şefi diye. Öyle bir duruma gelmiş ki Almanlar, Fransızlar üst düzey temaslara başlamışlar. Artık böyle bir kurum olmasın, bu işleri Avrupa Komisyonu'na mı aktarsak diye, ya da yahut da bir AB Dışişleri Bakanı mı, çünkü bu kadın diplomasi yapmıyor hakikaten, öyle bir acayip bir durum, yeni bir dışişleri bakanı pozisyonu mu oluştursak diye kendi aralarında konuşuyorlarmış Avrupa medyasında. Özellikle Kaya Kallas'tan memnuniyetsizlik nedeniyle bir yeniden yapılandırma gündemde. Giorgia Meloni İtalya Başbakanı, İtalyan parlamentosunda Rusya'ya karşı sergiledikleri kararlılık, diplomatik körlüğe ve kendi kendimizi dışlamaya neden olmamalı dedi. Ortak ve pragmatik bir değerlendirme yapmalıyız ve müzakerelerin hedeflerini belirleyip, çıkarları belirleyip iletişim kurmalıyız. Ayrıca bir yetkili belirlemeliyiz, bir isim belirlemeliyiz Rusya ile görüşmek üzere. Böyle gereksiz toplantılar yapıp duruyoruz. Hiçbir şeyi çözemiyoruz demiş. Eski İtalya Başbakanı Conte'nin açıklamaları var. Yeter artık delilik, yani Ukrayna ordusunu desteklemek. Başarısız bir girişim oldu bu. Artık bundan vazgeçmeliyiz. Zaten Ukrayna halkı için büyük bir yıkıma yol açtık. Dolayısıyla hiçbir maliyeti olmayan diyalog, diplomasi, buna yatırım yapılsaydı belki de durum farklı olabilirdi. Yani Avrupalılar anlaşmalarına hayatta, hani hep Amerika'ya öyle derler ya, Amerika ile anlaşma yapmak imkansız. Çünkü Amerika ile bir, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan kim olursa olsun herhangi bir ülke bir anlaşma yapıyor. Sonra gelen başkan o anlaşmayı bozuyor. Sizi yaptırım listesine şak diye koyabiliyor mesela. Avrupa Birliği farklı mı acaba? Avrupa ile de uzlaşıyorsunuz. Sonra biz Rumları üye yaptık, öyle siz bekleyin orada kalın diyebiliyorlar. Hiçbir vaatlerini tutmuyorlar. Bir gelen başka bir şey, öbür gelen başka bir şey söylüyor. Sonra ama biz AB'yiz diyorlar filan. Yani dolayısıyla bana sorarsanız bu Batılılarla anlaşmak zor. Kendi jeopolitik çıkarlarını dayatamazlarsa size mutlaka el üstünlüğü elde edinceye kadar her türlü komployu kurabilirler bana sorarsanız. Evet. AfD lideri Almanya'da oy oranları artık Friedrich Merz'i sollayalı çok oldu. Başbakan şansölyeye saldırmış Alice Weidel. Demiş ki Almanya'yı savaşa sürüklemek istiyorsun. Ukrayna'ya milyarlarca avro gönderdin. Çoktan bitmiş olması gereken bir savaşı finanse ediyorsun. Kuzey akım boru hattını havaya uçurma konusunda hiçbir zaman hesap sormadın. Almanya'ya pahalıya patladı tabii ki. Kendi başarısızlıklarından başka yere dikkatleri çekmeye çalışıyorsun. Nükleer güç Rusya ile kasten çatışma arıyorsun. Kıtanın barışa ihtiyacı var. Ukrayna'nın barışa ihtiyacı var. Yani savaştan değil barıştan bahsedelim. Ukrayna asla AB'ye ya da NATO'ya üye olmamalı nokta diye çıkışmış. Bakın Avrupa liberalleri bu kadını aşırı sağcı olarak görüyorlar. Kendileri sürekli olarak savaştan bahsediyorlar. Bu kadın böyle diyor. Gerçekten değişik bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Bunun dışında dün aktardım aslında size, İngiltere, Almanya, Fransa büyükelçileri Rusya Dışişleri Bakanlığı'na dün gittiler. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin'le temasta bulundular. Galuzin kendilerine krizin çözümü için kök temel sorunun çözümlenmesi gerektiğini söyledi. Çıkışta Fransız diplomat Rivière, Nicolas de Rivière, Fransa Büyükelçisi, verimli bir görüşme yaptık demişti. Tabii Galuzin temel nedeni açıklamış durumda. Herkesin bildiği bir şey, NATO'nun Biteviye genişlemesi, nükleer silahları yerleştirme, İngilizlerin hırsları, tabii ki Karadeniz'le ilgili hırsları, Ukrayna dediğimiz etnik kimlik, biraz dağınık bir ülke tabii, Ruslar var, çok sayıda Rusça konuşan nüfus var. Yani sadece Lvov'dan oluşan bir Ukrayna kursanız, oradan da biraz kazıyınca Polonya çıkacak. Biraz karışık bir tablo var ortada. Bir geç uluslaşmanın tabii ki etkileri de var burada. Dolayısıyla böyle bir ülkeyi akrabalarına karşı silaha çevirmek, oradan başlıyor. Anlaşmaları uygulamamak, Güvenlik Konseyi onaylı anlaşmaları uygulamamak, bir sürü sayabiliriz. Ama tabii ki en başta NATO genel sekreterlerinin, son iki genel sekreterin ve Avrupa siyasi liderlerinin defalarca tekrarladıkları gibi hedefleri Rusya'yı stratejik mağlubiyete uğratmak. Kolay gelsin diyoruz kendilerine. Tabii görüşmeler nasıl geçti, ne oldu? Dün Lavrov'u aktarmıştım size. Avrupa'nın fırsatları kaçırdığını söylüyor. Avrupalılar kendilerini müzakerelerin içine monte etmeye çalışıyorlar. Arkalarında Amerika olmadığı zaman tek başlarına son derece geçersiz bir bloktan bahsediyoruz. Ekonomik olarak güçlü olabilirler belki ama askeri olarak kimse iplemiyor Avrupalıları. Belki burada bir tehlike vardır. Bunlar alttan alta silahlanıp İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi kötü huylu ideolojilerle yeniden bütün dünyanın başına bela olma potansiyeli taşıyorlar. Herkese demokrasi, insan hakları, medeniyet beşiği gibi bir takım söylemler kullanabilirler ama eninde sonunda işlerin nereye vardığını maalesef hep görüyoruz. O yüzden bu krizin çözülmesini umut edelim. Avrupa'nın içerisinde hala kalan sağduyulu seslerin gidişata dur demesi gerekiyor. Tabii tam olarak ne zaman olacak bu bilmiyoruz. Rusya'da da çok açıkçası bütün diplomatik girişimler ve çabalardan sonra onca sabırlı olma haline rağmen Avrupa'dan çok da bir beklenti varmış gibi gözükmüyor. Kendi içlerinde birbirlerini yiyorlar şu anda yalnız. Tabii Ukrayna İHA'ları sağda solda Avrupa ülkeleri, Baltıklar, Doğu Avrupa ülkelerine saldırıyor. İşte Rusya'yı suçluyorlar sürekli bunun üzerinden. Polonya ile Zelenski'nin Yahudi asıllı biri olarak Nazi işbirlikçisi, katliamcıları devlet olarak onurlandırarak yeniden gömmesi Polonya ile arasını açmış durumda. Polonya'da Ukraynalıları sürmekten bahseden belediye başkanları var. Ayrıca UPA özellikle Ukrayna milliyetçileri, Naziler, yani neo-Naziler, bugünkü devamcıları da artık Ukrayna ordusunda zaten. Dolayısıyla onların mirasını reddetmeye çağırıyorlar. Nasıl edecekler, nasıl yapacaklar doğrusu kestirmek zor. 12 Haziran Rusya günü, Rusya Halkları günü, Kremlin'de tören düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı halkın emeği ve askerlerin zaferleri üzerine ülkenin başarılarının inşa edildiğini söyledi. Kültürel miras, gelenekler, tarihsel süreklilik Rusya'nın başarısının sırrını buralarda koydu. Vatanseverlik ve toplumsal dayanışma her zaman en temel değerler arasında yer alıyor Rusya'da dedi. Tabii ayrıca ödüller verildi bu vesileyle. Bir sürü tebrik de Rusya'ya, tabii daha müttefiklerinden en başta Belarus lideri Lukashenko'dan, küresel dönüşüm koşullarında gücünden emin, öncü bir devlet, güçlü ekonomik ve savunma potansiyeline sahip lider güçlerden biri ve adil bir dünya düzeninin garantörü ifadesini kullanmış. Rusya ile ilgili yüzyıllara dayanan kahramanlık yolu ve sarsılmaz dostluk vurgusu yapmış ama sadece Lukashenko değil tabii Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'dan da askeri pakt var Rusya ile Kore arasında. mektup Putin'e gönderilmiş, güvene dayalı samimi ilişkiler vurgusu var. Haziran 2024'te kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı, hatırlayacaksınız. Kore'nin değişmez tutumu Rusya'yı desteklemek diyor kendisi. Bu arada Zelenski, Rusların artık bayağı Rus halkını, o kadar ırkçılar ki doğrudan Rus halkını hedef alıyorlar. Avrupa Birliği'nde Ruslara Schengen müzesi vermeme önerilirken, özellikle benim artık açıkça ırkçı olduğunu düşündüğüm Ursula von der Leyen ve ekibi, Zelenski de çok farklı değil elbette. Kendisinin ana dili bir Rusça. Çok tuhaf değil mi gerçekten? Evet. Sosyal ağlardan Rusları yasaklamamız lazım, kovmamız lazım diyor. Gördüğünüz gibi ırkçılık için daha fazla lafa gerek yok. Hani Rus devletinin temsilcileri falan demiyor. Rusları diyor açıkça. Evet, şimdi tabii Kafkasya'da bir de Ermenistan konuşuluyor biliyorsunuz. Paşinyan yönetimi açıkça AB üyeliği peşinde. Bir yandan Ermenistan'ın bütün ticari ilişkileri tarihsel olarak ve dip dip oldukları için tabii ki daha kolay. Çünkü her şey Rusya ile kurulmuş. Sovyetler Birliği'nin parçasıydı Ermenistan malum. Hepsini çöpe atıp AB, ta uzaklardaki AB ile yakın ilişki kuracak. Bir yandan da Rusya ile Avrasya Ekonomi Birliği ile köprüleri nasıl atacak? Haklı olarak Moskova diyor ki, yani öyle AB üyesi olursam eski gümrüksüz ya da eski gümrük kuralları geçerli olamaz doğal olarak. Test seçmen lazım. Referandum yapman lazım. Paşinyan son ana kadar çok uyanık. Referandum yapmayacak son ana kadar. Üstelik de işte doğalgaz, bu arada Rusya'dan da ucuz doğalgaz alacak, çok güzel. Yani ben olsam vermem yani açıkçası. Neyse, Paşinyan demiş ki biz yaptık anlaşmayı, uzun vadeli anlaşmamız var. Yani öyle cayılamaz. Valla cayılır, Avrupalılar her şeyden cayıyor, Amerikalılar da cayıyor. Yani dünya böyle, yapacak bir şey yok. Hani ben sömürürüm, sağarım, ondan sonra bir tane çakarım tersten, olmaması gerekiyor tabii böyle şeyler. Şimdiden tarım ürünleriyle ilgili bir takım sıkıntılar başladı tabii. Hatta sanıyorum fındık, kuru şeftali, kuru domateslerde kaprosis böceği, ki burada Ermeni tarım ürünleri de iyidir, onu belirteyim. Gerçekten ben domateslerine hayran kalmıştım gittiğimde. Neyse, bir takım bitki sağlığı sertifikasıyla uyumsuz bir takım sorunlardan bahsediyor Rozel Poznazdor, bu tarımla ilgili Rusya üst kuruluşu. Evet efendim, çok vaktim kalmadı ama Çin'le ilgili de birkaç not aktaracağım size. AB'de Çin şirketlerine yaptırım kararı Hazine Bakanlığı duyurmuştu. Yakın zamanda İran petrolü, silah tedariki, finansman iddialarıyla 9 Çinli kişi ve kuruluşa Çin Dışişleri Sözcüsü BM Güvenlik Konseyi onaylı olmayan tek taraflı hiçbir yaptırımı tanımıyoruz. Yani Amerika'nın kendi yaptırımlarını tanımıyoruz. Çinli şirketlerin haklarını savunacağız açıklaması yaptı. Avrupa ile de problemleri var tabii. Almanya ile bir ticaret görüşmeleri yapıyorlar en son. Çinliler aynı zamanda 2026 Küresel İnsan Hakları Yönetişim Forumu düzenlemişler Pekin'de. Eski zamanlarda insan hakları konusunda herkes batıya bakardı. Artık batıda da pek bir insan hakkı kalmadı. Orada da seçerek muhalifleri hedef alıyorlar, sansür uyguluyorlar, hukuku düzgün işletmiyorlar. Dolayısıyla ilginç tabii, insan hakları konusunda da dönüp Çin gibi ülkelere bakmak durumunda kalacağız. Daha toplumsal bağlamlar var, öyle bireyciliğin de ötesinde tabii Çin kültüründe. Kimileri beğenmeyebilir ama ben ilginç buluyorum şahsen. BM kalkınma bildirgesine de atıf yapmışlar 40. yıl dönümüne. Tabii insan hakkı nedir diye sormak lazım. Konut hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, neoliberal ideoloji bize sadece bireycilik temelli bir takım hakları belletti yıllarca. İnsan dediğimiz tek başına yaşamıyor, toplum içinde yaşıyor tabii ki. Dolayısıyla toplumsal sorumluluklara da dikkat etmek gerekiyor. Evet, Dünya Kupası'na vakit kalmadı ama başladı. Amerika'da ev sahibi Meksika Güney Afrika'yı 2-0 yendi, 3 puanla başladı. İran 15 Haziran'da ilk maçını oynayacak Kaliforniya'da. Heyecanlı bir Dünya Kupası radyomuzdan takip edebilirsiniz. Biz şimdi Yasin Atlıoğlu'na dönüyoruz. Az sonra buradayız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda doçent doktor Yasin Atlıoğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Ceyda Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yasin Bey, biz sizinle konuştuğumuzda epey gün oldu ama tabii dün akşam Donald Trump bütün dünyayı ters köşeye yatırdı. Gerçi hiçbir garantisi yok ama İran'la anlaşma tamam imzalayacağız. İşte Cenevre'de G7 zirvesinde iddiasında bulunuyor. Bir takım metinler açıklanıyor. Bilemiyoruz ne olacağını. Yani bu akşam tekrardan İran'a saldırı başlatılmayacağını bir garantisi yok tabii ki. Ama haftaya zaten Lübnan'la başladık. Alttan alta bir Lübnan krizi kaynıyor. Adeta bir koza da dönüştü. Hani gerek İsrail'in gerek İran'ın, İran ateşkesin parçası olmasını istiyor Lübnan'ın. Lübnan'ın içerisindeki siyaset çok karışık ama... Şimdi öteden beri hep sizinle konuşuyoruz Hizbullah'ı silahsızlandırma başlığını. Fakat galiba artık işler daha ileri bir yere vardı. Amerika öncülüğünde İsrail'le Lübnan'ı hükümetini anlaştırma girişimleri. İran'a açıktan çatan bir Beyrut görünümü var. Biraz da sıkışmışlık var. Nasıl anlamak lazım? Yani bu çatışmanın yan cephesi olarak bir yandan hani İranlı bakış açısında Lübnan'a da anlaşma yarayabilir. Bir yandan İsrail'in buna katılacağının garantisi yok. Amerika bunu sağlayabilir mi? Lübnan'da barış olabilir mi aslında? Bilemiyorum. Siz ne dersiniz? Şu an geldiğimiz yerde nasıl bir resim görüyorsunuz?
2: Valla açıkçası çok da umutlu değilim Lübnan konusunda. Yani Lübnan çalışanların genelinde de bir umutsuzluk hakim. Evet. Ne olacağını tahmin etmek çok zor. Hı-hı. Özellikle Lübnan gibi ülkelerde. Tabii şeye gelince Hizbullah'ın silahsızlandırılma meselesiyle Lübnan'la İsrail arasında bir barış müzakerelerinin başlaması meselesi aslında Trump yönetiminin daha iktidara geldikten sonraki iki hedefinden biriydi. Yani Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda biliyorsunuz geçen sene yazın hükümetin aldığı bir karar var. İşte yıl sonuna kadar uygulayacaklardı. Evet, Lübnan ordusuna çok ciddi bir görev düşüyordu. Ve bunların arkasından da aslında bu barış müzakereleri gündeme açılacak. Tam araya İran savaşı girince biraz daha böyle çatışmacı bir ortamda bunlar gerçekleşti. Tabii iki çatışmayı birbirinden ayırmak mümkün değil en başlangıç açısından. Yani İran'daki çatışma çıkmasaydı muhtemelen Lübnan'da da Hizbullah dahil hiçbir aktör, hatta belki İsrail de bu çatışmanın içine girmek istemeyebilirdi. Dolayısıyla her ne kadar Amerika, İsrail kanadı İran'daki çatışmayla Lübnan'daki çatışmayı birbirinden çoğu zaman ayırmaya çalışsa da gerek Hizbullah gerekse İranlı yetkililerin yaptıkları açıklamalara baktığımızda aslında bir bütünlük arz ediyor. Yani Trump'ın bu geldili gittili açıklamaları, işte barış oldu olmadı, tekrar savaş başlıyor açıklamalarını yaparken aslında Lübnan meselesini de burada tabii İranlıların iyi bir diplomasi sergilediğini de söyleyebiliriz. Yani diplomasinin içerisine işte o Pakistan arabuluculuğuyla başlayan müzakereleri hep Lübnan'ı sokmaya çalıştılar. Bu da tabii hem İran'ın itibarı açısından önemli hem de geçtiğimiz iki yıllık süreç içerisinde İran'ın yaptığı bir takım hatalar, işte istihbarat zafiyetleri falan Lübnan'da Hizbullah'a İsrail'in ciddi bir darbe vurmasına yol açmıştı. Bunu toparlaması için Lübnan'da da bir barışın olması söz konusu. Son açıklama, Trump'ın yaptığı açıklama sanki olacakmış gibi geliyor. Yani
0: evet, tabii.
2: Trump'tan çok belki daha önemli olan bir şey var. Dünya Kupası'nın başlaması yani.
0: Evet, ben de onu söyledim. Evet, hepsi. Bir de Amerika'nın yıl dönümü falan da yaklaşıyor. Belki bir paus mu? Çok da emin olamıyorum. Şöyle görüşler de var. Tabii Müjdeva Hamane'nin yerini saptamak gibi, bilemiyorum. Yani bu şüpheciler de öyle söylüyorlar iki yönden. Yani bir iyimserlik bir de kötümserlik bakımından. Ama haklısınız, Dünya Kupası sırasında kötü bir görünüm olacak. Zaten yeterince kötü olay oldu FIFA bağlamında. Şunu sorabilir miyim? Yani Lübnan'daki Cumhurbaşkanı Joseph Aoun babasından ayıran nedir? Yani konjonktür mü değişti? Genelkurmay Başkanı Heykel'in Pakistan ziyareti oldu. Lübnan ordusunun Amerika ve İsrail'in bu müzakerelerde Lübnan'ı taşıdığı yerlerin yarattığı riskler konusunda daha uyanık olduğu görüşleri dile getiriliyor. Nasıl anlamalıyız bu resmi? Yani çünkü Lübnan'da iç savaş korkuları da hala canlı olsa gerek. Yani Amerika bir yere ittiriyor galiba ama onu yapabilecek bir şey yok. Zemin yok gibi. Ne dersiniz? Lübnan ordusu nasıl tarif etmeliyiz burada?
2: Ya şunu söyleyeyim öncelikle. Lübnan'da tabii bazı soy isimleri çok kullanılan soy isimleri. Dolayısıyla bize akrabalık bağı çağrıştırıyor ama tabii eski Cumhurbaşkanı ile yenisi arasında bir akrabalık bağı yok.
0: Yok mu? Anladım.
2: Herhangi bir akrabalık bağı yok.
0: Okey, peki.
2: Bununla birlikte tabii Lübnan içerisindeki o mezhepçi sistemde Cumhurbaşkanı özellikle 1990 öncesinde oldukça etkiliydi. Tabii 90'da Taif sonrası, iç savaş sonrasında Cumhurbaşkanı'nın yetkileri biraz sınırlandı. Dolayısıyla da hükümet daha kuvvetli, yani Sünni Başbakan'ın başında olduğu hükümet biraz daha ön plana çıktı. Bu son süreçte tabii bir de Lübnan'daki Hristiyanların kafasında, yani biliyorsunuz Cumhurbaşkanı krizleri sürekli yaşanıyor. İşte görev süreleri bitiyor, seçilemiyor falan. Eskiden gelen bir gelenek var. İşte sıkıştıkları zaman ordu komutanı, ki ordu komutanları her zaman marunidir Lübnan'da. Evet. Ordu komutanı Cumhurbaşkanı yapıyorlar. Yani tarafsız bir figür olarak. Tabi burada Lübnan ordusunun da her ne kadar kurulduğunda yani maruni bir kurum gibi görülmesine rağmen zaman içerisinde izlediği bu tarafsızlık siyasetiyle daha doğrusu siyaseti, yani iç ve dış sorunlara hiçbir şeye karışmadan kendine biraz bir ulusal pozisyon belirleme kaygısı söz konusu. Dolayısıyla da ordu komutanları Cumhurbaşkanı olduğunda da genel olarak kabul görüyor. Hatta işte Joseph Aoun'un geçen sene seçimi sırasında Hizbullah da sorun çıkartmadı. Süreci tamamlamak için.
0: Hatta destekledi. Yani desteklemese seçilemezdi değil mi? Yani seçilebilir miydi?
2: Tabii yani istese tıkayabilirdi. Bunun etkilen birçok faktör vardır muhakkak ama tabii Joseph Aoun'un ilk seçildiği sıralar ülkedeki özellikle Hristiyan kesimden böyle güçlü bir cumhurbaşkanı olacağı izlenimi vermişti. Yani 1950'lerin sonunda Fuat Şiap diye eski Lübnan ordusunun kurucu generali. Onun gibi güçlü bir cumhurbaşkanı olacağı zannediliyordu ama tabii ilk zamanlar yine özellikle hükümetle Hizbullah arasındaki gerilimlerde böyle tarafsız bir pozisyon belirleyip biraz arka planda kaldı ama zaman içerisinde onun da pozisyonunu büyük ölçüde tabii Amerika gibi, Fransa gibi dış aktörlerin de tesiri altında, Suudi Arabistan gibi aktörlerin tesiri altında şu anki başbakan Nawaf Selam, Sünni başbakanın yanında pozisyon aldığını görüyoruz ki hani sert açıklamalar da yapıyor son dönem içerisinde. Burada aslında insan bir şey var. Yani Lübnan'daki maruni siyasi ve dini liderlikte bir zafiyet var zaten. Eskisi gibi güçlü liderler yok Lübnan'da. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın önemli bir beklenti söz konusuydu. Beklentiye Cumhurbaşkanı değil ama şu anki ordu komutanı Rudolf Eyker bir anda askeri bir figür olmasına rağmen siyasi alanda da etkili bir kişilik olarak ortaya çıktı. Yani çok ciddi eleştirilere uğruyor. Hizbullah'ın silahsızlandırılması sürecinde hatta Hizbullah'la işbirliği yaptığı, işte Hizbullah'la niye çatışmadığı. Yine hatırlarsanız geçen sene Washington'a yapacağı ilk ziyaret Kasım ayında Amerika tarafından son dakikada ertelenmişti. Evet. Şubat ayında ziyaret gerçekleştiğinde de Rudolf Eyker'le bir İsrail yanlısı senatör arasında ciddi bir tartışma çıkmıştı. Rudolf Eyker'e Hizbullah Lübnan ordusu terörist olarak görüyor mu dediğinde hayır cevabını vermişti. Dolayısıyla Rudolf Eyker ilginç bir biçimde şu anda Nawaf Selam, Joseph Aoun bloğunun karşısında, hatta arasında diyelim, yani Hizbullah'a karşı oluşan bloğun arasında bir denge unsuru olarak rol oynuyor ki daha İşte 2-3 gün önce Pakistan'a bir resmi ziyarette bulundu. Hatta birkaç ay önce Türkiye'ye de geldi bir askeri puan.
0: Evet, doğru.
2: Dolayısıyla şimdi bazıları da şey diyor, yani bir dahaki cumhurbaşkanlığını oynuyor aslında ordu komutanı ama komutanının şöyle bir şeyi var, yani bölgede ülkedeki iç dengeleri dikkate alarak hareket ediyor ve dolayısıyla da özellikle Sünni Başbakan Nawaf Selam kadar böyle pervasızca hareket etmiyor yani. Belki de ülkeyi, ordunun durumunu ve ülkenin şartlarını daha iyi analiz ettiği için Dolayısıyla Rudolf Heykel'i önemli figür olarak ben bir kenarda özellikle ayrıca incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hizbullah tarafının şeyine bakarsak, yani bu süreçte Hizbullah kendine dayatılabilecek, işte İsrail'in çekilmesini öngörmeyen, garanti etmeyen hiçbir anlaşmanın altına imza atmaz. Yani savaşmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Bunu ne kadar yapabilirler bilmiyorum ama sonuçta daha önce dibe vurduğunu herkes düşündüğü bir anda Şubat ayında tekrar askeri gücünü gösterdi ki işte bu geçtiğimiz 2-3 ay içerisinde gerek kara kuvvetleri, kara gücüne İsrail'in, gerekse işte İsrail'e yaptığı son dönemde ucuz intihar dronlarıyla yapılan saldırılarla ciddi bir etki uyandırdı. Dolayısıyla tabii Hizbullah savaşı sürdüreceğim diyor ama yine dönersek bu Trump'ın son barış planı içerisinde, tabii İran'la ABD arasında bir uzlaşmaya varılırsa, ki hani bu uzlaşmanın içinde de muhtemelen nükleer meselesi gibi, balistik füzeler meselesi gibi sorunlar halledilemeden bir barış, sadece Hürmüz Boğazı meselesine odaklı olarak veya işte karşılıklı tavizler verilerek imzalanacak bir barış, ki bu barışın içinde Lübnan'da olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet. Bu arada küçük bir not aktarmak istiyorum. Bugün ben yayına girmeden Netanyahu kısmını aktarmıştım. Çünkü bir sosyal medyadan paylaşım yaptı Netanyahu. Ben başbakan olduğum sürece, yani işte kaç yıldır nükleer silah olmasın diye uğraşıyorum ben, İsrail'i yok edecek eğer olursa gibi bir paylaşım yaptı. Ben başbakan olduğum sürece İran'ın nükleer silahı, yani kendi bakış açısından. Hemen ardından en son Donald Trump bir paylaşım yapmış. Çünkü medyada, Amerikan medyasında da var, İran'da da işte daha çok İran'ın da taleplerini karşılayan bir anlaşma taslağından. Aslında bundan iki ay önce yine aynı şeyler olmuştu. Trump açıklamasında diyor ki İran'ın iddia ettiği anlaşma şartlarıyla benim kabul ettiklerim farklı. Yalan haber medyasına İran'ın sızdırdığı şartlar, mutabık kalınan şartlarla hiçbir ilgisi yok. Onların anlaşmaya varmayla ilgili zayıf ve acınası açıklaması dahil söylediklerinin gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi yok. Çok onursuz insanlarla uğraşıyoruz. Onlar da iyi niyetle, onlarla iyi niyetle iş yapmak diye bir şey yok. Hayrete şayan. Bunu şunun için söyledim, yani ters köşe yaptı, anlaşma açıkladı diyorduk. Hatırlarsanız iki ay önce de anlaşmaya varıldı dendi. Mutabakatlar çıktı, farklı farklı metinler. Galiba aynı şey yine oluyor, öyle bir durum olabilir. Temkinlilik payı açısından söylüyorum bunu. Güncelleme bakımından yeni gelmiş Trump'ın açıklamaları çünkü. Evet.
2: Burada Trump'ın böyle barış yapıyoruz veya yapmıyoruz gibi açıklamaları biraz bu krizi normalleştirmeye yönelik. Yani insanlar artık, o bölgeyi yakından takip eden insanlar bile bıraktı yani. Hani buradan bir şey çıkar mı çıkmaz mı diye, evet, çok da kafa, evet, yormuyorlar. Ama tabii bu sürdürülebilir, evet, bir şey mi? O da bir sürü soru, tabii, işareti var. Yani yani bir barışa ulaşmayacaksanız o zaman tekrar çatışmaya mı gireceksiniz? Çatışmaya girdiğiniz zaman İran tarafının hala belli bir güçte olduğunu ve bir takım kozları olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla bir planları da söz konusu değil. Ama yani geçici bir süre için belki çatışmayı dondurma için olabileceğini ben de düşünüyorum açıkçası. Yani herkesin de biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Yoruldu herkes dolayısıyla da. Ama tabii bu, İsrail'in vereceği tepkiyi hala tahmin edemiyoruz. Yani İran'la yapılacak bir barışın içine Lübnan alınsa da bu İsrail'i ne kadar sınırlandırabilir? Yani Lübnan'da ile süren müzakereler sanırım 20'sinden sonra yeni bir tura daha geçecekler. Tabii orada İsrail ordusunun Lübnan'daki işgal ettiği yerlerden çekilmesi gibi bir koşul olmadığı takdirde Lübnan tarafı, işte hükümet veya cumhurbaşkanı bu anlaşmayı kabul etse de çok uygulanabilir bir anlaşma değil ki. Yani bunun benzerini 1983'te o dönemin cumhurbaşkanı Emin Cemayel imzalamıştı. Bir yıl kadar bunu sürdürebildi. Sonra da anlaşma feshedildi. Dolayısıyla burada kritik unsur İsrail'in vereceği tepki. Tabii derinlere girdikçe de İsrail kamuoyunda belki bir takım sesler de daha fazla yükselebilir. Onu da söylemek lazım. Çünkü Hizbullah her ne kadar zayıflamış gibi görünse de böyle enteresan bir biçimde, yani şu İran savaşında İran bu kadar çok zarar veremedi şeye, İsrail tarafına. Yani bir takım füzeler yolladı ama Hizbullah doğrudan etkiyi uyandırabiliyor. Bu etkide istemez ki genelde de Güney Lübnan'a gönderilen askerler, bu yedek askerlerin doğrudan Hizbullah'ın hedefi olduğunu görüyoruz. Yani can kaybı arttıkça, ki maddi kayıp da var ve Hizbullah eğer psikolojik üstünlüğü de ele geçirmiş durumda enteresan bir biçimde. Yani herkes şunu düşünüyor. Yani Hizbullah bitmişti, tekrar canlandı. İşte son silah gücüyle, mühimmatıyla, silahıyla, silahlı adamıyla sahada. Acaba yine biter mi, yoksa devam eder mi buna işte? 2-3 gün önce şey vardı, CNN'in röportajı vardı, görmüşsünüzdür.
0: Evet.
2: Hizbullah üyesiyle işte yüzlerce Hizbullah militanı öldürüldü falan diye. Tabii bunun psikolojik tarafıyla da dikkatli şey yapmak lazım. Ama Hizbullah şu anda psikolojik üstünlüğü de elinde tutuyor. Ama olası bir yine ateşkes durumunda bu kez tekrar şeye döneceğiz. Yani bu Hizbullah'ın silahsızlandırılması meselesi rafa kaldırılmayacak. Dolayısıyla hem Lübnan'la Amerika arasındaki bir anlaşma olasılığı, hem de siyasi ortamda, yani hatırlarsanız İran Savaşı olmadan önce Lübnan'da seçimler olacaktı aslında geçtiğimiz Mayıs'ta. Bu Mayıs seçimler ertelendi. Dolayısıyla tekrar siyasal ortama dönüp Hizbullah'ı belki ikna etmeye, ikna yoluyla silahlarını bir şekilde almaya girişilebilir. Ama ya tabii bunların hepsi yani Lübnan'ın hem siyasal sistemi hem ordusunun durumuna baktığımızda böyle kolay olabilecek şeyler değil. Yani burada Lübnan'daki sorunları çözmek için veya işte İsrail'de bir barış masasına otursanız bile öncelikle sorunun temelindeki meseleye eğilmek lazım. O da ülkedeki mezhepçi sistem yani. Yani mezhepçi sistemi.
0: Lübnan,
2: yani her şeyi konuşuyorlar. Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı. Evet. Hiç kimsenin ağzından ben duymadım. Yani şu mezhepçi sistemi de tasfiye etsek, bu ordu niye zayıf? Çünkü bu ordu farklı mezheplerden oluşuyor. Yani iç çatışmaya girerse dağılabilir. Ama herkesin dilinde şu var, yani Lübnan'ın egemenliği, Lübnan'ın bağımsızlığı, Lübnan ordusu Hizbullah'a karşı savaşabilecek bir ordu olmasını istiyor Batılılar, ama İsrail'e karşı tehdit olmayacak bir ordu aynı zamanda. Yani böyle bir ikisi bir arada olması da çok kolay değil. Dolayısıyla da İsrail'in de bir sıkıntısı yok. Yani Lübnan zayıf olduğu müddetçe işte Hizbullah çıkar, onu yok edersin. Ondan sonra başka bir örgüt çıkar ve bu süreç böyle devam eder diye düşünüyoruz. Yani başta söylediğim gibi umutsuzuz yani Lübnan konusunda.
0: Evet, evet. Biraz tabii herhalde Lübnan bütün bölge nasıl bir siyasi yapı olmaması gerektiğini gösteriyor herhalde. Böyle etnik kimlikler, mezhepler, yani ulus kavramı böyle olmuyor. İçi bu şekilde dolmaması gerektiğini de biraz gösteriyor herhalde. Şunu soracağım, tabii son tartışmalarda yine Suriye meselesi var. Donald Trump açıkça kendisi geçen hafta bizim iyi oğlan Lübnan'da bize yardım edebilir dedi. Hatta doğum gününe katılacağı söyleniyordu. Şimdi 14 Haziran'da Trump'ın Washington'a gideceği iddiaları sonra yalanlandı. Anadolu Ajansı'nda gitmeyeceği söyleniyor. Ama tabii G7 zirvesine davetli, NATO zirvesi vesaire, böyle bir anda eski El-Kaide ve IŞİD'çi El-Şara'yı da artık biz onu zaten ehilleştirdik diyorlar. Böyle bir süreç var ve açıkça belki Trump Suriye'yi Lübnan'da kullanmaktan bahsedince bir böyle irkilme oldu sanki. Hatta Ankara'nın da rahatsız olduğu böyle bir şeyden haberleri görüyorum. Trump böyle laflar ettiği için soruyorum. Yani sadece böyle siyasi analizler ya da komplo teorileri üzerinden değil, açıkça kendisi bize yardım eder dediği için nasıl bir yardım edebilir Suriye? Mümkün mü bu? Böyle ya bir şeye girişir mi? Yoksa yani bir takım komplolar mı kuruluyor arkada birileri tarafından?
2: Irak'taki yani Kürtleri benzer bir biçimde kullanabileceklerini düşünmüşlerdi. Olmadı yani. Aha, çünkü aha. Yani bunun böyle planınız varsa, öncelikle işte Kuzey Irak'ta bir takım grupları silahlandırsanız da bu grupların İran'la olan ilişkileri, Irak içindeki dengeler falan, bunları düşünmeden böyle bir plan uygulanamadığını gördüler. Şimdi Suriye konusunda da geçen seneden beri sürekli tabii eski rejiminde, yeni rejiminde Suriye'nin bir hassasiyeti var. Yani hani Lübnan Suriye'nin bir parçasıdır diye düşünüyor. Yani biri seküler milliyetçi, biri daha İslamcı milliyetçi. Ama buna rağmen işte bir Trablus'u alalım, bir BK bizim olabilir mi falan dediğinde Suriye'de genelde herkes öyle tabii ki bizim buralar falan der yani. Hani.
0: Evet tabii.
2: Mevcut şartlar var yani şu anda hani Suriye'de yeni bir devlet inşa etmeye çalışıyorlar ve bu sürecin nasıl ilerleyeceğini hala bilmiyoruz. Yani hani bir yıl geçti. Geçen sene o rejimin değişmesinden dolayı ülke içinde ciddi bir olumlu hava vardı. Fakat bu olumlu hava işte bir takım olumlu şeyler de oldu işte geçen seneye göre. Şimdi daha fazla elektrik veriliyor, su veriliyor falan ama diğer taraftan da serbest piyasa ekonomisine geçtiler ve elektrik fiyatları yükseldi mesela. Yani bunun gibi sorunlar varken Suriye hükümetinin doğrudan Lübnan'ın iç meselelerine yani sınırlı açıklamalarla müdahil oluyor. İşte Lübnan'ın egemenliğini biz de savunuyoruz. İşte eski rejim gibi Lübnan'ın kuyusunu kazmayacağız falan şeklinde üst düzey açıklamalar yapılıyor ama doğrudan bir çatışmaya girme ihtimalleri çok da yüksek gözükmüyor. Bu da Suriye'nin iç koşullarıyla alakalı. Ama ya dışarıdan Trump'ın bir işte ekonomik teşvik veya işte yatırım da yok Suriye'ye. Bir yıl oldu. Kimse yatırım yapmıyor. Bir takım projeler açıklanıyor ama çok sınırlı ve insanların hayatına da bu yansımıyor. Yani dolayısıyla mevcut rejim kendi iktidarını sağlamlaştırmadan bu tür maceralara girmesi çok da mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Hani şeyi hatırlarsanız hani Suriye'nin Lübnan macerası hani 1970'lerin başında Esad iktidara geldikten neredeyse 5-6 yıl sonra Lübnan'a bir askeri operasyon yapıp orada uzun süreli kalıcı oldu. Yani dolayısıyla şu anki Suriye'deki rejimin de kendini sağlamlaştırması ki hani 70'lerden daha da zor bir durum var için bayağı bir zamana ihtiyaç var. Yani bu dediğimiz şey belki 5-6 yıl sonra olsa belki diyebiliriz ama şu anda istemez. Aynı zamanda Türkiye'de bu işlere pek girmesini istemiyor Suriye'nin yani. Türkiye zaten Suriye üzerinde biliyorsunuz hani İsrail'le bir rekabet var. Bu rekabette daha da zayıflamış bir Suriye. İşte önemli projeler var işte geçen açıklandı işte Suudi Arabistan'a bu Hicaz demir yolunun tekrar canlandırılması falan. Ama şimdi bu demir yolu şeyden geçecek Suriye, Ürdün falan yani buraları doğrudan İsrail'in hedefi olabilir. Yani düşünün siz bir demir yolu yaptınız bir sürü para harcadınız. Buraları şey gibi yani Birinci Dünya Savaşı'na Lawrence demir yollarına saldırılar düzenliyordu. Bir İsrail Netanyahu'nun yaptığınız demir yolunu bombalamayacağının bir garantisi yok. Yani dolayısıyla burada Suriye'nin güvenliği meselesi yani biraz sakin kalması lazım Suriye'nin. Yani sakin kalması lazım. Türkiye açısından da bu önemli. Dolayısıyla da ben hani sürpriz olabilir mi? Olabilir tabii ama genel kanaatim Suriye'nin Lübnan işine pek girmeye niyetli olmadığını düşünüyorum.
0: Olmadığı yolunda. Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için Yasime. Hep beraber göreceğiz tabii bu Trump'ın yeni maceralarını da göreceğiz. Belirsizlikler içerisinde biz analiz yapmaya çalışıyoruz. Çok sağ olun.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, doçent doktor Yasin Atlıoğlu'yla konuştuk. Bugünlük dünyadan bu kadar diyelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Naval okumak. Bazen biri konuşur da konuşur. Sözler bol ama anlam yoktur. İşte böyle zamanlarda hepimizin ağzından şu deyim dökülür. Bana maval okuma. Peki nedir bu maval? Neden bir şeyi abartılı, boş ya da kandırıcı bir şekilde anlatanlara böyle deriz? Maval kelimesi Arapça kökenli mevvalden gelir. Aslında Arap halk ezgilerindeki o uzun hava gibi çoğu zaman anlamsız, tekrar eden yalelli nakaratları anlatmak için kullanılırmış. Ancak maval sadece Arap coğrafyasına ait değil. Eski Türkmen topluluklarında ve Balkanlardaki Türk halkları arasında da maval diye bir nazım türü var. Osmanlı döneminde ise işler değişti. Maval olumsuz bir anlama büründü. Edebiyat ikiye bölündü. Bir yanda medrese eğitimi almış, klasik kurallara göre şiir yazan divan şairleri, öte yanda halkın içinden gelen, sazıyla sözüyle anlatan halk ozanları. Bunların arasında sanatsal bir farklılık söz konusu oldu. Bu farklılığın farkında olan halk şairleri de vardı. İçlerinden medrese eğitimi almış olanlar divan şairlerine özenen şiirler ortaya koymuşlar ama pek başarılı olamamışlardı. Böylelikle 15. ve 16. yüzyılda divan şiiri dışında oluşturulan halk ezgilerine ise maval okumak denmiştir. Bugün hala biri lafı dolandırdığında, içi boş vaatler verdiğinde bana maval okuma deriz. Söz çok olabilir ama esas olan sözün özü. Anlatmak kolay, anlam kazandırmak zor. O yüzden laf kalabalığı değil, anlam kıymetlidir. Gerisi sadece maval. Bugün maval okumak deyiminin kökenini ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı. Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti. Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Yuri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcuların babaları da Dünya Kupası'nda ülkeleri adına forma giydi. Dünya Kupası tarihindeki baba-oğul hikayeleri arasında en dikkat çeken ailelerden biri Maldiniler oldu. İtalya milli takımının eski kaptanlarından Cesare Maldini'nin ardından oğlu Paolo Maldini de 4 farklı Dünya Kupası'nda forma giyerek futbol tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri haline geldi. Üstelik Paolo Maldini, 1998 Dünya Kupası'nda milli takımın başında bulunan babasının teknik direktörlüğünde de sahaya çıktı. Uruguay futbolunun unutulmaz isimlerinden Pablo Forlan'ın oğlu Diego Forlan da aile mirasını Dünya Kupası sahnesine taşıdı. 2010 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Diego Forlan, Uruguay'ın yarı finale yükseldiği turnuvanın simge isimlerinden biri olarak tarihe geçti. İspanya futbolunda da benzer bir miras dikkat çekiyor. 1982 Dünya Kupası'nda forma giyen Miguel Ángel Alonso'nun oğlu Xabi Alonso, 2010'da dünya şampiyonluğuna ulaşan İspanya kadrosunun kilit oyuncularından biri oldu. Danimarka'da ise efsane kaleci Peter Schmeichel'in ardından oğlu Kasper Schmeichel, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında ülkesinin kalesini koruyarak aile geleneğini sürdürdü. Dünya Kupası'nın en ilginç aile öykülerinden biri ise Meksikalı Javier Hernandez'e ait. Chicharito lakaplı golcü, 2010 Dünya Kupası'nda forma giyerek ailesinin turnuvadaki 3. kuşak temsilcisi oldu. Hernandez'den önce büyük babası Tomás Balcázar 1954'te, babası Javier Hernández Gutiérrez ise 1986'da Meksika milli takımı formasıyla Dünya Kupası heyecanı yaşamıştı. Fransa futbolunun simge isimlerinden Lilian Thuram'ın mirası da Dünya Kupası sahnesinde devam etti. Fransa'nın 1998 Dünya Kupası zaferinde önemli rol oynayan efsane savunmacı, Thuram'ın oğlu Marcus Thuram, 2022 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımı kadrosunda yer alarak aile geleneğini sürdürdü. Böylece Thuram'lar, Dünya Kupası'nda forma giyen baba-oğul aileleri arasına adını yazdırdı. Savunmadaki başarısıyla tanınan Lilian Thuram'ın ardından Marcus Thuram'ın hücum hattında öne çıkması, aynı ailenin farklı mevkilerde Dünya Kupası deneyimi yaşaması açısından da dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Dünya Kupası tarihine damga vuran birçok futbolcunun ardından oğulları da aynı sahnede boy gösterdi. Maldini, Forlan, Alonso, Schmeichel, Hernandez ve Thuram aileleri futbol tutkusunu kuşaktan kuşağa taşıyarak turnuva tarihinin unutulmaz hikayelerine imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Siyasetçi ve yazar Fikri Sağlar, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşanan mutlak butlan sürecini ve salı günkü grup toplantısı karmaşasını canlı yayında anlatan Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu ile ilgili söylemleri nedeniyle partisinden ihraç edilme aşamasını ve ardından yaşananları şu sözlerle anlattı.
2: Tebriklerin en fazla olduğu ve tebriklerin sonunda da çok haklıymışsınız Kemal Kılıçdaroğlu diye bitirdikleri bir bayram oldu. İleri referandumdan sonra zaten Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili benim düşüncelerim açıktı. O düşüncelerinden dolayı da beni ihraç etmeye kalkmıştı. Nihayet ne oldu ortaya çıkmıştır. Bu da ayrıca bir başka beni üzen bir nokta. Keşke ortaya çıkmasaydı.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmayı ve konuşmaya katılanları yorumlayan Fikri Sağlar şu ifadeleri kullandı.
2: Salonun yarısı en azından Cumhuriyet Halk Partili gibi davranmayan vücut diline sahipti. Biraz suratları asıktı. Onu gördüm. Yani o konuşmalardan da çok da hoşnut olmadıkları belli. Bir kere süren İBB davası diyelim ya da İBB olayı, dosyası ne derseniz sanki savcısı gibi davranan bir konuşma yaptı.
1: Kılıçdaroğlu'nun aldığı bir rol olduğunu söyleyen Sağlar şunları söyledi.
3: Buradaki aldığı rolün seçim değil de anayasa değişikliği
2: bence,
3: üzerine...
2: Bence öyle. Buradaki aldığı rol Türkiye'yi biçilen merhametli monarşi ve benzeri, yani demokrasi olmayan, hak özgürlüklerden uzak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerine karşı oluşturulmaya çalışan bir yapıya destek verir bir anlayıştaydı. Ona neredeyse böyle altyapı oluşturuyor gibi gördüm.
1: İktidarın Kasım ayında baskın erken seçim yapabileceğini ileri süren Fikri Sağlar şöyle konuştu.
2: Uzatacaklardır içi. Yani Kasım ayında baskın erken seçim yapılmasını planlıyordur belki bugünkü iktidar. O planlanan noktaya götürülmesi, CHP'nin elinin kolunun bağlı olarak götürülmesi. Bugün ilk provasıydı. Büyük bir iddialarla bir şeyler söylüyor. Kemal Bey tarzı o. O söylediği hazırlanan bir tuzağın aleniyet kazanmasıdır.
1: CHP'de halk ayaklanması hazırlığı yapıldığını da tahmin eden Sağlar şunları söyledi.
2: Yani şimdi de aynı şeyleri, benzeri şeyleri söylüyor, işte bir halk ayaklanması falan filan. Demek ki öyle bir hazırlık yapılıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni birbirine düşürme doğrultusunda, iç çatışma doğrultusunda bir hazırlık yapıyor. Korkarım ki bu iç çatışma Türkiye'yi yaygın hale gelmez.
1: Mühürsüz oyların geçerli sayıldığı seçimlerde CHP'de yaşananlara şahit olan Sağlar gördüklerini şu sözlerle anlattı.
2: Bir arkadaşımız kalktı, dedi ki niye biz bu anayasa dışı Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu kararı Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne yığılarak proteste etmedik, bu doğru değildir demedik. Söylediği laf şuydu: gitseydik kan dökülürdü. Onun üzerine ben de çıktım, dedim ki grupta, dediniz ki Sayın Genel Başkan bu ülkenin rejimini kan dökmeden değiştiremezsiniz dediniz. Biz de size kalktık, ayakta alkışladık. E gitseydik kanımız dökülseydi, sizin kanınız dökülseydi, benim de dökülseydi. Niye gitmedik? Şimdi o gün öyle söylüyorsunuz, bugün niye böyle? İş işten geçtikten sonra rejim değişti.
3: Ne dedi size orada siz bunu söyleyince?
2: Hiçbir şey diyemedi. Gitseydik kan dökülürdü dedi ama bunu söyleyince söz sesin çıkıyor. Kemal Bey'in böyle şeyi vardır. Siz her şeyi söylersiniz. Durur hiçbir şey dinliyormuş gibi, not alıyormuş gibi der. Sonra kızdığı birisi varsa ona laf söyler, ondan sonra geçiştirir gider.
1: CHP'nin düzelme şansını da anlatan Sağlar konuşmasını şu sözlerle noktaladı.
2: Düzelme şansı şöyle: mutlak butlan olmaktan vazgeçip kayyum olmaktan ben istifa ediyorum demesiyle mümkündür.
3: Bu aşamadan sonra bunu yapar mı?
2: Yapmaz. Benim bildiğim Kemal Bey yapmaz. Kemal Bey görev adamı.
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan yazar ve siyasetçi Fikri Sağlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumu, salı günü yapılan grup toplantılarını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu anlattı. Benim tanıdığım Kemal Bey görev adamıdır, kayyumluğu bırakmaz diyen Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu'na biçilen rol merhametli monarşi yapısına destek vermektir dedi. CHP'de iç çatışma hazırlığı yapılıyor, umarım Türkiye'ye yayılmaz ifadelerini kullanan Sağlar, mutlak butlandan vazgeçip ve kayyumluğu bırakırsa düzelme şansı var diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.
1: Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Küresel ısınma Everest'in tepesine ulaştı. Dünyanın en yüksekte bulunan buzulu olan Everest Dağı'ndaki Güney Geçidi buzulu 1990'lı yılların sonundan itibaren 55 metre inceldi. Bu durum yaklaşık 2000 yılda oluşan buzulun 25 yılda eridiği anlamına geliyor.
2: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Profesör Doktor Barış Doster, Ceyda Karan'la Eksen programının konu oldu. Doster, Ermenistan'daki seçimleri ve Türkiye ile Azerbaycan'a yansımaları hakkında konuştu.
2: Paşinyan'ı belki bir tipik Ermeni siyasetçi, Ermenistan siyasetinin çok şahin kanadından, çok milliyetçi kanadından, çok Rusçu kanadından göremeyiz. Tam tersi konumlanmış bir isim. Ben buna bir cumhuriyetçi, efendim bir kemalist, bir sol cumhuriyetçi, bir iddiatçı zaviyeden bakmanın ötesinde Paşinyan'ı kimin aktörü, Paşinyan'ı kimin oradaki uzantısı olarak bakmak zaviyesinden Türkiye'deki bu iyimserliğin çok gerçekçi olmadığını düşünenlerdenim. Paşinyan'ın bu batı bağlantıları, bu batıcı tutumu asıl bizim işkillenmemizi gerektirir. Nesnel olarak durup Ermenistan lehine değil ve Paşinyan biraz gecikmeli de olsa, biraz rötarda da olsa bunu bir parça anladı. Tamamen anladı demiyorum, dikkat. Bir parça anladı ve o yüzden hani yaptığı açıklamalarda son dönemlerde biraz daha ılımlı mesajlar verdi. Batı desteğini arkalamakla beraber. Ne dedi? Seçimden sonra dedi, ben dedi ilk dedi yurt dışı resmi ziyaretimi dedi Moskova'ya yapacağım. Peki ondan sonraki ziyaret nereye? Brüksel'e. Brüksel neresi? Hem NATO emperyalizminin hem Avrupa emperyalizminin başı konumda. Yani o bağlamda ben Paşinyan'ın gerek Azerbaycan'a gerekse Türkiye'ye verdiği ılımlaşma, normalleşme, ilişkileri en iyi düzeye çıkarma çabalarına karşı Paşinyan arkasını aldığı Batı desteğinden dolayı bu dediklerini yapamaz diye düşünenlerden. Dengeler Azerbaycan-Ermenistan geriliminde Azerbaycan'ın lehine iken, bölgesel gelişmeler Azerbaycan'ın lehine iken, iktisadi gelişmeler Azerbaycan'ın lehindeyken, kendisi bir enerji zengini ülke olmayan Ermenistan, enerji nakil koridorlarından da dışlanan bir ülke olarak, ki mesela Gürcistan da enerji zengin değildir ama en azından hani enerji nakil koridorlarında, enerji boru hatlarında Gürcistan bir parça pay sahibi olur bölgesel dinamiklerden dolayı. Hani Bakü, Tiflis, Ceyhan'dan bildiğimiz üzere. Şimdi Ermenistan bunu da yapmadıktan sonra ne yapabilir?
1: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan Profesör Doktor Barış Doster, yeniden başbakan seçilen Nikol Paşinyan'ın batıya yakınlığına dikkat çekti. Seçim sonuçlarının Türkiye'de iyimser karşılanmasına işaret eden Doster, Paşinyan'ın batı ile olan yakın ilişkileri ilgilenmemizi gerektiriyor dedi. Paşinyan'ın arkasındaki batı desteği sebebiyle Azerbaycan ve Türkiye ile normalleşmenin tam anlamıyla hayata geçirilemeyeceğini belirten Doster, mevcut tablonun Bakü yönetiminin lehine olduğunu kaydetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu, Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde nükleer yakıt yükleme sürecinin genel provası başarıyla tamamlandı. Akkuyu Nükleer AŞ basın servisinden yapılan açıklamada, temsili yakıt demetlerinin reaktör gövdesine yükleme operasyonunun sorunsuz şekilde gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamaya göre, operasyon kapsamında yapı, ağırlık ve boyut açısından gerçek nükleer yakıtla tamamen aynı özelliklere sahip olan, ancak nükleer materyal içermeyen 163 adet temsili yakıt demeti reaktöre sırayla yüklendi. Birinci güç ünitesi için kullanılacak bu demetler, Rosatom'un yakıt şirketi bünyesindeki Novosibirsk Kimyasal Konsantre Fabrikası'nda üretildi. Temsili yakıt yüklemesi, reaktör tesisatının fiziksel olarak çalıştırılmasından önce gerçekleştirilen en kritik aşamalardan biri olan soğuk ve sıcak test hazırlıklarının son adımlarından birini oluşturuyor. Tamamen Nükleer Düzenleme Kurumu'nun denetiminde ve katı güvenlik standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen bu operasyonun ardından uzmanlar, reaktörün montajına ve soğuk, sıcak test aşamasına geçecek. Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesini 2026 yılı içinde devreye almak için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Rosatom Genel Müdürü Alexey Lihachev, Haziran ayı başında yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'de ilk enerji üretiminin bu yılın sonbahar veya kış aylarında planlandığını belirtmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, daha önce yaptığı bir açıklamada, ilk üniteden elektrik üretimine Ekim ayı gibi başlanabileceğini ifade etmişti. Rus tasarımı gelişmiş reaktörlere sahip 4 güç ünitesinden oluşacak olan Akkuyu NGS, her biri 1200 MW kapasiteli üniteleriyle tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak. Proje aynı zamanda, küresel nükleer sektörde yap, sahip ol, işlet modeline göre uygulanan dünyadaki ilk nükleer santral projesi olma özelliğini taşıyor. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS'de, birinci güç ünitesinde reaktör basınç kabına temsili nükleer yakıt demetlerinin yükleme işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Gerçek yakıt yükleme sürecinin genel provası niteliğindeki bu adım, santralin devreye alınma sürecinde önemli bir dönüm noktası oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yoğun güneş ışığı her bitki için uygun koşullar oluşturmasa da bazı türler zorlu hava şartlarına rağmen canlılığını koruyabiliyor. Uzmanlar doğru bitki seçimiyle balkon ve bahçelerin yaz boyunca renkli ve sağlıklı kalabileceğini belirtiyor. Yaz mevsiminin en dayanıklı bitkileri arasında sardunya, lavanta ve begonvil öne çıkıyor. Renkli çiçekleriyle balkonların vazgeçilmezleri arasına yer alan sardunya, düzenli sulandığında aylar boyunca canlılığını koruyor. Hoş kokusuyla bilinen lavanta ise düşük su ihtiyacı sayesinde sıcak ve kurak dönemlerde rahatlıkla yetişiyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sıkça görülen begonvilde bol güneş alan alanlarda hızla büyüyor, duvarları, pergolaları ve bahçeleri rengarenk çiçeklerle süslüyor. Uzmanlar fesleğen ve biberiye gibi aromatik bitkilerin de yaz sıcaklıklarına oldukça dayanıklı olduğunu belirtiyor. Hem dekoratif amaçlı kullanılan hem de mutfakta değerlendirilen bu bitkiler güneşli ortamlarda sağlıklı şekilde gelişiyor. Suyu yapraklarında depolayan sukulentler ve kaktüsler ise yüksek sıcaklıklara karşı gösterdikleri direnç sayesinde yaz aylarının en zahmetsiz bitkileri arasında yer alıyor. Canlı renkleriyle petunya, hoş kokusuyla yasemin ve gösterişli çiçekleriyle ortanca da yaz boyunca bahçe ve balkonlara estetik bir görünüm kazandırıyor. Bitki bakımında ise

0: sulama saatleri büyük önem taşıyor. Uzmanlar bitkilerin sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde sulanmasını tavsiye ediyor. Ayrıca aşırı sulamanın kök çürümesine yol açabileceği, her bitkinin güneş ihtiyacının farklı olduğu ve sağlıklı gelişim için iyi drenaj sağlayan toprağın tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Doğru bitki seçimi ve uygun bakım yöntemleriyle yaz boyunca balkonlarda, teraslarda ve bahçelerde rengarenk bir görünüm oluşturmak mümkün. Sıcak havalara dayanıklı türler hem estetik görüntüleri hem de kolay bakımlarıyla yaz mevsiminin en popüler tercihleri arasında yer alıyor. Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yoğun güneş ışığı her bitki için uygun koşullar oluşturmasa da bazı türler zorlu hava şartlarına rağmen canlılığını koruyor. Sardunya'dan lavantaya, begonvilden kaktüslere kadar sıcak havalara dayanıklı bitkiler yaz boyunca balkon ve bahçeleri renklendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Dünya tarihinin dönüm noktaları arasında gösterilen ve Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı ilk büyük zaferini kazandığı kabul edilen Granikos Savaş Alanı, alınan yeni kararla resmen koruma altına alındı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan alanın, yürütülen bilimsel çalışmalar ve arkeolojik bulgular doğrultusunda tarihi sit alanı olarak tescillendiği duyuruldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy paylaşımında, Granikos Savaşı'nın dünya tarihinin akışını etkileyen önemli gelişmelerden biri olduğuna dikkat çekti. Ersoy açıklamasında, Büyük İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya seferlerinin başlangıcı olarak kabul edilen savaş alanının artık resmi koruma statüsüne kavuştuğunu belirtti. Bakan Ersoy ayrıca bu adımın tarih bilimi, kültür turizmi ve Türkiye'nin kültür rotalarının güçlendirilmesi açısından önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Koruma kararı ile birlikte bölgenin kültür turizmine kazandırılması, kültür rotaları içerisinde daha görünür hale gelmesi ve ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek çevre düzenlemeleri ile ziyaretçilere açılması hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'nin Biga ilçesinde yer alan ve yaklaşık 2300 yıllık geçmişe sahip Granikos Savaş Alanı'nın bilimsel araştırmalar sonucunda tarihi sit alanı olarak tescillendiğini açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Rusya'da her yıl 12 Haziran'da kutlanan Rusya Günü ülke genelinde çeşitli etkinlikler ve resmi törenlerle kutlanıyor. Rusya'nın ulusal bayramlarından biri olan Rusya Günü kapsamında başkent Moskova başta olmak üzere birçok şehirde konserler, kültürel etkinlikler ve resmi programlar düzenleniyor. Devlet kurumları ve kamu binaları Rusya bayraklarıyla süslenirken vatandaşlar da kutlamalara yoğun ilgi gösterdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de düzenlenen törende ülkenin bilim, kültür, sanat ve teknoloji alanlarında öne çıkan isimlerine devlet ödüllerini takdim etti. Rusya'da 12 Haziran Rusya Günü dolayısıyla 3 günlük resmi tatilde başladı. Bu yıl bayramın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle milyonlarca kişi 12-14 Haziran tarihleri arasında tatil yapacak. Ülkenin en önemli devlet bayramlarından biri olarak kabul edilen Rusya Günü 1990 yılında devlet egemenliği bildirgesinin kabul edildiği tarihin yıl dönümünde kutlanıyor. Kutlamaların merkezinde her yıl olduğu gibi Kremlin yer alıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Kremlin Sarayı'nda düzenlenecek törende Rusya Federasyonu devlet ödüllerini ve emek kahramanı madalyalarını sahiplerine takdim etti. Bu yıl ödül alan isimler arasında yönetmen Andrei Konchalovsky, insan hakları omdusmanı Tatyana Moskalkova ve Moskova Devlet Üniversitesi Rektörü Viktor Sadovniçi de bulunuyor. Bayram öncesinde yayımlanan bir kamuoyu araştırmasına göre Rusların büyük bölümü ülkenin tarihi, kültürü ve doğal zenginlikleriyle gurur duyuyor. Ankette katılımcıların %90'ı Rusya tarihinden, %87'si kültüründen ve doğal kaynaklarından, %82 ise spor ve bilim alanındaki başarılarından gurur duyduğunu belirtti. Ülke genelinde konserler, törenler ve çeşitli kültürel etkinliklerle kutlanan Rusya Günü, yaz aylarının en uzun resmi tatillerinden birinin başlangıcını da oluşturuyor. 12 Haziran Rusya Günü'nün temeli 1990 yılında Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Halk Vekilleri Kongresi'nin devlet egemenliği bildirgesini kabul etmesine dayanıyor. Tarih 1992 yılında resmi tatil ilan edilirken ilk yıllarda devlet egemenliği bildirgesinin kabul edildiği gün adıyla kutlandı. Dönemin devlet başkanı Boris Yeltsin 1998 yılında bayramın adının Rusya Günü olarak değiştirilmesini önerdi. Bu isim 2002 yılında yürürlüğe giren yeni iş kanunuyla resmiyet kazandı. Günümüzde Rusya Günü ülkenin bağımsızlığını, devlet egemenliğini ve ulusal birliğini simgeleyen en önemli resmi bayramlardan biri olarak kabul ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Günü dolayısıyla Büyük Kremlin Sarayı'nın Georgievski Salonu'nda düzenlenen törende Rusya Federasyonu Emek Kahramanı Altın Madalyalarıyla 2025 yılı Rusya Federasyonu Devlet Ödüllerini sahiplerine verdi. Kremlin'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre törende bilim ve teknoloji, edebiyat ve sanat, insan hakları ve hayır faaliyetleri alanlarında üstün başarı gösteren isimlere devlet ödülleri takdim edildi. Rusya Günü'nün vatana sıcak ve içten bir bağlılıkla geçmiş kuşakların büyük emek ve askeri başarılarına duyulan gururla kutlandığını belirten Putin, devletimizin bin yılı aşkın yolculuğunun tüm aşamalarının tek ve ayrılmaz bir bütün olduğunu anlıyoruz ifadelerini kullandı. Putin, Rusya'ya yönelik derin ve kişisel algının Rus halkının karakterinde bulunduğunu vurgulayarak, halkımız için birlik ve vatanseverlik her zaman temel değerler oldu. Tüm zorlukların aşılmasına, düşmanların yenilmesine, ülkemizin inşa edilmesine, tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasına yardım etti diye konuştu. Rusya Günü Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla da kutlandı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin'in ev sahipliğindeki resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal,
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'da görevli diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı. Program Türkiye ve Rusya milli marşlarının okunmasıyla başladı. Resepsiyonun açılışında konuşan Büyükelçi Verşi'nin Türk temsilcilere Türkiye'deki görevine başlamasından itibaren tutumları nedeniyle teşekkür etti. Rusya gününün önemine değinen Verşi'nin bu özel günün Rus devlet geleneğinin, kültürel mirasının ve ülkenin geleceğine yönelik sorumlulukların sembolü olduğunu belirtti. Belarus lideri Lukashenko da Rus mevkidaşı Putin'in ve tüm Rus halkının Rusya gününü kutladı. Lukashenko, Rusya'yı gücünden emin, öncü bir devlet ve adil bir dünya düzeninin garantörü olarak nitelendirdi. Her yıl 12 Haziran'da kutlanan ve 1990 yılında Devlet Egemenliği Deklarasyonu'nun kabul edilmesine dayanan Rusya günü vesilesiyle bir tebrik mesajı yayımlayan Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, iki ülkenin sarsılmaz ittifakına vurgu yaptı. Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisi tarafından paylaşılan tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı. Rusya Federasyonu küresel dönüşüm koşullarında gücünden emin, öncü bir devlet, güçlü ekonomik ve savunma potansiyeline sahip lider güçlerden biri ve adil bir dünya düzeninin garantörüdür. Rusya'da her yıl 12 Haziran'da kutlanan Rusya Günü, ülke genelinde düzenlenen törenler, konserler ve kültürel etkinliklerle kutlanıyor. Kremlin'de düzenlenen törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bilim, kültür, sanat ve teknoloji alanlarında öne çıkan isimlere devlet ödüllerini takdim etti. Rusya Günü nedeniyle ülkede 3 günlük resmi tatil başlarken milyonlarca kişi kutlamalara katıldı. Kamuoyu araştırmaları Rusların büyük bölümünün ülkenin tarihi, kültürü ve bilimsel başarılarıyla gurur duyduğunu ortaya koydu. Ankara'daki Rusya Büyükelçiliği'nde de resepsiyon düzenlenirken Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko yayımladığı mesajda Rusya'yı adil dünya düzeninin garantörü olarak nitelendirdi. Rusya günü ülkenin devlet egemenliğini, ulusal birliğini ve tarihi mirasını simgeleyen en önemli resmi bayramlardan biri olarak kabul ediliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: İzlenen ekonomik politika, bu kurun baskı altına alması, bu ilk defa da yapılmıyor. Daha önce de yaptılar bunu. Ben hatırlıyorum, devlet bakanı o zaman Kürşat Tüzmen'di ve kamuoyu önünde televizyonlarda yapılan yanlış diye ekonomi yönetimini eleştiriyordu. Aynı hükümetin içindeki bakan. Şimdi öyle bir hale geldi ki yabancılar Türkiye'ye para getiriyor, TL'ye çeviriyor, faize yatırıyor. Bir süre sonra da parasını tekrar dolara çeviriyor, alıp gidiyor. Yani dolar bazında öyle kar ediyorlar ki dünyada böyle bir kar yok. Peki siz top olarak, topta güçlü bir örgüt, ya bu ekonomi yönetimine demiyor musunuz bu yaptığınız yanlış diye? Ben kimle konuşsam, bakın dün İstanbul'daydım, orada da çok tane iş adamlarla konuştum. Herkes yanlış diyor. Peki bu yanlışta niye ısrar ediliyor?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Bunu biliyor muydunuz? Okyanuslarda sürüler halinde veya yalnız yaşayan deniz yumuşakçılarından kalamarlar, kafadan bacaklılar sınıfındadır. Serçe parmak uzunluğundaki cüce kalamarlardan yaklaşık 18 metre uzunluğa sahip dev kalamarlara kadar 300'den fazla kalamar türü bulunur. Bir dev kalamarın gözü yaklaşık olarak bir voleybol topu büyüklüğündedir. Yani hayvanlar alemindeki diğer gözlerden çok daha büyüktür. Bunu biliyor muydunuz?
3: Drinking.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Merhaba Radyo Sputnik dinleyenleri. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil planları da yapılmaya başladı. Peki en tercih edilen tatil rotalarından nereleri gezmeli, nereleri görmeli? Tüm bu soruların cevaplarını ve Türkiye'nin turizm rotasını sizler için derledik.
2: İlk durağımız Türkiye'nin en turistik noktalarından biri olan Antalya. Doğayla iç içe vakit geçirebileceğiniz bir şehir olan Antalya'daki şelalelere geziler düzenleyebilir, Osmanlı döneminden kalan tarihi yapıları yakından inceleyebilir ve çok sayıda antik kente yüzlerce yıl öncesine doğru yolculuğa çıkabilirsiniz.
1: Antalya'da ilk duraklardan biri Kaleiçi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Kaleiçi, yığma taştan yapılmış evleriyle şehrin 3000 yıllık tarihinin de izlerini taşıyor. Kale içine şehrin önemli tarihi yapılarından olan Hadrianus Kapısı, bir diğer adıyla Üç Kapılardan geçerek giriş yapılıyor. Eski limanı ve şehrin hemen hemen her yerinden görülen Yivli Minare ve 5 Ortodoks Rum Kilisesi'nden biri olan Ayayorgi Kilisesi de görülmeye değer tarihi yapılar arasında.
2: Ve bir rafting rotası olarak Dim Çayı'nı gösterebiliriz. Çevresine yemek yiyebileceğiniz restoranlar bulunan Dim Çayı oldukça soğuk olduğu için ferahlatıcı etkisine de dikkat çekiyor. Alanya'nın sembolik yapılarından olan Kızıl Kule ve Damla Taş Mağarası da Alanya'da ziyaret listesine eklenmesi gereken yerlerden. Sarkıtlardan damlamaya devam eden su damlaları nedeniyle Damla Taş adını alan mağarada hava sıcaklığı yaz kış değişmiyor. 30 bin tarihi eseriyle şehir merkezindeki Antalya Müzesi de mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerler arasında.
1: İlgi çekici destinasyonlardan biri ise Yanartaş. Çırığının tepesinde 230 metre yükseklikte bulunan Yanartaş, Olimpos'un sönmeyen ateşi olarak biliniyor. Doğal ateş kaynağı Yanartaş, günübirlik kamp ve bungalov tarzı pansiyonlarıyla doğayla iç içe olmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Çıralı Kumsalı'nın bir diğer önemli misafirleri de her yıl yuva yapmak için bölgeye gelen karetta karettalar.
2: Su altı dalış yapmak isteyenleri ise Kekova Adası'nı alalım. Burası ayrıca yüzme, güneşlenme gibi aktiviteleriyle öne çıkan bölgeler arasında. Kaleköy olarak anılan antik kent Simenada sıra. 260 kilometrekare alanı kaplayan Kekova Özel Çevre Koruma Alanı'nın içinde yer alan adanın Simene'ye bakan kuzey kıyıları yarısı suyun içinde, yarısı dışında taş merdivenler, ev kalıntıları, iskele kalıntıları gibi antik dönemdeki depremlerde kısmen suya gömülen uygarlığın izleriyle dolu.
1: Noel Baba olduğu düşünülen Aziz Nikolas'ın ölümüyle yapılan Noel Baba Kilisesi de Demre'nin sembolik yapıları arasında. Noel Baba'nın öldükten sonra bir süre burada yattığına inanılıyor. İlçe merkezine 3,5 kilometre uzaklıkta olan kuş cenneti ise 150'ye yakın kuş türüyle ziyaretçilerini bekliyor.
2: Antalya'nın Kumluca ilçesi sınırları içerisinde bulunan Olimpos Antik Kenti ise efsanelere konu olmuş bir yer. Karetta karetaların yavrulama alanı olduğundan sit alanı ilan edilen kent koruma altında bulunuyor. Olimpos'tan bahsetmişken Antalya'da bulunan diğer antik kentleri de görmemek olmaz. Kaş'ta Patara Antik Kenti, Aksu'da Perge Antik Kenti, Side'de Side Antik Kenti, Serik'te 12 bin kişilik amfiteyatrosuyla ünlü Aspendos Antik Kenti de yine gezi rotanıza eklemeniz gereken yerlerden.
1: Kumluca'nın önemli doğal güzellikleri arasında bulunan Sulu Adada, turkuaz renkteki denizi ve beyaz kumlarıyla Maldivleri andıran görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Bir doğa harikası olan Kepez'deki Düden Şelalesi ve Manavgat'ta Manavgat Şelalesi'ni de listenize ekleyebilirsiniz. Antalya'nın ve Türkiye'nin birbirinden güzel plajlarını ise sizler için farklı bir programda derledik. Yine radyomuzdan Türkiye'nin Plaj Haritası adlı programımızı dinleyebilirsiniz.
2: İkinci durağımız Antalya'ya alternatif olabilecek bir lokasyon olan Mersin. Özellikle Tantuni denildiğinde akla ilk gelen yer olan Mersin, yaz aylarında nüfusunu ikiye katlayacak kadar kalabalık turist gruplarına ev sahipliği yapıyor. Doğa sporlarını sevenler için Mersin'de birçok yürüyüş parkuru bulunuyor. Dragon Parkuru, Kadıncık Vadisi Parkuru ve Atlılar Köyü Parkuru bunların en bilinenleri.
1: Mersin'de gidilebilecek yerlerin başında Cennet ve Cehennem obrukları geliyor. Silifke'de yer alan Cennet ve Cehennem cehennem obrukları, kireçli arazide yer altındaki akarsuyun aşındırması sonucunda ortaya çıkan mağaraların tavanlarının çökmesi sonucu oluşmuş. Cennet obruğu, cehennem obruğuna göre daha yeşil olduğu ve içinde bir akarsu bulunduğu için cennet adını almış. Antik Roma döneminden kalma merdivenlerle inilebilen cennet obruğunun dibinde bir de antik kilise yer alıyor. Ayrıca yıl boyunca sıcaklığın ve nem oranının değişmemesiyle ünlü olan astım hastalarının sıkça gittiği astım mağarası da Silifke'de cennet ve cehennem obruklarına yakın bir yerde.
2: Silifke'de dünyada eşine az rastlanan bir diğer yapıysa adam kayalar olarak anılan kabartma figürler. Kayalık bir yamaca oyularak oluşturulmuş çerçeve içindeki muhteşem heykellerin M.Ö. 2. yüzyılda yapıldıkları ve anıt oldukları tahmin ediliyor.
1: Ashab-ı Keyf adıyla bilinen Yedi Uyurlar Mağarası da Tarsus'ta görülebilecek yerlerde liste başında olabilir. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernuş, Sazenuş, Tebernuş ve Kefeştetayuş adında yedi genç ve köpekleri Kıtmir'in 300 yıl kesintisiz uyuduğuna inanılan kutsal Ashab-ı Keyf mağarasını gezdikten sonra Aziz Pavlus'un atıldığına inanılan kuyuyu da görmeyi unutmayın.
2: Osmanlı döneminden kalan ve koruma altına alınan tarihi Tarsus evleri arasında nostaljik bir gezinti de yapabilirsiniz. Tarsus Şelalesi, Mersin'deki en ünlü şelalelerden bir tanesi olurken Anamur Çayı'nı da söylemeden geçemeyiz. Çay eğim kırıklığının olduğu alanlarda bazı yan kolları üzerinde 25 ila 75 metre arası şelaleler de oluşturmuş.
1: Çamlı Yaylayla merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan Beştepe'de ise dağları, kanyonları, mağaraları, gölleri, nehirleri ve ormanları gezebilir. Aynı zamanda çeşitli doğa sporlarını da yapıp kamp kurabilirsiniz. Erdemli'de yaklaşık 1000 yıl önce 1. Leon tarafından yaptırılmış Kız Kalesi de Mersin'in simge yapılarından. Kız Kalesi'ne deniz bisikletleriyle gidebilir, kalenin içini gezebilirsiniz.
2: Üçüncü durağımız bir tatil cenneti olan Muğla. Muğla 1100 kilometreyi bulan sahil şeridi, gizli koyları ve Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ilçeleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinin sembolik yapılarından biriyle başlayalım rotamıza.
1: Bodrum Kalesi, Saint Jean Şövalyelerinin kalesi olarak 1406-1523 yıllarında kurulmuş, 19. yüzyıl sonuna bir hamam yapısı eklenerek Osmanlı niteliği kazanmış. Kale, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi de ev sahipliği yapıyor. Bodrum Kalesi'nin hemen yanında yer alan Mindos Kapısı'nı da görebilirsiniz. Antik dönemde şehre giriş noktası olan kapı, Helenistik döneme ait önemli bir kalıntı. Yine Bodrum ilçe merkezinde yer alan Zeki Müren Sanat Müzesi de gezi rotasına eklenmesi gereken yerlerden. Müze, Bodrum Kalesi'nin hemen arkasında konumlanıyor.
2: Bodrum'da gezilecek bir diğer önemli nokta, Halikarnas Mozolesi olarak da bilinen Mozoleon Anıt Mezarı. Helenistik dönemden kalma Bodrum Antik Tiyatrosu ise 13 bin kişilik kapasitesiyle oldukça gösterişli bir mimariye sahip. Tiyatro günümüzde konserler, festivaller ve diğer etkinlikler için kullanılıyor.
1: Halikarnasos başta olmak üzere Bodrum Yarımadası Antik Yunan döneminden kalma pek çok antik kent kalıntısına ev sahipliği yapıyor. Geçmişte bir yolculuğa çıkmak isterseniz Pedasa, Telmisos, Müskebi, Aspat Kalesi, Termera Antik Yerleşimi, Eski ve Yeni Mindos, Uranion, Matsana, Sibda, Siangela ve Taengela antik kentlerinden dilediklerinizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Bodrum'a gitmişken Yaşri, Yakaköy'de yer alan Dibekli Han Kültür ve Sanat Köyü'nü ziyaret edebilirsiniz. Ivır zıvır, incik boncuk, çanak çömlek gibi sokak hatlarıyla ilgi çekici bir sanat köyü burası. Son olarak Bodrum Yel Değirmenleri şehrin karakteristik öğelerinden biri. Bodrum sahilinde yer alan bu yel değirmenleri güzel manzarasıyla ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuyor.
1: Marmaris'in sembolik yapılarından olan Marmaris Kalesi de eşsiz manzarasıyla görülmeye değer yerlerden. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilen kalenin adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçiyor. Kale ilçe merkezinde konumlanıyor. Amos, Kedrai ve Piskos antik kentlerini de Marmaris'te ziyaret edebilirsiniz.
2: Muğla'da yer alan saklı cennetlerden bir diğeri ise Yuvarlakçay. Köyceğiz'de yer alan Yuvarlakçay'ın buz gibi suyu, Sandras Dağı'ndan gelen kar sularından geliyor.
1: Yamaç paraşütü içinde lagünü ile bir doğa harikası olan Ölü Deniz'e adres gösterebiliriz. Ölü Deniz tarafına gitmişken Kayaköy Antik Kenti, Tlos Ören Yeri, Leton Kutsal Alanı ve Saklıkent Kanyonu'nu görmeden dönmemenizi öneririz.
2: Kelebekler Vadisi ise belki de namı en çok duyulan yerlerden. Muğla ilinin Fethi ilçesine bağlı Ölü Deniz beldesi sınırlarında yer alan bir inci. Oyu 350 metreyi aşan sarp kayalıklarla çevrili olan görkemli vadi 80'i aşan kelebek çeşidine ev sahipliği yapıyor.
1: Fethi açıklarında yerleşim bulunan tek ada olan Şövalye Adası'na uğrayanlar Rodos şövalyelerinin yaptırdığı kale kalıntılarını, eski sarnıçları ve mozaikleri görebiliyor. Yediler Manastırı da ilgi çeken yürüyüş notalarıyla gezi rotanıza eklemeniz gereken lokasyonlardan. Aşınmış kayaların üzerinde oluşan patikalardan asırlık zeytin ağaçlarının arasına ilerleyen rotaya, bölge sakinlerinin Ecinli Kayaları adını verdiği ilginç görünümlü kayalarla oluşmuş vadiler eşlik ediyor. Evet, Türkiye'nin turizm rotasında sıra Çanakkale'de. Bir müzik arası verelim, ardından buradayız.

0: Kısa bir müzik arasından sonra turizm rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü durağımız eşsiz doğa güzellikleri ve destansı tarihiyle Troya Devleti'ne dek uzanan Çanakkale. Çanakkale milli mücadelede Türkiye tarihine yön vermiş şehirlerden. Türkiye'de iki kıtada birden toprağı olan ikinci şehir olan Çanakkale, Biga ve Gelibolu yarımadaları üzerine kuruldu.
1: Çanakkale Savaşı'nın gerçekleştiği bölge üzerine kurulmuş olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Çanakkale şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Çanakkale tarihine de ışık tutuyor.
0: Çanakkale Şehitler Anıtı, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. Anıt, Gelibolu Yarımadası'nın güney ucunda Seydülbahir sınırları içerisinde. Anıtın yanında Mehmetçik Anıtı, Türk Bahçesi, Mustafa Kemal Çanakkale'de Anıtı, Yaralı Asker Anıtı, Meçhul Asker Kabri ve Türk Şehitliği bulunuyor.
1: Çanakkale türküsünde de adı geçen Aynalı Çarşı'nın iç kısımlarının her iki tarafında da ayna olması sebebiyle Aynalı Çarşı ismini almış. Köklü bir tarihe sahip olan çarşı, Deniz Müzesi'ne çok yakın konumda bulunuyor. Deniz Müzesi'nde ise savaşta kullanılmış silahlar, mermiler ve askeri kıyafetler gibi pek çok değerli eşyayı görebilirsiniz. Burada Nusret Mayın gemisinin de bir replikası bulunuyor. Çanakkale merkezde bulunan 20 metre yüksekliğindeki saat kulesi de dikkat çeken yapılardan.
0: Dünyanın en ünlü antik kentlerinden biri olan Truva veya Troya antik kenti Çanakkale'de Kaz Dağı eteklerinde yer alıyor. Homeros'un İlyada destanında bahsedilen Truva Savaşı'nın gerçekleştiği antik kentte en erken yerleşim katı bronz çağını işaret ederken diğer katmanları Roma dönemine ulaşıyor.
1: Kayalıklar üzerinde kurulu olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Asos antik kenti, Athena Tapınağı, Amfiteyatro, Nekropol ve Cimnasyum gibi ve çeşitli tarihi yapılara da ev sahipliği yapıyor. Ayrıca burası Aristoteles'in yaşadığı ve ilk felsefe okulunun kurulduğu yer olarak da anılıyor.
0: Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kemerköy sınırlarında bulunan Parion antik kenti de görülmeden dönülmemesi gereken yerlerden. Kent, Truvalı Paris'in adını taşıyor.
1: Çanakkale'de gezilecek yerlerden bir diğeri de Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada. Gökçeada'ya gitmişken Gökçeada Uğurlu Köyü, Gökçeada Yıldız Koyu, Marmaros Şelalesi, Gökçeada Kaya Mezarı, Gökçeada Tuz Gölü, Gökçeada Sualtı Milli Parkı gibi önemli noktaları mutlaka görmelisiniz.
0: Türkiye'nin üçüncü büyük adası olan Bozcaada'da bir diğer adres. Bağcılık ve rüzgar gölleriyle öne çıkan Bozcaada'da Bozcaada Ayazma Manastırı, Bozcaada Kalesi, Yerel Tarih Müzesi, Meryem Ana Kilisesi, Polente Feneri görmeniz gereken yerler arasında. Çanakkale'nin ve Türkiye'nin birbirinden güzel plajlarını ise sizler için farklı bir programda derledik. Yine radyomuzdan Türkiye'nin Plaj Haritası adlı programımızı dinleyebilirsiniz.
1: Dördüncü durağımız Ege'nin incisi İzmir. Yaz turizmi açısından önemli bir yere sahip ilçelere ev sahipliği yapan İzmir'e gelin birlikte bakalım.
0: İlk durağınız Konak Meydanı'nda yer alan ve İzmir'in sembolü haline gelmiş Saat Kulesi olabilir. Konak'ta bulunan Kızlar Ağası Hanı'da özel fincanda pişen Türk kahvenizi yudumlamanıza imkan tanıyan kafelerle el sanatları, gümüş takılar, halı ve kilim gibi ürünlerin satıldığı dükkanlara sahip.
1: Konak'ta yer alan tarihi asansör ve arkeoloji müzesi de

0: Kemeraltı Çarşısı 5 kilometrelik alanıyla dünyanın en büyük açık hava alışveriş alanı. Çarşı içinde ayrıca 16. yüzyıldan kalma çeşmeler, hanlar ve hamamlar bulunuyor. Kemeraltı Çarşısı içerisinde ayrıca Hisar Camii'ni de görebilirsiniz.
1: Doğa cenneti olarak bilinen ve doğa gezilerinin, kampların ve fotoğrafçıların gözdesi haline gelen Karagöl Tabiat Parkı'nda yürüyüş yolları, kır bahçeleri, piknik ve mesire alanları bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti de mutlaka görmeniz gereken bir diğer lokasyon. Kent, Herakletos ve Hermodos gibi pek çok bilim insanına da geçmiş yıllarda ev sahipliği yapmış. Dünyanın 7 harikasından biri olarak bilinen Artemis Tapınağı da Efes Antik Kenti güzergahında bulunuyor.
0: 8500 yıllık bir geçmiş olan Bergama Antik Kenti, uygarlıkların en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu biliniyor. Burada uygarlığın ilk büyük hastanesini, Akropolü, ilk Asya Kütüphanesini, Zeus Sunağı'nı, Dinyosos Tapınağı'nı ve daha pek çok tarihi eseri görebilirsiniz.
1: Selçuk ilçesine bağlı dünyaca ünlü Şirince Köyü 2012 yılında Maya kehanetlerinde dünyada kurtulan iki yerden biri olarak anılmasıyla dikkat çekiyor. Yaz aylarında çok sayıda turist çeken köyün içerisinde birçok farklı işletme ve şaraphane mevcut. Beş Kapılar Kalesi, Şeytan Hamamı, ünlü Herodot Duvarı ve Değirmenli Tepe ise Foça'da görülebilecek noktalar arasında. Aslancak Sevgi Yolu da trafiğe kapalı alanı, çok sayıda kitap, takı ve hediyelik eşya standıyla tam bir huzur noktası.
0: Şimdiki durağımız kebabın başkenti Adana. Adana her ne kadar gastronomisiyle öne çıksa da gezilip görülecek tarihi yapıları da bir hayli fazla.
1: Adana'da ilk durağımız Romalıların yaptırdığı ve günümüze kadar gelen taş köprü. Seyhan Nehri'nin üzerinde bulunan köprü adeta Adana'nın simgesi. 32 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük saat kulesine de ev sahipliği yapıyor Adana. Büyük Saat Kulesi'nin hemen yanında bulunan tarihi Kazancılar Çarşısı, Kapalı Çarşı kültürümüzün en tarihi değerleri arasında yer alıyor. Çarşı Hamamı da Büyük Saat Kulesi'nin karşısında yer alıyor.
0: Adana Kalesi ve Peki Kalesi de mimari yapısı ve nefes kesen manzaralarıyla muhteşem bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Ulu Cami, Hasan Ağa Cami ve Bebekli Kilisesi'ni de ziyaret edebilirsiniz.
1: Cumhuriyet tarihinin ilk müzelerinden biri olan Adana Arkeoloji Müzesi bir başka durak. Müzenin bahçesinde Hitit dönemine ait eşyalar ve prehistorik dönemden kalan tarih eserleri görebilmeniz mümkün. Troya savaşlarından getirilen Akileus'la Hitit de müzede ziyarete açık.
0: Sarp kayalar üzerine inşa edilmiş Yılan Kalesi de dikkat çekici yapılar arasında. Kale, Anavarza, Tumlu ve Kozan kaleleri gibi ovadaki diğer kaleleri de görüş alanının içine alıyor. Eski adı Govar olan kaleye, yörede Şahmeran efsanesinin geçtiği yer olarak kabul edilmesinden dolayı ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi 17. yüzyılda Şahmeran Kalesi adını vermiş. Kale daha sonra Yılan Kale adını almış.
1: Anavarza Antik Kenti Adana'nın görülmeye değer tarihi yerlerinden biri. Antik kentin Sütunlu Caddesi, hamamı, kilise kalıntısı, amfiteyatro, stadyum, su yolları ve kaya mezarları, kentin batısında bulunan nekropol ve antik yol, deniz sanrıçası Tetis'e ait havuz mozaiği ve ovanın ortasında bir ada gibi yükselen tepe üzerindeki Orta Çağ Kalesi önemli eserleri.
0: Kapıkaya Kanyonu doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğraf meraklılarının mutlaka görmeleri gereken doğal bir güzellik. Kanyonun ortasından Çakıt Çayı da geçiyor. Safari ve kano gibi aktiviteler için uygun bir yer olan Göksu Nehri'nde ise bisiklet kiralayarak doğayı daha yakından inceleyebilirsiniz.
1: Turizm rotamızda Türkiye'nin 11 ilinde etkili olan 6 Şubat depremlerinden en çok yara alan illerden biri Hatay'da sıra. Hatay, insanlığın ilk yerleşimlerinden biri. Her köşesinden tarih akan şehri gezi listenizin ilk sıralarına alabilirsiniz. Milattan önce 100 bin ila 40 bin yılları arasındaki bulgulara rastlanan şehir, Tunç Çağı'ndan itibaren Hititler başta olmak üzere Urartu, Asur ve Persler gibi farklı milletlerin egemenliği altına girmiş. Şehrin en popüler ilçeleri arasında Antakya, İskenderun, Dörtyol, Arsuz ve Belen ilçeleri yer alıyor.
0: Mozaikleriyle dünya çapında üne kavuşan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Paleolitik ve Neolitik çağdan Roma ve Osmanlı dönemlerine kadar binlerce yıllık mozaikler sergileniyor. Müze, dünyanın en büyük mozaik müzesi unvanına sahip. Şehir merkezinde bulunan Habibi Neccar Camii depremden ağır yara alan yapılardan. avlusuna

0: Hazreti İsa'nın üç elçisinin mezarının bulunması sebebiyle Müslümanlar kadar Hristiyanlar içinde önem taşıyan ve Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Habibi Neccar Camisi 27 Aralık 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Antakya Reyhanlı yolu üzerinde Staryus Dağı'nın batı yamacında yer alan ve dağın yamacındaki kayalara uyulmuş bir mağaradan oluşan Saint Pierre Kilisesi dünyanın ilk mağara kilisesi olarak kabul ediliyor. Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus'un ilk vaaz verdiği yer olduğuna inanılan ve 1963 yılında Papa 6. Paul tarafından hac yeri ilan edilen mağara Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul ediliyor.
1: Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesi 200 metre yakınında bulunan Cehennem Kayıkçısı devasa büyüklüğe sahip olan bir büst. Antakya bölgesinde baş gösteren büyük bir veba salgını sırasında yapılan ve hastalıktan koruyacağına inanılan büstü gezi listenize ekleyebilirsiniz.
0: Samandağ ilçesinde yer alan ve doğal oluşundan ziyade insan eliyle oluşturulan Beşikli Mağarası su baskınlarından korumak için inşa edilmiş. Şehrin simge yerleri arasında gösterilen Titus Tüneli de su baskınlarını engellemek için Beşikli Mağara ile beraber inşa edilmiş.
1: Her köşesinde irili ufaklı şelaleler, dereler ve tarihi hazineler olan Amanos Dağları kaya tırmanma, dağcılık, dağ bisikleti ve trekking turları için ideal bir adres.
0: Dafne Şelaleleri olarak da adlandırılan Harbiye Şelaleleri, Hatay'ın en çok bilinen ve en çok ziyaret edilen doğa harikalarının başında geliyor.
1: Saint Simon Manastırı ismiyle de bilinen Aziz Simon Manastırı, Antakya Samandağ yolu üzerinde bulunan bir tarihi manastır. Kayalar üzerine oyulmuş ve Antakya Saint Simon'un bir sütun üzerinde tam 40 sene yaşadığı yer olarak tanınan bu yer, günümüze kadar hasar alarak ulaşsa da tarihi önemini korumaya devam ediyor.
0: Hazreti Musa'nın toprağa diktiği asasının ölümsüzlük suyu sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3000 yıllık geçmişinin olduğuna inanılan Hıdır Bey Musa ağacı, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Hıdır Bey köyünde bulunuyor.
1: 8. durağımız Gaziantep. Gaziantep, tarih, kültür ve gastronominin buluştuğu önemli bir turizm şehri olarak öne çıkıyor. Gaziantep deyince akıllara ilk gelen yerlerden biri Zeugma Mozaik Müzesi. Müzede geç antik, Süryani ve Hristiyan dönemi dini motifleriyle süslü binlerce mozaik eseri yakından inceleyebilirsiniz.
0: Fırat Nehri ile Merzimen Çayı'nın birleştiği konumda bir yarım ada üzerinde bulunan Rum Kale, son derece etkileyici bir manzara sunmasıyla öne çıkıyor. Yontma taş değerinden beri kullanıldığı düşünülen ve çevresinde çeşitli mağara ve yerleşim alanları bulunan kalenin iç bölümlerinde su sarnıçları, Aziz Nerses Kilisesi ve Barşama Manastırı da yer alıyor.
1: Tek katlı ve ahşap süslemeli dükkanlarıyla otantik bir atmosfere sahip olan Bakırcılar Çarşısı ve Zincirli Bedesten, el yapımı ürünler almak için uğrayabileceğiniz önemli bir ticaret noktası.
0: Gaziantep Kalesi ise Türkiye'de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden birisi olup bir sır gibi gizlediği tarihiyle şehir merkezinde Alnaben Deresi'nin güney kenarında yaklaşık 25-30 metre yükseklikte hemen herkesin dikkatini çeken bir tepe üzerinde ziyaretçilerini bekliyor.
1: Dünyanın en eski 25 yerleşim yerinden biri olarak gösterilen Dülük Antik Kenti büyüleyici yerler arasında. Bilinen en eski matematik işlemlerine rastlanılan antik kentte Kapataş devrinden de izler bulunuyor. Kültür ve arkeoloji meraklıları tarafından yoğun bir ilgi gören Yasemek Açık Hava Müzesi de ziyaretçilerini bekliyor.
0: Gaziantep'in en çok ziyaret edilen tarihi hazinelerinden Kaleoğlu Mağarası yazın en sıcak günlerinde bile 15 derece sıcaklığa sahip. 17 bin metre kare yeşil alanıyla doğa severlerin ilgisini çekmeyi başaran Gaziantep Botanik Bahçesi de Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve dünyanın farklı yerlerinden bitki çeşitlerini bir arada görebileceğiniz bir peyzaj bahçesi. Evet, Türkiye'nin turizm rotasında sıra Şanlıurfa'da. Bir müzik arası verelim, ardından buradayız.

0: Kısa bir müzik arasından sonra turizm rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Şanlıurfa. Bugüne kadar birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Urfa, dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbekli Tepe'ye de ev sahipliği yapıyor. Peygamberler şehri Urfa'ya gelin yakından bakalım.
1: Şanlıurfa'nın sembol yerlerinden biri Balıklı Göl'e başlayalım öyleyse. Balıklı Göl, ev sahipliği yaptığı sazan balıkları sebebiyle bu isimle anılıyor. Balıklı Göl'e ilişkin Hazreti İbrahim'e dayanan efsaneler de mevcut. Şanlıurfa'nın merkezindeki Ayn Zeliha Gölü ise efsanelere göre Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yerde Zeliha'nın gözyaşlarından oluşmuş.
0: Şanlıurfa'nın tarihi zenginliğinin göz alıcı bir örneği olan Göbekli Tepe, insanlığın en eski ibadet yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Burada yapılan kazılar Göbekli Tepe'nin Mısır piramitlerinden bile önce inşa edildiğini ortaya koydu. Binlerce yıl öncesine dayanan bu muazzam yapıya ziyaret listenizin ilk sıralarında yer verebilirsiniz.
1: Şehrin tarihi hakkında bilgi edinmek isterseniz Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni Şanlıurfa'da gezilecek yerler listesine ekleyebilirsiniz. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne gitmişken yanında bulunan Halipli Bahçe Mozaik Müzesi'ni de gezebilirsiniz.
0: Tek Tek Dağları Milli Parkı görülebilecek bir diğer lokasyon. Şuayb Şehri, Solmatar Harabeleri ve Senem Mağarası Milli Park bünyesinde yer alıyor. Mevlid-i Halil Camii, Hazreti İbrahim Peygamber'in doğduğu rivayet edilen Mevlid-i Halil Mağarası'nın hemen yanı başında yer alıyor. Balıklı Göl civarında yer alan caminin adı Hazreti İbrahim Peygamber'in doğumundan geliyor.
1: Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan Halfeti, tarihi kokan bir atmosfer sunuyor. Tekne turlarıyla sular altına kalan köyleri keşfedebilir, Rum Kale'nin eşsiz manzarasına tanık olabilirsiniz. Siverek Kalesi, Ulu Cami, Hüseyin Çeribaşı Camisi, Gülali Bey Camisi, Yeraltı Hamamı ve Abdala Hamamı ise Siverek'te ziyaret edilebilecek yerlerden. Doğal güzellikleriyle de göz kamaştıran Siverek Ovası ve Takoran Vadisi ise doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak için ideal.
0: Eyüp Peygamber, Hazreti Elyesa ve Hazreti Rahimi'nin türbelerinin yanı sıra Ortogonal Roma Tapınağı, Şemun Manastırı ve Şemdin Kalesi gibi tarihi yapılara ev sahipliği yapan Viranşehir'de Şanlıurfa'ya gidince görülmeden dönülmemesi gereken noktalardan.
1: Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çeken Eyyubiye'de Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi, Fırfırlı Camii, Selahattin Eyyubi Camisi, Küçük Hacı Mustafa Hacı Kamiloğlu Konağı, Halepli Bahçe Mozaik Müzesi gibi birçok tarihi ve kültürel mekan bulunuyor.
0: Şanlıurfa'nın merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Deir Yakup Manastırı, halk arasında Hazreti İbrahim'in Kral Nemrut'la mücadele ettiği yer olarak biliniyor.
1: Şuayb Antik Kenti de köklü bir tarihe sahip. Rivayete göre Şuayb Peygamber buradaki bir mağarayı hem ev hem de ibadethane olarak kullanmış ve kent adını da bu mağaradan almış. Solmatar Antik Kenti Şuayb Antik Kenti'nden 15 kilometre mesafede yer alıyor. Solmatar'da Ay Tanrısı Sine adanmış bir mağara, Tanrı kabartmalarının ve yazıtların bulunduğu bir tepe, mozoleler, iç kale ve kaya mezarları bulunuyor.
0: Büyüleyici Mezopotamya şehri Mardin, kendine özgü mimarisi ve yüzyıllardır koruduğu çok kültürlü atmosferiyle eşsiz bir kimlik kazanmış. Tam bir kültür mozaiği olan Mardin'de nereleri gezmeli, nereleri görmeli, gelin birlikte yakından bakalım. Kültürel açıdan sizlere eşsiz bir deneyim sunacak olan bu şehir, gastronomik lezzetleriyle de dikkat çekici.
1: Halk arasında kartal yuvası olarak anılan Mardin Kalesi 10. yüzyılda doğal kaya üzerine inşa edilmiş. Kaleden tepenin eteklerinde teraslar boyunca uzanan tarihi Mardin evlerinin oluşturduğu eşsiz kent manzarasını izleyebilirsiniz.
0: Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olması sebebiyle dikkat çeken Dara Antik Kenti ise kaya içine oyulan yapılardan oluşmuş. Antik kent içerisinde saray, çarşı, zindan, kilise, tophane ve su bende gibi yapıların kanıtları halen görmek mümkün.
1: Midyat mağaralarının içerisinde bulunan Limeyri Şifa Mağarası cilt sorunları başta olmak üzere çeşitli problemleri gideriyor olması sebebiyle suyunun şifalı olduğu düşünülen bir mağara.
0: Mardin'in içme suyu ihtiyacının karşılanmasını sağlayan Beyaz Su Deresi sunduğu yemyeşil manzarayla neredeyse tümüyle toprak tonlarına bürünmüş kentte bölge insanı için bir cazibe merkezi.
1: Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi ve özellikle Hazreti Muhammed'in ayak izinin görülüyor olması sebebiyle dikkat çeken Hatuniye Medresesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Mardin Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni de görmeden dönmemenizi öneririz.
0: Mardin'de gezilmesi gereken yerlerden biri olan Mazı Dağı kendi içerisinde de görülmesi gereken yapılara ev sahipliği yapıyor. Dermetinan Kalesi, Sultan Şehmus ve Pir Hattab Türbeleri mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Revaklı ya da Tellallah Çarşısı olarak bilinen çarşıysa hem tarihi yapısı hem de yöresel ürünleri bulabileceğiniz alışveriş imkanıyla öne çıkıyor.
1: Mardin Protestan Kilisesi ise Orta Doğu'da bulunan en eski Protestan Kilisesi. Halk arasında Cami-i Kebir ismiyle de anılmakta olan Ulu Cami'ye baktığımızda klasik camilerden oldukça farklı. Öyle ki içerisinde hamam, dükkanlar ve büyük bir bahçe bulunuyor.
0: Mor Gabriel Manastırı da Süryaniler için ikinci Kudüs olarak kabul görmesiyle öne çıkıyor. Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesi de Mardin'de bulabileceğiniz farklı bir inanç merkezi.
1: Turizm rotamıza Van'la devam ediyoruz. Tarihi boyunca onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan Van, kendine özgü farklı bir kimlik geliştirmiş. Doğal, tarihi ve turistik mekanları sayesinde oldukça ilgi gören Van'da görülmesi gereken birçok yer ve yapı bulunmakta.
0: Van ilinde gezilip görülmesi gereken doğal, tarihi ve turistik yerlerin başında Van Gölü ve onu besleyen kaynaklardan Muradiye Şelalesi geliyor. Efsanevi bir canavara yer verdiği hakkında uzun yıllardır anlatılan hikayeleri ve ev sahipliği yaptığı çok sayıda balık türüyle Van Gölü, Van seyahatlerinin ilk durağı. Muradiye Şelalesi'nde ise yürüyüş rotaları ve mesire alanlarında vakit geçirebilirsiniz. Muradiye Şelalesi'ni ziyaret ederken yakınında bulunan Şeytan Köprüsü'nü de görebilirsiniz. Van Gölü'nün içinde bulunan Akdamar Adası'nda da 10. yüzyılda inşa edildiği düşünülen bir kilise bulunuyor.
1: Edremit Kız Kalesi seyir terası 3000 yıllık geçmişiyle Van'da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Urartu krallarının taç giydiği, çeşitli törenlerin yapıldığı kutsal bir alan olarak kullanılan Edremit Kız Kalesi seyir terası Van Gölü'nün izlenebildiği panoramik bir seyir terası olarak dikkat çekiyor. Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda bulunan Erçek Gölü ise tam bir kuş cenneti. Gölde flamingoları da görmek mümkün.
0: Başkale'deki Yavuzlar Köyü'nde bulunan ve Kapadokya'da peri bacalarıyla oluşum yönünden benzerlik gösteren peri bacalarının bulunduğu alan Vanadokya olarak biliniyor. Volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların aşınması sonucunda meydana gelen oluşumlar turistlerin uğrak noktası. Kanispi Şelalesi, Erçek Gölü, Müküs Çayı, Van Kalesi, Van Müzesi, Yedi Kilise de gezi listenize eklenmesi gereken yerler arasında.
1: Tarihin ilk yerleşim yerlerinden biri olan ayrıca kültür, arkeoloji ve tarih meraklılarının ziyaret edebileceği şehirlerden Diyarbakır'da sıra. Şehrin ilk yerleşim yerleri olarak kabul edilen İç Kale ile başlayalım. Tarihi binaları ve konaklarıyla İç Kale'yi listenizin ilk sıralarına alabilirsiniz.
0: Diyarbakır'ın simgesel yapılarından olan ve Dicle Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Dicle Köprüsü, bir diğer adıyla On Gözlü Köprü, 18 metre yüksekliğiyle dikkat çekiyor.
1: Hem Selçuklu hem de Osmanlı dönemi yapı özelliklerini bir arada görmenin mümkün olduğu Ulu Cami geniş bir alana yayılmış. Böylelikle Ulu Cami'yi gezerken Halifeler Camii, Şafiler Camii, Mesudiye Medresesi ve Zinciriye Medresesi gibi pek çok tarihi yapıyı görme şansı da yakalayabilirsiniz.
0: Ergani kubbeli evleri ve büyüleyici manzaraları Diyarbakır'da görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Burada Zülküf Dağı, Peygamberler Dağı, Makam Dağı ve Hilar mağaralarını görebilirsiniz.
1: Tarihi Suriçi bölgesinde yer alan Sülüklü Han devasa bir han olarak dikkat çekiyor. Han'da gerçekleşen tedavilerde kullanılan sülüklerse hanın Sülüklü Han ismiyle anılmasını sağlamış.
0: Malabadi Köprüsü'nü pek çok türkü, şehir ve efsaneye konu olduğu için biliyor olabilirsiniz. 1147 yılında inşa edilen ve Diyarbakır'ın en bilindik simgelerinden biri olan Malabadi Köprüsü, dünyanın en geniş kemerli taş köprüsü olma unvanını taşıyor.
1: Hasuni mağaraları Diyarbakır'ın en ünlü mağaralarından biri. biri. Orta Taş Çağı'na kadar uzanan Hasuni mağaraları 300 farklı odaya sahip.
0: Diyarbakır evlerinin en güzel örneklerinden olan Cahit Sıtkı Tarancı'nın ve Ziya Gökalp'in doğduğu evlerse müze olarak ziyarete açık.
1: Diyarbakır sularını görmeden de Diyarbakır'dan ayrılmamanızı tavsiye ederiz.
0: Geldik turizm rotamızda 13. durağımız olan Kahramanmaraş'a. Kahramanmaraş, milli ruhun ve direnişin simgesi olmuş bir şehir. Kurtuluş Savaşı sırasında bölgede yaşayan halkın işgale direnişi sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Maraş'a kahramanlık unvanı verildi. 5 Nisan 1925'te İstiklal Madalyası alan Maraş, 7 Şubat 1973 itibariyle Kahramanmaraş adını almış oldu. Ayrıca 6 Şubat depremlerinin de merkez üssü olması dolayısıyla depremden ağır yaralanan şehirlerden olan Kahramanmaraş'a gelin daha yakından bakalım.
1: Kahramanmaraş Kalesi şehrin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor. 2259 metre rakıma sahip Uludağ Zirvesi ise Kahramanmaraş'ta doğa turizmi açısından oldukça önemli bir yere sahip. 7 noktalı uğur böcekleri yaz aylarında bölgede bir canlılık oluşturuyor. Buraya giderken fotoğraf makinenizi yanınıza almayı unutmayın.
0: Maraş'ta kampçılık ve yayla turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Başkonuş Yaylası, çam ağaçları arasında güzel zaman geçirme imkanı sunuyor. Başkonuş Yaylası'nda doğal yürüyüş parkurları bulunuyor.
1: Toprakhisar Kanyonu, Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesinde yer alıyor. Kanyon boyunca çağlayanlar, şelaleler ve doğal havuzlar bulunuyor. Toprakhisar Kanyonu'nun en sevilen noktasındaysa Galgamaç Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor.
0: Barındırdığı doğal yaşam ve zengin bitki örtüsü nedeniyle koruma altına alınmış olan Yavşan Yaylası Tabiat Parkı, yürüyüş ve piknik yapmak isteyenler için oldukça güzel bir alan sunuyor.
1: Germanisya Antik Kenti, Dolkadiroğlu ilçesinde yer alıyor. Germanisya mozaikleri, geç Roma ve erken Bizans dönemlerinden izler taşıyor.
0: Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi 7 salonla tarihin kapılarını aralayarak sizleri bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.
1: Osmanlı'nın ilk çarşılarından olan Kahramanmaraş Kapalı Çarşı, Bakırcılar Çarşısı, Demirciler Çarşısı, Yemeniciler Çarşısı ve günümüze kadar bozulmadan ayakta kalmış Kahramanmaraş Taşhan, Kahramanmaraş'ta alışveriş için mutlaka gezmeniz gereken tarihi çarşılardan.
0: Kahramanmaraş'ın bir dünya markası haline gelmiş meşhur Maraş dondurmasını da yemeden dönmeyin deriz.
1: Turizm rotamızda Karadeniz'in incilerinden Trabzon'da sıra. Gezginlere doğa, kültür, tarih ve gurme lezzetleri bir arada sunan Trabzon, gezilecek yerler açısından hayli zengin.
0: Karadeniz'in simgesi haline gelmiş ve hakkında pek çok araştırma yapılmaya devam edilen Sümela Manastırı ilk durağınız olabilir. Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı olan Sümela Manastırı, Altındere Vadisi'ne bakan kayalıklar üzerine konumlandırılmış ve görenleri büyüleyen bir mimari yapı. Vazelon Manastırı, Sümela Manastırı ile aynı vadide yer alıyor. Sümela Manastırı'nı ziyaret ederken Vazelon Manastırı'na da uğrayabilirsiniz.
1: Şehrin en önemli simgelerinden biri olan ve 1250 yılında bir manastır kilisesi olarak inşa edilen Trabzon Ayasofya Müzesi, 1461 yılında Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesi sonrası yenilenmiş. Yenilenmiş hali halen kullanılan binada İncil'de yer alan hikayelerle süslü etkileyici duvar freskleri, Adem ve Havva'nın yaratılışı kabartmalı ve kıyamet gününü simgeleyen betimlemeler gibi oldukça zengin bir koleksiyon mevcut.
0: Trabzon Kalesi ise Araklı ilçesinde bulunan ve şehrin panoramik manzaralarına hakim yüksek bir noktasında konumlanan etkileyici bir yapı.
1: Çaykara ilçesinde bulunan ve bir heyelan set gölü olan Uzungöl çevresinde trekking, kuş gözlem gibi aktiviteler yapılabiliyor. Bu bölgenin sembolü haline gelmiş Uzungöl Camisi'ni görebilir ve yayla gezilerine çıkabilirsiniz.
0: Akçaabat ilçesinde bulunan Sera Gölü Tabiat Parkı'nda bisiklet turu, olta balıkçılığı, doğa yürüyüşü gibi aktiviteler yapılabilir.
1: Maçka ve Tonya ilçelerinde yoğunlaşan yaylalar, doğa yürüyüşü, fotoğraf ve kampçılık gibi aktiviteler için son derece ideal. Düzköy, Sultan Murat ve Kadırge gibi başlıca yaylalarda huzurun ve doğanın tadını çıkarabilir, yeşile doyabilirsiniz.
0: Trabzon'un büyüleyici güzellikteki köylerinden biri olan Hamsiköy, Zigana Dağı eteklerinde yemyeşil çam ormanları arasına gizlenmiş muhteşem bir yer. Yiyecek sevdalılarının uğrak noktalarından biri olan Hamsiköy, sütlacıyla da meşhur.
1: Şahinkaya Kanyonu, Trabzon'un en çok tercih edilen doğa sporu merkezlerinden birisi konumunda. Dağ yürüyüşleri, fotoğraf safarileri ve ekstrem sporlar için Karadeniz'in en ideal yerlerinden biri olmayı başarıyor.
0: Düzköy ilçesi içinde bulunan Çal Mağarası dünyanın en uzun ikinci mağarası konumunda. Mağara havasının astım gibi solunum yolu hastalıklarının büyük bir çoğunluğuna şifa olduğu düşünülüyor.
1: Bir sonraki durağımız Ordu. Antik dönemden beri en önemli şehirlerden biri olmayı başaran Ordu, tüm bunların yanı sıra bir liman şehri.
0: Ulugöl Tabiat Parkı 3 farklı büyüleyici göle de ev sahipliği yaparken, park içerisinde endemik bitki türleriyle birlikte mavi ve yeşilin her tonunu görebilirsiniz. Burada doğa yürüyüşleri yapabilir, göllerde düzenlenen kano gezileri ya da balıkçılık turlarına katılabilirsiniz. Çamaş Kanyonu, Ordu'nun doğa sporları merkezlerinden biri.
1: Rengarenk çiçek ve dağ laleleri arasında keyifli yürüyüşler yapmak isteyenlerin tercihi olan Perşembe Yaylası ise ahşap yayla ederine, buz gibi derelere ve dağ manzaralarına da ev sahipliği yapıyor.
0: Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, Hoynat Tüneli'nin karşısında yer alıyor. Küçük bir ada olan Hoynat Adası üzerinde hiçbir yapılaşma bulunmuyor. Yalnızca tekneyle ziyaret edilebilecek turistik bir gezi alanı olan adanın antik zamanlarda sığınak olarak kullanıldığı biliniyor. Ada, Karabağ Batakların Türkiye'de yuva yaptığı tek yer olmasıyla da ünlü.
1: Şehir merkezine yalnızca 15 dakika uzaklıkta konumlanan Bayadı köyü sınırlarında bulunan Kurul Kalesi, sivri şekilli kayanın üzerine inşa edilmiş ve dikkat çekici mimariye sahip bir yapı. Birinci derece arkeolojik doğal sit alanı olarak koruma altına alınan kalenin zirvesine 100 antik merdivenle ulaşmak mümkün. Gölköy ve Ünye kalelerini de listenize ekleyebilirsiniz.
0: Toskoparan Kaya Mezarı girişi büyük yuvarlak kemeri ve derin bir inişe sahip yapısıyla dikkat çekiyor. Mezar iç içe iki oda şeklinde dizayn edilmiş bir yapı. Turna Suyu Vadisi ise 6 kilometreyi bulan yürüyüş parkurlarıyla doğa meraklıları tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.
1: Ohtamış Şelalesi de 30 metre yüksekliğiyle Karadeniz'in en büyük şelalesi olarak mutlaka görmeniz gereken yerler arasında.
0: Türkiye'nin turizm rotasında sonraki durağımız Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa. Zengin tarihi, gastronomisi ve mimarisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
1: Dünya çapında popüler bir yapı olan 20 görkemli kubbeyle görenleri büyüleyen Bursa Ulu Cami ile başlayalım. Bursa Ulu Cami, Osmanlı çok ayaklı cami mimarisinin en önemli örnekleri arasında. Ulu Cami'nin etrafındaki bölge ise Hanlar Bölgesi olarak da biliniyor. Cami ve çevresi tarihi hanlar, çarşılar ve pazarlarla dolu.
0: Pek çok kuyumcuya ev sahipliği yapan Bursa Kapalı Çarşı en turistik noktalardan biri. Ulu Cami'nin yakın konumunda bulunan Bursa Kapalı Çarşı heykel semtinde konumlanıyor. Dilerseniz buradan Bursa'ya özgü havlu ve ipek kumaşlardan da satın alabilirsiniz.
1: Tarih boyunca bir ticaret merkezi olan Bursa'nın bu yanını yansıtan tarihi hanları ise Koza Han, Fidan Han, Pirinç Han, İpek Han, Emir Han, Geyve Han, Galli Han, Çukur Han, Kapan Han ve Tuz Han olarak sıralayabiliriz.
0: Bursa'nın oksijen kaynaklarından biri olan Soğanlı Botanik Parkı 150'den fazla bitki türüyle doğa severlerin ilgisini çekiyor. Sunduğu rengarenk manzaralarla oldukça etkileyici bir yer olan Soğanlı Botanik Parkı 12 bin kilometrelik yürüyüş yoluna sahip. Park içerisinde bisiklet yolu ve tarihi Bursa evlerinin minyatürlerinin sergilendiği bir alanda bulunuyor.
1: Kuş gözlemciliği yapmak isteyenler yine Ulubat Gölü'nü tercih edebilirler. Olta balıkçılığı yapmak için en güzel yerlerden biri olan Uluabat Gölü pelikanlarıyla da ünlü.
0: Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi için yaptırılan türbe ise Bursa'da bulunuyor ve Osmanlı Padişahı adına yapılan ilk türbe olma özelliğine sahip.
1: Kano, yelken, uçurtma sörfü, deniz paraşütü gibi su sporları yapmak isteyenlerse İznik Gölü'nü tercih edebilir. Doğa gezilerinin popüler adreslerinden biri olan Gölyazı, Bursa'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken turistik bir lokasyon. M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzanan köklü bir tarihe sahip olan Gölyazı, Roma döneminden önemli tarihi hazinelere ev sahipliği yapıyor olması sebebiyle de dikkat çekici.
0: Osmanlı konaklarıyla süslü olan sokakları asırlık zeytin ve çınar ağaçlarıyla trilye, Bursa'da mutlaka görülmesi gereken bir yer. Fay hattının çökmesiyle oluşan bir doğa harikası Su Uçtu Şelalesi, fotoğraf safarileri için en çok tercih edilen yerlerden.
1: Mağara tutkunlarının yanı sıra tarih ve arkeoloji merakları tarafından da yoğun bir ilgi gören Oylat Mağarası, 95 metre yüksekliğe sahip koridorlarıyla dikkat çeken bir yapı. Oylat Deresi'nin batısındaki yamaçlarda asılı duran bu mağara, yürüyüş alanları ve özel aydınlatmalarla gezmeye uygun hale getirilmiş. Binlerce yıldır doğal şekilde oluşan sarkıtlar, dikitler ve mağara göletleri Oylat Mağarası'na duyulan ilgiyi çok daha yoğun hale getiriyor.
0: %90 nem oranına ve her mevsim 18 derecede sabit kalan bir hava durumuna sahip olan Oylat Mağarası, astım gibi solunum yolu hastalıklarına da şifa amacıyla tercih edilebiliyor.
1: Bursa'nın doğal zenginliğinin en önemli parçalarından biri de termal kaynakları. Geçmişi yüzyıllar öncesine kadar uzanan Bursa kaplıcılarından tarih boyunca imparatorlar, kraliçeler ve padişahlar faydalanmış.
0: Bursa kaplıcılarının meşhur Bizans'tan kalma hamamlardan oluşuyor. Osmanlı döneminde onarılan hamamlar sonradan kaplıcaya dönüştürülmüş ve günümüze kadar gelmiş. En meşhur Bursa kaplıcaları Çekirge, Bademli Bahçe ve İnegöl Oylat bölgelerinde bulunuyor. Bunlar dışında Mustafa Kemal Paşa'da Tümbüldek, Gemlik'te Terme, Orhaneli'de Ağaçhisar ve Sada kaplıcaları da Bursa'nın önemli termal kaynaklarının olduğu bölgeler arasında bulunuyor.
1: Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı. Peki Türkiye'de nereleri gezmeli, nereleri görmeli? Hangi şehir neleriyle ünlü? Tüm bu soruların yanıtlarını Türkiye'nin turizm rotasında sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. ABD-İran müzakerelerinde yeni adım. MİT koordinesinde kredi kartı şebekesi çökertildi. LGS maratonu devam ediyor. Ayrıntılar bültenimizde. ABD Başkanı Trump, ABD ile İran arasındaki savaşı durdurma sonucuna getirecek büyük bir uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmanın önümüzdeki birkaç gün içinde nihayete erdirilmesini ve Avrupa'da imzalanmasını beklediklerini de duyurdu. Detayların önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade eden ABD Başkanı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın ABD-İran anlaşmasının da çok yakında olduğu yönündeki açıklamasını kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD-İran arasındaki barış anlaşmasında nihai metne ulaşıldığını ifade etti. Şerif, barış hiç bu kadar yakın olmamıştı dedi. Yurda dönelim. Çok sayıda vatandaşı mağdur eden kredi kartı şebekesi SMS trafiği takibi alınarak çökertildi. MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma ve MASAK'ın ortak çalışmaları neticesinde İstanbul ve Kocaeli'ndeki operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda kredi kartı bilgilerinin toplu test edilmesinde kullanılan özel yazılımlar ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı sunucu kayıtlı ve dijital bağlantıların tamamı da deşifre edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS sınavı bugün gerçekleştiriliyor. İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu sona erdi. Öğrencilere bu sene ilk kez bir beslenme paketi de verildi. Matematik ve fen bilimlerinden 40 sorunun sorulacağı ikinci oturumsa saat 11.30'da başlayıp 12.50'de sona erecek. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da ilan edilecek. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Öte yandan 1 milyondan fazla adayın başvuruda bulunduğu LGS'yi 264 bin çocuğunsa kayıt yaptıramadığı öğrenildi. Buna göre ülkede 8. sınıf olan 1 milyon 279 bin 547 öğrencinin %20'si bugünkü LGS'ye katılamadı.
2: Kupa'nın günlüğü.

0: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Gruplardaki karşılaşmalar nefes kesen maçlara sahne oluyor. Hemen dün akşama dönelim. B grubunda Kanada ile Bosna Hersek 1-1 berabere kaldı. Kanada böylece Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri bu sabaha karşı saat 04'te D grubundaki ilk maçında Paraguay ile karşılaştı. Türkiye'nin D grubundaki rakiplerinden olan ABD mücadeleyi 4-1 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı. Turnuva takvimi yoğunlaşırken bugün B grubunda Katar'la İsviçre karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 22'de başlayacak maç TRT1'den naklen yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı C, D, E ve F grubunda yarın oynanacak 5 maçla sürecek. Brezilya C grubundaki ilk maçında yarın son Dünya Kupası'nda yarı final oynama başarısı gösteren Fas'la karşılaşacak. Mücadele saat 01'de başlayacak. Gruptaki diğer karşılaşmada ise turnuvaya yıllardır hasret kalan İskoçya ve Haiti kozlarını paylaşacak. Boston Stadyumundaki karşılaşma yarın Türkiye saatiyle 04'te oynanacak. Ve bizim çocuklar hamile futbol takımı yarın Avustralya ile karşı karşıya gelecek. ABT'nin Paraguay karşısında aldığı galibiyetle çok daha önemli hale gelen bu karşılaşma pazar sabahı saat 07'de başlayacak. BC Place Vancouver Stadyumunda oynanacak Avustralya-Türkiye maçı, yayın adresi TRT1. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Curaçao ile geçmişteki hayal kırıklığını geride bırakmayı hedefleyen Almanya 14 Haziran Pazar günü saat 20'de karşı karşıya gelecek. Yarın günün son maçı F grubunda oynanacak. Saat 23'te Hollanda ile Japonya Dallas Stadyumunda karşılaşacak. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. 1, 2, 3.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Mutlak butlan kararının çıktığı Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin seçim müziklerini kullanmamasını isteyen Sabahat Akkiraz, aynı zamanda mutlak butlan kararını ve CHP içinde yaşananları yorumladı. Mutlak butlan kararının Alevilikle ilgisi olmadığını söyleyen Sabahat Akkiraz, Radyo Sputnik'te Yol Arkadaşı programına şu açıklamaları yaptı.
2: Butlan konusunda yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. CHP bunu hak etmiyor. Butlan konusu bir siyasal müdahaledir. Antidemokratiktir ve CHP seçmenine kurulan bir tuzaktır. Butlan haberini aldığım andan itibaren Özgür Özel benim genel başkanımdır ve hep olacaktır dedim. CHP genel merkezine polis aracılığıyla girilmesi ve buna göz yumulması ise hepimizi derinden yaralamıştır. Sanatçı olarak da ilk tepkiyi gösterenlerden birisiyim. Çarşamba günü Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel beni aradı ve desteğim için süreçle ilgili halkı bilgilendirdiğim için de teşekkür etti. Şarkılarımızın, türkülerimizin butlancı koltuk kölelerince kullanılmasını yasakladık. Bu da sanat camiası için önemli. Çünkü sessiz kalmak demek desteklemektir. Finalinde butlan asla kabul edilemez. CHP seçmeniyle ve vicdanı ile çoktan bunu reddetmiştir. Bu konunun Alevilik ile ilgisi varmış havası yaratanlara da söylemek isterim ki Alevilik nerede haksızlık varsa karşısında olmamızı öğretir. Haksızlığı duyurmamız Hazreti Ali emridir. Hızır Paşa da Aleviydi ama hepimiz Pır Sultan'dan yanayız. Butlancılar geldikleri gibi gidecekler. Onlar halkın vicdanında çoktan yok oldular. Herkes biliyor ki ne sultana minnet ne hana minnet bizim rehberimizdir. Sultana minnet edenler ise siyasi olarak çoktan hiç oldular.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, mutlak butlan kararını ve CHP'de yaşananları yorumladı. Mutlak butlan konusunun Alevilikle ilgisi varmış havası yaratılıyor diyen Akkiraz, Alevilik nerede haksızlık varsa karşısında olmamızı öğretir. Haksızlığı duyurmamız Hazreti Ali'nin emridir dedi. Hızır Paşa da Aleviydi ama hepimiz Pir Sultan'dan yanayız diyen Sabahat Akkiraz, butlancılar geldikleri gibi gidecekler ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in kendisini de aradığını söyleyen Sabahat Akkiraz, CHP yönetimine seçim şarkılarının çalınmaması gerektiğini de açıkladı. Akkiraz, şarkılarımızın butlancı koltuk kölelerince kullanılmasını yasakladık dedi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kadir Aydın ve Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil, yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Profesör Doktor Kadir Aydın konuya dair şöyle konuştu. Hafif polimerler ve karbon fiber kompozitler kullanılarak daha hafif ve mukavemetli araçlar üretmek mümkün. Daha hafif araçlar daha az yakıt tüketir ve küçük motorlar için uygun hale gelir. Bu malzemelerin özellikle elektrikli araçlarda aracın menzilini %14'e kadar artırdığı belirtiliyor. Bu hafif materyaller sadece aracın ağırlığını azaltmakla kalmayıp aynı zamanda yakıt ve enerji tasarrufunu da artırıyor. Otomobil üretiminde 1970'lerde yaşanan petrol kriziyle birlikte yakıt tasarrufu konusundaki bilinç arttı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş otomotiv sektörünü daha hafif ve daha az yakıt tüketen araçlar üretmeye yöneltti. Bu dönemde çelikten daha hafif malzemeler araştırılmaya başlandı. Bu noktada devreye giren karbon fiber ve alüminyum gibi malzemeler araçların hem dayanıklılığını artırıyor hem de yakıt tasarrufuna önemli katkılar sağlıyor. Milliyet'e konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil, araçlarda kullanılan hafif malzemelerin yakıt tasarrufu üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı. Bir aracın ağır olması sağlam olduğu anlamına gelmez. Yüksek mukavemetli ve hafif malzemeler kullanarak sağlam ve yakıt verimliliği yüksek araçlar üretilebilir. Yeni Avrupa sürüş döngüsü çevrimine göre %10 ağırlık artışı yakıt tüketimini %3 ila %4 artırır. Karamangil ayrıca hibrit malzemelerle yapılan araç parçalarının aynı dayanıklılığı koruyarak yakıt tüketimini önemli ölçüde azalttığını vurguladı. Profesör Doktor Karamangil yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı da şöyle açıkladı. Vites değişimlerini motor devrine uygun şekilde yapın. Mümkün olan en yüksek viteste ve sabit hızda seyahat edin. Trafik akışını takip ederek gereksiz iğmelerden kaçının. Yavaşlama sırasında frene basmayın, araç viteste kalsın. Lastik basınçlarını düzenli kontrol edin, düşük basınç yakıt tüketimini artırır. Elektrikli ve hibrit araçlar şehir içi kullanımda yakıt tasarrufu sağlarken batarya maliyetleri ve değişim ihtiyaçları nedeniyle uzun vadede yüksek maliyetler getirebilir. Profesör Doktor Kadir Aydın, elektrikli araç bataryalarının aracın maliyetinin 1/3'ünü oluşturduğunu belirterek, sık şarj ve deşarj nedeniyle bataryalar eskidiğinde değişim maliyetleri oldukça yüksek olabilir uyarısında bulundu. Sonuç olarak modern otomobillerde kullanılan karbon fiber ve alüminyum gibi hafif malzemeler hem yakıt tasarrufu hem de dayanıklılık açısından önemli avantajlar sunuyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte yakıt ve enerji verimliliğine yönelik araştırmalar da hızla devam ediyor. Benzin tasarrufu nasıl sağlanır, mazot tasarruf cihazları gibi sorular akaryakıt fiyatları arttıkça gündeme gelmeye başlarken Profesör Doktor Kadir Aydın ve Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil konuyla ilgili merak edilenleri ve yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası organizasyonunun görünmeyen yüzünü anlattı. Gazeteci Serhat Ayan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yalnızca futbolun değil, aynı zamanda küresel güç dengelerinin de konuşulduğu bir organizasyona dönüştüğünü söyledi. Turnuvaya katılan 48 ülkenin yaklaşık 4'te 3'ünün geçmişte ABD'nin askeri müdahaleleri, CIA operasyonları veya güvenlik politikalarından etkilendiğini anlatan Ayan şunları söyledi.
2: Dünya Kupası dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri efendim. Normalde böyle bir günün konuşması çok basit olmalıydı tabii ki. Kim favori, kim sürpriz yapar, hangi yıldız son kez sahaya çıkıyor, hangi takım ilk maçta tökezler, hangi teknik direktör turnuvaya damga vurabilir gibi. Bugün Amerika ülkesine konuk gelen ülkelerin futbolcularına, taraftarlarına, hakemlerine yaptığı çirkin davranışlardan bahsediyoruz. Ama sadece bu da değil. Bu Dünya Kupası'na biraz dikkatli bakınca karşımıza futbol tablosundan çok daha karanlık bir dünya haritası çıkıyor. Çünkü sahaya çıkan ülkelerin büyük çoğunluğunun tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin izi var. Bazen askerlerle, bazen uçakla, bazen bombalarla, bazen CIA ile, bazen darbenin öncesinde, bazen darbenin sonrasında, bazen bir lideri devirmek için, bazen bir diktatörü ayakta tutmak için, bazen petrol için, bazen kanal için, bazen maden için, bazen komünizmle mücadele bahanesiyle, bazen demokrasi getireceğiz diyerek. 2026 Dünya Kupası'nda 48 ülke var efendim. Benim yaptığım sınıflandırmada bu 48 ülkenin 36'sı, yani yaklaşık 4'te 3'ü Amerika'nın askeri müdahalesinden, CIA operasyonlarından, darbe süreçlerinden, üst siyasetinden, güvenlik mimarisinden veya doğrudan savaş gücünden bir şekilde nasibini almış durumda. 4'te 3. Bu sayı tek başına bile dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlatmaya yeterli. Dünya Kupası dediğimiz şey ülkelerin aynı sahada buluştuğu en büyük organizasyonlardan biri. Futbol sahasında herkes eşit görünüyor. Her takım 11 kişiyle çıkıyor. Top herkes için aynı top. Kale herkes için aynı kale. Hakem aynı düdüğü çalıyor. Ama tarih sahasında ne yazık ki eşitlik yok. Bir ülkenin arkasında petrol darbesi var. Birinin arkasında işgal var. Birinin arkasında atom bombası var. Birinin arkasında kaybedilmiş insanlar. Birinin arkasında çalınmış topraklar var. Birinin arkasında dışarıdan kurulmuş ordu, dışarıdan desteklenmiş diktatör, dışarıdan yazılmış güvenlik düzeni var. Daha da acayibi şu aslında. Bu sadece geçmişte kalmış bir hikaye değil. Bugün bu turnuvaya katılan ülkelerden ve futbol coğrafyalarından en az 19'unda Amerikan askeri üssü, askeri tesisi, erişim noktası, ortak kullanım alanı, rotasyonel konuşlanması ya da Amerikan askeri personeli bulunuyor. Japonya'dan Güney Kore'ye, Almanya'dan Türkiye'ye, Katar'dan İspanya'ya, Portekiz'den Belçika'ya, Norveç'ten İngiltere'ye, Hollanda'dan Avustralya'da, Irak'ta, Ürdün'de, Suudi Arabistan'da, Mısır'da, Senegal'de. Kura çağında ve İskoçya'nın da içinde yer aldığı Birleşik Askeri Krallık alanlarında Amerikan askeri varlığı farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Yani mesele sadece Amerika geçmişte bazı ülkelere müdahale etmişti meselesi değil. Amerika dünyanın birçok yerinde hala askeri olarak duruyor. Bazen koca bir üs olarak duruyor, bazen radar olarak duruyor, bazen hava üssü olarak duruyor, bazen ortak eğitim tesisi olarak duruyor. Bazen rotasyonel varlık diye daha kibar adlandırılan bir askeri ayak izi olarak duruyor. Bu tablo bize şunu söylüyor efendim. Dünya Kupası sahasında ülkeler yan yana geliyor ama dünya sisteminde bazı ülkeler hala başka ülkelerin gölgesinde duruyor. İran'dan başlayalım isterseniz. İran, Amerikan müdahale tarihinin en öğretici dosyalarından biri. 1953'te İran Başbakanı Muhammed Musadık ülkesinin petrolünü millileştirmek istedi. Yani İran'ın en önemli kaynağı üzerinde İran halkının söz sahibi olmasını istedi. Sonra CIA ve İngiliz istihbaratı devreye girdi, Musaddık devrildi, Şah güçlendi. Peki İran'ın başına ne geldi? Kısa vadede Batı petrol çıkarlarını korudu ama İran'da demokratik siyaset ağır yara aldı. Şah'ın otoriter rejimi güçlendi, muhalefet bastırıldı, güvenlik devleti büyüdü, toplumun hafızasına şu cümle kazındı: biz sandıkta karar versek bile dışarıdan gelen güç o kararı çöpe atabilir. 1979 İran devrimine giden yolun taşlarından biri işte buydu. Bugün İran'la Amerika arasındaki bitmeyen düşmanlık kökünde sadece nükleer program yok. 1953'ün o kirli gölgesi var. Amerika kısa vadeli çıkarını korudu, uzun vadede kendisine kalıcı bir düşman yarattı. Sonra Irak. Irak modern çağın en Amerikan müdahale dosyalarından biri. 1991 Körfez Savaşı, 1990'lar boyunca yaptırımlar, uçuşa yasak bölgeler, bombardımanlar ve sonra 2003 işgali. Amerika Saddam Hüseyin'i devirdi ama Irak devletini de fiilen çökertti. Irak'ın başına ne geldi? Ordu dağıldı, devlet kurumları parçalandı, mezhepçilik siyasetin merkezine oturdu. Sünni-Şii-Kürt dengesi devlet aklıyla değil, kaosla yeniden kuruldu. Direniş hareketleri doğdu, El-Kaide güçlendi, sonra IŞİD çıktı, milyonlarca insan yerinden oldu, yüz binlerce insan öldü. Bir ülke petrol zengini olabilir ama devleti çöktükten sonra o petrol zenginlik değil, lanet haline geldi. Irak'ın başına tam olarak bu geldi işte. Amerika, diktatörü devirdim dedi, Iraklıların önemli bir bölümü ise enkazın içinden şunu söyledi: diktatörü devirdin ama ülkeyi de beraberinde götürdün. Bugün bile Irak'ta Amerikan askeri varlığı, üsler, eğitim faaliyetleri, danışmanlık misyonları ve saldırıya uğrayan Amerikan tesisleri tartışması bitmiş değil. Yani işgalin siyasi uzantıları hala oynanıyor. Panama. Panama küçük bir ülke gibi görünüyor ama Amerikan müdahale tarihinin en büyük sembollerinden biri aslında. Çünkü Panama sadece Panama değil, Panama kanal demek. Atlantik ile Pasifik arasında kapı demek. Amerika için de bu uzun süre bağımsız bir siyasi özne değil, stratejik bir geçit olarak görüldü. 1903'te Panama'nın Kolombiya'dan kopuşunda Amerika'nın çıkarları belirleyici oldu. 1989'da Amerika doğrudan Panama'yı işgal etti. Manuel Noriega'yı devirdi. Peki Panama'nın başına ne geldi? Hadi gelin ona bakalım. Ülke daha doğarken dış gücün gölgesinde doğdu. Kanal yüzünden ekonomik değer kazandı ama aynı kanal yüzünden egemenliğin sürekli tartışmalı haline geldi. 1989 işgali, sivillerin ölümü, mahallelerin yıkımı, devletin dış müdahaleyle yeniden biçimlendirilmesi anlamına geldi. Noriega iyi bir adam mıydı? Hayır. Ama mesele bu değil. Mesele şu: bir ülkenin kötü liderini devirmek bile o ülkenin kaderini dışarıdan tayin etme hakkı vermez. Panama'nın hafızasında kalan şey tam olarak da bu işte. Haiti. Haiti daha karanlık. 1915'te Amerikan askerleri Haiti'ye girdi. Ülke 1934'e kadar işgal altında kaldı. Amerika Haiti'nin maliyesi üzerinde kontrol kurdu. Güvenlik yapısını yeniden şekillendirdi. Jandarma sistemi kurdu. Siyaseti, ekonomik kurumları dışarıdan yönlendirdi. Haiti'nin başına ne geldi? Zaten kölelik, sömürgecilik, Fransa'ya ödemek zorunda bırakıldı. Ağır tazminatlar ve dışlanmışlıkla ezilmiş bir ülkeydi. Amerikan işgali bu yaraları hiç de iyileştirmedi. Aksine Haiti'nin kendi kurumlarını kurma ihtimalini daha da zayıflattı. İşgal düzeni merkeze ama halktan kopuk bir devlet yapısı bıraktı. Güvenlik kurumları ilerleyen yıllarda darbelerin, baskının, insan hakları ihlallerinin bir parçası oldu. Bugün Haiti'den söz ederken hep çeteler, kaos, devlet yokluğu, açlık, yardım krizleri diyoruz. Ama bu tablo gökten düşmedi. Haiti'ye sürekli dışarıdan düzen getirilmeye çalışıldı. Her gelen biraz daha düzeni bozdu. Sonunda ülke kendi kendisini taşıyamayan, kurumları çökmüş, halkı bitmeyen bir kriz içinde yaşayan bir yere dönüştü. Kongo'ya gidelim. Kongo Demokratik Cumhuriyeti başka büyük bir yara. Kongo bağımsız olduğunda Patrice Lumumba ülkesinin gerçek bağımsızlığını savunan bir liderdi. Kongo'nun madenleri, kaynakları, stratejik konumu Batı için çok önemliydi. Lumumba fazla bağımsız görüldü, fazla kontrol edilemez görüldü. CIA'nin Lumumba'yı iktidardan uzaklaştırmaya yönelik operasyonları belgelerde yer aldı. Lumumba öldürüldü, sonra Mobutu düzeni geldi. Peki Kongo'nun başına ne geldi? Gelin ona bakalım. Dünyanın en zengin kaynak ülkelerinden biri, dünyanın en acılı ülkelerinden birine dönüştü. Bakır, kobalt, elmas, uranyum, altın, ne ararsanız var. Ama halk yoksul. Devlet yağmalandı. Mobutu yılları kleptokrasiye, yani hırsızlık rejimine dönüştü. Devletin hazinesi bir avuç iktidar çevresinin kasası gibi kullanıldı. Kurumlar çürüdü. Sonra iç savaşlar, sonra milisler, dış müdahale, maden savaşları geldi. Kongo'nun trajedisi de şu oldu. Kaynak zenginliği bağımsız bir devlet kurmaya yetmedi. Çünkü o kaynaklar halk için değil, dış güçler ve yerli ağlar için değerliydi. Kongo hala toparlayamadı. Çünkü bir ülkenin bağımsızlık alanındaki omurgası kırılırsa o kırık kuşaklar boyu iyileşmeyebilir. Brezilya'ya gidelim hadi. 1964 darbesi. Latin Amerika'da Amerika'nın anti-komünizm adına demokrasiyi nasıl gözden çıkarttığının en önemli örneklerinden biri oldu. João Goulart. O João Goulart yönetimi Washington'da kuşkuyla izleniyordu. Darbecilere destek hazırlıkları yapıldı. Sonuçta Brezilya'da askeri rejim başladı. Brezilya'nın başına ne geldi? 20 yılı aşkın askeri yönetim. Sansür, işkence, sendikaların ezilmesi, kapatılması, solun bastırılması, üniversitelerin, gazetecilerin, aydınların baskı altına alınması. Demokrasi askıya alındı. Ülke ekonomik büyüme söylemleriyle süslenen o bir baskı döneminden geçti. Ama büyüme varsa bile özgürlük yoktu. Kalkınma denen şey insanların elektrik kablolarıyla işkence gördüğü odaların üstünü örtemedi. Örtemezdi zaten. Arjantin, Uruguay, Paraguay aynı karanlık Latin Amerika tablosunun parçaları. Operation Condor adı verilen o bölgesel baskı ağı sağcı askeri rejimleri muhalifleri sınır ötesi takip etti, kaçırdığı, öldürdüğü, kaybettiği bir düzendi. Amerika bu rejimlerin her suçunun tek faili değildi elbette. Ama bu rejimler kendilerini Batı'nın anti-komünist güvenlik düzeni içinde meşru hissetti. Arjantin'de insanlar kayboldu. Anneler çocukların izinlerini meydanlarda aradı. Uruguay'da demokratik gelenek ezildi. Paraguay'da Strassener diktatörlüğü yıllarca sürdü. Bir kuşak sadece yoksullukla değil korkuyla büyüdü. Devlet vatandaşlarını koruyan kurum olmaktan çıkıp vatandaşını izleyen, döven, kaybeden bir makineye dönüştü. Bu ülkeler sonra demokrasiye döndüler ama kayıplar geri gelmedi. İşkence gören bedenler eski haline dönemedi. Çalınan bebekler, parçalanan aileler, susturulan toplumlar bir daha toparlanamadı. Ekvador'da aynı bir çizgi var. 1960'larda CIA faaliyetleri, antikomünist propaganda, siyasal yapıları etkileme girişimleri ve askeri müdahaleler iç içe geçti. Ekvador zaten kırılgan bir demokrasiydi. Dış müdahale bu kırılganlığı onarmadı, daha da büyüttü. Sivil siyaset zayıfladı, askeri müdahale fikri normalleşti. Bir ülkede seçimle gelen siyaset sürekli dışarıda kim kimi destekliyor sorusuyla yaşarsa vatandaşın sandığa güveni de kurumlara güveni de aşınır tabii ki. Kolombiya, o da başka bir hikaye. Önce Panama'nın kopuşu, sonra uyuşturucu savaşı, sonra Plan Kolombiya, Amerika Kolombiya'da devleti güçlendirdiğini söyledi. Bir ölçüde güvenlik kapasitesi sağladı ama bu kapasite toplumsal barışı değil, askerileşmeyle birlikte geldi. Uyuşturucu kartelleri, gerillalar, paramiliter yapılar, insan hakları ihlalleri, yeniden yerinden atılan, tahliye edilen siviller. Kolombiya'nın başına gelen şey güvenlik sorunlarının sürekli silahla çözülmeye çalışmasıydı. Silah bazen alan açar ama tek başına ülkeyi iyileştirmez. Güney Afrika, o daha sembolik ama çok daha çarpıcı. Bakın, Nelson Mandela'nın 1962'de yakalanmasında CIA bilgisinin rol oynadığına dair çok güçlü iddialar var. Eski CIA bağlantıları bunları anlatıyor. Mandela 27 yıl hapis yattı. Burada Amerika Güney Afrika'yı işgal etmedi, bombalamadı. Ama soğuk savaş aklı, apartheid gibi ırkçı bir rejimin güvenlik refleksleriyle kirli temaslar kurdu. Güney Afrika'nın başına zaten apartheid gibi bir insanlık dışı bir düzen gelmişti. Dış dünyanın bu düzene karşı yeterince erken ve sert tavır alamaması rejimin ömrünü uzattı. Mandela'nın hapis yılları sadece bir insan hayatından çalınmış yıllar değil, bir toplumun özgürleşmesinden çalınmış yıllar. Ve Japonya. Japonya meselesinin tarihsel anlamını hepimiz biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı. Japon militarizmi, Pasifik Savaşı, Pearl Harbor, imparatorluk saldırganlığı ama bunların hiçbiri Hiroşima ile Nagasaki'de o sivillerin yaşadığını anlatamaz bize. 1945 sonunda yani 140 bin kişi Hiroşima'da öldü ve 74 bin kişi Nagasaki'de öldü. Bunlar yalnızca sayılar değil, bunlar buharlaşan insanlar. Gölgesi duvarlara kazınan bedenler, derisi yanan çocuklar, su diye bağırarak ölen siviller, ailesini tanımaz halde bulan insanlar. Efendim, Evet, Amerika işte böylesi bir durumda, bu kupaya katılan 48 ülkenin 36'sıyla böylesi iç içe geçmişlikleri var. Ve biz böyle bir yerde Amerika'da Dünya Kupası yapacağız. Şu anda Dünya Kupası'nda şunları tartışıyoruz. Amerika hakemleri göndermiş, Amerika taraftarları oraya kabul etmemiş filan. Ama Amerika'nın neler yaptığı bambaşka bir hikaye. Bu hikayeyi elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere anlatacağım.
1: Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası organizasyonunun görünmeyen yüzünü anlattı. Gazeteci Serhat Ayan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yalnızca futbolun değil, aynı zamanda küresel güç dengelerinin de konuşulduğu bir organizasyona dönüştüğünü söyledi. Turnuvaya katılan 48 ülkenin yaklaşık 1/4'ünün geçmişte ABD'nin askeri müdahaleleri, CIA operasyonları veya güvenlik politikalarından etkilendiğini söyleyen Ayan, sahada herkes eşit görünse de tarih sahasında eşitlik yok dedi. Ayan, bugün Dünya Kupası'nda yer alan birçok ülkede halen Amerikan askeri varlığının bulunduğuna dikkat çekerek, futbolun arka planında karmaşık bir siyasi ve tarihi tablo bulunduğunu ifade etti. ABD'nin turnuvaya gelen bazı futbolcu, taraftar ve hakemlere yönelik uygulamalarını da eleştiren Ayan, organizasyonun saha dışındaki tartışmalarla gündeme geldiğini belirtti. Ayan'a göre Dünya Kupası bu yıl yalnızca sporun değil, uluslararası ilişkilerin de aynası konumunda. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: seçenek şut.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Yapay zeka sesli haber.
3: Uzmanlar, sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve olumsuz gündemin birçok kişide tükenmişlik hissini artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında bilinçli farkındalık, yani mindfulness uygulamalarına ilginin arttığını belirten uzmanlar, daha sakin ve dengeli bir yaşam için bazı önerilerde bulunuyor. İşte daha iyi bir yaz geçirmenin 5 yolu. Psikoterapist Mandolin Moody'ye göre insanların hem kişisel hem de profesyonel tükenmişlik yaşadığı bir dönemde önceliklerini yeniden gözden geçirmesi ruh sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanların daha iyi bir yaz geçirmek için önerdiği ilk yöntem açık havada daha fazla zaman geçirmek. Doğayla temas kurmanın stres seviyelerini düşürdüğü ve kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. İkinci öneri ise ekran süresini azaltmak. Özellikle sabah saatlerinde telefona bakmadan güne başlamanın zihinsel yükü azaltabileceği ve stres seviyelerini kontrol altında tutabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca bireylerin vücutlarından gelen sinyalleri dinlemesi gerektiğini vurguluyor. Yeterli su tüketimi, dengeli beslenme, hareket ve dinlenme ihtiyacının fark edilmesi hem fiziksel hem de ruhsal iyilik halini destekliyor. Bir diğer öneri ise topraklanma teknikleri. Günlük tutmak, meditasyon yapmak ya da her gün şükredilen birkaç şeyi not almak gibi alışkanlıkların ruh halini olumlu yönde etkileyebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bilinçli farkındalığı artırmanın bir diğer yolu da duyulara hitap eden küçük rutinler oluşturmak. Sakinleştirici müzikler dinlemek, hoş kokularla vakit geçirmek veya kaliteli zaman geçirmek yaşam kalitesini artırabiliyor. Uzmanlar, küçük değişikliklerle geçirilen daha yavaş ve bilinçli bir yazın tükenmişlik hissini azaltarak ruh sağlığını güçlendirebileceğini ifade ediyor. Sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve sürekli bilgi akışı birçok kişinin kendini tükenmiş hissetmesine neden oluyor. Uzmanlar, daha sakin, dengeli ve keyifli bir yaz geçirmek için uygulanabilecek 5 etkili yöntemi sıraladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Yapay zeka sesli haber.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert gönderme. 90 suçlu Türkiye'ye iade edildi. Muhsin Yazıcıoğlu davası sil baştan. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Edirne'deydi. 4 yıl süren restorasyon sonrası Selimiye Camisi'nin yeniden ibadete açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuştu. Aslına uygun şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'ye bir müjde daha verdi. Avrupa'nın en büyük ihya programında 2027 sonuna doğru Edirne Sarayı'nın açılışını yapacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde CHP'deki kriz de vardı. Millet film izler gibi her gün CHP'yi izliyor dedi.
2: Haberlere baktıkça bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Bu aziz milletin huzurunu kast edilmesine AK Parti olarak müsaade etmeyiz.
1: CHP'de tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekili arasında yer alan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri kaldırıldı. Başarır ve Günaydın'ın görevlerinin düştüğü meclisin resmi internet sitesinde de yer aldı. Özgür Özel'in ise meclis grubunu kapalı toplantıya çağırarak Başarır ve Günaydın'ın yerine grup başkan vekili seçimi yaptırabileceği ifade ediliyor. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Serkan Tuncer ve Tanju Özcan'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verildiğini açıkladı. Ardından Tanju Özcan'dan istifa kararı geldi. Kılıçdaroğlu yönetiminin MYK toplantısında ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bir paylaşım yapan Özcan, "Ben atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem" diyerek istifasını duyurdu. Tanju Özcan böylece bu süreçte partiden ayrılan ilk isim oldu. CHP'de yaşanan kriz ve yeni parti tartışmalarına ilişkin konuşan Özgür Özel, CHP'deki mutlak butlan kararının ardından yeni parti kuracağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Şu an için böyle planlarının olmadığını söyledi. Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti. Ancak Özgür Özel'in felaket senaryosunda düşünülür dediği yeni parti planı için kritik tarih açıklandı. Özgür Özel'in 20 Temmuz'da başlayacak adli tatile kadar mahkeme kararının kesinleşmemesi halinde yeni parti için düğmeye basacağı iddia edildi. İçişleri Bakanlığı 90 suçlunun yakalanarak ülkemize iade edildiğini duyurdu. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi ve ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan etkin işbirliği neticesinde kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 42 ve ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere toplam 90 suçlu ülkemize geri getirildi. Dava sil baştan. Büyük Birlik Partisi kurucusu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma dosyası yeniden açılıyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyası yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Türk siyasi tarihinin en karanlık dosyalarından birini aydınlatacak yeni başsavcı Aykut Çelik oldu. Bu arada helikopter enkazında yeni bulgulara ulaşıldığı belirtilirken bütün teknik veriler de Ankara'da yeniden incelenecek. Spor. 48 takımlı FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Günün maçı B grubunda oynanacak San Francisco'daki mücadelede Katar ve İsviçre bu akşam saat 22'de karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nın gölgesinde bültenimize transfer kulisleriyle devam edelim. Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yapmış durumda. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Sarı Lacivertli yönetimin hedefindeki ilk isim İtalya Serie A ekibi Milan'ın 27 yaşındaki Fransız yıldızı Fofana oldu. Fofana transferinde mutlu sona ulaşılması halinde ise Paris'in kadrosuna katmak istediği dünya çapında orta saha Kante ile de yolların ayrılacağı iddia ediliyor. Basketbol Süper Ligi playoff final serisi bugün başlıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş şampiyonluk için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda parkeye çıkacak. Eseli rakipler sezonun şampiyonunu belirleyecek final serisinin ilk karşılaşmasında bugün saat 20'de karşı karşıya gelecek. Amili erkek voleybol takımı Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında son iki olimpiyat şampiyonu Fransa'yı 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Ay Yıldızlı ekip üçüncü maçta birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan İtalya ile yarın Türkiye saatiyle 02.30'da mücadele edecek. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
3: Fethi Yılmaz'da yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Fındık vitamini, enerji. Çocuklar için daha besleyici, daha uzun boy demek. Askerler için daha kaslı, daha güçlü asker demek. Anne karnındaki bebekler için daha iyi beyin gelişimi, daha güçlü yarınlar demek. Efendim, cinsel güç arttırıcı biliyorsunuz, daha fazla agani demek.
5: Ayrıyetten aganigin aganige.
4: Çocuklara kokarca toplayın, bisiklet alalım. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ya erişkinlerin tutamadığı. Bakın benim evde çıkıyor mesela. Eşim tutamıyor, çocuklar tutamıyor. 16 yaşında benim oğlum. Beni çağırıyor. Yani öyle bir iri bir hayvan ki bir parmağınızın dilimi kadar ve evet. 8-10 tane bacağı var. İnanılmaz çirkin ve şey bir hayvan.
6: Ya bırak kımıl kımıl işte ya.
3: Fethi Yılmaz'la yazıyorum. Her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Yargıtay'ın emsal niteliğindeki yeni kararı, yıllık izin hesaplamalarında uzun süredir tartışılan bir konuya açıklık getirdi. Karara göre hafta tatiline denk gelen günler yıllık izin süresinden düşülemeyecek. Bu durum, çalışanların fiilen daha fazla yıllık izin kullanabilmesinin önünü açabilecek. Resmi gazetede yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında, yıllık ücretli izin sürelerinin hesaplanmasında hafta tatili günlerinin izin süresine dahil edilemeyeceği vurgulandı. Kararda 4857 sayılı İş Kanunluğun 56. maddesine dikkat çekildi. Buna göre yıllık ücretli izin dönemine denk gelen hafta tatilleri, ulusal bayramlar ve genel tatil günleri yıllık izin süresinden mahsup edilemiyor. Başka bir ifadeyle çalışanların izin takvimine denk gelen bu günler izin hakkından eksiltilemez. Milyonlarca çalışan için önemli bir karar Yargıtay'dan geldi. Yargıtay aldığı kararla çalışanların yıllık ücretli izin kullandığı döneme denk gelen hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

joy in a world.

not a crime when you look the way you do, the way I like.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Siyasetçi Örsan Öymen, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Örsan Öymen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü ve bu görüşmeden Kılıçdaroğlu hem belediye başkanlarının tutuklanmasının hem de mutlak butlan meselesinin bizzat içinde sonucunu çıkardığını söyledi. Öymen, Kılıçdaroğlu'yla arasında geçen diyaloğu, mutlak butlan kararını ve CHP'nin içinde bulunduğu son durumu Radyo Sputnik canlı yayında anlattı.
2: Kemal Bey'in bir fikir beyan ettiğini, kürsüde konuştuğunu hatırlamıyorum.
3: Aktif yani bir parti meclis üyesi değildi.
2: Evet, aktif parti meclis üyesi değildi. Dolayısıyla hani kim olduğunu, neyi temsil ettiğini falan tabii kimse pek bilmiyordu doğal olarak. Fikir beyan etmeyince bir savrulma içerisindeydi zaten ideolojik açıdan. Belli ki Amerika CHP'deki durumla çok yakından ilgilenmiş. Ya Deniz Baykal özetle kara listeye girmiş Amerika'da, ABD yönetimin nezdinde diyelim. Biraz o medyadaki tanınmışlığı ile bağlantılı olarak belki şey oldu, yani genel başkan oldu. Bu mutlak butlan meselesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nda bunun tam içinde ortasında olduğu anlaşılıyor. Yani dolayısıyla bunun sadece bir kişisel hırs, yani o da vardır mutlaka da, yani kişisel hırs, intikam duygusu, kin, öfke, hani bu duyguların bir takım emperyalist operasyonlarla harmanlanması diyorum ben buna. Yani iki boyutta var yani. Dolayısıyla yani ya emperyalizm onu kullanıyor, yani kullanışlı aygıt dedikleri, ya bilinçli olarak emperyalizmle işbirliği yapıyor falan. Hani o kadar ayrıntıyı anlayabilmek için biraz daha zamana ihtiyaç olabilir. Cumhurbaşkanı adayının hem de muhalefetin, ana muhalefetin genel başkanının iktidar tarafından belirlendiği bir dönem yaşıyoruz. Bu 12 Eylül askeri darbe döneminden bir farkı yok. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği bana göre tehlike altında. Onun için herkes kimin ne olduğunu bilmeli bence. Yani orada da zaten ben hani zaten biliyorduk aşağı yukarı yapıp ettiklerinden hangi yolda olduğunu, ama hani kendisinden bizzat duymuş birisi olarak şu anda konuşuyorum bunları. Ve şu anda evet, Kılıçdaroğlu tüvü ve yasayı ihlal ediyor. Yani dolayısıyla şey, hani nasıl Erdoğan padişahlığını ilan etmişse Türkiye'de, Kılıçdaroğlu da CHP'de padişahlığını ilan etmiş halde. Bildiğiniz parti için darbe yapmış durumda şu anda. Yani CHP'yi bitirme projesi bu. 12 Eylül askeri darbecilerin yaptığı gibi. Bu da sivil darbeciler. Kılıçdaroğlu üzerinden CHP'de sivil darbe gerçekleştirmiş durumdalar. Onun için CHP'yi terk etmeden CHP'nin içinde mevzileri koruyarak mücadele vermek lazım. Şimdi onu disiplinle falan onu engellemeye çalışıyorlar. Yani bana sorarsanız hani ahlaki arınma falan diyor. Ahlak bu bir insan bir kere

0: böyle şeyler yapmaz yani. Yani bir kere ahlak dediğim şey erdemden bağımsız değildir. Adalet de çok önemli bir erdemdir biliyorsunuz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan siyasetçi Örsan Öymen, Kılıçdaroğlu'yla arasında geçen diyaloğu, mutlak butlan kararını ve CHP'nin içinde bulunduğu son durumu anlattı. Kılıçdaroğlu hem belediye başkanlarının tutuklanması sürecinin hem de mutlak butlan meselesinin bizzat içinde diyen Öymen, Kılıçdaroğlu tüzüğü ve yasayı ihlal ediyor. CHP içinde fiilen bir darbe yaşanıyor ifadelerini kullandı. Bu sadece CHP'nin değil, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir mesele diye konuşan Öymen, sözlerini CHP'yi terk etmeden parti içinde mücadele edilmeli ifadeleriyle noktaladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak gösterilen Karanlık Kanyon yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Atatürk'ün ismini verdiği ilçe tarihi dokusu ve doğa sporlarıyla dikkat çekiyor. Eski adı Eyin olan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla Türkiye'nin öne çıkan turizm rotaları arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü Karanlık Kanyon'un yanı başındaki Kemaliye'de Roma, Bizans, İlhanlı, Akkoyunlu, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyet hüküm sürdü. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan ilçe yaz aylarında nüfusunun yaklaşık 10 katı ziyaretçi ağırlıyor. Kemaliye dünyaca ünlü Karanlık Kanyon'la ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki kanyon 1000 metreyi bulan derinliğiyle dünyanın en büyük kanyonları arasında gösteriliyor. 38 tünelden oluşan ve 7 kilometre uzunluğa sahip taş yoluyla dikkat çeken bölgede turistler tekne turuna çıkabiliyor, dağ keçilerini gözlemleyebiliyor ve doğa sporları yapabiliyor. Tarihte cennet gibi güzel bahçe anlamına gelen Eyin ismi, Kurtuluş Savaşı döneminde bölge halkının verdiği destek nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kemaliye olarak değiştirildi. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçe, tarihi yapıları ve doğal manzaralarıyla Erzincan'ın en önemli turizm merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne yer alan Kemaliye, tarihi mirası, eşsiz doğası ve Karanlık Kanyonu'yla Türkiye'nin en dikkat çeken turizm noktaları arasında gösteriliyor. Yaz aylarında nüfusunun yaklaşık 10 katı ziyaretçi ağırlayan ilçe, doğa sporlarından tekne turlarına uzanan birçok aktivitesiyle yerli ve yabancı turistlerin gözde rotaları arasında yer almayı sürdürüyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Osmanlı'nın en büyük ulaşım projelerinden biri olan Hicaz Demiryolu yeniden gündemde. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Riyad'da imzalanan mutabakat zaptıyla bir asır önce Şam'dan Medine'ye uzanan tarihi hattın modern koşullarda yeniden canlandırılması için yeni bir adım atıldı. Anlaşmanın Türkiye'yi Suriye ve Ürdün üzerinden Körfez'e bağlayacak yeni bir ulaşım ve ticaret koridorunun temelini oluşturması bekleniyor. Hicaz Demiryolu fikri, Osmanlı Devleti'nin son döneminde Sultan II. Abdülhamit tarafından hayata geçirildi. Projeyle yalnızca hac yolculuğunu kolaylaştırmak değil, Osmanlı'nın Arap toprakları üzerindeki idari ve askeri kontrolünü güçlendirmek de hedefleniyordu. Temeli 1900 yılında atılan hattın İstanbul'dan Mekke'ye uzanması planlanıyordu. 1908'de Şam'dan Medine'ye kadar ulaşan proje bitirilemedi. Rayların tamamlanan kısmı yıllar içinde unutuldu. Bugün büyük kısmı kullanılamaz halde. Bölgedeki Bedevi kabileler tarafından demir yoluna yapılan saldırılar Mekke'ye uzanmasına engel oldu. Mekke şerifleri de Hicaz demir yolunu siyasi ve ekonomik çıkarlarına tehdit olarak görüyorlardı. Medine'ye ulaşan hat açıldıktan bir yıl sonra 2. Abdülhamid'in Nisan 1909'da tahttan indirilmesi, Jön Türklerin iktidara gelmesi ve 1. Dünya Savaşı'nda bölgenin İngiliz ve Fransızlar tarafından işgal edilmesiyle birlikte dev proje tarihe karıştı. Türkiye, Suriye ve Ürdün tarihi projeyi canlandırmak istediklerini 2025'in Eylül ayında duyurmuştu. Şimdi bu ülkelere Suudi Arabistan da katıldı. Yaklaşık 1300 kilometrelik hattın maliyeti dönemin hesaplarına göre 4 ila 4,5 milyon Osmanlı lirasını buldu. Projenin finansmanında devlet bütçesinin yanı sıra İslam dünyasından toplanan bağışlar kullanıldı. Sultan II. Abdülhamit de projeye şahsen bağış yapan isimler arasında yer aldı. Demiryolu, Alman mühendislerin teknik desteğiyle inşa edildi. Ancak yapımın büyük bölümü Osmanlı mühendisleri, askerleri ve işçileri tarafından gerçekleştirildi. Bu yönüyle Hicaz Demiryolu, dönemin en önemli yerli mühendislik projelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak proje tartışmalardan da uzak kalmadı. Dönemin bazı kaynaklarında bağışların toplanması ve harcamaların denetlenmesi süreçlerinde usulsüzlük iddiaları gündeme geldi. Bazı görevlilerin kamu kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullandığı ve rüşvet iddialarının soruşturulduğu vakalar Osmanlı Meclisi mebusan tutanaklarına yansıdı. Bağış kampanyalarının büyüklüğü nedeniyle mali denetim konusunda eleştiriler yapıldı. II. Abdülhamit döneminde hattın yapımında kullanılan demir ve diğer yapı malzemelerinin denetimsizlik sebebiyle çalındığı, sahte faturalar düzenlendiği veya rayların sökülerek farklı yerlere satıldığına dair tarihsel kaynaklarda iddialar ve soruşturmalar yer alıyor. Bugün ise Türkiye, Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün arasında yürütülen çalışmalarla hattın modern bir demir yolu koridoru olarak yeniden canlandırılması hedefleniyor. Uzun vadede söz konusu demir yolu ağının Umman'a ve dolayısıyla Hint Okyanusu'na kadar uzatılması planlanıyor. Bu planın hayata geçmesi durumunda küresel ticaretin en riskli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na alternatif bir kara ve raylı ticaret koridoru inşa edilmiş olacak. Osmanlı'nın yarım kalan dev projesi Hicaz Demiryolu için Türkiye ve Suudi Arabistan arasında mutabakat zaptı imzalandı. Bir asır önce Medine'de duran hattın yeniden canlandırılması, Körfez'den Avrupa'ya uzanacak yeni bir ticaret koridorunun önünü açabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı. LGS maratonu sona erdi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik planlanan saldırıları iptal ettim dedi. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Edirne'deydi. Selimiye Camii'nin restorasyonu sonrası yeniden ibadete açılması nedeniyle düzenlenen törende konuştu. Restorasyonun aslına uygun şekilde gerçekleştirildiğini dile getiren Erdoğan, konuşmasında iç politikaya yönelik mesajlar da verdi. CHP'ye tepki gösterdi. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü dedi.
2: Haberlere baktıkça bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Bu aziz milletin huzuru kast edilmesine AK Parti olarak müsaade etmeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Edirne'de yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine de değindi ve önemli mesafe kat ettiklerini belirtti.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizde ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesinde yürütülen operasyonda çok sayıda vatandaşa hedef alan kredi kartı şebekesi çökertildi. İstanbul ve Kocaeli'nde düzenlenen ve zamanlı baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken kart bilgilerinin otomatik yazılımlarla tespit edildiği ve vatandaşlara da bu nedenle şüpheli işlem ve SMS'leri gönderildiği ortaya çıktı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşması yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla resmi gazetede yayınlanan düzenleme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve karşılıklı hareketliliğin kolaylaştırılması amacıyla hayata geçirildi. LGS'de maraton sona erdi. 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen sınav bugün tüm Türkiye'de ve yurt dışı merkezlerinde eş zamanlı olarak düzenlendi. Sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı oturumda yapılan sınavda bu yıl ilk kez öğrencilere bakanlık tarafından da bir beslenme paketi dağıtıldı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da ilan edilecek. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de LGS sonuçlarının ardından öğrenciler için yapay zeka destekli tercih raporunun robotunun da devreye alınacağını söyledi.
3: Bildiğiniz gibi arkadaşlar, sınav uygulandıktan sonra 10 Temmuz'da sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu yıl sınav sonuçlarla ilgili de bir yeni uygulama başlatıyoruz. Çocuklarımız sınav sonuçlarını öğrendikten sonra elektronik ortamda kendilerine destek olan bir yapay zeka robotuyla Türkiye'nin neresinde olursa olsun tercih etmek istediği okul türüne göre okulların tamamını fiziki imkanlarla birlikte sunan bir tercih robotunu da kendileriyle paylaşacağız.
1: Dünyanın gündemiyle devam edelim bültene. ABD ve İran savaşı sona erdirecek bir anlaşma metni üzerinde uzlaşmaya yaklaştı ve Washington yönetimi ilk anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanmasını bekliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da taslak metinde değişikliklerin hala mümkün olacağını söyledi, olabileceğini kaydetti. İran'ın savaştan daha güçlü çıktığını savundu Abbas Arakçı. Taslak mutabakat Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve ABD'nin BD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırılmasını öngörülüyor. Tarafların daha sonra İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelere de başlaması planlanıyor. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyde onayladığını belirterek bu nedenle de İran'a yönelik planlanan saldırı ve bombardımanları iptal ettiğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD istihbaratı tarafından gizliliği kaldırılarak yayımlanan Ukrayna'daki biyolaboratuvar belgelerinin Moskova'nın yıllardır dile getirdiğini, endişeleri tamamen teyit ettiğini belirtti. Yayımlanan bu belgeler hem bizim hem de Rusya Savunma Bakanlığı'nın uluslararası topluma defalarca aktardığı gerçeklerin teyidi niteliğindedir dedi Zaharova. Maria Zaharova açıklamalarına şu şekilde devam etti. Yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi sınırları dışında özellikle de Ukrayna'da kimse tarafından denetlenmeyen son derece tehlikeli askeri biyolojik faaliyetler yürüttüğüne dikkat çekmeye çalıştıklarını dile getirdi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi. Yaralı sayısı 1221'e yükselirken kayıp olan 33 kişi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hindistan'ın Assam eyaletinde hava kuvvetlerine ait An-32 tipi nakliye uçağı Jorhat Hava Üssü yakınlarında iniş sırasında düştü. Kazanın ardından alev alan uçakta 5 asker hayatını kaybetti.
0: Ekonomi.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı Nisan ayı ödemeler dengesi verileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cari dengede önemli bir iyileşme sağlayarak ekonominin küresel şoklara karşı dayanıklılığının güçlendirdiklerini ifade eden Bakan Şimşek, Nisan'da yıllıklandırılmış cari açığın 37 milyar dolar olduğuna işaret etti. Zorlu küresel koşullara rağmen dış finansmana erişimde güçlü görünümün devam ettiğinin altını çizdi. Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı 2025 Schengen vizesi istatistiklerine göre Türk vatandaşları 2010 yılından bu yana vize başvuruları için 890 milyon euroya yakın bir ödeme yaptı. Türkiye 1.25 milyon aşan başvuruyla Çin'in ardından en fazla vize başvurusu yapan ikinci ülke oldu. Türkiye'nin ret oranı ise %14,6 ile küresel ortalama olan %14,8'e yakın gerçekleşti. SpaceX halka arzı sonrası ilk işlem gününde %19 değer kazanarak 2.1 trilyon dolar piyasa değerini aştı. Hisse senedi 500 milyonu aşan dev işlem hacmiyle rakip uzay sektörü hisselerini de baskıladı. SpaceX halka arzında 75 milyar dolar kaynak toplaması Elon Musk'ın dünyanın ilk trilyon dolar servetine sahip kişisi olmasını da sağladı. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
4: Azerbaycan 35 yıldır Ermenistan'a uyguladığı ambargoyu kaldırdı. Azerbaycan bunu yaparken biz Ermenistan'la aramızda bir kapı var. Alican sınır kapısı. Bu kapı kapalı. Ya Azerbaycan ve Ermenistan barıştı. Azerbaycan Ermenistan'a toprakları üzerinden transit geçiş hakkı veriyor. Siz niye açmıyorsunuz kapıyı? Niye açmıyorsunuz? Türkiye'de mesela politika üretiyorsanız o zaman doğru politika üretin. Onlar dost oldu. Siz niye Ermenistan'a karşı hala husumet güdüyorsunuz? Ermenistan 4,5-5 milyon nüfuslu bir ülke. Ve yegane soluk borusu da biz. Yani Ermenistan bizden her şey alabilir. Gıda alabilir, yakacak alabilir, teknoloji ürünleri alabilir. Her şeyi bizden alabilecek durumda. Satmıyorsunuz, ticareti yapmıyorsunuz. Arka kapıdan Azerbaycan üzerinden artık yapıyorlar. İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le yüz yüze bir görüşme yaptı ve Bakü'nün Ermenistan'a mal transitine yönelik tüm yasaklarını resmi olarak kaldırdığını açıkladı. Bunun sonucunda Kazakistan ilk kez Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a buğday gönderdi. Washington anlaşmaları dolayısıyla ilk meyvesini vermiş oldu. Türkiye'de Ermenistan'a 35 yıldır ambargo uyguluyor. Karabağ'ın işgali, işte her şey bitti, oldu gitti. Sınır hala kapalı. Neden kapalı olduğunu anlayabilen biri gelsin.
0: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
5: Püsküllü bela. Bazen bir ya da bir şey öyle bir dert olur ki ne bırakırsınız ne de baş edebilirsiniz. Sürekli uğraştırır, peşinizi bırakmaz. İşte böyle durumlar için dilimizde çok özel bir deyim var. Püsküllü bela. Ama hiç düşündünüz mü bu deyim nereden çıktı? 1800'lere gidiyoruz. Osmanlı padişahı 2. Mahmut kıyafetlerde değişiklik yapar. Önce askerler, sonra memurlar için resmi başlık olarak fes kullanılacaktır. Başta halk bu yeni başlığı yadırgasa da kısa sürede herkesin başında fes görünmeye başlar. Ancak fesin kullanımı pek de kolay değildir. Kimi püsküllü, kimi püskülsüz. Püsküllerin rengi, şekli, uzunluğu derken çeşit çeşit fesler sokakları doldurur. Ama esas mesele başka. Fes yağmurda, karda hemen bozulur. Rüzgarda püskülü oraya buraya savrulur. Kalıbı korunmazsa hemen deforme olur. Yani başta taşımak zahmet, bakım yapmak dert. Bir yandan pahalı, bir yandan da sürekli ilgi ister. Hal böyle olunca fes, özellikle püsküllü olanı halk arasında dertle özdeşleşir. Ve zamanla şöyle denmeye başlanır. Püsküllü bela bu. O gün bugündür başa bela alan kişiler, işler ya da dertler için bu deyim kullanılır. Deyimler sadece söz değil, geçmişin günlük hayatından bize kalan ince detaylar. Püsküllü bela deyiminin izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Jose Marti Küba Dostluk Derneği Başkanı Nahide Özkan, Ali Çağatay ile Seyir Hali programının konuğu oldu. Özkan, Küba'nın eğitim, sağlık ve spor alanlarındaki performansını değerlendirirken, ülkenin sınırlı kaynaklara rağmen elde ettiği sonuçların sosyalist sistemin verimliliğini ortaya koyduğunu söyledi.
2: Şimdi düşünün, devlet, o fakir devlet, o yoksul devlet 14 yaşına kadar çocuğu olan ailelere 2 litre sütü her gün bila bedel verebiliyor. Bunun gibi böyle ayrıcalıklar var anladığım kadarıyla.
3: Şimdi ben önce bu verimlilik dediğim şeyi bir tamamlamak istiyorum. Tabii. Gerçekten bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ve o bahsettiğiniz hani yoksulluk dediğimiz şeyin de biraz sebeplerine de ufak bir değinmek ve sonra bu Kübalıların gündelik yaşamı, burada devletin rolüne dair tabii ki çok çeşitli örnekleri sizinle paylaşmak isterim. Şimdi verimlilik dediğimiz şey şöyle bir şey. Küba'da genel olarak insanların eğitim kalitelerine baktığınız zaman dünyanın en yüksek üniversite mezunu oranına sahip olan ülkelerden bir tanesi. Dünyanın en kültürlü, en okumuş insanların olduğu ülkelerinden bir tanesidir Küba. Bu açıdan ABD'nin üzerindedir. Pek çok Kuzey Avrupa ülkesinde üzerindedir. Sağlık göstergeleri açısından baktığınızda ortalama yaşam beklentisi,
2: çok
3: bebek
2: yüksek.
3: Doğum, yani şey, doğumda bebek ölüm oranları
2: çok düşük,
3: doğumda
2: tabii.
3: Evet, anne ölüm oranları, 5 yaşına kadarki çocukların ölüm oranları falan gibi böyle çok temel bir takım parametreler var. Bu parametrelerle baktığınız zaman gene Küba'nın göstergelerinin ABD ya da Kuzey Avrupa ülkelerinden daha hatta üstün olduğunu görüyorsunuz. Ve fakat bunu Küba bu bahsettiğimiz ülkelerin harcadığı paranın yaklaşık 20'de birini falan harcayarak başarıyor. Evet. Şimdi verimlilikse verimlilik, Küba sosyalizmi verimlidir. Bir kere bunu mutlak şekilde
2: edelim,
3: tespit etmemiz gerekiyor. Bunu hangi şeye bakarsanız görürsünüz. Bunu eğitimde de görürsünüz. Küba'nın işte PISA göstergelerine bakabilirsiniz. Uluslararası başka göstergelerine bakabilirsiniz. Yani bilim olimpiyatlarındaki performansına bakabilirsiniz. Spora geçelim.
2: Ya.
3: Küba'nın spordaki performansına bakarsınız. Örneğin ABD tabii ki çok büyük ölçekli bir ülke. Gene örneği onun üzerinden vereceğim. Ama olimpiyat madalyalarını nüfusa oranladığınız zaman Küba ABD'den 3-4 kat daha başarılı. Şimdi dolayısıyla çok çok daha sınırlı kaynaklarla böyle bir performansı yakalamak sosyalizmin başarısıdır. Küba sosyalizminin başarısıdır. Bunu hangi başlıkta isterseniz ayrıca tartışırım. Çevre alanındaki performansı üzerinden de benzeri bir başarıyı görürüz. Kent tarımı üzerinden de benzeri bir başarıyı görürüz. Nereye bakarsanız bunu görürsünüz. Dolayısıyla Küba'ya genel fotoğrafına baktığınızda gördüğünüz o mütevazi görüntü, lüksten uzak görüntü ve hatta evet biraz yoksul bir görüntü.
2: Evet.
3: Çünkü 70 senelik, 80 senelik hala daha arabaları, kamyonları, ekipmanları falan kullanmak zorunda bırakılan bir ülkeden bahsediyoruz. Tabii ki bu manada bir yoksulluk, bir gerilik, bir eksiklik görebilirsiniz ama bununla beraber taşıdığı verim olağanüstü yüksek. Şimdi zaten yani Küba'nın zaman zaman bu kadar çok hedef olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani sadece birilerinin yanı başında olması filan meselesi değil. Aynı zamanda bu göstergeler de
2: yani,
3: sizin o bahsettiğiniz piyasa ekonomisini
2: kötü örnek olabileceğini düşünüyorlar. Yani herkes
3: evet.
2: Ya bunun iyi bir model olduğunu görürse, anlarsa insanlık yeniden sosyalizme döner. O yüzden mümkün olduğu kadar sosyalizmin aslında olmaması gereken, yaşanmaması gereken, insanın ruhuna uygun olmayan bir model olduğu propagandasının işlenmesi
3: evet,
2: gerekiyor. Ve
3: evet.
2: Bu propaganda çok sert biçimde yapılıyor.
3: Evet, evet. Ve bir şeyi ne kadar çok tekrarlarsanız o
2: tabii.
3: Kadar doğru hale geliyor ya. Bu meselede de böyle bir ezber var maalesef. Ama doğru değil.
1: Ali Çağatay'la Seyir Hali programının konuğu olan Jose Marti Küba Dostluk Derneği Başkanı Nahide Özkan, Küba'nın eğitimden sağlığa, spordan bilimsel başarıya kadar birçok alanda elde ettiği sonuçlar, sosyalizmin verimsiz olduğu yönündeki yaygın algının doğru olmadığını gösteriyor dedi. Özkan, Küba'nın sağlık göstergelerinde ABD ve birçok Kuzey Avrupa ülkesini geride bıraktığını belirterek, ülkenin sınırlı ekonomik kaynaklara rağmen elde ettiği sonuçların sosyalizmin sistemin verimliliğinin önemli bir göstergesi olduğunu savundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Havayolu sektörünün üst düzey yöneticileri, kalıcı hale gelen yüksek jet yakıtı maliyetleri ve hızla düşen kar marjları gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Sektör temsilcilerinin tonundaki karamsar değişim, yolcuların yakın gelecekte daha yüksek bilet fiyatlarıyla karşılaşacağını açıkça gösteriyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, IATA Genel Direktörü Willy Walsh, sektörün en önemli yıllık buluşmasında havayolu üst yöneticilerine ve kıdemli yöneticilere

0: iflasına yol açmasını gerekçe göstererek küresel havayolu sektörü görünümünü kötüleşiyor olarak revize etti. Birçok havayolu şirketi yüksek yakıt fiyatlarının 2027 yılında da devam edeceğini öngörüyor. Örneğin United Airlines petrolün 2027 sonuna kadar varil başına 100 doların üzerinde kalacağını varsayarak planlama yapıyor. Nikhil Ravi Shankar ise yüksek yakıt maliyetlerinin %25 ile %40'lık kısmını riskten korunma işlemleri ve bilet fiyatı artışlarıyla dengelediklerini açıkladı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Genel Direktörü Willie Walsh, firmaların kar marjlarının son derece düşük olduğunu belirterek, yüksek petrol fiyatlarının kaçınılmaz olarak daha yüksek bilet fiyatları anlamına geleceğini vurguladı. Walsh, havayolları yakıt maliyetlerini karşılamak için fiyatları artırsa bile küresel talebin şimdilik dirençli kaldığını ancak yolcu taşımacılığındaki büyümenin kaçınılmaz olarak yavaşlayacağını sözlerine ekledi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin Rio de Janeiro'daki yıllık genel kurulunda jet yakıtı maliyetlerindeki %70'lik artışın küresel havayolu sektörünü büyük bir kar krizine sürüklediği açıklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Seni tuttu, o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü başlıyor.
1: Değerli dinleyenler, Radyo Sputnik'ten mutlu günler. Saatlerimiz 13.30'u gösteriyor. Ben Burcu Çakır. Kupanın günlüğüne hoş geldiniz. Bugün de dünya futbolunun kalbinin attığı Kuzey Amerika'ya uzanacağız ve bu dev futbol şöleninin tüm manşetlerini masaya yatıracağız. Takımlardan gelen son haberlerle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını birlikte tutacağız. Kupanın günlüğüne maç takvimiyle başlayalım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan D ve B grubundaki iki maçla sürdü. Millilerin grubunda adeta gol yağmuru vardı. ABD farklı kazandı. Amerika Birleşik Devletleri milli takımın da yer aldığı D grubundaki ilk maçında Paraguay'la karşı karşıya geldi. Sofi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ABD 4-1 kazandı. Baştan sona ABD üstünlüğüyle geçen mücadele sonrası ev sahibi ekip böylece Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Öte yandan Los Angeles Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde turnuvanın ABD ayağının açılış seremonisi düzenlendi ve görsel şölenin yaşandığı organizasyonda ünlü sanatçılar sahne aldı. Dünya Kupası'nda boy gösteren 48 ülkenin bayraklarının sahaya gelmesinin ardından da ABD'nin ünlü şarkıcılarından Katy Perry sahneye çıktı ve şovların hemen ardından müsabaka başladı. Bu arada ABD'nin Paraguay'ı 4-1'lik skorla geçtiği bu maçta Dünya Kupası'nın yeni kurallarından VAR'da yanlış karta müdahale uygulaması da ilk kez uygulandı. VAR'da sarı kart uygulamasıyla Paraguay'da bir futbolcunun kendini yere atıp faul kazandığı pozisyonda VAR kararıyla sarı kart ve faul iptal edildi. Rakip oyuncu kart gördü. Turnuvanın bir başka açılış seremonisi bir diğer ev sahibi Kanada Toronto'da düzenlendi. Görsel şölenlerin hemen ardından oynanan B grubu açılış maçında Kanada ile Bosna Hersek 1-1 berabere kaldı. Kanada böylece Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını da almış oldu. Daha önce 1986 ve 2022 turnuvalarında çıktı. 6 maçı da kaybeden Kanada Bosna Hersek beraberliğiyle turnuva tarihindeki ilk puan sevincini yaşadı. Dünya Kupası'nın menüsünü aktarmaya devam edelim. Turnuva takvimine baktığımızda bugün B grubunda Katar'la İsviçre saat 22'de karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı ise C, D, E ve F grubunda yarın oynanacak 5 maçla devam edecek. 1930'dan bu yana düzenlenen 21 Dünya Kupası'na katılan tek ülke konumunda bulunan Brezilya C grubundaki ilk maçında Fas'la saat 01'de karşılaşacak. New Jersey Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Sloven hakem Vincic yönetecek. Gruptaki diğer karşılaşmada ise turnuvaya yıllardır hasret kalan İskoçya ve Haiti kozlarını paylaşacak. Boston Stadyumu'ndaki karşılaşma yarın Türkiye saatiyle 04'te oynanacak ve bizim çocuklar 24 yıl sonra Dünya Kupası hasretine son veren Amili futbol takımı pazar sabahı saat 07'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Venezuela yönetecek. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Curaçao'yla geçmişteki hayal kırıklığını geride bırakmayı hedefleyen Almanya'da 14 Haziran Pazar günü saat 20'de karşı karşıya gelecek. Yarın günün son maçı ise F grubunda oynanacak. Saat 23'te Hollanda ile Japonya Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında yarın Kanada'da Avustralya ile karşılaşacak amili futbol takımının teknik direktörü Montella. Karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'daki BC Place'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella, Arda, Hakan ve Kenan'la şu anda 100 dakikayı çıkarabileceklerini düşünmüyorum. Bununla alakalı kafamda bazı soru işaretleri var dedi. İtalyan teknik adam uzun zamandır 24 yıldır beklediğimiz bir maç öncesinde çok heyecanlıyız ve iyi bir oyun çıkaracağımıza da inanıyoruz ifadelerini kullandı. Peki bizim çocukları yarın nasıl bir rakip bekliyor? İlk rakip Avustralya, savunmada bekleyen bir takım ve taktikleri 3-4-3 gözükse de karşılaşmalarda yoğunlukla 5-2-2-1 oynuyor. Hemen söyleyelim, A milli takımın pazar günkü rakibi Avustralya'da teknik direktör Tony Popovic'in sözleşmesi de uzatıldı. Ve bir dönem Karabük Spor takımında çalıştıran Popovic yaptığı son basın toplantısında Ay Yıldızı ekibin gücüne dikkat çekti, ancak sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi ve Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu vurguladı deneyimli çalıştırıcı. Herkes Türkiye'yi favori görüyor, bizse bunun aksini kanıtlamak istiyoruz ifadelerini kullandı. 24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen A milli futbol takımımızın yarın sabah 07'de Vancouver'da Avustralya ile oynayacağı D grubu ilk maçı için heyecan dorukta. Pazar sabahı ekran başına kuruluyoruz dedik ama ben bu coşkuyu binlerce kişiyle birlikte yaşamak istiyorum diyenleriniz varsa İstanbul'un dört bir yanında dev ekranlar kurulacak. Sepetçiler Katrı'nda Türkiye-Avustralya karşılaşmasını Boğaz manzarası eşliğinde izleyebilecek. Yedi Kulehisarı'da tarihi bir atmosfer sunacak futbol severlere. Terminal Kadıköy, Maltepe Park Meydanı, Pendik Sahil Meydanı ve Üsküdar'daki meydanlarda tek yürek, tek ses olacak ve bizim çocukların bu ilk büyük sınavını dev ekranlarda takip etmek isteyen futbolcular bu adreslerde buluşacak. Bizler de yüreğimiz sizinle diyerek A milli takımımıza bir kez daha yürekten başarılar dileyelim. Kupadaki son gelişmelere bakalım hemen. Dünya Kupası için Amerika'da bulunan İngiltere milli takımı ilk antrenman öncesinde büyük bir güvenlik zafiyetiyle karşı karşıya geldi. Takımın yıldız oyuncularına ait maç kramponları ve teknik ekipmanlar Florida'dan Missouri'ye taşındığı sırada çalındı. Antrenman tesisine nakledilirken çalınan eşyalar arasında resmi turnuva topları, teknik antrenman ekipmanları da bulunuyor. Olayın ardından Kansas City Polis Departmanı da geniş çaplı soruşturma başlattı. Ülkelerindeki Ebola salgın nedeniyle uygulanan 21 günlük zorunlu karantinayı tamamlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston şehrine geldi. ABD makamlarının şart koştuğu karantina sürecini hazırlık kampını yaptığı Belçika'da geçiren Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan'la karşılaşacak. Maçlar devam ederken beklenmedik gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Dünya Kupası'nda Ganalı futbolcu Thomas Partey 17 Haziran'daki Panama ile Kanada'da oynanacak Dünya Kupası maçında forma giyemeyecek. Partey'in İngiltere'de karşı karşıya kaldığı cinsel suçlama nedeniyle Kanada'ya girişine izin verilmediği doğrulandı. Kupanın günlüğünde bugünkü sayfayı kapatıyoruz artık ama heyecan. New York'ta 19 Temmuz'da oynanacak, finale dek sürecek. Bizler de Dünya Kupası'ndaki tüm gelişmeleri aktarmaya burada devam edeceğiz. Yarın yine aynı saatte 13.30'da Radyo Sputnik'te buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
0: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Kupanın günlüğü. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. Başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Sağlıklı yaşam ve uzun ömür sırları arayanlar için bilim dünyasından çığır açan bir haber geldi. Çin Tarım Bilimleri Akademisi, Çay Araştırma Enstitüsü uzmanları, Mingchuan Yang ve Li Zhou liderliğindeki bir ekip, Beverage Plant Research dergisinde dev bir inceleme yazısı yayınladı. Yüzyıllardır tüketilen Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilen geleneksel çayın, özellikle de yeşil çay çeşitlerinin içerdiği zengin kateşin ve polifenol bileşikleri sayesinde kalp sağlığı üzerinde mucizevi etkileri olduğu kanıtlandı. Düzenli çay tüketen kişilerin genel ölüm oranlarında, kardiyovasküler hastalıklarda, CVD ve belirli kanser türlerinde ciddi bir düşüş gözlemlendi. Araştırmanın en çarpıcı kısmı ise ticari çay ürünlerine yönelik yapılan uyarılar oldu. Bilim insanları, marketlerde satılan soğuk hazır şişe çaylar ve son yıllarda popülaritesi artan bubble tea tüketiminin sağlığa yarardan çok zarar getirebileceğini ortaya koydu. Bu tür işlenmiş içeceklerin içerdiği yüksek oranda şeker, yapay tatlandırıcılar ve kimyasal koruyucu maddeler çayın doğal şifasını tamamen yok ediyor. Uzmanlar, bu zararlı katkı maddelerinin obezite ve diyabet riskini artırdığını belirterek işlenmiş çay formlarından uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan taze demlenmiş çay tüketiminin faydaları sadece kalp ve kanser korumasıyla sınırlı kalmıyor. Klinik araştırmalar, çayda bulunan antioksidanların güçlü bir nörokoruyucu etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Düzenli çay içen yaşlı yetişkinlerde bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığı biyobelirteçlerinde belirgin bir azalma tespit edildi. Ayrıca çaydaki bileşenlerin yaşlılığa bağlı kas kaybını önleme konusunda da etkili olduğu, kas gücünü ve fiziksel performansı desteklediği belirlendi. Bilim insanları çayın mucizevi faydalarını sıralarken aşırı ve yanlış tüketimin getireceği risklere karşı da önemli uyarılarda bulundu. Özellikle ticari çaylardaki pestisit kalıntıları, ağır metaller ve mikroplastikler uzun vadede çok yoğun çay tüketenler için gizli bir tehdit oluşturabiliyor. Bunun yanı sıra çayın bitkisel kaynaklı hem dışı demir ve kalsiyum emilimini engelleyebileceği bildirildi. Bu nedenle özellikle vejeteryan beslenenlerin veya özel beslenme ihtiyacı olan bireylerin çay tüketimi konusunda ölçülü olması ve çayı yemeklerden hemen sonra içmemesi tavsiye ediliyor. Sağlıklı bir yaşam için en doğru yöntemin katkısız ve taze demlenmiş geleneksel çayları tercih etmek olduğu vurgulanıyor. Çin Tarım Bilimleri Akademisi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, taze demlenmiş çay tüketiminin kalp hastalıkları, diyabet ve kansere karşı koruma sağlayarak ömrü uzattığını kanıtladı. Ancak uzmanlar, şeker ve koruyucu madde deposu olan hazır şişe çaylar ile bubble tea çeşitlerinin bu faydaları yok ettiği konusunda uyardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Barış Mutlu, Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programının konuğu oldu. Mutlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın daha ilk günlerinde yaşanan organizasyon sorunlarını, ABD'nin vize politikalarını ve turnuvanın futbol kamuoyunda beklenen heyecanı yaratamamasının nedenlerini değerlendirdi.
2: Ne diyorsun bu Amerika'da olan bitene? Seni şaşırttın mesela. Beni açıkçası Trump'la Amerika'yı hiç şaşırtmadı.
3: Yani olacak şey değil Güçlü Özkan. Şimdi şöyle söyleyeyim, şöyle başlayalım daha doğrusu. Önceden çok bilindik ülkeler sürekli tekrarlayarak Dünya Kupası'nı alıyordu. İşte Uruguay'dan bu yana Meksika'dır, Brezilya'dır, işte Avrupa'da olacaksa İtalya'sı, Fransa'sı vesaire. Daha sonra bunu çeşitlendirme yoluna gittiler. Biraz aslında Blatter zamanında başladı bu. Katar'a verilmesi, Rusya'ya verilmesi vesaire Dünya Kupası'nın. Şimdi bunu yaparken murad edilen bir şey var. Hem bu ülkelerle ilgili futbol severler vesaire burayı görsün, burada nasıl bir ortam var. Hem de o ülkenin gözlüğünden bakıldığında, penceresinden bakıldığında onu da biraz meşrulaştırma, bu dairenin içine çekme. İşte böyle oluyor bak. Bu ülkelerle, bu ülkelerin organizasyonu, gelenler, gidenler vesaire, o gerçekten çok başka bir tecrübe ve beraberinde çok başka bir sonucu getiriyor. Yoksa ne Katar'ın ne Rusya'nın oradan gelecek, Dünya Kupası'ndan gelecek gelirlere çok fazla ihtiyacı yok örneğin. Şimdi Amerika örneğine baktığımızda da, ABD, Meksika, Kanada örneğine baktığımızda da bunun farklı bir versiyonunu görebiliyoruz. Yani Dünya Kupası organizasyonu alışılagelmiş ülkelerin dışındaki ülkelere, devletlere verilirken bu söylediğim şeyin dışında bir şey daha murad ediliyor. Yani deniliyor ki bütün bunlar yaşanırken siz de kendi bulunduğunuz noktadan yani azıcık da olsa taviz verin ve böylece dünya kamuoyuyla bir yerde buluşmak sağlansın. Tabii, tabii. Amerika Birleşik Devletleri vizesi, ABD'ye girerken zorlananlar, İranlı fotoğrafçının yaşadıkları, Özbekistan'ın yaşadıkları, Iraklı golcünün, tabii, bayağı da tanınmış golcü, 7 saat boyunca havaalanında tutulması. Ne sordun sen 7 saat boyunca ona? Ceza sahasında kendini niye yalandan yere atıyorsun diye mi sordun? Hayır. Belli ki siyasi sorular vesaire var. Sen eğer mevcut pozisyondan taviz vermeyeceksen, mevcut pozisyonunu sürdürüp bunu hatta daha da dallandırıp budaklandıracaksan niye aldın sen bu Dünya Kupası'nı? Tabii. Dünya Kupası'ndan gelecek paraya ihtiyacın mı var senin Amerika Birleşik Devletleri olarak? Korkunç bir durum. Bu Dünya Kupası'nın hem ruhunu hem de kendisini bizzat çok ciddi şekilde sakatlayan tırnak içinde bir durum. Ama bunun böyle olacağı belliydi tabii ki. Yani Meksika, Kanada olsa biraz daha esnek davranabilirlerdi belki. Ama Amerika Birleşik Devletleri işin içine girince. Şimdi İran'a vize vermiyorsun sen. İran gidiyor başka bir ülkede kamp yapıyor. Peki çeyrek finale çıkarsa, yarı finale çıkarsa ABD'ye gelmeyecek mi?
2: Tabii.
3: Şöyle diyecekler, özel bir vize vesaire. O özel vizeyi şimdi ver o zaman. Yani neresinden tutabilirsin ki? Burada beklenti tabii İran'ın gruplarda elenerek daha fazla ileri gitmemiz. Tabii böyle bir durum var. Yani genel çerçeveye baktığımızda eski ruhun, heyecanın olmaması vesaire, belki onları daha sonradan konuşuruz ama maddi olarak baktığımızda, manevi değil, madde açısından baktığımızda bir hayal kırıklığı içinde başladı Dünya Kupası. Zaten önceden bilmiyorum yani, belki hatırlarsın bir ay kala, bir buçuk ay kala biz katılmasak bile Türkiye olarak, Türkiye'de bunun dalgası tabii eser dururdu futbolcular ve takımlar üzerinden. Şimdi biz iddialı takımlardan biriyiz ama buna rağmen 3-4 gün kala ya da işte dün başladı. Ben eminim birçok insan başladı mı, cuma değil miydi açılış maçı, hani açılış tabii programı vesaire tabii. Diyen insan var.
2: Benim çevremde de var tabii, şaşırıyor insanlar perşembe akşamı Dünya Kupası açılışı mı olur diye. Orada tabii başka şeyler de devreye giriyor. Yani neden sıkışmış bir takvim de var aynı zamanda, bir de öyle bir gerçeklik var. Hani tarihi boyunca, Dünya Kupası tarihi boyunca hiç bu kadar çok ülke katılmamıştı. FIFA'nın tabii bu anlamdaki politikaları da çok enteresan.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programının konuğu olan gazeteci Barış Mutlu, ABD'nin Dünya Kupası sürecinde bazı ülke temsilcileri, sporcular ve taraftarlara yönelik uygulamalarının turnuvanın ruhuna zarar verdiğini söyledi. Mutlu, Dünya Kupası'nın farklı ülkeler ve toplumlar arasında köprü kurması gerektiğini, ancak ABD'nin izlediği politikaların bu amacı zedelediğini ifade ederek, organizasyonun daha ilk günlerde tartışmalarla anılmaya başladığını dile getirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 14. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Türkiye'nin yapay zeka yol haritası belli oluyor. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması resmi gazetede. LGS maratonu sonlandı. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye yapay zeka alanında büyük bir atağa kalkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün katılacağı Türkiye yapay zeka zirvesinde eylem planı kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak eylem planıyla Türkiye'nin yapay zeka ekosistemi de 5 ana sütun üzerine inşa edilecek. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği 2009'daki helikopter kazasına ilişkin soruşturma dosyası yeniden açılıyor. Dosya yetkisizlik kararıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya devredildi. Dosyadaki emanet eşyaların da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği açıklandı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İki ülkenin diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat edebilmesini öngören anlaşma 12 maddeden oluşuyor ve ikili ilişkilerde de yeni bir sayfa açıyor. Pasaport sahipleri her 180 günlük süre içinde 90 günü aşmayan bir süre için diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, ülkesinden çıkmak ve geçici olarak kalmak için vizeden muaf tutulacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı beyaz et sektöründeki fiyat artışları ve kamuoyuna yansıyan şikayetler üzerine dün başlattığı soruşturmada 13 şirket hakkında denetim kayyumluğu tedbiri uygulamıştı biliyorsunuz. Başsavcılık kararın şirketlere el konulması ya da faaliyetlerinin durdurulması anlamına gelmediğini vurgularken tedbirin fiyatlama süreçlerinin hukuka uygunluk yönünden izlenmesi, arzın kesintisiz sürmesi ve stokçuluk, satıştan kaçınmayla suni fiyat artışı gibi uygulamaların önlenmesi amacıyla alındığını bildirdi. Liselere geçiş sistemi kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav heyecanı bugün tamamlandı. Sınava 1.022.658 öğrenci başvurmuştu. Öğrenciler sınavda ter dökerken veliler de sabah saatlerinde çocuklarını kapıda bekledi. Bu yıl da okul kapılarında yine bilindik görüntüler yaşandı. Öğrencilerin ilk yorumlarına göre sözel bölüm daha kolay, sayısal bölümse özellikle matematik soruları nedeniyle daha zorlayıcı geçti. Gözlerse şimdi 10 Temmuz'da ilan edilecek, sonuçlara çevrilmiş durumda. Tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz'da yapılacak. Öte yandan üniversite adayları için de kritik öneme sahip YKS'ye de bir hafta kaldı. Bu yıl 2.425.560 öğrencinin başvurduğu sınav 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesiyle Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor. Kandıra ilçesinde tüm gün, Zonguldak'ta ise bugün saat 14'ten 14 Haziran Pazar günü saat 8'e kadar denize giriş yasaklandı.
0: Ekonomi.
1: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın açıkladığı Nisan ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cari açığın 37 milyar dolar olduğuna işaret etti. Uyguladıkları program sayesinde artan enerji fiyatlarının olumsuz etkisine rağmen cari açığın yıl genelinde yönetilebilir seviyelerde kalmasının beklendiğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı, Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta elektronik ilan doğrulama sistemini ihlal eden ilanların bulunması sebebiyle Meta'ya toplam 5 milyon lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık, emlak veya galeri işletmelerinin de ilanlarını Aedes düzenlemelerine uygun bir şekilde yayınlanmasını belirtti. Bakanlık ayrıca vatandaşların da çeşitli dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşmaması adına doğrulanmış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerektiğini ifade etti. Küresel piyasalarda altına yönelik güçlü rezerv talebi ve jeopolitik risklerin etkisi sürerken JP Morgan altın fiyatlarına ilişkin 2026 yılı beklentisini revize etti. Altının 2026 yılının son çeyreğinde ons başına ortalama 6000 dolar seviyelerinde işlem görebileceği öngörüldüğü kurum özellikle merkez bankalarının alımlarının fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini de vurguladı. Şimdi biz hemen kapalı çarşıya bir gidelim ve altın fiyatlarındaki son duruma bakalım. Gram altın 6397 lira, çeyrek altın 10453 lira, tam altın 41672 lira, at altını ise 42725 liradan alıcı buluyor. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
2: Avrupa'da Rusya ile barış rüzgarı esiyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü o kadar çok dillendirilmeye başladı ki son dönemlerde bu görüşü savunanların da oyları artıyor. Yani şu anda Avrupa'da esen rüzgar Rusya ile barış rüzgarı. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Onun için biz zaman zaman bu noktada sürekli uyarılar yaptık. Avrupa'da bir iki sene içerisinde dengeler çok değişebilir dedik ve şu anda da öyle bir noktaya doğru hızlı bir şekilde ilerliyor.
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
4: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
5: Göstererek kazananların sistemi tiki-taka. Tiki-taka futbolun sadece kazanmak değil, aynı zamanda göstererek kazanmak olduğuna inananların oyunu. Bu sistemin kalbinde topa sahip olmak, pas yapmak ve rakibi pasla yormak var. Ama sakın yanlış anlama, bu sadece topu çevirmek değil. Tiki-taka sürekli pas, sürekli hareket, sürekli yön değişimi ve sabırla rakibin dengesini bozarak boşluk yaratmak demek. Bu felsefenin temelleri İspanya'da atıldı ama onu dünyaya tanıtan ekip şüphesiz Pep Guardiola'nın Barcelona'sıydı. 2008-2012 yılları arasında bu sistem bir taktik olmaktan çıktı, bir futbol dili haline geldi. Xavi, Iniesta, Busquets ve Messi gibi oyuncuların yer aldığı o Barcelona topa %70'in üzerinde sahip olup rakibe sadece birkaç dakika oynama şansı veriyordu. Bu oyunu domine etmenin bambaşka bir yoluydu. Peki tiki-taka nedir, nasıl işler? Öncelikle bu sistemde topa sahip olmak savunmadır. Yani top rakipte değilse zaten tehdit de yoktur. Bu mantıkla oynayan bir takım savunma yapma süresini minimuma indirir. Ama bu topa sahip olma riskli değildir. Paslar genellikle kısa, yerden ve birbirine çok yakın oyuncular arasında yapılır. Oyuncular sürekli hareket halindedir. Boş alanlar yaratır, yön değiştirir, topu tekrar alır. Böylece rakip pas takibi yapmaktan pozisyon almayı unutur. Sistemin merkezinde genellikle üçlü bir orta saha bulunur. Bu üçlüden biri derinde oyun kurar. Örneğin Barcelona'da bu görev Busquets'teydi. Diğer iki orta saha ise oyun zekası ve teknik becerileriyle rakip arasında hem pas trafiğini hem de tempoyu yönetirdi. Xavi ve Iniesta gibi. Bu oyuncular pas istasyonu gibi çalışır, oyunun hızını istedikleri gibi ayarlardı. Tiki-taka'nın olmazsa olmazlarından biri de sürekli rotasyon ve üçgen kurulumlarıdır. Sahada her oyuncu birbirine yakındır. Topu alan oyuncunun her zaman en az iki pas opsiyonu vardır. Bu pas üçgenleri topun sürekli takımda kalmasını sağlar. Bu sistem aynı zamanda sabır ister. Pozisyon bulmak için 15-20 pas yapılabilir. Seyirciye sıkıcı gelebilir ama topun rakibe verilmediği her saniye aslında takımın lehine işleyen bir baskı aracıdır. Tiki-taka sadece ofansif bir yapı değildir. Top kaybedildiği anda anında pres, yani gegenpressing benzeri bir ilk pres uygulanır. Bu sayede top tekrar kazanılır ve akış devam eder. Bu pres organizasyonu sistemin savunma güvenliğini oluşturur. Yani tiki-taka topu kaptırmamak için değil, kaptırınca hemen geri almak için de tasarlanmıştır. Bu sistemin güçlü yanları oyunun tamamen sizin kontrolünüzde olmasıdır. Rakip ne kadar güçlü olursa olsun topu alamazsa oyunu kuramaz. Ayrıca fiziksel güce değil, teknik beceriye ve oyun aklına dayanır. Bu da oyunculara yaşlandıkça bile performans sunma şansı tanır. Ama zaafları da vardır. Özellikle doğrudan oynayan, savunma arkasına hızlı çıkan takımlar tiki-taka'ya karşı etkili olabilir. Rakip takımlar eğer doğru alan savunmasıyla sabrederse tiki-taka'nın sabır oyunu boşa düşebilir. Ayrıca bu sistem oyuncular arasında yüksek bir teknik kalite ve taktiksel disiplin gerektirir. Herkesin ne yapacağını ezbere bilmesi, antrenmanların kusursuz geçmesi gerekir. Eğer bu yapı bozulursa takım hücumda tıkanır. İspanya milli takımı 2008-2012 arasındaki dönemde tiki-taka ile 3 büyük turnuva kazandı. Euro 2008, Dünya Kupası 2010 ve Euro 2012. Bu dönemde takım Iniesta, Xavi ve Busquets üçlüsünün etrafında örülüydü. Hücumda David Silva ve Fabregas gibi oyuncularla sistem zenginleşti. Rakiplerini adeta uyutarak geçtiler. Tiki-taka Türkiye'de pek uygulanamayan bir sistemdir. Çünkü bu sistem için çok sabırlı, teknik ve taktiksel farkındalığı yüksek bir oyuncu havuzuna ihtiyaç vardır. Yine de dönem dönem bazı yerli hocalar, özellikle topa sahip olmayı seven teknik direktörler bu yapıdan izler taşımıştır. Örneğin Abdullah Avcı'nın Başakşehir döneminde topu ayağında tutan, sakin ve yönlü pas yapan bir yapı vardı. Ancak gerçek tiki-taka düzeyine ulaşmak uzun vadeli bir kültür işidir. Sonuç olarak tiki-taka futbolu yalnızca kazanmak değil, zihinle kazanmak isteyenlerin tercihidir. Her pas bir strateji, her dokunuş bir hamledir. Bu sistemde top sadece araç değil, amaç haline gelir. Oyuncular sahada adeta bir senfoni orkestrası gibi hareket eder. Eğer uyum yakalanırsa izleyene büyü gibi gelir. Ama o uyum yoksa sahada amaçsız paslar, verimsiz top dolaşımları izlenir. Yani tiki-taka bir taktikten çok bir kültürdür. Teknik direktörün felsefesiyle, oyuncunun karakteriyle ve kulübün sabrıyla birlikte var olur. Futbolun ansiklopedisinin bu sayfasında tiki-taka sistemini araladık. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
4: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Yapay zeka sesli haber.
1: Kalkınma ekonomisti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı eski müdürü Bartu Soral, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında yaptığı değerlendirmelerde, küresel ekonomik ve jeopolitik düzenin dönüşümüne ilişkin kapsamlı analizlerde bulundu. Soral, yarı iletken ve mikroçip sektörünün 2025 itibarıyla yaklaşık 8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirterek, bu alandaki üretim ve ham madde tedarikinde Çin'in belirleyici konumda olduğunu dile getirdi. ABD'nin artan borç yükü ve dış ticaret açığına da dikkat çeken Soral, küresel güç mücadelesinin teknoloji ve kritik mineraller üzerinden şekillendiğini söyledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ne bugün itibariyle borcuna ödeyeceği faiz, sadece faiz, 1 trilyon dolara geldi. Çünkü 31 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahip olan ABD'nin kamu borcu sadece 38 trilyon
3: dolar.
2: Tamam. 1 trilyon dolar faizi ödüyor ve bu faiz ödemesi şu anda savunma harcamaları 950 milyar onu geçmiş durumda. Yani savunma harcamalarını geçmiş bir faiz ödemesi var. Yani Amerika aslında ekonomisini sürdüremez halde. Yaklaşık 600 milyar dolarlık dış ticaret açığı var ve bunun yaklaşık 280 milyar dolarını Çin'e karşı veriyor. Bitmedi. Evet. Şu anda dünyadaki en büyük sektör nedir diye baktığımızda herkesin aklında şu var. Petrol işte şirketleri, bankalar. Hayır. Dünyada 2025 itibarıyla piyasa değeri olarak baktığımızda en büyük sektör yarı iletkenler ve mikroçipler. Yaklaşık 8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip. Ve İsmet Bey, yarı iletken ve mikroçip dediğimiz şey aslında savunma sanayinden yüksek teknoloji kullandığımız, yani sağlık hizmetlerindeki MR'lar, savunma sanayi, silahlar, bilgisayar, yapay zeka, her şeyin üretiminde kullanılan ara malı. Tamam mı?
3: Evet.
2: Ve yarı iletkenler sektörünün lideri Çin.
3: Evet.
2: İhracat Çin'in kontrolünde ve İsmet Bey, yarı iletkenler yani mikroçipler, yani dünyanın bir numaralı en büyük sektörü yarı iletkenlerin ham maddesi, bunu yapmak istiyorsanız sahip olmanız gereken şey nadir toprak elementleri, galyum ve germanyum. Diyeceksiniz ki peki bu kimde? Bu da %90 oranında Çin'in tedarik kontrolünde.
1: Devlet öncülüğünde üretim ve teknoloji yatırımlarına ağırlık veren Çin'in küresel üretimdeki payını önemli ölçüde artırdığını belirten Soral, ABD merkezli neoliberal modelin tek seçenek olmadığını, Çin'in altyapı, bilim ve sanayi yatırımlarıyla farklı bir kalkınma modeli ortaya koyduğunu ifade etti.
2: Çin, ben dedi, devletin de gücüyle, devletin de yönlendirmesiyle, devletin hem yabancıları çekmesi ama kontrollü, devletin istediği sektörlere, yani hizmet sektörü değil,
3: üretim.
2: Ağır sanayi, evet. demir, çelik sektörü,
3: evet.
2: Yarı iletkenler, mikroçipler, robotlar, teknoloji, bu alanlarda
3: otomotiv,
2: ilaç sanayi, otomotiv, yeşil dönüşüm. Tamam mı? Buralara yatırım yapıyorsan gel benim kontrolümde. Kaynakları kontrol ederim. Rekabet.
3: Hatta uzun süre üretilen malları Çin iç piyasasına sokmama şartında getirmişti. Daha sonra yavaş yavaş belli oranda üretilen malların Çin piyasasını da açtı.
2: Evet, ve bu arada da 1 milyar o büyük nüfusu yoksul olan kesime de gelir dağılımında adaleti sağlayarak. Ve Çin 2000'de İsmet Bey küresel olarak küresel üretimden aldığı pay %3.7 idi.
4: Evet.
2: 2024'te %18'e çıkarttı. Bu aldığı payı, bu artan zenginliği bütün nüfusuna yaydı. Şehirlerine müthiş bir altyapı yatırımı yaptı. Çin'e gittiğinizde görüyorsunuz 350 kilometre hızla giden hızlı trenler, şehirler muhteşem, şehirlerin çeperleri muhteşem, bölgesel kalkınma inanılmaz. Gerçekten bilime yatırım yaptığınızda insanın ne kadar buluşçu ve ne kadar üretken olabildiğini gösteren bir ülke doğurdu 23 yılda.
4: Evet, evet.
2: Ne demek istedim? Bu sistem insanların zorunlu kaldığı bir sistem değildir. Amerika yenilmez bir imparatorluk değildir.
4: Evet.
2: Bu neoliberalizm, küreselleşme bir amentü değildir. Evet. Bir vahiy değildir. Bunu bize böyle aktaranlar kimler derseniz vallahi maalesef ekonomistlerimizin %95'i.
3: Ama şimdi, oradan besleniyorlar.
2: Yani tabii,
3: Türkiye
2: tabii.
3: Gibi başka bir ülke var mıdır kendi aleyhine adam yetiştirmek için doktoraya, lisansüstü eğitime devletin parasıyla Amerika'ya gönderip yani tabii. Kendi aleyhine adam yetiştiren?
2: Çünkü Türkiye Cumhuriyeti üzerinde Marshall yardımları Truman doktrininden en çok Truman doktrinine kendini kaptırmış ülke Yunanistan'la Türkiye'dir. NATO'ya girdikten sonra da gerçekten Amerika Birleşik Devletleri öğretisi, o zihniyet, Batı hayranlığı Türkiye'nin bütün kurumlarına, kılcal damarlarına sızmıştır.
1: Soral, ABD'nin borç ve dış ticaret açığını çevirebilmesinde kritik rol oynayan petrodolar sisteminin küresel güç dengeleriyle birlikte zayıfladığını söyledi. Körfez ülkeleriyle kurulan petrol-dolar güvenlik ilişkisinin tarihsel arka planını hatırlatan Soral, ABD'nin koruma kapasitesine dair algının da değişmeye başladığı görüşünde.
2: Amerika o müthiş borcunu, o dış ticaret açığını bu gidişatı terse döndürmek mecburiyetinde.
4: Evet.
2: Dedi ki önce Trump bilinçli bir şekilde. Dedi ki gümrük vergisi uyguluyorum herkese.
4: Evet.
2: Amerika'yı üretim üssü haline getireceğim. Amerika'ya mal satmak isteyenler o üretimlerinizi artık Çin, Güney Kore, Japonya, Avrupa'da değil mutlaka ABD'de yapacaksınız ilk geldiğinde.
3: İçte büyüyeceğim dedi, içe döneceğim dedi.
2: MAGA, Made America Great Again.
4: Evet.
2: Tamam. Buydu. Ve dedi bunun için gümrük vergileri var, artık Amerika'ya mal satamazsınız, geleceksiniz arkadaş buraya dedi. Evet. Artı Çin'in enerji kaynaklarını, ama Çin'in değil sadece dünyanın enerji kaynaklarını da ben kontrol edeceğim. Venezuela, işte İran, Orta Doğu'yu kontrol ediyor. Ama İran'da hiç beklemedikleri derin bir bataklığa battılar. Şimdi ne oldu? ABD'nin bu büyük borcunu çevirmesini sağlayan sistem neydi? 10 yıllık devlet tahvillerini yurt dışına satması. Japonya'ya, Körfez ülkelerine, ona buna. Satıyor, para topluyor. Bu sistemin en önemli ayağı da petro dolar sistemi. Nedir bu? O şudur. 74'teki İsrail Arap Savaşı'nda Amerika devreye girdi ve Suudi Arabistan'la bir anlaşma yaptı. Şöyle dedi. Senin petrolün var, hem de çok. Körfez ülkelerinin de var, hem de çok. Ben sizi koruyacağım. Bunun karşılığında petrolünüzü

0: ilk önce söylediğim gibi bu Trump gümrük vergileri dedi, getirmiyorum dedi, herkes burada üretim yapacak dedi, saldırganlığa başladı. Birinci hamlesi boşa düştü çünkü insanlar üretimlerini söküp gelmediler, tam tersi karşı hamleler yapmaya başladılar. Ve bu arada ABD dış ticaret açığı verdiğinden, yani o yurt dışındaki üretime, ara malına, nihai mala ihtiyaç olduğundan bir süre sonra Trump zırvalamaya başladı. Yani bir gün vergiyi %35'e yükseltiyor, ertesi gün %15'e indiriyor. Yani kontrolü kaybetti.
1: Bir gün sonra %300 yaptı, %400 yaptı.
0: Evet, evet. Çünkü dört başı mamur bir programı, planı yoktu. Plan işlemedi.
1: Tamam. Evet.
0: Plan işlemeyince oralarda bir suskunluk, pazarlıklar Çin gücünü göstermeye başladı. İran'a saldırdı. Tamam. Açık olan Hürmüz kapatıldı. Amerika işte bir haftada bitiriyorum, iki haftada bitiriyorum, üç haftada böyle yapacağım derken haftalar, aylar geçti fakat başarılı olamadı. Hürmüz Boğazı ile birlikte o körfez ülkeleri, petrodolar sistemini sağlayan körfez ülkeleri bombalanmaya başladı. Amerika onları koruyamaz hale geldi. Pasifik'teki gücün tamamını Orta Doğu'ya kaydırdı. Nitekim bataklığa battı. Körfez ülkeleri şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini koruyamayacağını gördü.
2: Avrupa'nın Rusya'ya uygulanan ambargolar ve enerji tedarikindeki değişim nedeniyle üretim maliyetlerinde ciddi artış yaşadığını ifade eden Soral, ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgazına muhtaç kalan Avrupa'nın küresel rekabet gücünün zayıfladığını söyledi.
0: Avrupa Birliği küresel rekabette her geçen sene geriliyor. Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya sanayisi 5 senedir büyük krizde. Bütün büyük markalar zarar ediyor.
3: Savunma sanayine çünkü kaymaya başladılar.
0: Son savunma dönem sanayine mecburen kaymaya
3: evet
0: başladılar. Çünkü yeşil dönüşümde Çin'e tamamen bağlılar.
3: Evet.
0: Yeşil dönüşümde bağlılar. Rekabet edemiyorlar. Enerji çok pahalı. Çünkü Rusya'yla
3: eninde sonunda uzlaşmak zorunda kalmayacaklar mı?
0: Şimdi bakın İsmet Bey, aslında son derece enteresan bir durum var Avrupa'da. Onu söyleyeyim. Rusya'ya biliyorsunuz ambargolar başladı.
3: Evet.
0: Hatta Tolstoy'un romanlarının okunması falan.
3: Çehov yasaklandı, Dostoyevski yasaklandı. Evet. Yani medeniyet Dostoyev dediğin Avrupa'da artık şeye, yani edebiyata evet yasak geldi.
0: Ve Kuzey Akım boru hattı Amerika tarafından bombalandı. Rusya ile enerji alışverişi durdu.
3: Evet.
0: Rusya ile enerji alışverişi durunca ABD'nin çok daha pahalı olan, yani Rusya'dan aldığınız, ki İsmet Bey, enerji fiyatında, enerji maliyetinde bir sanayici enerji maliyeti %8 artsa evet müthiş bir kar marjında kayba girer. Evet. Sıkıntıdır. Düşününüz, yaklaşık %100'e yakın bir maliyet artışı oldu.
3: Evet.
0: Enerjide. Neden? Amerika'nın sıvılaştırılmış doğal gazına muhtaç kaldı Rusya'dan almayınca. Ve döndü Amerika'ya, Avrupa Birliği baş kaldıramadı. Başını öne eğdi, Rusya ile ilişkiyi, enerji ilişkisini bitirdi. Amerika'dan %100 daha pahalı enerjiyi almaya başladı ve İsmet Bey, rekabet edemez hale geldi.
3: Evet.
0: Baş aşağı gidiyor 5 senedir ve çok ilginç bir Rus fobi Avrupa'da. Suni, yani siyasetçilerin yarattığı, Rusya bize saldırıp Avrupa'yı işgal edecek, onun için kendi ordumuzu kurmalıyız ve Rusya'nın saldırısına karşı Avrupa'yı korumalıyız. İnanın, akıllar tutulmuş veya akıllar Amerika tarafından satın alınmış. Bunun

0: başka bir açıklaması olamaz. Çünkü Rusya'nın böyle bir projesi yok, böyle bir planı yok, bundan çıkarı yok.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan kalkınma ekonomisti Bartu Soral, küresel ekonomide gelir dağılımından enerji politikalarına, teknoloji rekabetinden jeopolitik dengelere kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulundu. Soral, petrodolar düzeninin zayıfladığını ve bunun ABD'nin ekonomik hegemonyasını sarsan gelişmelerden biri olduğunu söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Yapay zeka sesli haber.
3: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları beynin kötü alışkanlıkları bırakıp yeni davranışlara yönelmesini sağlayan önemli bir mekanizmayı ortaya çıkardı. Araştırmaya göre hayal kırıklığı anlarında artan bir beyin kimyasalı eski davranış kalıplarının terk edilerek yeni kararlar alınmasını kolaylaştırıyor. Japonya'daki Okinawa Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada beynin değişen koşullara nasıl uyum sağlandığı incelendi. Araştırmacılar ödüle ulaşmayı öğrenen farelerin davranışlarını gözlemledi. Daha sonra ödülün yeri değiştirildi ve hayvanların bekledikleri sonuca ulaşamadıkları durumlarda beyin aktiviteleri analiz edildi. Çalışmada sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan asetilkolin adlı nörotransmitterin seviyesindeki artışın farelerin eski alışkanlıkları bırakıp yeni seçimler yapma olasılığını yükselttiği görüldü. Araştırmacılar özellikle beklenmedik hayal kırıklıkları yaşadıklarında asetilkolin salınımının belirgin şekilde arttığını tespit etti. Çalışmanın ilk yazarı Dr. Gideon Sarpong, asetilkolin artışının ne kadar yüksek olursa davranış değişikliğinin o kadar güçlü olduğunu söyledi. Bilim insanları bu kimyasalın beynin yeni koşullara uyum sağlamasında kritik rol oynadığını belirtiyor. Araştırmada ayrıca asetilkolin üretiminin azaltıldığı farelerin davranışlarını değiştirmekte çok daha fazla zorlandığı gözlendi. Uzmanlara göre bu bulgu, insanların sigara, alkol ya da diğer zararlı alışkanlıkları bırakmakta güçlük çekmesinin sebebini anlamaya yardımcı olabilir. Elde edilen sonuçların bağımlılık, obsesif kompulsif bozukluk ve Parkinson hastalığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar beynin eski alışkanlıklarından vazgeçip yeni davranışlara yönelmesini sağlayan süreçlerin anlaşılması açısından bu keşfin önemli bir adım olduğunu vurguluyor. Bilim insanları kötü alışkanlıkların bırakılmasında hayal kırıklığı anlarında devreye giren bir beyin kimyasalının kritik rol oynadığını ortaya koydu. Uzmanlar, elde edilen bulguların özellikle bağımlılık tedavilerinde yeni yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde konuşuyor canlı olarak. Radyo Sputnik'te dinliyorsunuz.
2: Sizlerin vasıtasıyla cihanın encesi İstanbul'umuzun 39 ilçesinde, Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nin ülkemiz, milletimiz ve sektörlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, programa katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. Zirve kapsamında icra edilen panel ve etkinliklerin, burada yapılacak değerlendirmelerin hepimiz için ufuk açıcı olmasını temenni ediyorum. Birazdan 2026-2030 dönemini kapsayan ve bu alanda kritik bir yol haritası olan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımızı sizlerle ve milletimizle paylaşacağız. Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler, dünyanın ve insanlığın yeni bir döneme girdiği tarihi günlerden geçiyoruz. Bu dönemdeki değişim, geçmişe nazaran son derece hızlı ve eskilerin deyimiyle sari seyrediyor. Diplomasiden ticarete, enerjiden ulaşıma, tarımdan güvenliğe, değişimin etkileri hemen her alana nüfuz ediyor. Yeni bir düzen kurulurken eski nizam ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Kimileri bu süreci tarihi bir fırsat olarak görürken, bazıları da bu dönüşümü aşılması gereken bir kriz olarak değerlendiriyor. Öte yandan yapay zeka ve yeni dijital teknolojilerin hakikat ötesi olarak adlandırılan bu çağda olgularla birlikte algıları da dönüştürdüğüne, yeni gerçekliğin temel dinamiği haline geldiğine şahit oluyoruz. Şu bir gerçek ki günümüzde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Dezenformasyon gibi bilgi düzensizlikleri de aynı ölçüde yaygınlaştı. Veriye artık saniyeler içinde ulaşılabiliyor. Veri işleme ve veri analizi tarzı süreçleri kolaylıkla yönetebiliyoruz. Fakat veri emniyeti ve siber güvenlikte oluşacak en küçük zafiyetin hangi ölümcül sonuçlara yol açtığını da çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalarda sık sık görüyoruz. Siyasi, askeri, iktisadi gücün dijital egemenlikten bağımsız ele alınamayacağını, dijital kapasitenin caydırıcı bir kuvvet çarpanı olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Türkiye, teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir. İşte az önce hepimiz izledik. Büyük matematikçimiz Ordinarius Profesör merhum Cahit Arif bundan tam 67 yıl önce Erzurum'da verdiği bir konferansta şu soruyu sormuştu. Makine düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir? Cahit Arif aynı konferansta bu sorunun cevabını ararken dinleyicilere şunu söylemişti. Hadiseler veya tertiplerin anlaşılması işi bir merdiveni çıkmaya benzetilebilir. Bir basamağa çıkmak kolay bir iştir. Fakat bin basamağın çıkılması işi bir hayli ter dökmeye bağlıdır. Bilim ve teknolojiye asırlar boyunca çok önemli katkılar yapmış bir millet olarak o basamakları tek tek çıkmaya bugün de devam ediyoruz. Üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, bilim ve teknoloji üslerimiz dünyada çığır açan ve ses getiren işlere imza atıyor. Genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, teknisyenlerimiz yüksek teknoloji gerektiren her alanda yepyeni başarılar elde ediyor. Önceden dışa bağımlı olduğumuz teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz. Ar-Ge'den seri imalata tüm aşamaları kendi öz kaynaklarımızla şekillendiriyoruz. En önemlisi, milli teknoloji hamlemizi Türkiye yüzyılının baş tacı yapacak Teknofest kuşağı azmiyle, maharetiyle, projeleriyle bugünü ve geleceği nakış nakış işlemeye devam ediyor. Bu vesileyle teknolojide yazdığımız bu başarı hikayesinde payı olan tüm kurumlarımıza, firmalarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyor. Genç kardeşlerimin her birine çalışmalarında başarılar diliyorum. Kıymetli dostlar, Türkiye olarak savunma sanayindeki birikim ve yeteneklerimizi yapay zeka başta olmak üzere diğer alanlara da yansıtmak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Biliyorsunuz 31 Mart'ta dijital bağımsızlığımızı daha da perçinleyecek yeni nesil mobil iletişim altyapımız 5G'yi hizmete aldık. Siber tehditlere karşı ülkemizin direncini artırmak amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığımızı kurduk. 2024'te uzaya fırlattığımız ilk yerli ve milli uydumuz TürkSat 6A ile Türkiye'yi dünyada kendi uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri yaptık. Son 23 yılda çok az sayıda ülkenin sahip olduğu büyük bir inovasyon altyapısı inşa ettik. Teknofestlerle, deneyap atölyeleriyle, bilim şenlikleri ve bilim fuarlarıyla her yıl milyonlarca gencimizi teknoloji yolculuğuna dahil ettik. Bugün Türkiye genelindeki 1700'ü aşkın araştırma geliştirme ve tasarım merkezlerinde araştırmacılarımız, mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz geleceğin projelerini geliştiriyor. 114 Teknopark, 13.000'in üzerinde teknoloji firması yenilikçi fikirleri ürüne dönüştürüyor. Şunu da burada ifade etmek durumundayım. Değerli arkadaşlar, teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar buzdağının sadece görünen yüzüdür. Yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirerek Türkiye yüzyılında büyük ve güçlü bir Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız. Bugün hepimizin karşı karşıya olduğu sorular şunlardır. Yapay zeka insana hizmet mi edecek, yoksa insanı kontrol mü edecek? Teknoloji şirketleri ellerine geçen bu asimetrik gücü nasıl kullanacak? Hızla büyüyen bu şirketlerin derebey hale gelmesinin önü nasıl alınacak? Kişisel veriler üzerinden bireylerin ve toplumların manipülasyonu nasıl engellenecek? Bu sorulara verilecek cevaplar hayati önemde olacaktır. Değerli misafirler, yapay zeka eylem planımız işte bu hassasiyetlerin ürünüdür. Eylem planımız: fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere dört temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan dört eylem üzerine inşa edildi. Planımızın birinci ekseni olan fark et hedeflerimiz doğrultusunda yapay zekanın ihtiva ettiği fırsat ve riskleri milletimize aktaracak, toplumun her kesiminde bu konudaki bilinç ve temel etkinlikleri artıracağız. Her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere Ulusal Yapay Zeka Okur Yazarlığı programını başlatacağız.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Hayata geçireceğimiz Yapay Zeka Okur Yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Veriye erişimi kolaylaştırarak araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve kamu kurumlarımızın veriyi değere dönüştürme sürecini hızlandıracağız. Sağlık, tarım, savunma ve elektronik ticaret başta olmak üzere en az 2000 kamu veri setini ulusal veri kütüphanesi üzerinden milletimizin istifadesine sunacağız. Kullanıcıların haklarını koruyan ve yatırımcılara öngörülebilirlik sağlayan bir düzenleyici çerçeve oluşturacağız. Orantılı risk yaklaşımına dayalı bu çerçeveyle yeniliğin önünü açarken vatandaşlarımızın mahremiyet ve emniyetini de güvence altına alacağız. Planımızın ikinci ekseni olan istifade et kapsamında yapay zekayı kamudan sanayiye, eğitimden sağlığa, tarımdan güvenliğe kadar hayatın farklı alanlarında somut faydaya dönüştüreceğiz. Veri merkezlerimizin uluslararası standartlara uygunluğunu ve enerji verimliliğini teminat altına alacak hukuki düzenlemeyi hayata geçireceğiz. 2030 yılına kadar ülkemizin veri merkezi kurulu gücünü en az 1 gigabayta çıkaracağız.
0: Elektronik devlet, Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Destekli kamu hizmetlerini doğrudan deneyimli hale getireceği dönüşüm alanı olarak ele alacağız. Kamu yatırım programlarımızdan yapay zeka projelerine en az %2 pay ayıracağız. Kamu sektörümüz başarılı ve yerli yapay zeka çözümlerinin ilk alıcısı ve en güçlü referansı olacak. Sağlık, enerji ve akıllı üretim başta olmak üzere öncelikli alanlarda fikirleri sahada test edilmiş ürünlere dönüştürecek, KOBİ'lerimize yapay zeka kuponlarıyla erişilebilir teknoloji sağlayacağız. Kıymetli misafirler, planımızın üçüncü ekseni olan üret hedeflerimizle vatandaşlarımızın yapay zeka ile değer üretmesini temin edecek kendi modellerimizi geliştireceğiz. Yatırımcılarımıza enerjisi ve altyapısı hazır kampüsler, KOBİ'lerimize ve araştırmacılarımıza hızlı prototip imkanı sunan yapay zeka büyüme bölgeleri kuracağız. Ulusal Yapay Zeka Araştırma Fonu ile araştırmalarımızın yapay zeka büyüme fonu ile girişimlerimizin gerçekleşmesini ve ölçeklenmesini destekleyeceğiz. Türkçe büyük dil modeli çalışmalarımızı dijital egemenliğimizi güçlendirmek üzere kararlılıkla sürdüreceğiz. Geliştirme çalışmaları devam eden TÜBİTAK'ın yerli dil modeli Bilge, bu yolda kat ettiğimiz mesafenin önemli bir göstergesidir. Yine T3 Vakfımız ve Baykar işbirliğinde geliştirilen büyük dil modeli ile Havelsan'ımızın main platformundaki 9 milyar parametreli büyük dil modeli Türkçenin bütün zenginliğini merkeze alan önemli çalışmalardır. Diğer taraftan Türkcell ve diğer mobil iletişim şirketlerimizin veri odaklı çalışmaları ülkemiz için kıymetli adımlardır. Yapay zekanın imalat sanayimizde ve katma değerli ürünlerde kullanımını yaygınlaştıracak robotik teknoloji kabiliyetlerimizi derinleştireceğiz. Yönet hedeflerimiz çerçevesinde ise egemen yapay zeka kapasitemizi güvence altına alacak ve güçlendireceğiz. Bu doğrultuda veri merkezi, bulut ve yapay zeka altyapılarında en az 10 milyar dolarlık özel sektör ağırlıklı kaynağı harekete geçireceğiz. Uluslararası girişimcilere tek pencereden en çok 30 iş gününde sunacağımız yol haritasıyla öngörülebilir, hızlı ve koordineli bir yatırım ortamı sağlayacağız. İstanbul'u yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandıracağız. Terminal İstanbul'u girişimcilerimizin ve küresel yatırımcıların buluşma zemini olarak kullanacağız. OECD, G20, Birleşmiş Milletler ve diğer platformlarda insan merkezli yapay zeka standartlarının belirlenmesinde etkin bir rol üstleneceğiz. Türk Devletleri Teşkilatı ile aşamalı olarak Oğuz, Kıpçak ve Karluk dillerini kapsayan ortak bir Türk dilleri büyük dil modeli geliştireceğiz. Yenilikçi yapay zeka çözümlerinin kontrollü bir ortamda test edilmesini sağlamak üzere en az 5 öncelikli sektörde düzenleyici deney alanları kuracağız. Değerli misafirler, planımızın uygulanması, kamu kurumlarımızın, özel sektörümüzün, üniversitelerimiz ve araştırma merkezlerimizin ortak katkısıyla olacaktır. Ulusal Yapay Zeka Kurulu ise bu sürecin yönetişim zeminini teşkil edecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, ilgili tüm kurumlarımızla yakın işbirliği içinde eylemlerin uygulanmasını düzenli olarak takip edecektir. Türkiye, yapay zeka eylem planı ile harekete geçireceğimiz kaynakların üreteceği katma değerin 1 trilyon lirayı aşmasını bekliyoruz. Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına inşallah hep birlikte taşıyacağız. Türkiye yüzyılını aynı zamanda dijital üretimin yüzyılı yapacağız. Bu düşüncelerle Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımızın hazırlanmasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Planımızın ülkemize, milletimize, sektörlerimize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Tersane İstanbul'da konuştu. Türkiye yapay zeka zirvesinde önemli açıklamalara imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen konuşmasından satır başlarına bakalım. Tarihi dönemlerden geçildiğini belirten Erdoğan, birçok alanda değişimin etkileri nüfuz ediyor dedi konuşmasında. Kimileri tarihi fırsat, kimileri aşılması gereken bir kriz olarak görüyor yapay zekayı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hepimizin karşı karşıya kaldığı soru şudur dedi. Yapay zeka insana hizmet mi edecek yoksa insanı kontrol mü edecek diye sordu. Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planının hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu planı şöyle açıkladı. Fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere dört temel eksen ve her eksende de birbirini tamamlayan bu dört eylem üzerine inşa edileceğini kaydetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin teknolojideki dönüşümünü en erken fark eden tedbir, politika ve uygulamalarını da buna göre şekillendirileceğini ve nadir ülkelerden biri olduğunu dile getirdi Türkiye'nin. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapay zeka fırsatlarının Türkiye yüzyılının inşa edeceğini de kaydetti. Türkiye'nin yapay zeka yol haritasını açıklayan Erdoğan 4 madde üzerinden bunu paylaşmıştı. En dikkat çekeni ise 81 ilde yapılacak ulusal yapay zeka okur yazarlığı programı oldu. Bu programla birlikte yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda tam 5 milyon kişiye eğitim verilecek ve yapay zekanın kendi modelleri üzerinde geliştirmeler yapılacağını da söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yapay zeka büyüme merkezlerinin kurulacağını kaydetti. Tersane İstanbul'da yaptığı konuşmada biraz önce Türkçenin büyük dil modeli çalışmalarının sürdürüldüğünü de söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka sohbet raporu robotu Bilge'nin de bunun bir örneği olduğunu dile getirdi biraz önce yaptığı konuşmada diyelim ve burada noktalayalım.
0: Radyo Sputnik canlı yayın. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. müşteriye garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden yeni bir haftanın başlangıcından herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan, sizlerle birlikteyim Radyo Sputnik'te her zamanki saatimizde efendim. Evet, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bunları söylemiş olalım. Yazın sıcağının girdiği şu günlerde en önemli konularımızdan bir tanesi bu dönemde başlayan aslında fuarlar. Çok enteresan gerçekten de bize dünyayı gösteren, teknolojiyi gösteren fuarlar olacak. Şimdi bu konuda önemli bir ismi sizlerle tanıştırmak istiyorum. Hattımızda Hannover Fairs Turkey in Eurasia proje yöneticisi Sena Mengül var efendim. Merhabalar Sena Hanım.
4: Merhabalar Ferhat Bey.
3: Merhabalar efendim. Efendim önümüzdeki günlerde Uluslararası Otomasyon ve Makine Teknolojileri Fuarı in Eurasia başlayacak. Hani bu kapsamda biraz da bu otomasyon konusunu sizlerle konuşmak istedik. Çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için.
4: Ben de yayında olduğum için çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
3: Sağ olun efendim. Hemen Win Eurasia 2026 ile başlayalım isterseniz. Nedir bu fuar? Neler olacak? Başımıza neler gelecek? Burada neler göreceğiz? Buradan girelim isterseniz.
4: Çok teşekkür ederiz. Win Eurasia Uluslararası Otomasyon ve Makine Teknolojileri Fuarı 32. kez düzenlenecek İstanbul Fuar Merkezi'nde Yeşilköy'de. Oldukça köklü, sektöründe çok güçlü bir sanayi ve endüstri fuarı. Almanya merkezli bir firmayız biz. Deutsche Messe'nin Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. Özellikle aslında otomasyonu merkeze alan imalat teknolojileri üzerine olduğunu söyleyebiliriz. Yani robotik sistemlerden dijital fabrikalara, tabii içerisinde yapay zeka destekli üretim teknolojileri var. Enerji verimliliği, makinalar, kaynak ve aslında tüm fabrikadaki çözümlerin olduğu söyleyebiliriz.
3: Harikasınız. Yani Türkiye gibi bu yolanda ileriye doğru hızlı adımlar atmaya ihtiyacı olan ülkeler için önemli bir fuar bu. Bunu ben önden anlatmış olayım. Efendim biraz otomasyonun ne olduğuyla başlayalım isterseniz. Fabrikaların içinde herkes bir otomasyondan bahsediyor ama sizin de çok güzel işaret ettiğiniz gibi şimdi bir yapay zeka düzenine geldik. Yapay zeka döneminin içinden geçiyoruz ve otomasyon başka başka anlamlar almaya başladı bence. Siz ne dersiniz?
4: Tabii şu anda özellikle endüstriyel yapay zeka, bizim konumuz aslında endüstriyel yapay zeka üretim süreçlerinde bu 5G hızına geçtik biliyorsunuz Türkiye'de de. Endüstriyel Internet of Things dediğimiz IoT tabanlı konuların aslında uçtan uca üretim zincirindeki deneyimlenmesidir şu anda bizim sergilediğimiz alanlar. Bunları bazen katılımcı standlarında görebilecek ziyaretçiler, bazen bizim deneyim ve çözüm alanlarımızda, özel alanlarımızda görebilecekler. Tabii çok konu var. Özellikle üretimdeki teknoloji dendiğinde, hele Win Eurasia gibi güçlü ve özellikle kapsamlı bir fuarda her aşamasında otomasyonun son güncel teknolojilerini görüyor olabilecekler. Tabii burada en önemli kısım özellikle COBİ'leri de işin içine alıyor olabilmek. Çünkü Türkiye'de aslında belirttiğiniz gibi hem çok önemli bir konu, birçok firma şu an hali hazırda fabrikasında örneğin robot bir insan işbirliğiyle nasıl çalıştığını güncel hayatta aslında gösteriyor. Biz mesela bunu fuarda gösteriyor olacağız. Yani yarın belki fabrikamızda bir robotla insanın nasıl işbirliği yaptığını biz bugün fuarımızda gösteriyor olacağız. Biraz geleceği önden gösteriyoruz diyebiliriz aslında.
3: Süper. Yani çünkü insanlar sürekli şundan bahsediyorlar ya, yani yapay zeka gelecek de insanların işini ellerinden alacak falan, ama yani hayır, beraber çalışacakları ortamları ben sürekli anlatmaya çalışıyordum. Bu anlamda da fuarınızı ben de ziyaret etmeyi çok istiyorum. Gerçekten orada bizzat hani bakın beraber çalışıyorlar. Yapay zeka ya da işte otomasyon teknolojileri bir alet gibi çalışıp onların işine iş katıyor anlatmamız lazım değil mi efendim?
4: Çok haklısınız. Öncelikle tabii ki fuarımızı bekliyoruz. Çok da memnun oluruz. Tabii ki şöyle bazı sektörlerde şu anda tabii görüyoruz işten çıkarmalar vesaire. Fakat bunlar mutlaka iş yapış şekillerinin değişmesini de gerektirdiğini gösteriyor bize.
3: Evet.
4: O sebeple teknoloji ilerledikçe biz birlikte çalışmayı, tabii ki işimizi kolaylaştırdığı kısmını alıp ama biz de nasıl ona adapte olabiliriz, bunu görüyor olmamız gerekiyor. Özellikle bazı ağır sanayilerde özellikle robotların kullanımıyla tabii ki aslında insan gücünün yapması gereken işi robot yaparsa işimiz çok daha kolaylaşıyor. Ama bir taraftan
3: Kesinlikle.
4: da birlikte dediğiniz gibi bu iş akışını nasıl sağlarızı konuşmak lazım. Birçok senaryoyla bunu aslında WinForum'da görüyor olacağız.
3: Harikasınız. Bir de tabii yine günümüzün en önemli konularından bir tanesi enerji verimliliği, enerjiyi doğru kullanmak. Çünkü artık dünya enerjiyi biraz daha koklayarak kullanmak zorunda olduğunun farkına vardı. Bildiğim kadarıyla yine fuarınızda bu tip teknolojilere yoğun biçimde bilgilendirme var.
4: Tabii iki sahnemiz var. Bir ana sahnemiz, diğeri de güç aktarımı ve enerji verimliliği sahnesi. Şimdi özellikle güç aktarımı sahnesinin hemen yanında bir bakım onarım atölyemiz var. Örneğin burada tabii artan bu üretim maliyetleri, enerji giderleri ve rekabet baskısıyla bakım onarımın çok önemli olduğu bir noktadayız. Bunun yanında özellikle bahsettiğiniz enerji konusu konferans programımız içerisinde örneğin akıllı bir fabrikada enerji yönetimi nasıl yapılır veya konutlarda enerji
3: Süper.
4: verimliliği nasıl sağlanır? Bunların finansman modelleri var. Ekosistemdeki temiz enerji çözümleri var. Dekarbonizasyon çözümleri, çevresel rehabilitasyon gibi. Aslında sektörün bazı özel sektörler de var. Demir çelik sektöründe enerji verimliliği gibi mesela. Hani bazı sektörlerde çok niş konular da işlenecek. 4 günlük bir
3: Evet.
4: panel programı iki sahnede takip edebilir ziyaretçilerimiz.
3: Süper. Yani insanlar sadece bir hani fuar gibi gezme değil, orada bilgilenmeyi de sağlayacaklar.
4: Tabii 5G, IoT ve endüstriyel yapay zeka özel alanımız var. Kaynak kesme üzerine bir demo alanımız var. Burada aynı zamanda firmalarımızın bir uçtan uca hem kesme ve hem kaynatma üzerine makinalardaki bir gösterimi olacak. Alman kaynak platformu Urban Steel Rockstars'la bir işbirliğine gittik. 8 tane influencer geliyor Almanya'dan, daha doğrusu Avrupa'dan. Bunlar
3: Evet.
4: kaynak şovları yapacaklar.
3: Ha,
4: Biraz
3: ne güzel.
4: öğrencileri de orada ağırlayıp aslında geleceğin bu bazı işlerde azalan ilgileri artırmayı da istiyoruz. İstihdamı da artırmayı da istiyoruz aynı zamanda.
3: Süper. Bir de şimdi sizin pozisyonunuzdaki insanlarla ben konuşmaya bayılıyorum. Neden? Çünkü üst tepe yöneticiler sizin kadar işin içinde değiller ve şirketlerle konuşmuyorlar. Siz bir proje yöneticisi olarak eminim ki teker teker oradaki bütün firmalarla ve yaptıkları işler hakkında konuşmuşsunuzdur. Sizin böyle gözünüze çarpan, işte buraya mutlaka gidilmeli dediğiniz, aklınızda kalan neler var, onları alayım ben sizden.
4: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, takdir ettiğiniz için güzel bir yere değindiniz. Tabii biz sahadan aldığımız bilgileri fuara yansıtıyoruz. Aslında sahada
3: Tabii.
4: ne varsa onun hem ileride ne olacağını biraz gözlemleyip üzerine katarak firmalara bakın gelecekte teknoloji bu, bunu yakalamalısınız kısmını hazırlıyoruz hem ziyaretçi hem katılımcıya. Aslında çok fazla örnek var. Bazıları geleneksel, bazıları biraz daha teknolojik. Ama örneğin belki de hani şu an hiçbir fuarda olmayan kablosuz bir bağlantı ile yine 5G senaryosu içerisinde
3: Evet.
4: elinizle yönettiğiniz örneğin bir su şişesini robotun tutmasını sadece elinizle yaptığınız bir yönetimle yönlendiriyor olacak. Bu tabii ki aslında yani çok fazla yerde kullanıma açık olacak bir konu veya bir robot herhangi bir ön yazılıma gerek kalmadan kendi karar verdiği yapay zeka sayesinde çok dilli seçenekle ziyaretçiyle konuşabilecek. Yani aslında çok
3: Mükemmel.
4: interaktif şeyler bekliyor bizi. Evet.
3: Çok güzelmiş ya, var ya bunları evet kesinlikle görmemiz lazım. O zaman son olarak ben sizden hani fuarın yerini, zamanını, saatlerini tekrar alayım ki şu anda hemen bizi dinleyip henüz farkında olmayanlar da hemen ajandalarını eklesinler efendim.
4: Tabii ki 10-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde olacağız. 4 gün boyunca bütün ziyaretçilerimizi saat 10-18 itibariyle fuarımıza bekliyoruz. Bizlere ulaşabilirler, ne istiyorlarsa onlara destek olma konusunda yardımcı olacağız. Sizleri de mutlaka bekliyoruz.
3: İnşallah, inşallah orada olacağız efendim. Çok teşekkür ediyorum Sena Hanım verdiğiniz bu bilgiler için. Size başarılı bir fuar zamanı diliyorum. Fuardan sonra da mutlaka yine konuşma fırsatı yakalayalım sizinle.
4: Çok çok sevinirim. Çok naziksiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
3: Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun
4: Hoşça
3: efendim.
4: kalın.
3: Evet, Hanover Fairs Turkey Vinyurajya proje yöneticisi Sena Mengül ile konuştuk. Evet efendim, ayın 10'undan itibaren Uluslararası Otomasyon ve Makine Teknolojileri Fuarı Vinyurajya 2026 enteresan şeyler bekliyor bizleri orada. Ya özellikle şu hani biz 5G 5G dedik, hani 5G ile hatlarımız hızlanacak falan falan gibi şeyler söylüyoruz ama 5G'nin esas varlık sebebi o biliyorsunuz fabrikaların içindeki otomasyonu sağlayabilmek. Ve bunu da bol bol size anlattık ama demosunu tabii ki gösteremiyoruz. Demosunu oralarda görmenizde büyük fayda var bence. Özellikle işletmelerin o kendini otomasyona daha hızlı adapte edebilmesi adına. Şimdi isterseniz bir minik müzik arasına gidelim. Şöyle kısa bir parçamız var. Bu parçayı size çok tanıdık gelecek bu parça. Parçayı dinledikten sonra size parçanın hikayesini anlatacağım efendim.

Şarkı tanıdık geldiyse size, siz de çocukluğunu benim gibi 70'lerde, 80'lerde yaşamış birisinizdir. Bu şarkı aslında TRT Çocuk Korosu'nun bol bol kulaklarımıza soktuğu bir çocuk şarkısıydı. Bekler bizi arkadaşlar, yolculuk var diye. Ay, inanılmaz bir şarkıydı ve ben bunu işte okul korolarında falan da söylemiştim. Çok mutlu etmişti beni. Yapay zeka günleri geldikten sonra bu şarkıyı aldım ve yapay zekaya verdim. Onunla beraber böyle bir caz, sinematik, senfonik o tarza getirdik beraberce ve şu anda evde şarkıyı kapatamıyorum. Öyle söyleyeyim size. Gece saat 2'de bitirdim şarkıyı yapmayı. O saatten bu saate belki 1 milyon kere falan dinlemişimdir kendi içinde. Sizlerle de paylaşayım dedim yani. Bu şarkının hikayesini böylece anlattıktan sonra hadi o zaman haberlere doğru bir yelken açalım hep birlikte. Şimdi The Guardian'dan enteresan bir başlık buldum. Şöyle diyor başlık. Siyasi şiddetin itici gücünden bahsediyor. Diyor ki baş döndürücü yapay zeka patlaması teknoloji karşıtı aşırıcılığı besliyor diyor. Ve nasıl beslediğini anlatıyor. Enteresan değil mi? Şöyle şimdi hikayesi şuraya geliyor. Guardian haberine göre yapay zekaya yönelik tepki artık yalnızca veri merkezlerine karşı böyle o yerelde düzenlenen protestolar, işte ne bileyim talepler, teknoloji şirketlerine yönelik siyasi eleştirilerle sınırlı değil diyor haber. Bazı uç gruplarda şiddet eğilimine dönüşmeye başlamış. Yapay zeka ve teknoloji karşıtlığı. Bakar mısınız? OpenAI merkezi ve Sam Altman'a eviyle bağlantılı kundaklama girişimi yapılmış. Böyle bir iddia çıkmış ortaya. Veri merkezlerine karşı silahlı saldırı tehditleri ortaya çıkmaya başlamış. Ve teknoloji karşıtı manifestolar, şimdi kavrama hazır mısınız? Size yeni bir kavram veriyorum. Ekofaşizm şiddet örneklerine kadar uzamaya başlamış. Ekofaşizm şiddet örnekleri diye bir kavramımız oldu. Nur topu gibi kucağımızda bunu inşallah çok sevip beslemeyiz efendim bu kavramı. Şöyle uzmanlara göre yapay zeka farklı ideolojik uçları aynı kaygı etrafında birleştirip yeni bir radikalleşme başlığı haline getirmeye başlamış. Bunu bayağı uzmanlar söylüyor. Bana çok acayip geldi. Düşünebiliyor musunuz? Yani yapay zeka farklılık yani karşıtlığı ideolojik uçları radikalleştiriyor diyor. Haberdeki ana fikir aslında şu diyor ki yapay zekaya karşı öfkeyi doğuran şey yalnızca chatbotlarla kurulan bireysel ilişkiler falan değil. Yani şunu şöyle mi yaptın, bunu böyle mi yaptın? Aa ne böyle mi diyorsun? Hadi gidip Sam Altman'ın evini patlatalım falan böyle bir şey değil. Bu aslında çok daha geniş bir toplumsal sarsıntı hissinden kaynaklanıyor. İş kaybı korkusu, veri merkezlerinin çevresel etkileri, gözetim kaygısı, teknoloji devlerinin hesap vermeyi reddetmesi, siyasi düzenleme kanallarının tıkanması ve şirket yöneticilerinin yapay zeka dünyayı kökten değiştirecek tarzı o büyük iddiaları bazı kesimlerde şöyle bir fikir doğurmuş. Bu gidişat ancak zorla ve şiddetle doğru durdurulur. Düşünebiliyor musunuz? Yani mesele sadece klasik bir teknoloji korkusu değil. Teknoloji korkusu var içinde ama siyaset, çevre, iş gücü ve güven krizinin de aynı kazan içinde fokurdaması durumu söz konusu. Yani o kazanın kapağı yani kazan fokur diyor, kazanın kapağı Silikon Vadisi'nin elinde. Ama bakın yani bu insanları radikalleştirmeye iten şeylerin başında yine özellikle yönetici kısmının yani siyasilerin attığı yanlış adımlar var. Yani çünkü siyasiler biz buna şöyle bakıyoruz, biz buna böyle bakıyoruz, biz aslında işin üstüne gidiyoruz, siz hiç merak etmeyin falan demiyorlar efendim. Demeleri lazım ama demiyorlar. Siyasiler bunu demeyince de insanlar nereye, nasıl başvuracaklarını şaşırıyorlar ve bir şekilde bu işin içinden kopup gidiyorlar. Yani baktığımızda size şimdi bugün bir sürü haber okuyacağım. Bunların hepsinin içinde de göreceksiniz bunları. Hepsinde bunun detaylarını göreceksiniz. Hadi mesela Google'a doğru yelken açalım. Şimdi bu arada Google'a da ben buradan birçok sorular gönderdim. Hani eğer diyorsanız ki ya Google konusunda konuşuyorsun hep yabancı kaynaklardan bilgileri derliyorsun, getiriyorsun. Google'la derlediğin bilgileri getiriyorsun. Ama neden soru sorup cevap almıyorsun? Efendim biz Google'a sorular yönetiyoruz.
gerek global PR tarafına, gerek Türkiye'deki PR tarafına. Ama onlar belli başlı bazı konularda kendi istedikleri şeyleri konuşmak istiyorlar. Bizimle sorularımızı, daha doğrusu sizin sorularınızı cevaplamaya çok yakın gelmiyorlar. Onlar da bizim bekleyen onlarca sorumuz var. Ben size bunu söyleyeyim. Neyse, onlar bize bilgi vermedi diye biz size bu bilgileri aktarmayacak mıyız? Tabii ki aktaracağız. Bu bilgilerin aslında hepsi bizde mevcut efendim. Bakalım, şimdi Google'ın veri merkezlerini kurdurmak için geliştirdiği sıra dışı yönteme bir yelken açalım isterseniz. Wall Street Journal'dan aldım bu haberi de. Şimdi yapay zeka yarışı yalnızca kim daha iyi model yapıyor yarışı olmaktan çıktı. Bakın bizimki daha iyi cevap veriyor. Bakın onlarınki daha kötü cevap veriyor filan gibi bir şey olmaktan çıktı. Bakın burada değiliz artık. Neredeyiz biliyor musunuz? Şuradayız. Kim yeterince elektrik, arazi, işte ne bileyim bu yapay şey veri merkezlerini kurmak için izin, soğutma, elektrik bağlantısı, internet bağlantısı bulabiliyor yarışına dönüştü. Artık şey değil hani benim modelim daha iyi, senin modelin daha kötü. Böyle burada değiliz artık. Amerika'da veri merkezleri

da Google'lığını koyuyor. Ben diyor dünya deviyim diyor. Siz ne diyorsunuz diyor ve ortaya bir fark koymuş. Şirket veri merkezi yapmayı yalnızca bina ve çip meselesi olarak görmeyip enerji üretimini de işin içine katıyor. Şimdi Google'ın çatı şirketi Alphabet Intersect adlı bir veri merkezi ve enerji altyapısını 4,75 milyar dolara satın almak için anlaşma yaptı. Yani 4 milyar 750 milyon dolar verip bir şirket satın aldı. Intersect diye. Intersect ne yapıyor? Intersect Google'la ortak projelerinden gelen çoklu gigawattlı enerji ve veri merkezi projeleri bu paketin içinde yer alıyormuş. Bu arada Google Voltus diye bir şirkette anlaşma yapmış. O işte dağıtık enerji kaynaklarından 100 megawata kadar yeni kapasiteler açmayı planlıyor. Yani Google şunu düşünüyor. Şebekenin bana elektrik vermesini beklemek yerine elektriği veri merkezlerini ve talep yönetimini birlikte tasarlayalım diyor. Yani adamlar veri merkezi kurmaya binadan çiplerden başlamıyorlar. Elektrik şebekelerinden başlıyorlar. Santrallerden başlatıyorlar. İşte Silikon Vadisi için bu enteresan tabii. Bu mahalle, ben mahalle trafosunu da alırım gerekirse kardeşim diyor Google. Böyle bir bakış açısı var. Yani bu arada yani şunu da söyleyeyim size. Gerçekten de şu anda bu veri merkezleri yapay zeka altyapısı için tarih boyunca, teknoloji tarihi boyunca görülmemiş büyüklükte paralar ayrılıyor. Yani inanılmaz paralar ayrılıyor. Yani bu işin içinde hani biz Google'dan bahsettik ama Microsoft var, Meta var, Amazon var. Yani bütün büyük şirketler şu anda deli deli veri merkezleri açıyorlar. Ve bu veri merkezlerin dediğim gibi sadece bina değil iş. Yani özetleyecek olursak Google yapay zeka yarışını model yarışı olmaktan çıkarıp enerji ve altyapı egemenliği yarışına çeviriyor. Ben size şunu söyleyeyim. Benim bütün biliyorsunuz yapay zekaları teker teker parasını vererek kullanıyorum. Google'ın yapay zeka yarışında modeller anlamında baktığımızda son 6 aydır geriye düştüğünü görüyoruz. Bunu yapay zeka kullanım örneklerinden de görüyoruz. Belli başlı bazı şeyler var. Chatbotların hangisi daha fazla izleniyor, hangisi daha fazla kullanılıyor diye. Google geçtiğimiz aylarda yine size buradan söylemiştim. Üniversitelere, liselere vesairelere yapay zeka dağıtımı yaptı ve ücretsize yakın ücretlerle yapay zeka kullanım imkanları açtı. O aralar Google'da böyle bir yukarıya doğru ivmelenme oldu. Google daha fazla şey yaptı, yukarıya çıktı ama belki okulların kapanmasıyla birlikte belki de ChatGPT'nin OpenAI'nin yeni çıkarttığı 5.5 altyapısıyla birlikte tekrar o düşüşe geçti. Hatta o şeyle beraber kazandıkları hani ücretsiz vererek vesaireyle kazandıkları pazarı dahi kaybetme noktasına geldiler. Bakalım bu savaş nereye doğru gidecek? Bu savaşı hep birlikte el birliğiyle sizlerle takip edeceğiz efendim. Şimdi yine bir müzik arasına gidelim. Bu müzik arasında yine yapay zeka ile bizim beraber elden geçirip yaptığımız bir şarkıyı dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet efendim, bu parçayı da yine dün gecenin parçalarından bir tanesi. Böyle mırıldanarak bestelemek denmez ona tabii de. Mırıldanarak söylediğimiz şarkıları mükemmel bir orkestrasyona dönüştürüyor. Bunu biraz surf rock ve işte ne bileyim gitar tremolelerle sizlere şey yaptım. Ama yine sinematik o noir altyapıyı kaybetmeden sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz bu şarkıları. Şimdi efendim hemen geçelim diğer haberlerimize. Şimdi Frontier AI diye bir şey var. Bu sınır yapay zekalar olarak çevirebiliriz bunu. Sınırdaki yapay zekalar gibi çevirebiliriz. Amerika'da Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'ni Siber Güvenlik ve Altyapı Koruma Alt Komitesi bu Frontier AI modellerini ajan yapay zeka sistemlerinin ve yapay zeka destekli kodlama araçlarının siber güvenlik üzerindeki etkilerini ele alan bir oturum düzenlemiş. Ya hikaye şu, bu yapay zeka ile birlikte o siber saldırılar artacak deniyor. Neden? Çünkü biz hep yapay zekayı bizim güvenliğimizi sağlamak için uğraşan yapay zeka ajanları olarak düşündük ama bize karşı bunları kullanan insanlar da var. Yani siber güvenliğinin açıklarını insanın bulamayacağı kadar hızlı bir şekilde zorlayan yapay zekalar da var. İşte bu konu dünyanın en önemli konularından bir tanesi. Bu konuda da Amerika'da Temsilciler Meclisi'nin İç Güvenlik Komitesi bir toplantı düzenlemiş. Alt komite başkanı oturum açılışında yapay zekanın siber güvenliğin temelini değiştirdiğini söylemiş. Ona göre bu modeller hem Amerika'nın savunmasını güçlendirebilir durumda ama saldırganların eline geçerse çok daha sofistike tehditler yaratabilir. Tabii adam şunu söylemiyor. Şimdi bakın, Amerika'nın savunmasını güçlendirir diyor ama şundan bahsetmiyor mesela, antropik vesairelerle konuştukları şeyleri. Diğer ülkelere saldırmak için yapay zekayı nasıl kullandıklarından hiç bahsetmiyor. Hiç. Adamın konuşmasındaki temel vurgu yapay zeka modellerinin artık yalnızca metin öğreten araçlar olmaktan çıkması. Şimdi bu modeller yazılımların açıklarını bulabiliyor, kod yazabiliyor, ağlarda özellikle işte network'te işlemler yapabiliyor ve bazı durumlarda insan uzmanlarının haftalar ya da aylar boyu aradığı güvenlik açıklarını çok kısa sürede tespit edebiliyor. Şimdi Amerikan Kongresi'nde uyarı şu yönde: eğer bu kabiliyet doğru kişilerin elindeyse savunma için dev bir avantajdır, yanlış kişilerin elindeyse bir saldırı aracıdır. Ama bakın, işte bunları ben homeland.house.gov'dan aldım. Yani Amerika'nın resmi şeylerinden aldım bunları. Beyaz Saray'dan aldım. Yani Kongre asla şunu söylemiyor. Ya biz bunları kullanıp öteki ülkelere asla saldırmayacağız, bu çok yanlış demiyor mesela. Bunları yapıyorlar zaten. Bunları çatır çatır yapıyorlar yani. Şimdi Trump yönetimi 2 Haziran 2026'da, yani bir hafta önce yeni bir yapay zeka kararnamesi imzalandı. Oturum da zaten bunun akabinde geldi. Kararnamede ne diyor? En gelişmiş yapay zeka modellerinin kamuya veya seçilmiş dış odaklara sunulmadan önce federal kurumlar tarafından gönüllü olarak incelenebilmesini öngörüyor. Yani diyor ki, siz bunları yapıyorsunuz ama bakalım buradan bizim başımıza bir iş gelmesin. Biz bunu başka ülkelere karşı nasıl kullanırız? Önce bize bir göster, biz bir bakalım buna diyor. Amaç tabii yapay zeka inovasyonunu boğmadan ulusal güvenlik risklerini azaltmak ve kritik altyapıyı güçlendirmek ve bitmek. Ama benim bunu okumam başka türlü yani. Şimdi kararnameye göre bu Covered Frontier model, yani belirli eşiği aşan düzeydeki ileri yapay zeka model kategorilerini tanımlamak için bir ölçüm ve test süreci geliştirilecekmiş. Bu süreçte işte Amerika'nın o güvenlik sistemi NSA, CISA, işte Hazine, Savunma, İç Güvenlik, Ticaret Bakanlığı gibi kurumlar bunun içinde yer alacaklar. Şirketlerin bu süreçlere bu arada katılması zorunlu değil. Ama Beyaz Saray diyor ki, özellikle bunun bir lisans, ön izin veya mecburi bir onay rejimi olmadığını söylüyorlar. Ama Trump sık sık söylüyor, yani bunların içinde girmeyenlere ben niye Amerikan hükümetine satışını yaptırayım diyor. Ya bir de bu da var yani. Şimdi Reuters bu konuda diyor ki, Amerikan kurumları katılan şirketlerin modellerini kamuya açılmadan 30 gün önce test etmeliler diyor. Trump'ın daha önce benzer bir kararı imzalamayı ertelediği gerekçe olarak da Amerika'nın Çin'e karşı yapay zeka yarışındaki üstünlüğünü zedelemek istemediğini söylediğini belirtmişti. Yani Bir yandan da Amerika şunun farkında. Yani biz böyle adamların üstüne gider, adamları sıkıştırıp boğazlarsak, bu adamlar Çin'e karşı bizi nasıl yarışta öne geçirecek diye düşünüyor. Evet, haklı, teknik olarak haklı yani. Yani yönetim bir yandan güvenlik testi istiyor, diğer yandan teknoloji şirketlerine hızınızı kesmeyeceğim mesajı da veriyor efendim. Yani ben buna cambazlık diyorum ya. Yani siz ne dersiniz bilmiyorum. Klasik bir Amerikan Washington cambazlığı bu yani. Hem frene basmadan viraj almak istiyor, hem de uçuruma yuvarlanmamak istiyor. Cambazlık değil de ne bu hakikaten ya? Hakikaten yani. Şimdi Trump yönetiminin daha önceki daha serbest piyasa yanlısı o yapay zeka tutumundan kısmi bir geri dönüş var burada. Şimdi Reuters diyor ki Trump'ın göreve döndüğünden beri teknoloji sektörüne daha az müdahale edilmesini savunduğunu söylüyor Reuters. İşte eyalet düzeyindeki o yapay zeka düzenlemelerini durdurdu biliyorsunuz. Söylemiştim size bunu. Eyaletlere siz teker teker tek başınıza öyle regülasyonlar falan yapmayın. Ben yaparım gerekirse. Kaldırın çabuk onları dedi. Ama aması da var. Antropik mesela Mitos diye bir gelişmiş modeli işte sistemlerin siber açıklarını bulma kabiliyeti Washington'da güvenlik alarmında yaratmış durumda. Onlara ben sizi askerlikte kullanmak istiyorum deyince onlar hayır ya bizi askerlikte kullanma deyince de neler yaptığını Trump'ın gördük. Bayağı bildiğiniz bütün herkesin önünü kesti yani. Yani bu iş böyle sürüp gidecek. Yani benim baktığım tarafıyla tabloda şu gözüküyor. Amerika yapay zekada Çin'i geçme telaşı taşıyor ve güvenlik risklerini görmezden gelirse de çok büyük açıklar bırakacak. Yani başına daha çok iş alacak. Güvenlik gerekçesiyle böyle ağır bir izin rejimi kurarsa da kendi şirketlerinin hızını kesecek. İşte bu yüzden gönüllü test diyor ama siz onun gönüllü dediğine inanmayın. Trump hiçbir şeyi gönüllü yaptırmaz. Trump kafalara vura vura o testleri vesaireleri yaptırtıyor efendim. Yaptırtacağına da ben eminim. Geçelim bir diğer haberimize. Şimdi yapay zeka için dedim ya size inanılmaz paralar harcanıyor. Gerçekten de inanılmaz paralar harcanıyor. Peki bunların getirileri ne? Getirileri şu anda tamamen varsayımsal getiriler. Yani getiri var deniyor ama yani var mı yok mu bu çok tartışmaya açık. Bunu da Guardian'dan aldım buna böyle bir acayip bir analiz yapmışlar gerçekten de. Yani yapay zeka patlamasının artık yalnızca teknoloji şirketlerinin ürün başarısıyla değil, devasa sermaye harcamaları, borsa değerlemeleri, veri merkezi inşaatları, elektrik arzı, ekonomik büyüme üzerindeki etkisiyle okunması gerektiğini anlatıyor haber. Yani bunlarla yapay zekanın gelişimine bakalım. Yapay zekanın o nasıl cevaplar verdiğine, hangi matematik problemlerini çözdüğüne bakmayalım diyorlar. Yani evet yapay zeka hızlanmış, yarışı hızlanmış durumda. Şimdi mesela SpaceX'in mesela çok yüksek bir piyasa değeriyle borsaya açılma arayışı var. İşte Anthropic'in halka arz başvurusu var. OpenAI benzer bir yola girecek. Hani artık bekliyoruz. Hadi abi deyip duruyoruz. İşte o piyasada ciddi bir coşku var. Ama bu coşkunun arkasında çok basit bir soru da var. Yani biz bu kadar parayı verelim tamam. O acayip şeyler gelecek diyorsunuz. Tamam peki. Gerçekten bu para geri dönecek mi? Hadi ona bakalım. Şimdi yapay zeka kullanımı hem şirketlerde hem tüketicilerde hızla artıyor tamam. Ben size her hafta en az 100 tane haber veriyorum bununla alakalı. Modellerin yetenekleri büyüyor. Evet, size bunları da anlatıyorum. Hani demin şarkı çaldık ya böyle benim fıy fıy fıy fıy fıy fıy diye söylediğim şarkıları alıp böyle inanılmaz senfonilere dönüştürüyor. Ama İşte aynı anda yapay zekayı çalıştırmanın maliyeti, veri merkezi maliyeti, enerji maliyeti onlar da patlıyor. Şimdi borsalarda, Amerikan borsalarında özellikle yapay zeka hisseleri şişmiş durumda. Herkes deli deli yapay zeka hissesi almış durumda. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Tamam abi yapay zekayı yasaklıyoruz bugün deseniz Amerika'da borsa patlar biter yani. Net söyleyeyim size. O kadar büyük paralar aktarıldı ki. Yani benim okuduğum her 5 yapay zeka haberinin ikisi bak şu hisseler acayip uçacak ha. Bak bu hisseler acayip geliyor filan tadındaki haberler. Yani Amerika'yı batırırsa yapay zeka batırır. Ben size söyleyeyim. Şimdi borsalar bu yapay zeka hisseleriyle şişti. Şirketlere işte 100 milyarca dolarlık altyapı harcamaları yaptılar. Peki. Amerika büyümesinin bile önemli kısmı veri merkezi yatırımlarına yaslanıyor. Yani biz nasıl ev yaptırdığımız için büyüyorduk ya böyle. Türkiye büyüdü çünkü ev yaptık filan. Onlar da diyorlar ki Amerika büyüdü çünkü veri merkezi yaptık. Yani tablo şöyle. Herkes altına hücum şeklinde o Amerika'da vardı ya. Kaliforniya'da kazmasını küreğini alan altına hücuma gitti orada. Herkes öldü bitti filan böyle. Yani herkes kazma küreğini satıyor altına kazabilmek için. Param olsun da altını kazayım diye kazma kürek satıyor herkes. Ama işte ortada çıkarılmış kaç gram altın var? Çıkabilecek altın var mı? Bu altın ne zaman sisteme girer de insanlar çok para kazanır? Orası muamma efendim. Onu da bekleyip göreceğiz. Peki o zaman şimdi yapay zekadan bahsettik. Yapay zeka hani geliyor mu gelmiyor mu nasıl gelir nereye gelir falan bunları konuştuk. Gerçekten de ya soru şu yapay zekanın gerçek potansiyeline ulaşması ne kadar sürecek? Basit bir soru değil mi? Yani çok net bir şekilde. Şimdi yapay zeka tartışmaları net bir şekilde iki uç arasına sıkıştı. Ne yaptı? Bir tarafta yapay zekanın işte iş dünyasının dönüştürdüğü, işte dönüştüreceği vesaireler var. Diğer tarafta bunun moda hani geçici bir heves falan olduğunu söyleyenler var. Beklenen büyük etkiyi yaratmadan söneceğini düşünenler var. Şimdi Amerika'daki analistlere göre gerçek bu iki iddianın da izin verdiğinden çok daha karışık, karmaşık. Yani büyük bir şirkete girdiğinizde yapay zekanın her yerde kullanıldığını görüyorsunuz tamam. Ama aynı anda şirketlerin temel çalışma biçimlerinin henüz baştan aşağı değişmediği ve dönüşmediği de çok ortada. Şimdi bugün çalışanlar yapay zekayı daha çok yardımcı bir araç olarak kullanıyorlar. Güzel. Toplantı notları çıkartıyorlar, e-postalar yazdırıyorlar, işte ne bileyim sunumlarını, taslaklarını hazırlattırıyorlar, raporların özetlerini istiyorlar filan falan. Güzel güzel bunlar, iyi, hoş. Ama işte gerçek kazanımlar kimse, ya hiçbir şey olmuyor da demek zor. Şimdi bunlar henüz ekonomide o geniş ölçekli üretkenlik patlaması yaratabilmiş değil. Hani yapay zeka geldi ve biz eskiden 3 üretiyorduk. Şimdi 13 üretiyoruz. Yani böyle bir şey yok şu anda. Zaten hani benim size anlattığım şeyin de temel sorusu burada ortaya çıkıyor. Yani yapay zekanın potansiyeline gerçekten ulaşması için yalnızca daha iyi modeller mi gerekiyor yoksa şirketlerin çalışma mantığını yeniden kurması mı gerekiyor? Şimdi yapay zekanın önündeki engeller çok. Hani o kurumların eski alışkanlıkları, insanların değişime direnmesi, şirket verilerinin dağınık olması, o verilerin kirli olması, işte gizlilik korkuları, siber güvenlik korkuları, işte yapay zekanın çıktılarının doğruluğunun denetlenmeye ihtiyaçları, iş akışlarının baştan tasarlanması, buna gösterecek cesaret falan. Yani sorun sadece yapay zeka çok zeki mi, süper mi falan değil. Başka bir yerdeyiz. Yapay zekayı gerçekten kullanabilecek biçimde örgütlendi mi şirketler? Bunlara bakıyor olmamız lazım. Amerika'da bunun peşinden koşuyorlar. Ben de onun için Türkiye'de bağır bağır bağırınıyorum herkese. Herkese bunları söylüyorum. Bakın yapay zekayı konuşuyoruz tamam. Of be şunu yaptı. Of be bize kahve yaptı. Of be işte bize kaç yaşında çocuk sahibi olacağımızı söyledi. Yani bu saçmalıklar tamam güzel. Ama biz bunları şirketlerin nasıl kullanacağına baktık mı? Kocaman kocaman şirketlere soruyorum ben. Büyük teknoloji şirketlerine soruyorum. Ya diyorum hani yapay zeka ile ilgili ne yapıyorsunuz? Vallahi işte böyle yapıyoruz ya bir şeyler falan diyor. Herkes bir kıvırıyor. Kimse yapay zeka ile nasıl örgütleneceğini, yapay zekayı nereye doğru götüreceğini söyleyemiyor. Çünkü kafalarda henüz bu yok. Şu anda yapay zekanın sarhoşluğunu yaşıyoruz. Kullanmaya hala başlamadık biz. Yani bizimkiler alkolü içiyorlar, ne bileyim yaralarını döküp de o yaralardaki mikrobu kullanmıyorlar, bir şey kaldırmakta, kırmakta kullanmıyorlar. Biz şu anda yapay zekayı eğlence amaçlı kullanıyoruz. Şirketler de dahil bunu size söylüyorum. Şirketler bize yapay zeka bültenleri gönderiyor biliyor musunuz? Diyorlar ki bültende ya biz reklam şeyimizi yapay zeka ile yaptık. Bana ne? Bana ne? O sizin sorununuz değil, o size hizmet veren ajansın sorunu. Siz bana şirketin içinde üretim şeylerini nasıl yapay zeka ile yaptığınızı anlatın arkadaş. Bana reklamlarımızın metinlerini yapay zeka ile yazdık filan. Ya bu insanın aklına hakaret. fikrine hakaret gerçekten de. Yapmayın bunları. Şu yapay zekayı bir adam gibi anlatın. Nereye doğru gidiyorsunuz? Bunu anlatın. Şimdi mesela Daron Acemoğlu'nun bir görüşü var. Enteresan tabii. Daron Acemoğlu diyor ki bugünkü yapay zeka araçlarının yalnız gençlerin bir bölümünü etkileyebileceğini söylüyor. Ona göre mesela CEO, yönetici, gazeteci, profesör ya da inşaat işçisi olmak fark etmiyor artık diyor. İnsan becerilerinin önemli bir bölümü bugünkü yapay zekanın yapabileceklerinin ötesinde kalıyor. Yani burada kastedilen şey, Daron Acemoğlu'nun kastettiği şey şu değil. Yapay zeka hiçbir şey yapamaz değil. Yapay zekanın bugünkü hali insan emeğinin tamamını ikame edecek, onun yerine geçecek düzeyde değil. Bunu bilelim, konuşalım. Ama biz yapay zeka geldikten sonra da şirkette bunu nasıl kullanacağız? Allah aşkına şu yemeği içmeyi bırakın da biraz bunlardan bahsedelim ya. Yani gerçekten burada çok geri kaldık. Özellikle bakın Türkiye için çok geride kaldık. Türkiye'de şey düşünüyor insanlar, biz bunu yaparız, ondan sonra da Amerika'da yaparlar, biz de oradan alırız, şirketlerimize koyarız. Hayır efendim, öyle olmayacak yani. Yapay zeka öyle bir şey değil. O kadar hızlı ilerleyecek ki her şey, siz Amerika'dan bunu alıp getirene kadar öteki adamlar uzaya gitmiş olacaklar. Ki gidiyorlar. Efendim, şimdi yapay zekayı bugün çok gömdük ya, ama gömmeye devam edelim yani. Şöyle bir şey var, yapay zeka hayatı pahalılaştırıyormuş. Yapay zeka yatırımları enflasyonu pompalıyormuş. Uf, bunu bizim var ya Türkiye'de duysalar. Şimdi ben bu haberi okurken de duyacaklar zaten. Yapay zeka yasaklarlar ya. Yani faiz sebep, yapay zeka sonuç filan, böyle bir şey diyebilirler ya. Neyse, habere geçelim. Biz habere geçelim. Hiç Türkiye'ye girmeyelim. Washington Post'tan aldım haberi bu arada. Yapay zeka patlamasının yalnızca teknoloji hisselerini ve veri merkezi yatırımlarını, Silikon Vadisi'nin büyük vaatlerini büyütmediğini, gündelik tüketici fiyatlarına da yansımaya başladığını anlatıyorlar. Habere göre yapay zeka şirketlerinin yüz milyarlarca doları veri merkezlerine, çiplere, araziye, uzman gücüne, iş gücüne, elektriğine gömüyor olması Amerika'da bazı ürün ve hizmetlerin fiyatlarını yukarıya çekmeye başlamış. Bu etkinin tüketici elektroniğinden, elektrik faturalarından, yazılım aboneliklerinden, işte ne bileyim bilgisayarlara kadar uzandığını söylüyor herkes. Yani haberdeki esas madde şu: yapay zekanın savunucuları, yapay zekanın uzun vadede üretkenliği artıracağını, çalışanların daha az çabayla daha çok iş yapmasını sağlayacağını ve fiyatları düşürebileceğini söylüyor. Evet, ben de söylüyorum bunu. Evet, ben savunucusu değilim ama yani doğru kullanılırsa bunları yapacak. Evet, yani üretkenliği artıracak, çalışanlar daha az çabayla daha çok iş yapacaklar filan. Ama işte bu vaatlerin çoğu geleceğe ait. Ya tamam da bunun nasıl bir gelecek olduğunu siz karar vereceksiniz. Yakın gelecek mi, orta vade mi, uzun vade mi olduğuna siz karar vereceksiniz. Çünkü sizler bunu doğru şekilde kullanacaksınız. Adamlar yapay zeka araçlarını veriyorlar zaten. Bak diyorlar, biz buraya koyduk. Siz yapay zeka, ortaya konmuş yapay zeka bakıyorsunuz. Ya bu şimdi şey olmasın ya filan diye böyle düşünüp duruyorsunuz. Şimdi tüketici tarafından baktığımızda ne var ortada? Çip kıtlığı var. Veri merkezi kaynaklı elektrik talebi artmış durumda. İnsanlar elektriğe ulaşamıyorlar. Yapay zeka özellikleriyle o şişen o yazılım paketleri, yapay zeka meraklılarının o donanım talebi nedeniyle bazı ürünler daha pahalı hale geliyor. Yani bir gün evet yapay zeka fiyatları düşürecek ama şimdilik enflasyonu arttırıyor, fiyatları arttırıyor diyorlar. Yani tamam, arttırıyor, evet. Yani burada bize düşen şey şu: hadi abi bir an önce başlayalım yani yapay zekayı kullanmaya. Bir an önce işlerimizi doğru dürüst yapmaya başlayalım yani. Neyse efendim. Şimdi Trump dedik de Trump'a çok girmedik ya. Gelin bir Trump'a girelim isterseniz. Her bölümde ben bir Trump'a giriyorum bildiğiniz gibi. Şöyle, Trump'ın baş danışmanı Beyaz Saray'dan ayrılıyormuş. Ben çok üzüldüm. Yalan tabii ki. Neyse, Trump yönetiminin o yapay zeka politikasında merkezi rol oynayan bir baş danışmanı var. Sriram Krishnan diye. Ay sonunda Beyaz Saray'daki görevinden ayrılacağını söylemiş. Krishnan, Beyaz Saray'da o kıdemli yapay zeka politika danışmanı olarak çalışıyormuş. Teknoloji yatırımcısı geçmişiyle Trump yönetiminin daha az düzenleme, daha az veri merkezi, daha fazla veri merkezi tabii ki, daha hızlı yapay zeka geliştirme çizgisinin mimarlarından biri olarak gösteriliyor bu adam. Şimdi habere göre Krishnan tamamen sahneden çekilmiyormuş aslında da. İşte teknoloji politikasını dışarıdan etkileyecek yeni bir kurum oluşum başlatmayı planlıyormuş. Yani Beyaz Saray'dan ayrılıyor ama Beyaz Saray'a yeni bir hava ve soluk getirmek için ayrılıyor gibi anlıyorum ben bu haberi. Bu anlamda Washington Post'un attığı işte ayrılıyor bakış açısı da yanlış bence. Şimdi burada tabii Trump yönetimi içindeki gerilimlerden de bahsedebiliriz o Krishnan'ın ayrılışıyla. Nedir bu? İşte bir tarafta o size bahsettiğim gibi Silikon Vadisi kökenli danışmanların savunduğu Amerika Çin'i geçsin, şirketlerin önü açılsın, yapay zeka hızlansın çizgisi varken diğer tarafta yapay zekanın böyle iş kayıpları yaratacak, siber güvenlik yapıcı sorunları çıkartacak, kritik altyapılar ona teslim edilecek mi ne olacak, veri merkezlerinin işte enerji tüketimi, siyasi tepki yaratma potansiyelleri vesaireler filan, o popülist ve güvenlikçi bir kanat da var. Yani Beyaz Saray şimdiye kadar yapay zeka süper bir şey ya, hadi koşalım diyorsa da birileri artık şunu sormaya başladı, koşalım ama yani önümüzde uçurum yok değil mi, hani gözümüz bağlı koşmayalım mı acaba filan diye bunları söylemeye başladılar. Bence de önemli sorular bunlar efendim. Yani bunlar düşünülmeli ve tartışılmalı. Ama Sriram Krishnan ismini unutmayın. Bu adam yakın zamanlarda enteresan adımlar atabilir Beyaz Saray için, Beyaz Saray'ın dışında diyelim. Bir sonraki habere geçelim. Hadi bakalım. Bu da zaten son haberlerimizden biri olacak. Şimdi yapay zeka çağında insan zekası hala önemli mi? Evet, bence tartışılması gereken şey bu yani. Hani yapay zeka çıktı tamam artık insanlar oturacaklar, hiç onlara kimse bir şey sormayacak mı? Soru bu. Şimdi bu bir analiz yazısı. Yapay zeka güçlendikçe insan zekası değersizleşmiyor. Tam tersine insanı insana özgü yapan şeyler daha görünür hale geliyor. Şimdi bakın, insanı insana özgü yapan şeylerden bahsedeceğiz. Yani Artificial Intelligence AI ve Human Intelligence HI arasında bir denge konusu söz konusu. Şimdi makineler yazı yazabiliyor, müzik besteleyebiliyor, evet. Hastalık teşhis edebiliyor tabii ki. Sınavları geçebilir, yüksek matematik problemlerini çözebilir. Tamam. Ama işte insan zekası zaten hesaplama değil. Yani insan zekası zaten hesaplamalar için hesap makinesi kullanıyordu zaten. Şimdi insan zekası bedende, duyguda, sosyal ilişkilerde, deneyimde, kırılganlıkta ve anlam verme becerisinde yaşıyor. Yani asıl tehlike makinelerin fazla insana benzemesi değil. Bakın burası çok önemli. Tehlike makinelerin insana benzemesi değil, insanların kendilerini makineye benzetmeye çalışmasından kaynaklanıyor. Yani makineler bize benzerse sorun çıkmaz, biz makinelere benzersek sorun çıkar. Modern insanın işte uykusunu, üretkenliğini, ilişkilerini, kariyerini, kişiliğini optimize edebilecek bir sistem gibi görmeye başladığı anlatılıyor. İşte ama anlamlı hayat çoğu zaman işte o dağınık, verimsiz, duygusal, çelişkili ve kusurlu. Gerçek hayat bu. Evet, biz gerçek hayatta dağınığız çoğu zaman. Duygusalız, kusurluyuz efendim. Hatta çoğu zaman evet ya, verimsiziz. Ama bu bizim yaratıcılığımızı arttıran faktörler. Evet ya, yapay zeka analizler yapabiliyor. Neyin değerli olduğunu, neyin korunması gerektiğini, ne için fedakarlık yapılması gerektiğini hala insan zekası belirliyor. Yani metnin en güzel tarafı şu, yapay zekayı yenmeye çalışmayın. Onun yerine insan kalmayı daha ciddiye alın efendim. Bunları söyledikten sonra programın da sonuna geldik. Kardeşlerim alt taraftan müziği verdiler, yine yapay zekayla yaptığımız bir müziği. Evet efendim, ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın aynı saatte buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 16. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapay zeka eylem planı Türkiye'nin vitrini olacak dedi. Pakistan Başbakanı Şerif'ten barış anlaşması açıklaması. Ali Hamaney için cenaze töreni takvimi açıklandı. Ayrıntılar bültenimizde. Rus lider Putin bugün Rusya'nın yeni bölgelerinin geliştirilmesi konusunda bir toplantı düzenledi. Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde her istikamette ilerleyişini sürdürdüğünü dile getiren Rusya Devlet Başkanı Putin, düşmanın bu baskıyı kontrol altına alamadığını ve terör yöntemlerine yöneldiğini açıkladı. ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerde anlaşma ihtimalinin güçlendiği yönünde açıklamalar gelmeye devam ediyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, tarafların uzlaşıya yakın olduğunu belirterek sürecin kısa süre içinde sonuçlanabileceğini ifade etti. Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde kesinleşebileceğini söyledi. Anlaşmanın nihai metninin hazırlandığını da dile getiren Şerif, Pakistan'ın anlaşmanın kesinleşmesinin hemen ardından gerçekleştirilecek elektronik imza süreci içinde hazırlık yaptığını kaydetti. Teknik düzeyde görüşmelerin ise gelecek hafta başlamasını öngörüldüğünü söyledi. İran Devlet Televizyonu duyurdu. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için ilk cenaze töreninin 4-5 Temmuz'da Tahran İmam Hümeyni musallasında düzenleneceği ve çeşitli anma programlarının ardından da 9 Temmuz'da Maşet kentindeki İmam Rıza Türbesi'ne defnedileceği açıklandı. Hamaney, ABD İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybetmişti. Yurda dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'nin yapay zeka alanında lider ülke olacağını ifade eden Erdoğan, hayata geçirilecek uygulamaları duyurdu, yol haritasını açıkladı.
2: Yapay zeka insana hizmet mi edecek yoksa insanı kontrol mü edecek? Teknoloji şirketleri ellerine geçen bu asimetrik gücü nasıl kullanacak? Bu sorulara verilecek cevaplar hayati önemde olacaktır. Yapay zeka eylem planımız fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 eylem üzerine inşa edin. Türkiye yapay zeka eylem planı ile harekete geçireceğimiz kaynakların üreteceği katma değerin 1 trilyon lirayı aşmasını bekliyoruz.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nca ortaokul 8. sınıfta eğitimi gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın 2 oturumu da bugün itibarıyla tamamlandı. Oturumlar arasındaki dinlenme süresinde ise öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan bir beslenme paketi, velisi tarafından beslenme paketi talep edilmeyen öğrencilere ise sadece su dağıtıldı bugün. Bu arada öğrencilerin sınav performanslarını değerlendirebileceği LGS sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları da map.go.tr üzerinden erişime açıldı. Gözler ise 10 Temmuz'da ilan edilecek sonuçlara çevrildi. Tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz'da yapılacak.
0: Spor.
1: Futbol dünyası Dünya Kupası'ndaki dev maçlara kilitlenmişken kulüpler cephesinde kulislerde hiç olmadığı kadar hareketli. Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna yeniden oturan Mourinho ikinci dönemine sansasyonel bir transferle girmeye hazırlanıyor. Manchester City ile sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın Madrid yolunda olduğu belirtiliyor. Mourinho'nun vatandaşı da olan Silva'yı yeni yapılanmanın merkezine koymak istediği gelen bilgiler arasında. Avrupa'daki bu hareketlilik Türkiye'deki transfer piyasasında doğrudan etkiliyor diyebiliriz. Beşiktaş Arsenal forması giyen 31 yaşındaki Belçikalı hücum oyuncusu Trossard'la transferi için İngiliz kulübüyle 20 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli üzerinden ileri düzeyde görüşmelere başlamış durumda. Galatasaray'ın 10 numara arayışı da sürüyor. Aston Villa forması giyen 29 yaşındaki Arjantinli Emiliano Buendia da ciddi şekilde ilgileniyor. Milli futbolcu Arda Güler'le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir haber paylaşıldı. Fransız ve İspanyol basını üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve dünyanın en iyi takımı olarak gösterilen Paris Saint-Germain'in Arda Güler'e 120 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğunu yazdı. Basketbol Süper Lig Playoff final serisi bugün başlıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş şampiyonluk için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda parkeye çıkacak ezeli rakipler sezonun şampiyonunu belirleyecek final serisinin ilk karşılaşmasında bu akşam saat 20'de karşı karşıya gelecek. Amili erkek voleybol takımı Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında son iki olimpiyat şampiyonu Fransa'yı 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Ay Yıldızlı ekip üçüncü maçta birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan İtalya ile yarın Türkiye saatiyle 02.30'da mücadele edecek. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
3: Türk öğrencilerin problem çözme becerileri OECD ortalamasının %5-10 altında. Bu Türkiye'deki çocuklardan kaynaklanmıyor sakın. Bu aslında eğitim modellerinin eleştirildiği bir durum. Dünya Bankası verilerine göre PISA'daki her 25 puanlık artış uzun vadede ülkenizin 0,5 büyümesi anlamına geliyor. Bu kadar önemli. Eğitimle ekonominin paralellik göstermesinin perde arkasında bu var aslında. Mesela Güney Kore 1960'larda ekonomik anlamda Türkiye'nin altında bir ülkeydi. Bugün kişi başına düşen milli geliri 34 bin dolar. Arge'ye milli gelirinin %4,4'ünü ayırıyor Güney Kore. Bizde bu rakam kaç? 1,3. Rakamlar yalan söylemez derler ya. O yüzden bu rakamlar da biraz bize sonuca dair verileri gösteriyor. Ve tüm bunlar aslında insan endeksini de etkiliyor. Yani iyi bir eğitim alıyorsanız girdiğiniz işte verimliliğiniz daha yüksek oluyor. İnsanlar bu haliyle bu modelle kendi özelliklerine yabancılaşıyorlar. O yüzden 10 yıl 11 yıl İngilizce dersi veriliyor ama çocuklar İngilizce bilmiyor. Rakamlar yalan söylemez derler ya, o yüzden.
4: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
5: Saman altından su yürütmek. Bazı işler sessiz sedasız yürür, ne gören olur ne duyan. İşte tam o zaman biri çıkar ve der ki, saman altından su yürütüyor. Peki bu ilginç deyim nereden çıktı? Eskiden bir köyde köylüler tarlalarını sulamak için ırmak suyunu sırayla kullanmak üzere anlaşmış. Herkes sırasını beklerken köyün uyanıklarından biri gizlice kendi tarlasına bir kanal açmış. Kimse anlamasın diye de üzerini taşla çalı çırpıyla örtmüş. En üstüne de saman sermiş. Gizli gizli su çekmeye başlamış. Bir süre sonra ırmağın alt tarafındaki tarlalara su gitmez olmuş. Köylüler bu su nereye kayboldu diye araştırmaya başlamış. Teker teker tarlalar gezilmiş. Kaçak su olan köylünün tarlasına geldiklerinde bostan havuzunun hep dolu olduğu dikkatleri çekmiş. Üstelik suyun üstünde samanlar yüzüyormuş. Samanları kaldırınca altından gizli bir kanal çıkmış. İşte o günden sonra da kimse fark etmeden iş çevirenler için saman altından su yürütüyor denmeye başlamış. Deyimler dilimizin küçük hikayeleri. biz de bugün saman altından su yürütmek deyiminin hikayesinin izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Dünya Kupası'na gayri resmi dünya şampiyonu olarak gidiyor. Dünya Kupası'na dünya şampiyonu olarak gittiğimizi biliyor muydunuz?
2: Unofficial World Championship, yani Türkçesiyle gayri resmi dünya şampiyonası, bildiğimiz futbol tarihine alternatif bir evren çıkartan, eğlence amacı güden taraftarların kendi arasında oluşturduğu bir gayri resmi organizasyon.
1: Bu organizasyonu FIFA'da, UEFA'da tanımıyor ama futbol tarihçileri, futbol emekçileri, hatta futbol meraklıları bile oyuna biraz daha mizahi yönden bakmayı seviyorsa bu organizasyon hakkında birazcık fikir sahibi olabilir.
2: Gayri resmi dünya şampiyonası, futbolun özellikle son zamanda geldiği karışık formatlardan farklı kurallarla dolu statüsünü bambaşka bir forma sokuyor.
1: Eğer ki şampiyon takımı yenersen sen de şampiyon olabilirsin. Aslında çok basit, etkili ve birazcık da absürt bir mantık.
2: Ancak bu pek de yeni bir şey değil. Gayri resmi Dünya Kupası'nın hikayesi 1870'lere kadar uzanıyor.
1: O dönem henüz dünya futbolu tam olarak şekillenmemişken ülkeler milli takımlarını yeni yeni kurmaya başlamıştı.
2: 30 Kasım 1872'de İskoçya ile İngiltere arasında oynanan ve futbol tarihinin ilk resmi milli maçı kabul edilen karşılaşma, bu gayri resmi kupanın doğum anı olarak kabul ediliyor.
1: Bu maç 0-0 bitince ilk dünya şampiyonu kim sorusu akıllara gelmişti. O yüzden de başlangıç noktası için aslında bir sonraki maça bakmak gerekiyor.
2: Yani ilk kazanan kimse ilk şampiyon da aslında o.
1: Daha sonra 8 Mart 1873'te İskoçya'ya 4-2 mağlup eden İngiltere'nin galibiyetiyle bir şampiyon belirleniyor ve asıl hikaye burada başlıyor.
2: Esas konunun ortaya çıkması 1960'ları buluyor.
1: İlk olarak 1967'de bir hazırlık maçında 1966 dünya şampiyonu olan İngiltere'yi yenen İskoçya'nın taraftarları alaycı bir dille "son dünya şampiyonunu yendik, şampiyon biz olmalıyız" söylemleriyle gündeme gelmeye başlamıştı.
2: Yaklaşık 30 yıl boyunca 2000'lere kadar bu gayri resmi dünya kupası insanların dilinde dolaşıyordu. Ancak bu işin bir geyik muhabbetinden daha ciddi bir konuya geçtiği bir tarih var.
1: 2002'de bu işe meraklanan James Alnett, Paul Krashkov, Joe Stein Niger ve Roberto Di Macho isimli 4 futbol analisti organizasyonu ilk kez kurallarıyla birlikte tüm dünyaya duyurdu.
2: Ardından kendi açtıkları web sitesinde eski yılların şampiyonalarında oynanan maçları, gol kralları gibi istatistikleri içeren devasa bir arşiv oluşturdu.
1: Ertesi yıl Paul Brown isimli gazeteci bu organizasyonun şöhretini biraz daha arttırmak için önemli bir adım attı ve 442 dergisinde organizasyonu tanımlayıp dünyaya bir kez daha, bu kez çok daha büyük ses getirecek şekilde duyurdu.
2: Ayrıca devam eden yıllarda Paul Brown bu organizasyonla alakalı derinlemesine detaylar içeren bir kitap da yazdı.
1: Peki bu kupayı özel kılan ne? Aslında cevap basit.
2: Bu kupayı kazanmak için bir turnuvaya katılmanız gerekmiyor. Ev sahibi olmanız da gerekmiyor. Bir kura çekimi yok, gruplar yok, fikstür yok.
1: Tek yapmanız gereken mevcut gayri resmi dünya şampiyonunu yenmek.
2: Yani boks mantığının dünya futboluna uyarlandığını düşünün.
1: Şampiyon kimse, onun oynadığı her maç dostluk ya da elemeler ya da turnuva maçı önemli olmaksızın otomatik olarak bir ünvan maçı oluyor.
2: İlk bakışta bu sistem biraz çocukça gelebilir. Hatta çok saçma da diyebilirsiniz. Ama futbolun güzelliği de zaten burada.
1: Çünkü bu sayede dünya futbolunun en zayıf ülkeleri bile tarihinin bir döneminde dünya şampiyonu olarak gözükebiliyor.
2: Üstelik bu sadece teoride değil, gerçekte de yaşanmış bir durum.
1: Zaman içinde Kuzey Kore, Zimbabwe, Curaçao bile burada şampiyonluk yaşadı.
2: Futbolun devleri olan Arjantin, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra hiç akla gelmeyecek takımların da şampiyonlar listesinde yer alması bu sistemi hem komik hem de inanılmaz derecede dikkat çekici kılıyor.
1: Peki gayri resmi dünya şampiyonluğunda 1873'ten beri neler yaşandı?
2: 1873 yılında İngiltere'nin İskoçya'yı yenmesiyle birlikte bu gayri resmi dünya şampiyonası başlıyor.
1: O dönem uluslararası futbol henüz Britanya adalarının dışına pek taşmadığı için ünvan uzun yıllar İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda arasında gidip geldi.
2: Galler 1876'da, İrlanda ise 1882'de bu döngüye dahil oldu. Adanın dışına çıkış ancak 1909'da İngiltere'nin Budapeşte'de Macaristan'ı yenmesiyle gerçekleşti.
1: Böylece turnuva ilk kez Britanya dışına taşınmış olsa da maçı İngilizlerin kazanmasıyla yine şampiyonluk Britanya'da kaldı.
2: Futbolun lügatında İngiltere, İskoçya, Galler gibi Britanya ülkelerinde home nations yani ev sahibi uluslar deniyor.
1: Daha Türkçeleştirdiğimizde belki futbolun evi olarak da tanımlayabiliriz.
2: İngilizlerin meşhur "Football is coming home" deyimi de aslında buradan geliyor. Yani futbol eve geliyor diyorlar.
1: 1930'lu yıllar düzenlenen dünya kupalarına futbolun evi olarak nitelendirilen ülkeler katılmadığı için ünvanın Britanya'nın dışına çıkışı çok gecikti.
2: Bu süreçte 1931'de Avusturya'nın İskoçya'yı 5-0 gibi net bir skorla mağlup etmesi ünvanın ilk defa kıta Avrupa'sına geçmesini sağlasa da kısa süre sonra ünvan yine Britanya'ya döndü.
1: İkinci Dünya Savaşı yüzünden yine ünvanın Britanya'dan çıkışı biraz zorlandı ancak 1950 Dünya Kupası gayri resmi şampiyonluk açısından tarihte bir kırılma noktası oldu.
2: İngiltere şampiyonluk apoletiyle turnuvaya geldi fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı tarihi 1-0'lık galibiyet ünvanı bir anda Amerika kıtasına taşıdı.
1: Bunun üzerine Şili'nin Amerika'yı grupta mağlup etmesinin ardından gruptan çıkamayarak şampiyonluğu Amerika'ya taşıması şampiyonluk tarihinin önemli anlarından biri oldu.
2: Aslına bakarsanız burada gerçekten sürükleyici ve ilginç bir drama yaşanıyor.
1: Eğer Şili gruptan çıksaydı muhtemelen bir Avrupa ülkesine elenecekti ve ünvan Amerika kıtasına hiç gidemeyecekti.
2: Şampiyonun el değiştirmesi ve 16 yıla yakın süre boyunca Amerika kıtasında kalması bu dönemin ne kadar sıra dışı olduğunu ortaya koydu.
1: Bu süreçte Churachao bile 4 günlük kısa bir süreyle bile olsa ünvanı elinde tutarak ilginç bir sayfa açtı.
2: 1966 Dünya Kupası'nda ise ünvan yarı finalde Batı Almanya'ya geçti.
1: Finalde İngiltere kupayı alınca hem resmi hem gayri resmi anlamda dünya şampiyonluğu prestijini tekrardan aldı.
2: Aslında bizim futbol gerçekliğimizde de bu hikaye tam olarak burada başladı.
1: Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere'yi 1967'de mağlup eden İskoçlar aslında dünya şampiyonu biz olmalıyız diyerek organizasyonun fitilini ateşlemişti.
2: Ancak 1974 Dünya Kupası ise bambaşka bir tarih yazdı. Batı Almanya aynı anda Dünya Kupası'nı, Avrupa Şampiyonası'nı ve gayri resmi dünya şampiyonunu elinde bulunduran ilk takım oldu.
1: Bu benzersiz başarı o dönemde Almanların futbol gücünü de açıkça gösterdi.
2: 1978'de Arjantin tacı aldı, ardından ünvan 1982'de Polonya üzerinden yeniden Avrupa'ya döndü.
1: Bu yıllarda tacın kıtalar arasında sık sık el değiştirmesi futbolun artık iyice küreselleşmeye başladığının bir başka göstergesi oldu.
2: Aslında bu organizasyon bir anlamda geriye dönük araştırmalar yapan futbolun ekonomiyle, küreselleşmeyle bağlantısını inceleyen istatistikçiler için yararlı bir kaynak da oldu.
1: 1990'lı yıllarsa gayri resmi dünya şampiyonunun aslında bütün dünyayı turladığı yıllar oldu.
2: Amerika, Avustralya, Güney Kore gibi kıtasal devlerin yanında o kıtalarda bazı daha ufak ülkelerinde şampiyonluklarını gördük.
1: Özellikle Güney Kore'nin 1995 yılında bu ünvanı aldıktan sonra Asya Kupası'na da ulaşması bu ünvanın Asya futboluyla tanışmasını sağladı.
2: 1998 Dünya Kupası'na Fransa'nın Brezilya'yı yenerek hem Dünya Kupası'nı hem gayri resmi tacı alması bu tarihin önemli dönüm noktalarından biri oldu.
1: 2000'li yıllarda ise artık bu organizasyonun şampiyonu sürekli değişmeye başladı.
2: İngiltere Euro 2000'de kısa bir süre unvanı elinde tuttu. Ardından Hollanda uzun bir seriye imza attı.
1: Ancak Hollanda 2003'te Çekya'ya kaybetti.
2: Ardından Robbie Keane'in son dakika golü şampiyonluğu İrlanda'ya taşıdı.
1: Bu maçtan sonra tarihte ilk kez bir Afrika takımı unvanı alacaktı. Nijerya kıtanın gururu oldu.
2: Ardından Angola ve Zimbabwe gibi farklı Afrika ülkeleri de şampiyonluk deneyimi yaşarken 2006'da Gürcistan tacı Avrupa'ya geri getirdi.
1: Fakat kısa süre sonra İtalya'yı kaybederek elinde tutamadı. Yunanistan, İsveç gibi birçok takım kısa sürelerle şampiyon oldu.
2: Bu süreçte Türkiye'de dünya şampiyonluğu yaşadık.
1: 12 Eylül 2007'de şampiyon Macaristan'ı 3-0 devirerek aldığımız şampiyonluğu yaklaşık bir ay boyunca 17 Ekim'e kadar koruyabildik.
2: 17 Ekim'de bizi yenen Yunanistan kısa süre sonra unvanı yine Macaristan'a verdi.
1: 19 Kasım 2008'de Hollanda yeniden şampiyon oldu. Portakallar 21 maçlık rekor bir seri oluşturdu.
2: Ancak 2010 Dünya Kupası finalinde İspanya'yı yenilerek bu destansı dönemleri noktalandı.
1: 2010 sonrasında bu kez sahneye Japonya, Kuzey Kore gibi beklenmedik ülkeler çıktı.
2: Japonya uzun süre tacı kaybetmedi. Ardından Kuzey Kore şaşırtıcı bir şampiyonluğa imza attı.
1: Kuzey Kore FIFA sıralamasının en alt basamaklarındaki Filipinler, Hindistan, Tacikistan, Filistin ve Türkmenistan gibi ülkelere karşı oynadığı maçlarla unvanı elinde tutarak ilginç bir dönem yarattı.
2: 2013'te ise İsveç tacı tekrardan alarak yeniden Avrupa'ya taşıdı. Ancak kısa süre sonra Güney Amerika'ya geçiş yaşandı.
1: Uruguay tacı 2014 Dünya Kupası'na kadar muhafaza etti. Fakat şampiyonluk grup aşamasında Costa Rica'nın eline geçti.
2: Turnuva sonunda Almanya hem Dünya Kupası'nı hem gayri resmi tacı kazandı.
1: Fakat bu hakimiyet kısa sürdü.
2: Unvan turnuvanın ardından bir dostluk maçında son şampiyon Almanya'yı yenen Arjantin'e geçti.
1: Sonraki birkaç yıl boyunca Brezilya, Şili ve Peru gibi Güney Amerika ülkeleri arasında taç dolaştı.
2: Ve 2018 Dünya Kupası'nın sonunda Fransa tacın sahibi oldu.
1: 2018'den itibaren 4 yıl boyunca bu unvan Avrupa içerisinde dolaştı.
2: Hollanda, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Danimarka tacı sırasıyla elinde tuttu.
1: İtalya 2020-2021 arasında müthiş bir seriyi yakalayarak dünya tarihinin en uzun savunma rekorlarından birine imza attı.
2: 2022 Dünya Kupası'na şampiyon giren Hırvatistan, yarı finalde Arjantin'e kaybedince Arjantin bir kez daha hem resmi hem gayri resmi dünya şampiyonu oldu.
1: Bir yıl boyunca tacı kaybetmeyen Arjantin sonunda Uruguay'a mağlup oldu.
2: Ardından fil dişi sahili Uruguay'ı mağlup etti ve unvan yeniden Afrika'ya taşındı.
1: Fil dişi sahili Sierra Leone ve FIFA sıralamasında 149. sıradaki Liberya gibi takımlar kısa süreli ama dikkat çekici şampiyonluklar yaşadı.
2: 2024'te ise Cezayir 7 ay boyunca şampiyonluğu elinde tutan ülkeydi. Ardından unvan yeniden İsveç'e geçti.
1: Ve 8 Eylül 2025'te Kosova İsveç'i 2-0 mağlup edince tarihinde ilk kez gayri resmi dünya şampiyonu oldu.
2: Son olarak Dünya Kupası playoff kura çekimlerinden sonra Türkiye A Milli Futbol takımımız da bu yarışın içine yeniden dahil oldu.
1: Dünya Kupası playoff finalinde Slovakya'yı eleyen Kosova

0: sessiz ve masalsı bir hikaye sunduğunu gösterdi.
1: Futbol dünyasının en ilginç hikayelerinden biri olan gayri resmi dünya şampiyonluğunda Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası'na ünvan sahibi olarak gitmeye hak kazandı.
0: Resmi kurumlar tarafından tanınmayan ancak futbol tarihçileri ve taraftarlar arasında ilgi gören sistemde mevcut şampiyonu yenen takım ünvanın yeni sahibi oluyor.
1: YouTube akıl oyunu kanalında yer alan bilgilere göre kökeni 1873 yılına kadar uzanan bu alternatif şampiyonlukta İngiltere, Arjantin, Almanya ve Brezilya gibi devlerin yanı sıra Kuzey Kore, Zimbabwe ve Curaçao gibi sürpriz ülkelerde zirveye çıktı.
0: Türkiye daha önce 2007 yılında bu unvanı kısa süreliğinde elinde bulundurmuştu. Son olarak Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası bileti alan A milli takım gayri resmi dünya şampiyonu apoleti ile turnuvaya katılma hakkı kazandı.
1: Böylece Türkiye futbolun en sıra dışı ve eğlenceli geleneklerinden birinin son halkası oldu.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Uzmanlar, sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve olumsuz gündemin birçok kişide tükenmişlik hissini artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında bilinçli farkındalık, yani mindfulness uygulamalarına ilginin arttığını belirten uzmanlar, daha sakin ve dengeli bir yaşam için bazı önerilerde bulunuyor. İşte daha iyi bir yaz geçirmenin 5 yolu. Psikoterapist Mandolin Moody'ye göre insanların hem kişisel hem de profesyonel tükenmişlik yaşadığı bir dönemde önceliklerini yeniden gözden geçirmesi ruh sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanların daha iyi bir yaz geçirmek için önerdiği ilk yöntem açık havada daha fazla zaman geçirmek. Doğayla temas kurmanın stres seviyelerini düşürdüğü ve kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. İkinci öneri ise ekran süresini azaltmak. Özellikle sabah saatlerinde telefona bakmadan güne başlamanın zihinsel yükü azaltabileceği ve stres seviyelerini kontrol altında tutabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca bireylerin vücutlarından gelen sinyalleri dinlemesi gerektiğini vurguluyor. Yeterli su tüketimi, dengeli beslenme, hareket ve dinlenme ihtiyacının fark edilmesi hem fiziksel hem de ruhsal iyilik halini destekliyor. Bir diğer öneri ise topraklanma teknikleri. Günlük tutmak, meditasyon yapmak ya da her gün şükredilen birkaç şeyi not almak gibi alışkanlıkların ruh halini olumlu yönde etkileyebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bilinçli farkındalığı artırmanın bir diğer yolu da duyulara hitap eden küçük rutinler oluşturmak. Sakinleştirici müzikler dinlemek, hoş kokularla vakit geçirmek veya kaliteli zaman geçirmek yaşam kalitesini artırabiliyor. Uzmanlar, küçük değişikliklerle geçirilen daha yavaş ve bilinçli bir yazın tükenmişlik hissini azaltarak ruh sağlığını güçlendirebileceğini ifade ediyor. Sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve sürekli bilgi akışı birçok kişinin kendini tükenmiş hissetmesine neden oluyor. Uzmanlar, daha sakin, dengeli ve keyifli bir yaz geçirmek için uygulanabilecek 5 etkili yöntemi sıraladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Havayolu sektörünün üst düzey yöneticileri, kalıcı hale gelen yüksek jet yakıtı maliyetleri ve hızla düşen kar marjları gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Sektör temsilcilerinin tonundaki karamsar değişim, yolcuların yakın gelecekte daha yüksek bilet fiyatlarıyla karşılaşacağını açıkça gösteriyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, IATA Genel Direktörü Willie Walsh, sektörün en önemli yıllık buluşmasında havayolu üst yöneticilerine ve kıdemli yöneticilere önemli açıklamalarda bulundu. Forbes'un haberine göre Walsh, küresel havayolu şirketlerinin 2026 yılında jet yakıtı için geçen yıla kıyasla toplam 100 milyar dolar daha fazla ödeme yapacağını belirtti. Jet yakıtı maliyetlerinin yıllık bazda %70 artması, küresel havayolu endüstrisinin net karını doğrudan baltaladı. IATA Genel Kurulu'nda paylaşılan verilere göre, küresel havacılık sektörünün net karı 2025 yılındaki 45 milyar dolar seviyesinden 2026 yılında 23 milyar dolara gerileyerek yarı yarıya azalacak. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yakıt maliyetlerinin likidite sorunlarına ve bazı havayollarının iflasına yol açmasını gerekçe göstererek küresel havayolu sektörü görünümünü kötüleşiyor olarak revize etti. Birçok havayolu şirketi yüksek yakıt fiyatlarının 2027 yılında da devam edeceğini öngörüyor. Örneğin United Airlines, petrolün 2027 sonuna kadar varil başına 100 doların üzerinde kalacağını varsayarak planlama yapıyor. Nikhil Ravi Shankar ise yüksek yakıt maliyetlerinin %25 ile %40'lık kısmını riskten korunma işlemleri ve bilet fiyatı artışlarıyla dengelediklerini açıkladı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Genel Direktörü Willie Walsh, firmaların kar marjlarının son derece düşük olduğunu belirterek, yüksek petrol fiyatlarının kaçınılmaz olarak daha yüksek bilet fiyatları anlamına geleceğini vurguladı. Walsh, havayolları yakıt maliyetlerini karşılamak için fiyatları artırsa bile küresel talebin şimdilik dirençli kaldığını, ancak yolcu taşımacılığındaki büyümenin kaçınılmaz olarak yavaşlayacağını sözlerine ekledi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin Rio de Janeiro'daki yıllık genel kurulunda jet yakıtı maliyetlerindeki %70'lik artışın küresel havayolu sektörünü büyük bir kar krizine sürüklediği açıklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Uzmanlar, sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve olumsuz gündemin birçok kişide tükenmişlik hissini artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında bilinçli farkındalık, yani mindfulness uygulamalarına ilginin arttığını belirten uzmanlar, daha sakin ve dengeli bir yaşam için bazı önerilerde bulunuyor. İşte daha iyi bir yaz geçirmenin 5 yolu. Psikoterapist Mandolin Moody'ye göre insanların hem kişisel hem de profesyonel tükenmişlik yaşadığı bir dönemde önceliklerini yeniden gözden geçirmesi ruh sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanların daha iyi bir yaz geçirmek için önerdiği ilk yöntem açık havada daha fazla zaman geçirmek. Doğayla temas kurmanın stres seviyelerini düşürdüğü ve kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. İkinci öneri ise ekran süresini azaltmak. Özellikle sabah saatlerinde telefona bakmadan güne başlamanın zihinsel yükü azaltabileceği ve stres seviyelerini kontrol altında tutabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca bireylerin vücutlarından gelen sinyalleri dinlemesi gerektiğini vurguluyor. Yeterli su tüketimi, dengeli beslenme, hareket ve dinlenme ihtiyacının fark edilmesi hem fiziksel hem de ruhsal iyilik halini destekliyor. Bir diğer öneri ise topraklanma teknikleri. Günlük tutmak, meditasyon yapmak ya da her gün şükredilen birkaç şeyi not almak gibi alışkanlıkların ruh halini olumlu yönde etkileyebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bilinçli farkındalığı artırmanın bir diğer yolu da duyulara hitap eden küçük rutinler oluşturmak. Sakinleştirici müzikler dinlemek, hoş kokularla vakit geçirmek veya kaliteli zaman geçirmek yaşam kalitesini artırabiliyor. Uzmanlar, küçük değişikliklerle geçirilen daha yavaş ve bilinçli bir yazın tükenmişlik hissini azaltarak ruh sağlığını güçlendirebileceğini ifade ediyor. Sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve sürekli bilgi akışı birçok kişinin kendini tükenmiş hissetmesine neden oluyor. Uzmanlar, daha sakin, dengeli ve keyifli bir yaz geçirmek için uygulanabilecek 5 etkili yöntemi sıraladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapay zeka eylem planını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'na tepki. İran'dan mutabakat açıklaması. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Tersane İstanbul'da Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde önemli açıklamalara imza attı. Yapay zeka çağında Türkiye'yi öncü ülkeler sınıfına taşımayı hedeflediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan eylem planını duyurdu. Türkiye yüzyılını aynı zamanda dijital üretimin yüzyılı yapma kararlılığında olduklarını da vurguladı.
2: Yapay zeka insana hizmet mi edecek yoksa insanı kontrol mü edecek? Teknoloji şirketleri ellerine geçen bu asimetrik gücü nasıl kullanacak? Bu sorulara verilecek cevaplar hayati önemde olacaktır. Yapay zeka eylem planımız fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 eylem üzerine inşa edin. Türkiye yapay zeka eylem planı ile harekete geçireceğimiz kaynakların üreteceği katma değerin 1 trilyon lirayı aşmasını bekliyoruz.
1: Avrupa Parlamentosu'nda 17 Haziran'da oylanacak Türkiye raporunun taslak metninde Adalet Bakanı Gürley'in yaptırım listesine alınması önerisinin yer aldığı iddia edilmişti biliyorsunuz. Gürlek iddiaya sosyal medyadan yanıt verdi. Avrupa Parlamentosu raporlarının tavsiye niteliğinde siyasi metinler olduğunu kaydeden Adalet Bakanı Gürlek, bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarına hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelik gelmiş beyhude bir çabadır dedi. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı ve meclise sunulması beklenen 12. yargı paketine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Taslağa göre kamu görevlileri vatandaşa kötü muamelede bulunması gibi suçlardan dolayı aldıkları 2 yıla kadar olan cezalarda artık hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasından yararlanılamayacak ve aldıkları cezalarda ertelenemeyecek. AK Parti toplamda 60 maddeyi bulan taslak paketten görüşmeler sırasında tartışma çıkarabilecek maddeleri ise bir sonraki pakete bırakarak sadeleştirmeyi de planlıyor. Bu nedenle madde sayısının 25 dolayında olacağı ve üzerindeki çalışmaların da önümüzdeki hafta tamamlanması durumunda da meclis başkanlığına sunulacağı kaydediliyor. Sahada tansiyonun düşmediği ABD-İran arasında barış için umut yeniden doğmuş durumda. Pakistan, barış anlaşmasının elektronik ortamda imzalanması için hazırlık yapıyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakınız dedi. Nihai anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde tamamlanması muhtemel açıklamasında bulundu. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı açıklamayı reddederek mutabakat yarın imzalanmayacak dedi. Mutabakat yarın olmasa da önümüzdeki günlerde olabilir diyen sözcü İsmail Bekai, karşı tarafın tutarsız ve değişken tutumu nedeniyle bu süreç hakkında yapılacak her türlü değerlendirmede temkin olmak zorundayız ifadelerini kullandı. İran Devlet Televizyonu ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında ölen eski İran dini lideri Ali Hamane'yi için cenaze töreninin 4-9 Temmuz tarihleri arasında Tahran, Kum ve Maşhed'de düzenleneceğini duyurdu. Açıklamaya göre Hamane'nin naaşı son törenin ardından Maşhed kentindeki İmam Rıza türbesi içinde hazırlanan alana defnedilecek. Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait An-32 tipi askeri nakliye uçağın Assam eyaletinde düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gruplardaki karşılaşmalar nefes kesen maçlara sahne oluyor. B grubunda dün akşam oynanan maçta Kanada ile Bosna Hersek 1-1 berabere kaldı. ABD ise bu sabaha karşı saat 04'te D grubundaki ilk maçında Paraguay'ı 4-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Dünya Kupası'nda günün programına bakalım. B grubunda Katar ve İsviçre bugün karşı karşıya gelecek. San Francisco'daki mücadele bu akşam saat 22'de başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı C, D, E ve F grubunda yarın oynanacak. 5 maçla sürecek. Brezilya ile son Dünya Kupası'nda yarı final oynama başarısı gösteren Fas gece saat 01'de karşı karşıya gelecek. İskoçya ve Haiti yarın sabaha karşı Türkiye saatiyle 04'te Boston Stadında kozlarını paylaşacak ve bizim çocuklar. D grubuna yer alan A milli takımın Dünya Kupası serüveni de başlıyor. Türkiye turnuvadaki ilk maçı Çin'de sabah 7'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. 54 bin kişilik BC Plaza stadında oynanacak maçı Venezuela'lı hakem Valenzuela yönetecek. Maçın yayın adresi TRT1 olacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Curaçao ile geçmişteki hayal kırıklığını geride bırakmayı hedefleyen Almanya ise 14 Haziran Pazar günü saat 20'de karşı karşıya gelecek. Yarın günün son maçı P grubunda oynanacak. Saat 23'te Hollanda ile Japonya Dallas Stadyumunda karşılaşacak. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
3: Şimdi Aydın'da özel kreşte çocuklara şiddet skandalı. Şu öğretmen 6 kişiye dava açıldı. Aydın Efeler ilçesinde Neşe Erberk kreş ve gündüz bakım evinde 2024 yılında yaşanan olaylar. Kreşe devam eden 2-3 yaşlarındaki 8 çocuk üzerinde hem psikolojik hem de fiziksel şiddet iddiaları oluyor. Aileler çocuklarında davranış değişikliklerini fark ediyorlar. Pedagog eşliğinde görüşmelerde çocuklar kreş personelinin uygunsuz davranışlarını anlatıyor. Kamera kayıtlarına bakılıyor. Bu kamera kayıtları inceleniyor. Çocukların itildiği, yere düştüğü ve fiziksel müdahalelere maruz kaldığı tespit ediliyor. Daha 2-3 yaşında çocuklardan bahsediyoruz ya. O kadar sinir bozucu, o kadar sinir uçlarımıza dokunuyor ki. Savcılık çocukların itilmesi, yere düşürülmesi, saçlarının çekilmesi, sınıf ortamında uygunsuz bez değiştirme ve ceza duvarı benzeri psikolojik baskı uygulamaları eylemleriyle iddianamede bunlara yer verdi.
4: 2 ve 3 yaşındaki çocuklardan bahsediyorum. Bunları gerçekleştirenlere lanet olsun.
5: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
6: Bunu biliyor muydunuz?
5: Su aygırları karada yaşayan en büyük memeli türlerinden biridir. Sucul ortamda ağırlıklarına rağmen çok hızlı koşabilirler. Dev cüsselerine rağmen koşarken çok kısa süreliğine dört ayakları da yerden kesilerek havada kalan su aygırlarının karadaki hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir. Bunu biliyor muydunuz?
7: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu kalp damar cerrahı Profesör Doktor Fehmi Katırcıoğlu oldu. Sağlık kaygısından estetik algısına, sosyal medya etkisinden toplumsal cinsiyet tartışmalarına kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulunan Katırcıoğlu şunları söyledi.
2: Sağlıksızlık hali daha çok 18. yüzyılın sonlarına doğru kapitalizmle birlikte insana verilmiş özel bir eğitimdir. Yani biz kendimizde hastalık aramayı, hastalıklı görmeyi, her şeyi vücuttaki iç dengesizliğe bağlamanın eğitimini almışız. Bu yüzden de kendimizdeki her türlü kontrol edebilecek değişiklikleri de hastalık olarak algılıyoruz ve bunu derinlemesine araştırmak istiyoruz. Ve derinlemesini araştırmak isterken de eskiden ansiklopediler, kitaplar vardı. Şimdi internetin değişik bağlantılarıyla birlikte sağlık alanlarından yöneliyoruz. Sağlık alanları da hata yapmamak için insanın en basit şikayetini görülebilecek en az ama en şiddetli şikayetlerle birleştiriyor. Ve bu kısır döngü kişi de algıda seçiciliği bir kenara bırakarak hastalık hali daha çok yoğunlaştırıyor. Ve biz hasta oluyoruz ve doktorlardan çıkmıyoruz. Bu aslında hastalık hissi ve tıp hissi birbiriyle kesişen enteresan bir kısır döngü.
3: Biraz daha açabilir misiniz bu işi? Yani bu bir sağlıksız bir durum mu?
2: Evet, sağlıksız bir durum. Hepimiz belli yaşlara ulaşıyoruz. Belli şikayetlerimiz oluyor. Kimimizin bel ağrısı, kimimizin diş ağrısı oluyor. Bunların hepsinde büyük sonuçlar çıkartmak, büyük anlamlar aramak ve bunlar için gerekli işte koruyucu, kollayıcı tedbirlerde bulunmak insanın yaşamla ilgili diğer alanlarını daraltıyor. Sürekli kuşku, sürekli efham insanı küçültüyor. Bu yüzden insanın kendi bu ruhsal ve vücutsal bütünlüğünü bir tam olarak kabul etmesi lazım. Hastalık anında bile siz kendinizi bütün olarak kabul ederseniz hastalığın sizde verdiği etkileri daha çok azaltıyorsunuz. Peki burada ne yapmak lazım? Tıbbı reddetmek mi? Hayır. Düzenli kontroller var. Belli yaşlarda görülecek şikayetler var. Bunlar için gerekli kan tetikleri ve ölçümler yapılabilir ama bu ölçümlerdeki ufak tefek değişiklikleri büyük sonuçlara çıkacakmış gibi değerlendirmemek lazım. Bir de yaşayan her canlı yaşı ilerledikçe belli hastalıklarla karşılaşacak, tanışacak, alışacak. Bir kısmı atlatacak, bir kısmı da atlatamayacaktır. Maalesef biyolojinin de doğal süreci bu.
3: Evet. Yani o zaman bu internette çok fazla dediklemek sağlıkla ilgili problemleri pek iyi bir şey değil. Yani doktora gidip gerekirse sormak doğru lazım.
2: Doğru. Pratikten elde edilmemiş bilgi, pratikle desteklenmeyen bir bilgi sanal bir bilgidir ve bir sürü kuşkuyu ve olasılıkları bir arada getirir. Bu yüzden deneyimli birisinin danışmanlığında sağlıkla ilgili bilgileri almak lazım. İnternet bilgileri yanıltıcı oluyor. Tabii başka alanlar da alıştırıyor. Hukuk alanı gibi, tıp dışı alanlar gibi. Bunlarda da konunun pratiğini yapmadığınız zaman yanıltıcı bilgilerle doluyorsunuz.
3: Evet. Şimdi sizin yazılarınızı da okuyorum. Mesela son yazınızda bu estetikle ilgili bir değerlendirme yapmışsınız. Evet. Bu estetik doğru bir iş mi, yanlış bir iş mi? Sizin yazınızı okuyunca sanki ya normal bir şeymiş gibi algıladım. Evet. Yanlış mı algılamışım?
2: Biraz. Şimdi şöyle, biz tabii ben estetikçi değilim. Estetik işlemlerin şöylesini böylesini yorumlayamam. Ama bir vatandaşım.
3: Felsefik yanı da
2: evet,
3: var.
2: Evet, evet. Bir vatandaş olarak veya bir hekim olarak da bu işlemlerin ne olduğunu sorgulamam ve bunu bir felsefi temele çekmem lazım. Şimdi güzellik arzusu insanın yüzyıllardır aradığı bir arzu.
3: Evet.
2: Biz ta eski çağ ödüllerine baktığımız zaman şişman, yağlı, özellikle Kivere'ye, Kubaba anıtlarına evet baktığınız zaman güzellik tanımı o zamanlar öyleydi. Ama antik Yunan'dan beri...
3: Yakın zamana kadar öyleydi. Anadolu'da başlık parasını kiloyla tartıp yaparlardı
2: evet,
3: yani.
2: Evet. Yakın zamanda yine kapitalizmin artmasıyla birlikte beden ölçülerimizde bir değişiklik oldu. Diyetlerimizde bir değişiklik oldu. Zayıflamayı ve kendimizden sürekli olarak şikayet etmeyi düşündük. Evet. Çünkü artık bizim bedenimiz, hastalıklarımız gibi yüzümüzde ticari, tıbbi ticari işlerin olabilmesi için bir vitrin haline geldi. Ve biz vitrinimizi ne kadar düzgün tutarsak o kadar sağlıklı ve iyi olacağımızı düşündük. Estetik ameliyatların temelinde aslında insanın ölümsüzlük arayışı ve hastalıklara karşı ve yaşlanmaya karşı direnişi yatar.
3: Estetik ameliyatları ölümsüzlük arayışı.
2: Evet. Burada iki türlü şeyi ayırmamız bakmamız lazım. Rekonstrüktif cerrahi, yani vücutta yarık, damak var, başka anomaliler var veya bir yanık sıkarı var. Bunlara yapılan işlemleri rekonstrüksiyon diyelim ve bunu bizim şu anda konuştuğumuz plastik cerrahi işlemleri, plastik estetik işlemlerinden ayıralım. Bu gerekli bir iş ama biz mesela göz kapağınız düşüyor, görmeniz bozuluyor, size bir cerrahi uygulaması lazım, plastik cerrahi uygulaması lazım. Bunlar tıbbi gereklilik ama siz gayet güzel görünüyorsunuz, gayet iyisiniz, ona rağmen kendinizi daha iyi hissetmek için estetik ameliyatı oluyorsunuz. Burada sorun şu, özellikle antik Yunan döneminde belirlenen vücudun altın oran kavramına uygun hale getirilmesi.
3: Tabii bunu nedir bu?
2: Altın oran belli ölçülerde 1.6 kuralına uyan bir estetik geometri. Mesela burun Artemis burnu gibi olacak, kulaklar başka türlü olacak, dudaklar hafif öne kalkık olacak. Milo Venüs'ü bunun ilginç örnekleri.
3: Niye 6'ya 1:6?
2: 1:6 oranı uzunluk ve bu güzelliğin bir şey, Fibonacci kat sayısı bu. Bu tarihte her şey, her gelişim, her çoğalma ve her azalma sanıldığı gibi sayılar birbiriyle artsa azalsa da bir oran takip ediyor. Ve bu oranı izlediğimiz zaman da biz güzellik kat sayısını buluyoruz.
3: Evet.
2: Özellikle heykelde, resimde, fotoğrafta çok kullanılan bir ölçümdür bu. Bu oran anlayışı. Estetik cerrahi de öyle. Ancak estetik işlemlerde vücudun çok katmanlı olduğunu ve bunun birbiriyle bağlanmış bir sürü payandadan olduğunu, siz bozuk bir payandayı düzeltirken, aşırı şekilde düzeltirken diğer denklemleri bozduğunuzu ve sonuçta sürekli olarak estetik işlemlere başvurmanız gerektiği bir durum oluşuyor. Bu yüzden güzellik kavramını tensel vitrinden çok ruhsal vitrine uygun tutmak ve bizim aradığımız ölümsüzlük arayışını ruhla teni birleştirmek daha önemli. Yoksa yani, üniforma yüzler, birbirine çok benzeyen yüzler, televizyonlarda görüyoruz bunu, işlem nerelere ne işlemler yapılmış çok rahat belli oluyor, sizin bulunduğunuz kanallarda da görüyoruz bunu. Bu işlemlerle birlikte de bir üniforma yüzü oluyor, herkes aşağı yukarı aynı, birbirinin aynı.
3: Ben onu
2: insanlar.
3: Anlamıyorum, ben de diyor ya, herkes de aynı burun, aynı dudak. Ya eskiden yumurtalıyorsun, organiğini arıyorsun, fakat tiplere bakıyorsun hiç organik değil.
2: Evet.
3: Yani bu nereye gidecek bu? Bu bir aynı zamanda bir sömürü, pazarlama şeyi haline gelmedi mi dünyada?
2: Tabii, çok geldi. Şöyle, estetik işlemler insanın kendisinden rahatsız olmasını sağlayan bir kültürle ilgili. Siz vücudunuzdaki yağdan hoşlanmıyorsunuz, diyetisyene evet. gidiyorsunuz. Yüzünüzdeki herhangi bir değişiklikten hoşlanmıyorsunuz. Bu size bu dünyada yaşamanız için, yaşayabilmeniz için gerekli beden dediğimiz vitrinin nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair farkında olarak ya da olmadan, tabii bunu illa bu yayını yapılıyor demiyorum ama toplumsal bilinçaltıyla, Fısıldı gazetesiyle kişilerin birbirine iletişimde bulunarak yaptıkları bir işten, bu toplumsal kabulü ve ölümsüzlüğü artırışa, kişinin de kendini sanal olarak iyi hissetmesine neden olan bir durum. Bizim kültürümüz üst üste konulmuş. Siz de o kuşağın ürünü olduğunuz için, hem de öğretmen olduğunuz için, o kuşağın ürünleri, bütün bilgileri sağlıklı bir şekilde üst üste koyarak ve bu bilgilerin gerekliliğini tartışarak gelişmiş bir kuşak. Özellikle 1980'lerden sonra postmodern kültür dediğimiz kültürde bir çözülme var. Bu çözülme insanların ne yaparsanız yap serbesttir anlayışıyla ilgili olan, işte üstüne giy, yırt veya bir muzun üstüne flaster çek veya yolda giden insanın başına hayatla, yaşamla bağdaşmayan bir şekil ver ve onları görüntüle. Çağdaş sanatın kabul edilen bir kısmı bu. Ama biz bu düşüncelere göre gelişmedik. Bu bir kültürel entropi. Kültürel entropi, toplumun ulaştığı birikimlerin toplumun yararına kullanılacak şekilde, toplumun çözülmesine yardımcı olacak şekillere dönüştürmesidir. Bu nitelikli bireylerden çok kolay ikna edilebilen ve sürü psikolojisine uyan insanlar grubu yetiştirmeye dönüşen bir durumdur. Bu durumun da tehlikeli olduğunu düşünüyorum.
3: Evet, ya bu estetik rüzgarı diyelim, tehlikeli.
2: Tabii, estetik rüzgarının içinde tabii bu burada Instagram siteleri var, fotoğraflar var. Siz kendiniz bir fotoğrafınız koyuyorsunuz mesela, bir de foto estetik var. Fotoğrafınızı estetik alanlara göre koyuyorsunuz. Yani
3: beni bu hale getir.
2: Evet. Siz artık kendinizi değil de kendinizin kültüre göre verilmiş yabancıyı seviyorsunuz. Yani aynadaki yabancıyı daha çok kendinizden daha çok evet. seviyorsunuz. Ve bu şekilde de aynadaki yabancıyla mutlu oluyorsunuz. Bu sarılama ve eğretileme metodu bir süre sonra gerçekle hayal arasındaki bağlantının kopmasına ve farklı dünyalarda yaşayan bir insan grubuna, toplum grubuna neden oluyor. Gerçekleri ve hakikati temsil etmek giderek zorlaşıyor. Zaten günümüzde hakikati hakikaten anlatmak oldukça zor bir iş. Bunu da en iyi siz bilirsiniz.
3: Peki üçüncü cinsiyet konusu, yani bununla beraber bu da bir sanki yani eskiden de olduğu söyleniyor bu işlerin ama belki kapaklı mı kalıyordu, gizli mi kalıyordu, nedir bilemiyoruz. Dünyada bakıyoruz, tarihte bildiğimiz çok ünlü insanların da böyle yanlarının olduğu konusunda çeşitli bilgiler okuyoruz. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyoruz. Ama sanki son yıllarda bu bir teşvik edilen bir hale mi geldi, ne oldu? Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi efendim şöyle, deminki kültürel entropi kavramını veya kültürel çözülme kavramını, insanların kendi taşıdığı değerler kavramını cinsiyet sürecinin içinde düşünelim. Yalnız tabii bunun bir biyopolitik savaş olduğunu, biyokültürel savaş olduğunu varsayarak birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bazı genetik anomaliler var. Yani kromozom anomalileri var. Bunlar nüfusun %1'inden daha altıda. Genel görünümleri itibariyle hermafrodit kişiler var. Bunlar antik dünyada da var. Bunlar bu tür değişiklikler veya değişik farklı cinsel yönelimler değişik dönemlerde görülmüştür. Ancak bunun bir kültürel politika olmasını ve bunun kültürel politika olarak toplumlara dayatılmasını, hatta cinsel tabuların olduğu toplumlarda bu tür kültürel savaşın unsuru olana gelen cinsiyetsizleşmenin tartışılması çok enteresan bir çelişki. Cinsel sorunlarını gerçek anlamda çözememiş bir toplumun cinsiyet değişiklikleriyle ilgili, üçüncü cinsle ilgili fikirlerinin yoğunlaşması, gerçekten uzaklaşması, demin anlattığımız estetik cerrahiyle ilgili olarak da hakikatten kopuşu gerektiriyor. Şimdi bu nasıl oldu? Kısaca isterseniz bir öndeydi bulalım. Normalde bizim hep Amerikan kaynaklarını takip ediyoruz. Amerikan kaynaklarında homoseksüellik uzun süre psikiyatrik olarak da suç olarak görülmüştü. Ancak 1968 yılında 2000 yıllarda ne olacak diye bir kitap yayınlandı Herman Tan'ın. 68'li yıllarda. Evet. Bu kitapta dünyayı değiştirecek 100 tane önemli parametre var. Termonükleer savaş var, füzeler var, dünyayı nelerin değiştirmesiyle ilgili. Bunlar çok fazla madde tutmuyor. Esas madde tutan şey bireylerin eğitilmesiyle ilgili, cinsiyet değişiklikleriyle ilgili ve toplumların parçalanmasıyla ilgili bir şey. Yani o zaman bu kitabı okuduğumuz zaman biz şuna dönüşüyoruz. Türkiye'de tercümesi var mı bilmiyorum bu kitabın ama çok önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bütünü, yani dünyada ve Türkiye'de bütünü parçalayacak ne varsa her şey yasal, bütünü ileriye, mesela ulus devletler. Ulus devletleri yaşatacak ne varsa yasa dışı, ama bunu parçalayacak ne varsa sosyal, toplumsal ve bireysel ayrıntılı yasal hale geliyor. Bu üçüncüsü de bununla ilgili. Üçüncüsü ise en büyük eleştiri bunun biyokültürel savaş aracı olması, istatistiklerin dışında toplumu etkilemesi ve bu toplumu etkilemesinin bir direniş ölçüsü olması ve bir varoluşu, sanal bir gerçekçiliği bir varoluş halinde ulusal kurumları tehdit ederek yürütülmesi. En tartışılacak tavır bu. Üçüncü cinsiyet diye bir cinsiyet olamaz. Böyle bir tercih olamaz. İnsanların cinsel seçimi özgürlüğü diye bir şey olamaz. Çünkü bu kültürel olarak verilen bir şey. İnsanlardaki cinsiyet değişiminin kültürler dışında demin anlattım.
4: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Değerli dinleyenler, mutlak butlan kararı sonrası suların durulmadığı CHP'de Özgür Özel bugün an itibarıyla Lüleburgaz'da halk buluşmasında konuşuyor. Radyo Sputnik'te canlı olarak dinliyorsunuz.
5: Birlikte meydanda tarihin önünde buluşmaya geldik. Biz bugün buraya öyle uzaktan bakmaya değil, biz bugün buraya göz göze gelmeye, omuz omuza vermeye geldik. Biz bugün buraya yaşadığımız onca sıkıntıya, onca saldırıya rağmen sinip pısıp oturup beklemek yerine ayağa kalkmaya, yola çıkmaya geldik. İşte bu yüzden bugün Lüleburgaz'da tam da dedikleri gibi acayip bir kalabalık var. Değişik bir kalabalık var.
4: Radyo Sputnik canlı yayın.

0: Ben değilim. Bu kalabalıkları toplayan sizin adaletsizliğinizdir. Bu kalabalıkları toplayan bu milletin vicdanıdır. İktidarın imkanlarından yararlanıp da o koltuklarda oturup da Türkiye'nin huzurunu kaçıranlar bilsin. Milletin belediyelerine çökenler bilsin. Milletin partisine, Cumhuriyet'in partisine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne çökmeye kalkanlar bilsin. Diplomalara, mazbatalara çökmeye kalkanlar bilsin. Siz çökmeye kalkarsınız ama bu millete siz diz çöktüremezsiniz, boyun eğdiremezsiniz.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Emin olun, emin olun. Elinizdeki tüm güçlerle, saldırsanız da ne kadar kötü, ne kadar vicdansız, ne kadar acımasız olsanız da sizin gücünüz bize sökmez. Milleti yenemezsiniz. Milleti yenemezsiniz. Siz bizi yenemezsiniz. Değerli dostlar, değerli akrabalarım, Trakya'nın yeri benim gönlümde ayrı. Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün sevdalıları burada. Kırklareli hep Cumhuriyet'in ve adaletin tarafında oldu. Tekirdağ, Edirne hep bizimle birlikte Cumhuriyet'ten, demokrasiden yana oldu. Yönü hep çağdaş uygarlık oldu. Atatürk'ün askerleri hep yan yana durdu. Hep birlikte oldu.

0: Kuşadası 7 dönemdir sosyal demokratlar yönetiyor. Bugün de bir evladınız Murat Kerenli belediyemizi 2 kez üst üste kazandı. Sizlere hizmetler yapıyor. Yaptığı işler önümde, yaptığı altyapı hizmetleriyle, yeşile yaptıklarıyla, parklarıyla, yeşil alanlarıyla, sevgi mutfağı projeleriyle, yeni doğan bebeklere, ailelerine sahip çıkmasıyla, üniversite öğrencileriyle ilgili yaptığı desteklerle, can dostlarımızla ilgili yaptıklarıyla, belediye başkanımız sizin bizim güvenimize layık oluyor. Biz de kendisini emeklerinden dolayı kutluyoruz, teşekkür ediyoruz.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Kırklar elinde son seçimlerde çok istememize rağmen istediğimiz sonucu alamadık. Kırklar elinin sesini duyuyoruz, mesajını alıyoruz. Bundan sonraki süreçte Kırklar eliyi asla üzmeyeceğimize söz veriyoruz. Değerli dostlar, bugün burada akrabalarımızla birlikteyiz dedik ama bir akrabamız şu anda bizden ayrı. Hemen yanı başınızdaki Silivri'nin seçilmiş belediye başkanı, %54 oyla seçilmiş Bora Balcıoğlu'nu iftiralarla, haksızca partisine, ülkesine sahip çıktığı için, dik durduğu için, tarihin doğru tarafında durduğu için kendisini gözaltına aldılar. Şu anda gözaltında vatan emniyeti.

0: buradan Bora Balcıoğlu'na, ailesine ve Silivri'ye 1000 selam olsun. Bugün burada 19 Mart darbesinden beri, yani Tayyip Erdoğan'ın kendinden sonraki cumhurbaşkanına, AK Parti'nin kendinden sonraki iktidar partisine darbe girişiminden beri 117. kez bir otobüsün üstündeyiz. Sizlerle birlikteyiz. Ve genel başkan olduğum günden itibaren bugüne kadar tam 263. kez bir meydandayız. Göz gözeyiz. Omuz omuzayız. Ayaktayız. Mücadeledeyiz. İktidara doğru gidiyoruz. Bu sırada bize
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Değerli dinleyenler, CHP içindeki hukuki süreç ve genel başkanlık tartışmaları devam ederken Özgür Özel'in halkla buluşması da devam ediyor. Özgür Özel bugün Kırklareli'de konuşuyor, dinliyoruz.
0: Maden işçileri, temsilcileri burada, sizleri selamlıyor. Bizler de onları selamlıyoruz. Bağımsız maden iş, Manisa Soma'da haksızlıklara karşı susmayan, teslim olmayan, mücadele eden madencilerin kurduğu benim kardeşlerim, evlatlarımız. Daha sonra geçtiğimiz ay izleyip sizlerin desteğiyle Ankara'da haklarını söke söke alan bağımsız maden iş, şimdi de Edirne'deki Özşen madencilikteki haksızlığa direniyor. Bugün madenciler yer altında açlık grevine başladılar. Vicdansız patron telefonları kesti, haberleşmeyi kesti, elektriği kesti. Onlarla yukarıdaki arkadaşlarını irtibatsız bırakıyor. Buradan ilgili bakanları uyarıyorum. Maden şirketine derhal müdahale edilmesi, irtibat kesilen madencilerin can güvenliğinin sağlanması lazım. Bir tek madencinin burnu kanarsa bunun hesabını sizden soracağım. Sizden soracağım. Buradan Özşen madencilik işçilerine, Türkiye'deki tüm emekten yana meslek örgütlerinin, sendikaların, muhalefet partilerinin ve vicdanlı herkesin desteklerini iletiyoruz. Sonuna kadar arkanızdayız. Emekle beraberiz. Emekçiyle beraberiz.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Tabii Kırklareli olunca, Trakya olunca mevsim, buğday mevsimi olunca ve maalesef buğdayın fiyatı 16,5 lira olunca aslında bizim ana gündemimizin, esas gündemimizin ne olduğunu hatırlamak, aynı madencinin emeğini savunduğumuz gibi alnının terini toprağa damlatan, o topraktan bereket fışkırtan, o bereketle çoluğunun çocuğunun geçimini sağlamaya çalışan çiftçilerin durumunu görmek lazım. Onlara sahip çıkmak lazım. Bugün ben bir bahçıvan torunu olarak 12 yaşından beri traktör üzerinde çalışan bir kardeşiniz, bir evladınız olarak bugün buğdaya %22 zam vermişler. Mazot %50 artmış. Gübre %115 artmış. Kırklar elinde ekmek 17,5 lira. 1 kilo buğday 16 lira. Böyle bir alışverişle 1 kilo buğdayın satılıp 250 gram ekmeğin alınamadığı bu düzenin adı AK Parti'nin kara düzenidir. Bu düzeni yıkacağız.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Anlatanlara sesleniyorum. Bu haksızlığa son vereceğiz. 21 lira maliyeti olan buğdaya 16,5 lira ödeyen bu kara düzenin karşısında hep birlikte duracağız. Biz çiftçiye AK Parti'nin kanundaki desteklemenin 5'te 1'ini verdiğini, yani %1 vereceğine 1/1000 verdiğini biliyoruz. Biz zirai kredilerde yapılan büyük haksızlıkları biliyoruz. Biz Türkiye'de Trakya kadar bir alanın çiftçilerin mallarının bankalarda ipotekli olduğunu, bankaların eline geçtiğini biliyoruz. Ve buradan açıkça söylüyoruz. Bu düzen değişecek. Bir devir kapanıp yeni bir devir başlayacak. O dönemin ilk başında çiftçilerin bütün kredilerinin faizleri bir seferlik silinecek. Ana para 3 ila 5 yıla bölünecek. Bundan sonraki süreçte yeni bir sayfa açılacak ve zenginlere geçiş garantisi, uçuş garantisi, gelir garantisi verilmesi bir tarafta, artık onlar duracak ama çiftçiye geçim garantisi, üretim garantisi, alım garantisi verilecek. Şunu söyleyelim, en büyük değişimi siz hissedeceksiniz. Sonuncusu gibi çiftçiye al ananı da git diyen bir cumhurbaşkanı gidecek. Birincisi gibi çiftçiyi milletin efendisi gören bir cumhurbaşkanı gelecek. Bu AK Parti'nin bu kara düzenini bitirmeye var mısınız? Var mısınız? İşte AK Parti'nin kara düzeni bitecek. Bakan evlatlarının devri bitecek. Vatan evlatlarının devri başlayacak. Vatan evlatlarının. Hiç şüphe yok. Bu kara düzenin tek mağduru sadece çiftçiler değil.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Lüleburgaz'da farklı bir kalabalık, değişik bir kalabalık, muhteşem bir kalabalık ve enteresan bir heyecan var bugün.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Bugün Lüleburgaz'da bu enerjiniz, öfkenizi enerjiye dönüştürdüğünüz bu azminiz, bu kararlılığınız, bu sahip çıkışınız, bu yola koyuluşunuz, arkamızda duruşunuz bize kazandıracak, size kazandıracak, Türkiye'ye kazandıracak. Asla korkmayacağız, asla durmayacağız, asla teslim olmayacağız.
3: Allah'ım.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Bu kara düzenin mağduru sadece çiftçiler değil. Her zaman meydanları dolduran, 20 bin lira maaşa mahkum edilen emekliler, 28 bin lirayla geçinmek zorunda bırakılan asgari ücretliler, sayısı 10 milyonu aşan işsizler, siftah yapamayan esnaflar hep birlikteler. Gelecekten ümidi kesmiş gençler ve aileleri yeni bir umut için, yeni bir başlangıç için, yarına umutla bakabilmek için buradalar. Bizim başlangıcımız, bizim yürüyüşümüz bir kişisel itiraz, bir parti ya da bir partinin kendi içindeki mücadelesi değil, bizim yürüyüşümüz varsa yoksa 103. yılında yeniden halkın iktidar olması, yeniden gazinin evlatlarının iktidar olması mücadelesidir. Onun için emekliler burada mı? Emekçiler burada mı? Çiftçiler burada mı? Madenciler burada mı? Peki gençler burada mı? Her yaştan genç burada mı? O zaman kurtuluş yok tek başına. Kurtuluş yok.
3: Tek başınıza. Ya beraber. Ya işimiz.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Değerli dinleyenler, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarının ardından halkla buluşmalarını hızlandıran Özgür Özel bugün rotayı Trakya'ya çevirdi ve Yürüyelim Arkadaşlar programı kapsamında da Lüleburgaz'da halk buluşmasında konuştu. Hemen verdiği mesajlara bakalım Özgür Özel'in. Konuşması birazdan elbette devam edecek. Kısa bir şarkı molası verdi. Kurtuluş Yok şarkısı bütün mitinglerinde vardı ve devam ediyor bu uygulamasına Özgür Özel. Hemen satır başlarına dönelim. Kırklareli'nin sesini duyuyoruz, mesajını alıyoruz dedi. Bundan sonraki süreçte de Kırklareli'yi asla üzmeyeceklerine söz verdi Özgür Özel. 19 Mart'tan bugüne kadar da 177. kez bir otobüsün üzerinde olduğunu dile getirdi ve 263. kez de bir meydandan seslendiğini, mücadele içinde olduklarını vurguladı Özgür Özel. İktidara yürüyoruz dedi. Bu kalabalıkları toplayan ben değilim, milletin öfkesidir diye konuştu Özgür Özel. Yaptığı konuşmada Özşen madencilik işçilerine de destek verdi. Bugün madenciler yer altında açlık grevine başladı dedi. Patron telefonları haberleşmeyi kesti, elektriği kesti. Buradan ilgili bakanlara uyarıyorum, bir tek madencinin burnu kanarsa hesabını soracağım dedi Özgür Özel. Sonuna kadar arkasında olduklarını dile getirdi Özşen madencilik işçilerinin. Emekle beraberiz, emekçiyle beraberiz dedi. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel bugün Lüleburgaz halk buluşmasında konuştu. Gündeminde yine çiftçiler vardı, emekliler, gençler de gündemindeydi. Bunların sorunlarına tek tek değindi. Konuşması birazdan devam edecek ama biz şimdi bir ara verelim, noktalayalım burada. Saat başında bültende buluşmak dileğiyle.
1: Radyo Sputnik canlı yayın. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı. Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti. Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Yuri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcuların babaları da Dünya Kupası'nda ülkeleri adına forma giydi. Dünya Kupası tarihindeki baba-oğul hikayeleri arasında en dikkat çeken ailelerden biri Maldiniler oldu. İtalya milli takımının eski kaptanlarından Cesare Maldini'nin ardından oğlu Paolo Maldini de 4 farklı Dünya Kupası'nda forma giyerek futbol tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri haline geldi. Üstelik Paolo Maldini, 1998 Dünya Kupası'nda milli takımın başında bulunan babasının teknik direktörlüğünde de sahaya çıktı. Uruguay futbolunun unutulmaz isimlerinden Pablo Forlan'ın oğlu Diego Forlan da aile mirasını Dünya Kupası sahnesine taşıdı. 2010 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Diego Forlan, Uruguay'ın yarı finale yükseldiği turnuvanın simge isimlerinden biri olarak tarihe geçti. İspanya futbolunda da benzer bir miras dikkat çekiyor. 1982 Dünya Kupası'nda forma giyen Miguel Ángel Alonso'nun oğlu Xabi Alonso, 2010'da dünya şampiyonluğuna ulaşan İspanya kadrosunun kilit oyuncularından biri oldu. Danimarka'da ise efsane kaleci Peter Schmeichel'in ardından oğlu Kasper Schmeichel, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında ülkesinin kalesini koruyarak aile geleneğini sürdürdü. Dünya Kupası'nın en ilginç aile öykülerinden biri ise Meksikalı Javier Hernandez'e ait. Chicharito lakaplı golcü, 2010 Dünya Kupası'nda forma giyerek ailesinin turnuvadaki 3. kuşak temsilcisi oldu. Hernandez'den önce büyük babası Tomas Balcazar 1954'te, babası Javier Hernandez Gutierrez ise 1986'da Meksika milli takımı formasıyla Dünya Kupası heyecanı yaşamıştı. Fransa futbolunun simge isimlerinden Lilian Thuram'ın mirası da Dünya Kupası sahnesinde devam etti. Fransa'nın 1998 Dünya Kupası zaferinde önemli rol oynayan efsane savunmacı, Thuram'ın oğlu Marcus Thuram, 2022 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımı kadrosunda yer alarak aile geleneğini sürdürdü. Böylece Thuram'lar, Dünya Kupası'nda forma giyen baba-oğul aileleri arasına adını yazdırdı. Savunmadaki başarısıyla tanınan Lilian Thuram'ın ardından Marcus Thuram'ın hücum hattında öne çıkması, aynı ailenin farklı mevkilerde Dünya Kupası deneyimi yaşaması açısından da dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Dünya Kupası tarihine damga vuran birçok futbolcunun ardından oğulları da aynı sahnede boy gösterdi. Maldini, Forlan, Alonso, Schmeichel, Hernandez ve Thuram aileleri futbol tutkusunu kuşaktan kuşağa taşıyarak turnuva tarihinin unutulmaz hikayelerine imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 18 haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapay zeka eylem planını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'na sert tepki. Ankara'nın yeni havalimanı pazartesi günü açılıyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Tersane İstanbul'daydı. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yapay zeka eylem planıyla 1 trilyon liraya aşan katma değer beklediklerini belirten Erdoğan, 100 bin yapay zeka personeli yetiştireceklerini ve Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına taşıyacaklarını açıkladı.
2: Yapay zeka insana hizmet mi edecek yoksa insanı kontrol mü edecek? Teknoloji şirketleri ellerine geçen bu asimetrik gücü nasıl kullanacak? Bu sorulara verilecek cevaplar hayati önemde olacaktır. Yapay zeka eylem planımız fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 eylem üzerine inşa edin. Türkiye yapay zeka eylem planı ile harekete geçireceğimiz kaynakların üreteceği katma değerin 1 trilyon lirayı aşmasını bekliyoruz.
1: Avrupa Parlamentosu'nda 17 Haziran'da oylanacak Türkiye raporunun taslak metninde Adalet Bakanı Gürlek'in yaptırım listesine alınması önerisinin yer aldığı iddialar arasındaydı. Gürlek iddiaya sosyal medyadan yanıt verdi. Avrupa Parlamentosu raporlarının tavsiye niteliğinde siyasi metinler olduğunu belirten Adalet Bakanı, bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır, dedi. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak Etimesgut Havalimanı'nın Ankara Havalimanı olarak 15 Haziran pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımlarıyla açılacağını duyurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu dikkat çeken bir tavsiye kararı aldı. Mesai saatleri dışındaki hizmet içi eğitimi ek mesai olarak değerlendirdi kurum. Bu durumda personele ya izin kullandırılması ya da ücret ödenmesi yönünde tavsiye kararı verdi. Fazla çalışma karşılığı izinlerinde aynı yıl içinde kullandırılmasının uygun olacağı kaydedildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sorunsuz bir şekilde bugün itibarıyla tamamlandı. LGS soru ve cevap anahtarları da yayımlandı. Öğrenciler map.gov.tr sayfası üzerinden sayısal ve sözel kitapçıkları görüntüleyebilecek. Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan da alabilecek. Sınav sonuçları ise 10 Temmuz'da map.gov.tr adresinden ilan edilecek. Öğrenciler sınavda ter dökerken bugün veliler de çocuklarını kapılarda bekledi. Bu yılda okul kapılarında yine bilindik görüntüler yaşandı diyebiliriz. Öğrencilerin ilk yorumlarına göre ise sözel bölüm daha kolay, sayısal bölümse özellikle matematik soruları nedeniyle daha zorlayıcı geçti. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı 2026-2027 yılı için takvimini duyurdu. Eğitim öğretim yılı 14 Eylül pazartesi günü başlayacak ve 25 Haziran 2027'de sona erecek. Okul öncesi eğitimle ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül'de de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. 1. dönem ara tatili 16-20 Kasım, 2. dönem ara tatili ise 8-12 Mart 2027'de yapılacak. Topkapı Sarayı'nda gece ziyaretleri başlıyor. Geçen yıl ilk kez gece ziyaretine açılan Topkapı Sarayı bu yaz daha kapsamlı bir güzergahla ziyaretçilerini ağırlayacak. 13 Eylül'e kadar her cumartesi düzenlenecek turlarda Harem-i Hümayun'un bazı bölümleriyle kadın efendiler ve cariyeler taşlığı da ilk kez gece rotasına dahil edildi.
0: Kupa'nın günlüğü.
1: Kupa'nın günlüğü. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gruplardaki karşılaşmalar nefes kesen maçlara sahne oluyor. B grubunda dün oynanan maçta Kanada ile Bosna Hersek 1-1 berabere kaldı. Amerika Birleşik Devletleri de D grubundaki ilk maçında Paraguay'ı 4-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Dünya Kupası'nda günün programına bakalım hemen. B grubunda Katar-İsviçre karşılaşmasını görüyoruz. San Francisco'daki mücadele bu akşam saat 22'de. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı C, D, E ve F grubunda yarın oynanacak. 5 maçla devam edecek. Brezilya ile son Dünya Kupası'nda yarı final oynama başarısı gösteren Fas saat 01'de karşı karşıya gelecek. İskoçya ve Haiti yarın sabaha karşı Türkiye saatiyle 04'te Boston Stadyumunda kozlarını paylaşacak ve bizim çocuklar D grubunda yer alan A milli takımın Dünya Kupası serüveni de artık başlıyor. Türkiye turnuvadaki ilk maçında sabah 7'de Avustralya ile karşılaşacak. 54 bin kişilik BC Plus Stadyumunda oynanacak maçı Venezuelalı hakem Valenzuela yönetecek. Maçın adresi yine TRT1. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Curaçao ile geçmişteki hayal kırıklığını geride bırakmayı hedefleyen Almanya 14 Haziran Pazar günü saat 20'de karşı karşıya gelecek. Yarın günün son maçı F grubunda oynanacak saat 23'te Hollanda ile Japonya Dallas Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Haberleri aktardık, yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Türkiye'deki her iki kişiden biri psikolojik desteğe muhtaç. Ben söylemiyorum. Metropol Araştırma Şirketi söylüyor. Toplumun %61'i yüksek düzeyde tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya. Ekonomik kriz öncelikli nedenlerden bir tanesi. Yoğun siyasi gündem. Türkiye'nin 100 üzerinden 59 puanla yüksek tükenmişlik bandında yer alması. Tükenmişliğin en yoğun hissedildiği kesimler 1 kadınlar, 2 gençler, 3 işsizler, 4 öğrenciler. Diyeceksiniz ki geriye ne kaldı. İşte tabloda aslında bunu gösteriyor. Her iki kişiden biri ülke gündemini takip etmenin kendisini fazla ya da çok fazla bunalttığından bahsediyor. Haklı mı? Kesinlikle haklıyız.
4: Kesinlikle haklıyız.
3: Hani fırsat olsa başka ülkede yaşamak isterim diyenlerin oranı, ülkede kalırım diyenlerin oranıyla başa baş. 18-34 yaş grubundaki gençlerden bahsediyoruz. Konuşuyoruz. Karşılıklı işte dertleşiyoruz burada. Hayatın sırrını vermiyoruz birbirimize ama en azından ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de ruh sağlığımızı korumanın ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor.
5: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
6: Yelkenleri suya indirmek. İnsanoğlunun en zorlandığı şeylerden biri kendi hatasını kabul etmek. Ama bazen öyle anlar gelir ki kişi geri adım atar. Biraz alçalır, kabullenir, sakinleşir. İşte böyle zamanlarda bir deyim girer devreye. Yelkenleri suya indirmek. Peki bu söz denizle ilgilidir de gerçek hikayesi nedir? Eskiden gemiler rüzgarla yol alırdı. Yani motor yok, üç yelkende. Ve denizcilikte bir gelenek vardı. Bir gemi başka bir ülkenin sınırlarına girerken saygı göstergesi olarak yelkenlerini indirirdi. Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nda gezerken o sırada bir Ceneviz gemisi Hisar'a yaklaşır. Ama olması gerekenin aksine yelkenlerini indirmez. Kaptana yelkenlerini indirmesi hatırlatılmasına rağmen geminin yelkenleri indirilmeyince Fatih'in emriyle gemi topa tutularak batırılır ve böylece bu deyim dilimize geçer. İşte o gün geri adım atmayan bu gemi yüzünden yelkenleri suya indirmek deyimi doğar. Kibirden vazgeçip sessizleşene bu söz söylenir. Bugün hala bir kişi geri adım attığında yelkenleri suya indirdi deriz. Bir zamanlar rüzgarla şişen o yelken şimdi suda ağır ağır süzülmektedir. Yelkenleri suya indirmek deyiminin hikayesini dinlediniz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Yapay zeka sesli haber.
1: Kalkınma ekonomisti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı eski müdürü Bartus Oral, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında yaptığı değerlendirmelerde küresel ekonomik ve jeopolitik düzenin dönüşümüne ilişkin kapsamlı analizlerde bulundu. Soral, yarı iletken ve mikroçip sektörünün 2025 itibarıyla yaklaşık 8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirterek, bu alandaki üretim ve ham madde tedarikinde Çin'in belirleyici konumda olduğunu dile getirdi. ABD'nin artan borç yükü ve dış ticaret açığına da dikkat çeken Soral, küresel güç mücadelesinin teknoloji ve kritik mineraller üzerinden şekillendiğini söyledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ne bugün itibariyle borcuna ödeyeceği faiz, sadece faiz, 1 trilyon dolara geldi. Çünkü 31 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahip olan ABD'nin kamu borcu sadece 38 trilyon
3: dolar.
2: Tamam. 1 trilyon dolar faizi ödüyor ve bu faiz ödemesi şu anda savunma harcamaları 950 milyar onu geçmiş durumda. Yani savunma harcamalarını geçmiş bir faiz ödemesi var. Yani Amerika aslında ekonomisini sürdüremez halde. Yaklaşık 600 milyar dolarlık dış ticaret açığı var ve bunun yaklaşık 280 milyar dolarını Çin'e karşı veriyor. Bitmedi. Şu anda dünyadaki en büyük sektör nedir diye baktığımızda herkesin aklında şu var. Petrol işte şirketleri, bankalar. Hayır. Dünyada 2025 itibarıyla piyasa değeri olarak baktığımızda en büyük sektör yarı iletkenler ve mikroçipler. Yaklaşık 8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip. Ve İsmet Bey, yarı iletken ve mikroçip dediğimiz şey aslında savunma sanayinden yüksek teknoloji kullandığınız, yani sağlık hizmetlerindeki MR'lar, savunma sanayi, silahlar, bilgisayar, yapay zeka, her şeyin üretiminde kullanılan ara malı. Tamam mı?
3: Evet.
2: Ve yarı iletkenler sektörünün lideri Çin.
3: Evet.
2: İhracat Çin'in kontrolünde ve İsmet Bey, yarı iletkenler yani mikroçipler, yani dünyanın bir numaralı en büyük sektörü, yarı iletkenlerin ham maddesi, bunu yapmak istiyorsanız sahip olmanız gereken şey nadir toprak elementleri, galyum ve germanyum. Diyeceksiniz ki peki bu kimde? Bu da %90 oranında Çin'in tedarik kontrolünde.
1: Devlet öncülüğünde üretim ve teknoloji yatırımlarına ağırlık veren Çin'in küresel üretimdeki payını önemli ölçüde artırdığını belirten Soral, ABD merkezli neoliberal modelin tek seçenek olmadığını, Çin'in altyapı, bilim ve sanayi yatırımlarıyla farklı bir kalkınma modeli ortaya koyduğunu ifade etti.
2: Çin, ben dedi, devletin de gücüyle, devletin de yönlendirmesiyle, devletin hem yabancıları çekmesi ama kontrollü, devletin istediği sektörlere, yani hizmet sektörü değil,
3: üretim.
2: Ağır sanayi, evet. demir, çelik sektörü,
3: evet.
2: Yarı iletkenler, mikroçipler, robotlar, teknoloji, bu alanlarda
3: otomotiv,
2: ilaç sanayi, otomotiv, yeşil dönüşüm. Tamam mı? Buralara yatırım yapıyorsan gel benim kontrolümde. Kaynakları kontrol ederim. Rekabet.
3: Hatta uzun süre üretilen malları Çin iç piyasasına sokmama şartında getirmişti. Daha sonra evet. Yavaş yavaş belli oranda üretilen malların Çin piyasasını da açtı.
2: Evet ve bu arada da 1 milyar o büyük nüfusu yoksul olan kesime de gelir dağılımında adaleti sağlayarak ve Çin 2000'de İsmet Bey küresel olarak küresel üretimden aldığı pay %3.7 idi.
4: Evet.
2: 2024'te %18'e çıkarttı. Bu aldığı payı, bu artan zenginliği bütün nüfusuna yaydı. Şehirlerine müthiş bir altyapı yatırımı yaptı. Çin'e gittiğinizde görüyorsunuz 350 kilometre hızla giden hızlı trenler, şehirler muhteşem, şehirlerin çeperleri muhteşem, bölgesel kalkınma inanılmaz. Gerçekten bilime yatırım yaptığınızda insanın ne kadar buluşçu ve ne kadar üretken olabildiğini gösteren bir ülke doğurdu 23 yılda.
4: Evet, evet.
2: Ne demek istedim? Bu sistem insanların zorunlu kaldığı bir sistem değildir. Amerika yenilmez bir imparatorluk değildir.
4: Evet.
2: Bu neoliberalizm, küreselleşme bir amentü değildir. Evet. Bir vahiy değildir. Bunu bize böyle aktaranlar kimler derseniz vallahi maalesef ekonomistlerimizin %95'i.
3: Ama şimdi, oradan besleniyorlar.
2: Yani tabii,
3: Türkiye
2: tabii.
3: Gibi başka bir ülke var mıdır? Kendi aleyhine adam yetiştirmek için doktoraya, lisansüstü eğitime, devletin parasıyla Amerika'ya gönderip yani tabii. Kendi aleyhine adam yetiştiren.
2: Çünkü Türkiye Cumhuriyeti üzerinde Marshall yardımları Truman doktrininden en çok Truman doktrinine kendini kaptırmış ülke Yunanistan'la Türkiye'dir. NATO'ya girdikten sonra da gerçekten Amerika Birleşik Devletleri öğretisi, o zihniyet, Batı hayranlığı Türkiye'nin bütün kurumlarına, kılcal damarlarına sızmıştır.
1: Soral, ABD'nin borç ve dış ticaret açığını çevirebilmesinde kritik rol oynayan petrodolar sisteminin küresel güç dengeleriyle birlikte zayıfladığını söyledi. Körfez ülkeleriyle kurulan petrol-dolar güvenlik ilişkisinin tarihsel arka planını hatırlatan Soral, ABD'nin koruma kapasitesine dair algının da değişmeye başladığı görüşünde.
2: Amerika o müthiş borcunu, o dış ticaret açığını bu gidişatı terse döndürmek mecburiyetinde.
4: Evet.
2: Dedi ki önce Trump bilinçli bir şekilde. Dedi ki gümrük vergisi uyguluyorum herkese.
4: Evet.
2: Amerika'yı üretim üssü haline getireceğim. Amerika'ya mal satmak isteyenler o üretimlerinizi artık Çin, Güney Kore, Japonya, Avrupa'da değil mutlaka ABD'de yapacaksınız ilk geldiğinde.
3: İçte büyüyeceğim dedi, içe döneceğim dedi.
2: MAGA, Made America Great Again.
3: Evet.
2: Tamam. Bu buydu. Ve dedi bunun için gümrük vergileri var, artık Amerika'ya mal satamazsınız, geleceksiniz arkadaş buraya dedi. Evet. Artı Çin'in enerji kaynaklarını, ama Çin'in değil sadece dünyanın enerji kaynaklarını da ben kontrol edeceğim. Venezuela, işte İran, Orta Doğu'yu kontrol ediyor. Ama İran'da hiç beklemedikleri derin bir bataklığa battılar. Şimdi ne oldu? ABD'nin bu büyük borcunu çevirmesini sağlayan sistem neydi? 10 yıllık devlet tahvillerini yurt dışına satması. Japonya'ya, Körfez ülkelerine, ona buna. Satıyor, para topluyor. Bu sistemin en önemli ayağı da petro dolar sistemi. Nedir bu? O şudur. 74'teki İsrail Arap Savaşı'nda Amerika devreye girdi ve Suudi Arabistan'la bir anlaşma yaptı. Şöyle dedi. Senin petrolün var, hem de çok. Körfez ülkelerinin de var, hem de çok. Ben sizi koruyacağım. Bunun karşılığında petrolünüzü yalnızca dolar üzerinden satacaksınız. Ve bu dolarları aldığınızda da hemen benim 10 yıllık devlet tahvillerimi satın almak suretiyle bana göndereceksiniz. Ben de ekonomi çarkımı döndüreceğim. Tamam. Bitmedi. Pasifik'e döndü. Pasifik'te de Çin'in yükselişiyle birlikte 74'ten daha sonradır o.
4: Evet.
2: Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelere ben korumanızı sağlayacağım. Siz de benim 10 yıllık tahvillerimi satın alacaksınız dedi ki dünyada şu anda en çok 10 yıllık ABD devlet tahvili satın alan ülke stok olarak Japonya'dır. İran savaşında ne oldu? İlk önce söylediğim gibi bu Trump gümrük vergileri dedi. Bitirmiyorum dedi. Herkes burada üretim yapacak dedi. Saldırganlığa başladı. Birinci hamlesi boşa düştü. Çünkü insanlar üretimlerini söküp gelmediler. Tam tersi karşı hamleler yapmaya başladılar. Ve bu arada ABD dış ticaret açığı verdiğinden, yani o yurt dışındaki üretime, ara malına, nihai mala ihtiyaç olduğundan bir süre sonra Trump zırvalamaya başladı. Yani bir gün vergiyi %35'e yükseltiyor, ertesi gün %15'e indiriyor. Yani kontrolü kaybetti.
5: Bir gün sonra %300 yaptı.
2: %400. Evet. Çünkü dört başı mamur bir programı, planı yoktu. Plan işlemedi.
4: Evet.
2: Plan işlemeyince oralarda bir suskunluk, pazarlıklar Çin gücünü göstermeye başladı. İran'a saldırdı. Tamam. Açık olan Hürmüz kapatıldı. Amerika işte bir haftada bitiriyorum, iki haftada bitiriyorum, üç haftada böyle yapacağım derken haftalar, aylar geçti fakat başarılı olamadı. Hürmüz Boğazı ile birlikte o körfez ülkeleri, petrodolar sistemini sağlayan körfez ülkeleri bombalanmaya başladı. Amerika onları koruyamaz hale geldi. Pasifik'teki gücün tamamını Orta Doğu'ya kaydırdı. Nitekim bataklığa battı. Körfez ülkeleri şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini koruyamayacağını gördü.
1: Avrupa'nın Rusya'ya uygulanan ambargolar ve enerji tedarikindeki değişim nedeniyle üretim maliyetlerinde ciddi artış yaşadığını ifade eden Soral, ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgazına muhtaç kalan Avrupa'nın küresel rekabet gücünün zayıfladığını söyledi.
2: Avrupa Birliği küresel rekabette her geçen sene geriliyor. Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya sanayisi 5 senedir büyük krizde. Bütün büyük markalar zarar ediyor.
3: Savunma sanayine kaymaya başladılar.
2: Savunma sanayine mecburen kaymaya
3: evet.
2: başladılar. Çünkü yeşil dönüşümde Çin'e tamamen bağlılar.
4: Evet.
2: Yeşil dönüşümde bağlılar. Rekabet edemiyorlar. Enerji çok pahalı. Çünkü Rusya'yla
3: eninde sonunda uzlaşmak zorunda kalmayacaklar mı?
2: Şimdi bakın İsmet Bey, aslında son derece enteresan bir durum var Avrupa'da. Onu söyleyeyim. Rusya'ya biliyorsunuz ambargolar başladı.
3: Evet.
2: Hatta Tolstoy'un romanlarının okunması falan.
3: Çehov yasaklandı, Dostoyevski yasaklandı. Evet, yani medeniyet Dostoyev... dediğin Avrupa'da artık şeye, yani edebiyata evet. yasak geldi.
2: Ve Kuzey Akım boru hattı Amerika tarafından bombalandı. Rusya ile enerji alıyor.

0: parasına muhtaç kaldı. Rusya'dan almayınca. Ve döndü Amerika'ya, Avrupa Birliği baş kaldıramadı. Başını öne eğdi, Rusya ile ilişkiyi, enerji ilişkisini bitirdi. Amerika'dan %100 daha pahalı enerjiyi almaya başladı ve İsmet Bey rekabet edemez hale geldi.
1: Evet.
0: Baş aşağı gidiyor 5 senedir ve çok ilginç bir Rus fobi Avrupa'da. Suni, yani siyasetçilerin yarattığı, Rusya bize saldırıp Avrupa'yı işgal edecek. Onun için kendi ordumuzu kurmalıyız ve Rusya'nın saldırısına karşı Avrupa'yı korumalıyız. İnanın akıllar tutulmuş veya akıllar Amerika tarafından satın alınmış. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Çünkü Rusya'nın böyle bir projesi yok. Böyle bir planı yok. Bundan çıkarı yok.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan kalkınma ekonomisti Bartu Soral, küresel ekonomide gelir dağılımından enerji politikalarına, teknoloji rekabetinden jeopolitik dengelere kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulundu. Soral, petrodolar düzeninin zayıfladığını ve bunun ABD'nin ekonomik hegemonyasını sarsan gelişmelerden biri olduğunu söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Yapay zeka sesli haber.
4: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası daha ilk günlerden organizasyon dışı krizlerle gündeme geldi. Vize engelleri, havalimanlarında uzun sorgular, ülkeye giriş yasakları, taraftar kotalarının iptali ve güvenlik alarmına neden olan olaylar turnuvanın ev sahibi ABD'yi eleştirilerin odağına taşıdı. Futbolun en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası sahadaki mücadelelerden çok organizasyonel sorunlarla konuşuluyor. İran, Irak, Senegal, Özbekistan, Somali ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize ve giriş problemleri uluslararası kamuoyunda tepki çekerken bazı futbolcular, hakemler ve görevliler ABD'ye alınmadı. Taraftar kotalarının iptal edilmesi ve kamp bölgelerinde yaşanan güvenlik sorunları da eklenince Dünya Kupası'nın başlangıcı ev sahibi ülke açısından tartışmaların gölgesinde kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD'nin San Diego kentinde kamp yapan İsviçre milli takımı zehirli yılanlarla karşı karşıya kaldı. Takım çevrede görülen yılanlar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarı aldı. 13 Haziran'da Katar'la Dünya Kupası açılış maçını oynayacak İsviçre, bölgenin nemli ve sıcak koşullarının yanı sıra yılan riskiyle karşı karşıya kaldı. İsviçre milli takımının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kamp tesisi planında kalecilerin çalışma alanları, spor salonu ve soyunma odalarının yanı sıra tesis çevresindeki bazı bölgeler de gösterildi. Haritada geniş bir alan yılan bölgesi olarak işaretlendi. Koyu kırmızı çizgilerle belirtilen alanın üzerine eklenen yılanlara dikkat edin uyarısı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken söz konusu önlemin nedeninin bölgedeki yaban hayatı olduğu belirtildi. San Diego Doğa Tarihi Müzesi'nin verilerine göre kamp tesisinin bulunduğu çevrede 4 farklı zehirli çıngıraklı yılan türü yaşıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşan Senegal ve Özbekistan milli takım kafileleri ülkeye girişlerinin hemen ardından sıkı güvenlik aramasından geçti. Afrikalı bir spor muhabirinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. Karelerde Senegal milli takım oyuncularının uçaktan iner inmez yoğun bir kontrole tabi tutulduğu görüldü. Paylaşılan görüntülerde futbolcular terminale geçmeden önce güvenlik birimlerince tek tek detaylı aramadan geçirildi. Oyuncuların kontrol sırası beklediği anlar da kameralara yansıdı. Benzer bir uygulama Özbekistan kafilesi için de geçerli oldu. Turnuva öncesinde New York'ta Hollanda ile hazırlık maçı oynayacak ekip stada geldiğinde aynı titizlikle karşılaştı. Takım otobüsünden inen futbolcular ve görevliler polis köpekleri eşliğinde yapılan aramanın ardından stada girebildi. İranlı futbolcuların Dünya Kupası için ABD'ye girişlerine izin verilip verilmeyeceği konusu aylardır belirsizdi. İran milli takımının turnuvada ABD'de oynayacağı grup maçları öncesi vize başvurularına ilişkin karar netleşti. Alınan karara göre oyuncu kadrosunun tamamı ABD'ye giriş hakkı elde etti. Ancak teknik ekip, sağlık personeli ve idari kadroda yer alan çok sayıda ismin başvurusu kabul edilmedi. Reddedilen isimler arasında 12'den fazla destek personelinin bulunduğu bildirildi. İddialara göre vize verilmeyenler arasında İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj da yer aldı. Taj'ın geçmişte İslam Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı görevlerde bulunduğu öne sürülüyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun süreci yakından izlediği, Mart ayında İranlı yetkililerle görüşme gerçekleştirdiği FIFA Genel Sekreteri Matthias Grafström'ün ise kamp süreci için Türkiye'de temaslarda bulunduğu aktarıldı. İran milli takımının hazırlıklarını Türkiye'nin güneybatısında sürdürdüğü, başlangıçta kamp planının ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Tucson kentinde olduğu ancak daha sonra Meksika'nın Tijuana kentine yönlendirildiği belirtildi. İran Futbol Federasyonu turnuvanın başlamasına 3 günden az bir süre kala resmi bir bildiri yayınlayarak ABD'nin İran milli futbol takımının grup aşamasındaki maçlarında İranlı taraftarların tribünde yer almasını sabote ettiğini iddia etti. Yapılan sert açıklamada FIFA prosedürleri gereği her maçın bilet kapasitesinin yaklaşık %8'inin katılımcı ülke federasyonlarının taraftarlarına satılması için tahsis edildiği hatırlatıldı. Ancak İran Futbol Federasyonu kendilerine ayrılan bu resmi kotanın tamamen kaldırıldığını ve şu an için kendi kanalları üzerinden İranlı futbol severlere bilet satışı yapmalarının imkansız hale getirildiğini duyurdu. İran'ın vize süreciyle ilgili haftalarca süren tartışmalar ve haber akışının ardından Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması ve FIFA'nın tüm bu yaşamlar için hiçbir yorum ya da girişim yapmaması tepki çekti. Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Ayman Hüseyin'in Chicago Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı bildirildi. Iraklı kaynaklara göre Hüseyin'in cep telefonu da incelemeye alındı. Irak milli futbol takımının resmi fotoğrafçısı Talal Salah, 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gittiği sırada Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda alıkonuldu. ABD gümrük ve sınır muhafaza yetkilileri tarafından telefon kontrolleri de dahil olmak üzere 10 saatten fazla sorgulanan Salah, ülkeye girişine izin verilmeyerek Irak'a geri gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ın ülkeye girişine izin vermedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala bazı ülkeler turnuvada hedeflerinden çok maruz kaldıkları vize sorunları, sorgulamalar ve güvenlik uygulamalarıyla gündeme geliyor. ABD'deki turnuva öncesi İran, Irak, Senegal, Özbekistan ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize, güvenlik ve giriş sorunları uluslararası tepki topladı. İranlı taraftarlara ayrılan bilet kotasının iptal edildiği iddiaları ve bazı teknik ekip üyelerine vize verilmemesi tartışmaları büyütürken, Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması da eleştirileri artırdı. Öte yandan Senegal ve Özbekistan kafileleri yoğun güvenlik aramalarından geçerken, İsviçre milli takımı kamp bölgesinde zehirli yılan alarmı yaşadı. FIFA'nın bu sorunlar karşısındaki sessizliği ise turnuvanın daha ilk günlerden gölgelenmesine neden oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Sağlıklı yaşam ve uzun ömür sırları arayanlar için bilim dünyasından çığır açan bir haber geldi. Çin Tarım Bilimleri Akademisi, Çay Araştırma Enstitüsü uzmanları, Mingchuan Yang ve Li Zhou liderliğindeki bir ekip, Beverage Plant Research dergisinde dev bir inceleme yazısı yayınladı. Yüzyıllardır tüketilen Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilen geleneksel çayın, özellikle de yeşil çay çeşitlerinin içerdiği zengin kateşin ve polifenol bileşikleri sayesinde kalp sağlığı üzerinde mucizevi etkileri olduğu kanıtlandı. Düzenli çay tüketen kişilerin genel ölüm oranlarında, kardiyovasküler hastalıklarda, CVD ve belirli kanser türlerinde ciddi bir düşüş gözlemlendi. Araştırmanın en çarpıcı kısmı ise ticari çay ürünlerine yönelik yapılan uyarılar oldu. Bilim insanları, marketlerde satılan soğuk hazır şişe çaylar ve son yıllarda popülaritesi artan bubble tea tüketiminin sağlığa yarardan çok zarar getirebileceğini ortaya koydu. Bu tür işlenmiş içeceklerin içerdiği yüksek oranda şeker, yapay tatlandırıcılar ve kimyasal koruyucu maddeler çayın doğal şifasını tamamen yok ediyor. Uzmanlar, bu zararlı katkı maddelerinin obezite ve diyabet riskini artırdığını belirterek işlenmiş çay formlarından uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan taze demlenmiş çay tüketiminin faydaları sadece kalp ve kanser korumasıyla sınırlı kalmıyor. Klinik araştırmalar, çayda bulunan antioksidanların güçlü bir nöro koruyucu etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Düzenli çay içen yaşlı yetişkinlerde bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığı biyobelirteçlerinde belirgin bir azalma tespit edildi. Ayrıca çaydaki bileşenlerin yaşlılığa bağlı kas kaybını önleme konusunda da etkili olduğu, kas gücünü ve fiziksel performansı desteklediği belirlendi. Bilim insanları çayın mucizevi faydalarını sıralarken aşırı ve yanlış tüketimin getireceği risklere karşı da önemli uyarılarda bulundu. Özellikle ticari çaylardaki pestisit kalıntıları, ağır metaller ve mikroplastikler uzun vadede çok yoğun çay tüketenler için gizli bir tehdit oluşturabiliyor. Bunun yanı sıra çayın bitkisel kaynaklı hem dışı demir ve kalsiyum emilimini engelleyebileceği bildirildi. Bu nedenle özellikle vejeteryan beslenenlerin veya özel beslenme ihtiyacı olan bireylerin çay tüketimi konusunda ölçülü olması ve çayı yemeklerden hemen sonra içmemesi tavsiye ediliyor. Sağlıklı bir yaşam için en doğru yöntemin katkısız ve taze demlenmiş geleneksel çayları tercih etmek olduğu vurgulanıyor. Çin Tarım Bilimleri Akademisi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, taze demlenmiş çay tüketiminin kalp hastalıkları, diyabet ve kansere karşı koruma sağlayarak ömrü uzattığını kanıtladı. Ancak uzmanlar, şeker ve koruyucu madde deposu olan hazır şişe çaylar ile bubble tea çeşitlerinin bu faydaları yok ettiği konusunda uyardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. 4-2-3-1 dizilişi adeta modern futbolun şablonudur. Klasik dörtlü savunma hattının önünde iki ön libero, onların biraz ilerisinde üç ofansif orta saha oyuncusu ve en uçta tek bir santraforla kurulur. Bu yapı alan paylaşımını, savunma derinliğini ve hücumda çeşitliliği mükemmel bir şekilde dengeler. Özellikle çok yönlü oyunculara sahip takımlar için büyük avantajlar sunar. Arkadaki dörtlü savunma hattı iki stoper ve iki bekten oluşur. Stoperler burada klasik görevlerini yerine getirir, hava toplarını uzaklaştırmak, rakip forveti mark etmek ve savunma organizasyonunu kurmak. Beklerse bu dizilişte çok daha aktif roller üstlenir. Onlardan hücumlara genişlik kazandırmak, çizgiden bindirmeler yapmak ve orta sahaya destek olmak gibi çok yönlü işler beklenir. Özellikle modern futbolda 4-2-3-1 oynayan takımlarda beklerin ileri çıkması bir zorunluluk halini almıştır. Çünkü kenar oyuncuları sıklıkla içeri kat eder ve çizgiyi boş bırakır, bu boşluğu dolduracak olan da genelde bekler olur. Savunmanın hemen önünde yer alan iki ön libero bu dizilişin bel kemiğidir. Bunlardan biri genellikle daha defansif oynar, halk arasında çapa dediğimiz türden. Diğeri ise hem top kazanır hem de topu oyuna sokar, yani biraz daha oyun kurucu özellik taşır. Bu iki oyuncu hem savunma dengesini sağlar hem de takımın atak başlangıcını organize eder. Aynı zamanda rakip geçiş hücumlarını engellemek için kilit rol oynarlar. Onlarsız bu sistemin savunma bloğu kolaylıkla dağılabilir. Orta sahanın ileri hattında yer alan üçlü hücumcu blok dizilişin en yaratıcı kısmını oluşturur. Bu oyuncuları sistemin 10 numara ve 2 iç forveti diyebiliriz. Ortadaki oyuncu klasik anlamda bir 10 numaradır. Top dağıtan, rakip ceza sahası çevresinde karar veren, kilit pas atan bir yapıya sahiptir. Sağ ve soldaki hücumcularsa nominalde kanat oyuncusu görünse de içe kat eden, bazen ikinci forvet gibi davranan, bazen de orta sahaya yaklaşarak pas trafiğine katkı sunan yaratıcı oyunculardır. Bu üçlü ne kadar yaratıcıysa takımın hücum gücü de o kadar yüksek olur. En uçta ise yalnız bir santrafor yer alır. Bu oyuncudan beklentiler oldukça yüksek olabilir çünkü zaman zaman rakip stoperlerin arasında yalnız kalır. Sırtı dönük oyunu iyi oynamalı, gelen topları saklamalı, arkadaşlarına servis yapabilmeli ama aynı zamanda fırsatçı bir bitirici de olmalıdır. Bazı teknik direktörler burada sahte 9 tipi oyuncularla oynamayı severken bazıları daha klasik, fiziksel gücü yüksek santraforları tercih eder. Bu dizilişin en güçlü yanı neredeyse her ihtiyaca cevap verebilmesidir. Takım topa sahipken 4-2-3-1 kolaylıkla 2-3-5 gibi bir hücum düzenine evrilebilir. Bekler ileri çıkar, ön liberolardan biri stoperlerin arasına girerek topu çıkarır, 10 numaraysa hücum hattına yaklaşır. Böylece beşli bir hücum hattı kurulur. Takım topu kaybettiğinde ise 4-4-1-1 ya da 4-5-1 gibi savunma bloklarına dönüş yapılabilir, bu da taktiksel esneklik sağlar. Özellikle yoğun pres yapmak isteyen takımlar için çok uygundur çünkü orta sahadaki yoğunluk sayesinde pres anında alan daraltmak kolaylaşır. Ancak bu sisteminde zorlukları vardır. İlk olarak eğer iki ön libero pas kalitesinden yoksunsa takım hücuma çıkmakta zorlanabilir. Yani sadece savunma yapan kırıcı oyuncular yerine top kullanabilen merkez orta sahalar gerekir. Aynı şekilde 10 numara pozisyonundaki oyuncunun hem vizyonu hem de fiziksel dayanıklılığı yüksek olmalıdır. Çünkü rakip presi onu çok çabuk devre dışı bırakabilir. Hücumdaki üçlüde yaratıcılık eksikse takım pas yapar ama pozisyona giremez. Bu dizilişin dünya çapındaki en etkili örneklerinden biri 2010'ların başındaki Almanya milli takımıdır. Mesut Özil 10 numarada, Thomas Müller sağda, Podolski solda, önlerinde Klose gibi bir santraforla mükemmel bir akış yakalanmıştı. Aynı zamanda Jose Mourinho'nun 2010 Inter'i bu dizilişi savunma organizasyonuyla harmanlayarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. Yani 4-2-3-1 hem topa sahip olmaya hem geçiş oyununa hem de kompakt savunmaya olanak tanıyan çok yönlü bir sistemdir. Türkiye'de de birçok teknik direktör bu sistemi zaman zaman uygulamıştır. Özellikle Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay gibi orta blok dengesine önem veren teknik adamlar bu sistemi savunma güvenliği için kullanırken, Emre Belözoğlu gibi topa sahip olmayı önceliklendiren hocalarsa daha pas ağırlıklı 4-2-3-1 yapıları kurgulamıştır. Sonuç olarak 4-2-3-1 modern futbolun vazgeçilmez sistemlerinden biridir. Doğru profilde oyuncularla hem ofansif hem de defansif esneklik sunar. Yaratıcı bir 10 numara, disiplinli 2 ön libero, çizgiden merkeze kat eden hücumcular ve hareketli bir santraforla bu yapı sahada adeta bir saat gibi işler. Ama bir dişlisi aksarsa takım hücumda tıkanır, savunmada dağılır. Bu yüzden bu dizilişin başarısı parçaların uyumuna ve teknik direktörün geçiş planlarına bağlıdır. Futbolun ansiklopedisinde bugün ülkemizde de sıklıkla tercih edilen 4-2-3-1 yapısını anlattık. Sayfaları çevirmeye, yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Futbolun ansiklopedisinde kalın.
2: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Havayolu sektörünün üst düzey yöneticileri, kalıcı hale gelen yüksek jet yakıtı maliyetleri ve hızla düşen kar marjları gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Sektör temsilcilerinin tonundaki karamsar değişim, yolcuların yakın gelecekte daha yüksek bilet fiyatlarıyla karşılaşacağını açıkça gösteriyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, IATA Genel Direktörü Willie Walsh, sektörün en önemli yıllık buluşmasında havayolu üst yöneticilerine ve kıdemli yöneticilere önemli açıklamalarda bulundu. Forbes'un haberine göre Walsh, küresel havayolu şirketlerinin 2026 yılında jet yakıtı için geçen yıla kıyasla toplam 100 milyar dolar daha fazla ödeme yapacağını belirtti. Jet yakıtı maliyetlerinin yıllık bazda %70 artması, küresel havayolu endüstrisinin net karını doğrudan baltaladı. IATA Genel Kurulu'nda paylaşılan verilere göre, küresel havacılık sektörünün net karı 2025 yılındaki 45 milyar dolar seviyesinden 2026 yılında 23 milyar dolara gerileyerek yarı yarıya azalacak. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yakıt maliyetlerinin likidite sorunlarına ve bazı hava yollarının iflasına yol açmasını gerekçe göstererek küresel hava yolu sektörü görünümünü kötüleşiyor olarak revize etti. Birçok hava yolu şirketi yüksek yakıt fiyatlarının 2027 yılında da devam edeceğini öngörüyor. Örneğin United Airlines, petrolün 2027 sonuna kadar varil başına 100 doların üzerinde kalacağını varsayarak planlama yapıyor. Nikhil Ravi Shankar ise yüksek yakıt maliyetlerinin %25 ile %40'lık kısmını riskten korunma işlemleri ve bilet fiyatı artışlarıyla dengelediklerini açıkladı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Genel Direktörü Willie Walsh, firmaların kar marjlarının son derece düşük olduğunu belirterek, yüksek petrol fiyatlarının kaçınılmaz olarak daha yüksek bilet fiyatları anlamına geleceğini vurguladı. Walsh, havayolları yakıt maliyetlerini karşılamak için fiyatları artırsa bile küresel talebin şimdilik dirençli kaldığını, ancak yolcu taşımacılığındaki büyümenin kaçınılmaz olarak yavaşlayacağını sözlerine ekledi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin Rio de Janeiro'daki yıllık genel kurulunda jet yakıtı maliyetlerindeki %70'lik artışın küresel havayolu sektörünü büyük bir kar krizine sürüklediği açıklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Dinleyici. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Glory Land, in Glory Land. 1994 ABD. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Seyirci rekorunun kırıldığı, kuralların daha modernleştiği, yeni ülkelerin büyük cesaret gösterdiği ve Brezilya'nın kupayı müzesine götürdüğü turnuva. Kupanın izinde bugünkü durağımız ABD'de yapılan 1994 Dünya Kupası.
1: 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı ve finalde Brezilya İtalya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu. ABD'nin ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı bu organizasyonda toplam seyirci sayısı 3 milyon 500 bin kişiyi aştı. Bu rekor uzun süre aşılamadı, finalde kupa sahibini ilk kez penaltı atışlarıyla buldu.
2: Futbolun en sevilen spor branşlarından biri olmayan ABD'ye Dünya Kupası organizasyonunun verilmesi başta eleştirilere neden oldu. Hatta Dünya Kupası organizasyonu verilen ABD'de şu anki MLS adıyla oynanan Amerikan Futbol Ligi bile henüz kurulmamıştı. Bu nedenle FIFA'nın turnuvayı ABD'ye vermesini cesur bir karar diye tanımladı.
1: Kurallar bakımından da 1994 ciddi bir dönüm noktasıydı. FIFA'nın resmi geriye dönük anlatımına göre bu, grup aşamasında galibiyette ilk kez 3 puan verilen Dünya Kupası'ydı. Amaç 1990 yılında İtalya'da oynanan Dünya Kupası'nın kapalı ve sıkıcı futbolundan sonra daha hücumcu oyun teşvik etmekti. Aynı turnuva kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pas elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası oldu. Ayrıca oyuncu isimleri formaların sırtında daha belirgin kullanılmaya başlandı. Kısacası USA 94 yalnızca coğrafi değil, kuralsal olarak da modern futbola daha çok benzeyen bir kupaydı.
2: Saha içindeki ilk büyük sarsıntılardan biri Doğu Avrupa'dan geldi. Romanya, George Hagi ile Bulgaristan'sa Hristo Stoico ile turnuvanın en dikkat çekici sürpriz takımları arasına girdi. FIFA kayıtları da Bulgaristan'ın çeyrek finalde son şampiyon Almanya'yı devirmesini turnuvanın büyük kırılma anlarından biri olarak öne çıkarıyor. Yani 1994, Soğuk Savaş sonrası yeni jeopolitik iklimin futboldaki yansımasını da taşıyordu. Eski Doğu Bloğu ülkeleri bu kez yalnızca katılmıyor, büyükleri deviriyordu.
1: Bir başka dev kırılma Diego Maradona'nın düşüşüydü. Arjantin kaptanı pozitif doping testi sonrası turnuvadan men edildi. Takım da ardından Romanya'ya 3-2 yenilerek elendi.
2: 1994'ün gol krallığı da alışılmadık biçimde paylaşıldı. FIFA'nın resmi ödül listesine göre Bulgaristan'dan Hristo Stoico ile Rusya'dan Oleg Salenko 6'şar golle altın ayakkabıyı birlikte aldı. Salenko'nun Kamerun'a karşı tek maçta attığı 5 gol ise FIFA tarafından hala Dünya Kupası rekoru olarak anılıyor. Bir oyuncunun takımının grup aşamasında elenip yine de gol kralı olması Dünya Kupası'nın tuhaf ama muhteşem istatistiklerinden biridir.
1: Finalin kendisi çok parlak değildi ama tarihseldi. Taffarelli, Romario'lu, Bebeto'lu Brezilya, Roberto Baggio'lu İtalya ile finalde karşılaştı. Aşırı sıcak altında oynanan karşılaşmanın 120 dakikası golsüz bitti ve Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltılarla şampiyon belirlendi. Son penaltıda Roberto Baggio topu üstten out'a attı. FIFA bunu açıkça onun kariyerindeki en acı anlardan biri olarak anlatıyor. Sonuçta kupayı Brezilya aldı. Ama hafızaya kazınan görüntü Baggio'nun göğe giden o vuruşu oldu. Futbolun zalimliği budur. Aylarca kahraman olursun, takımını finale kadar sırtlarsın ama tarih seni tek bir vuruşla hatırlar.
2: 1994 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Nijerya maçından sonra bir hemşire sahaya girip Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürdü ve testi pozitif çıktı. Maradona turnuvadan ihraç edildi ve futbolun en büyük ikonlarından birinin Dünya Kupası kariyeri bir stadyumun koridorlarında sona erdi.
1: Rusya Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. İşin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
2: Aynı maçta Kamerunlu efsane Roger Milla 42 yaşına gol atarak kendi rekorunu geliştirdi ve Dünya Kupası tarihinin en yaşlı golcüsü unvanını kazandı.
1: Futbolcu formalarının arkasında ilk kez numaraların üzerinde isimler yer aldı.
2: 1994 Dünya Kupası futbolun ABD'de dev bir gösteriye dönüştüğü, seyirci rekorlarının kırıldığı ve modern futbol kurallarının şekillendiği turnuva olarak tarihe geçti. Brezilya finalde İtalya'yı penaltılarla yenerek 4. kez dünya şampiyonu olurken, Maradona'nın doping nedeniyle turnuvadan ihraç edilmesi, Bulgaristan ve Romanya'nın sürpriz çıkışlarıyla Oleg Salenko'nun tek maçta attığı 5 gol, ABD 94'ü dramatik ve sıra dışı bir Dünya Kupası olarak hafızalara kazıdı.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Yargıtay'ın emsal niteliğindeki yeni kararı, yıllık izin hesaplamalarında uzun süredir tartışılan bir konuya açıklık getirdi. Karara göre hafta tatiline denk gelen günler yıllık izin süresinden düşülemeyecek. Bu durum, çalışanların fiilen daha fazla yıllık izin kullanabilmesinin önünü açabilecek. Resmi gazetede yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında, yıllık ücretli izin sürelerinin hesaplanmasında hafta tatili günlerinin izin süresine dahil edilemeyeceği vurgulandı. Kararda 4857 sayılı İş Kanunluğu'nun 56. maddesine dikkat çekildi. Buna göre yıllık ücretli izin dönemine denk gelen hafta tatilleri, ulusal bayramlar ve genel tatil günleri yıllık izin süresinden mahsup edilemiyor. Başka bir ifadeyle çalışanların izin takvimine denk gelen bu günler izin hakkından eksiltilemez. Milyonlarca çalışan için önemli bir karar Yargıtay'dan geldi. Yargıtay aldığı kararla çalışanların yıllık ücretli izin kullandığı döneme denk gelen hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tansiyondan kalp sağlığına kadar pek çok faydasıyla bilinen bitter çikolatanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceği ortaya kondu. Ancak uzmanlar tüketim miktarı konusunda uyarıyor. King's College London bilim insanları tarafından yönetilen araştırmada kanında daha yüksek oranda teobromin bulunan kişilerin biyolojik yaşlanmasının daha yavaş olduğu belirlendi. Teobromin, bitter çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdeklerinde doğal olarak bulunan bir bileşik. Yüzyıllardır kakao çekirdeklerinden farklı formlarda çikolata üretiliyor. Daha önce yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada yaklaşık 20 bin kişinin beslenme alışkanlıkları ve sağlık durumları incelendi. Sütlü çikolata da dahil olmak üzere günde 100 gram çikolata tüketen kişilerin kalp krizi ve kalp hastalığı riskinin daha düşük olduğu görüldü. Bitter çikolatada çaya kıyasla yaklaşık 4 kat daha fazla flavonoid bulunabiliyor. Flavonoidler antioksidan özellikleri sayesinde kalp krizi ya da felç riskini düşürmede etkili olur. Ancak üretim sürecinde bu faydalı bileşiklerin bir kısmı azalabiliyor. Bitter çikolata şeker içerdiği için kakao oranı daha yüksek olan ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor. Bilimsel çalışmalar en az %50 ila 70 kakao içeren bitter çikolatanın sağlık açısından daha olumlu etkiler sunduğunu gösteriyor. Bitter çikolata damarları genişleterek kan akışını iyileştiriyor ve kan basıncını düşürüyor. Hipertansiyonu olan kişilerde günde 1 ila 2 kare bitter çikolata tüketiminin kalp hastalığı riskini ve kalp kaynaklı ölümleri azaltabildiği belirtiliyor. Kakao takviyesi ve multivitamin sonuçları çalışması gibi uzun süreli bir çalışma, kakao takviyelerini kalp krizi riskini düşürmediğini ancak kalp hastalığına bağlı ölümleri azalttığını ortaya koydu. Flavonoidlerin iltihabı azaltarak kalp damar sağlığını desteklediği ifade ediliyor. Bitter çikolata, insülin duyarlılığını artırarak tip 2 diyabet riskini düşürür. 2024'te yayınlanan bir araştırmaya göre, her gün sınırlı miktarda bitter çikolata tüketenlerin tip 2 diyabet riskinin %21 daha düşük olduğu saptandı. Sütlü çikolatanın ise düşük flavanol ve yüksek şeker içeriği nedeniyle bu etkiyi göstermediği belirtiliyor. Flavonoidlerin bilişsel fonksiyonları ve ruh halini iyileştirebildiği, hafıza ve düşünme hızını artırabildiği, ayrıca kolesterolü düşürme, kan pıhtılarını önleme ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabileceği aktarılıyor. Genel olarak araştırmalar bitter çikolatayı ilaç olarak görmemeyi ancak ölçülü yani günlük 6 ila 10 gram yani 1-2 kare tüketildiğine faydalı olduğunu vurguluyor. Fazla tüketimin kilo artışına ve doymuş yağ alımının yükselmesine yol açabileceği belirtiliyor. En iyi sonuçlar için %70 ve üzeri kakao oranına sahip ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor. Tansiyondan kalp sağlığına kadar pek çok faydasıyla bilinen bitter çikolatanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceği ortaya kondu. Uzmanlar, yüksek kakao oranına sahip bitter çikolatanın doğru miktarda tüketildiğinde sağlığa katkı sağlayabileceğini vurguluyor. Ancak asıl önemli noktanın bunun düzenli ve dengeli beslenmenin bir parçası olarak ölçülü şekilde tüketmek olduğu belirtiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: but you're just a boy.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Mumyalama ya da ölüleri koruma süreci bir zamanlar birçok eski toplumda yaygın görülen bir uygulamaydı. Mumyalama en detaylı işçiliğine Antik Mısır'da ulaşıldı. İlk Mısır mumyaları arkeolojik kayıtlara göre yaklaşık M.Ö. 3500 yıllarında ortaya çıktı. Eski krallık dönemine başka bir deyişle piramitler çağına gelindiğinde mumyalama geleneği Mısır toplumunda iyice yer edinmişti. Sonraki dönemlerde mumyalama yeni krallık döneminde bir çeşit gelişmişlik zirvesine ulaşarak bir geçim kaynağına dönüştü. Antik Mısır'daki mumyalama işlemi genellikle kraliyet ailesi, soylu aileler, hükümet yetkilileri ve zenginler gibi toplumun seçkinleri için yapılıyordu. Uygulama pahalı olduğu için sıradan insanlar nadiren mumyalanıyordu. Antik Mısır'da mumyalama toplumun dini inançlarıyla iç içeydi. Berkeley, Kaliforniya Üniversitesi'nde Mısır bilimci ve Mısır papirüsünde başka bir deyişle antik metinlerde uzman olan Rita Lucarelli, antik Mısırlar öte dünya inancına takıntılıydı diyor. Yani dünyadaki yaşamdan sonra başka bir yaşamın olduğuna inanıyorlardı. Antik Mısırlılar bir kişi öldüğünde kişinin manevi özünün hayatta kaldığına inanıyordu. Bu öz çok sayıda ilahi ve şeytani varlıkla karşılaştığı bir yolculuğun ardından ölülerin tanrısı Osiris tarafından nihai kaderi belirleniyordu. Ölen kişi suçsuz bulunursa cennette tanrılarla ölümsüz olarak yaşamasına izin veriliyordu. Lucarelli, ölen kişinin manevi bölümünün bu yolculuğu yapabilmesi için bedenin sağlam kalması gerekiyordu diyor. Bu yüzden Mısırlılar mumyalama işlemine bu kadar önem veriyordu ve süreci titizlikle gerçekleştiriyordu. Ne yazık ki günümüze kadar gelen antik Mısır metinlerinde gerçek mumyalama sürecinden çok az bahsediliyor. Lucarelli, sürecin aslından ziyade mumyalama ile ilgili ritüellerden daha çok bahsedildiğini belirtiyor. Bu nedenle sürecin detayları büyük ölçüde 5. yüzyılda yaşamış Yunan yazarı Herodotus gibi Mısır dışı kaynaklar sayesinde günümüze ulaştı. Herodotus, Tarih adlı ünlü eserinde mumyalama sürecinin 3 aşamadan oluştuğunu, gösterilen çabaya ve özene bağlı olarak her birinin diğerinden farklılık gösterdiğinden bahsediyor. En ayrıntılı kısım önce beynin ve iç organların çoğunun, özellikle de karın bölgesinin vücuttan çıkarılmasıydı. Beyin genelde burun deliklerinden sokulan kavisli bir metal alet kullanılarak çıkarılırken, diğer organlar mide boyunca bir kesik atıldıktan sonra elle çıkarılıyordu. Boş kalan yerlere vücut dikilmeden önce mürisafi ve çin tarçını gibi çeşitli hoş kokulu baharatlarla dolduruluyordu. Lucarelli, kalp hiçbir zaman vücuttan çıkarılmazdı diyor. Çünkü Mısırlılar kalbin aklı da içerdiği için kişinin en önemli özelliği olduğuna inanıyordu. Daha sonra vücudundaki tüm nemin emilmesi için ölen kişi tuzla kaplanarak 70 gün boyunca bekletiliyordu. 70 günün sonunda vücudu yıkanıp keten bir bez içine sarılıyordu. Bandajların vücuda yapıştığından emin olmak için yapışkan bir reçine sürülüyordu. Herodotus kitabında ceset daha sonra onu bu amaç için özel olarak yapılan ve insana benzeyen içi boş bir ahşap tabuta yerleştiren akrabalarına teslim ediliyordu diyor. Tabut kapatıldıktan sonra ceset mezar odasında saklanıyordu. Mısır'a seyahat eden ve Mısır hakkında yazan M.Ö. 30 ila 90 yıllarında yaşamış Yunan tarihçi Diodorus, mumyalama süreci hakkında birkaç yüzyıl sonra yeni bilgiler açıkladı. Diodorus, Library of History adlı kitabında mumyalama işini yapan, mumyalayıcı adı verilen erkeklerin bir aile mesleği olarak bu beceriyi öğrenen yetenekli zanaatkarlar olduğunu söylüyor. Diodorus kitabında mumyalayıcıların her türlü saygıya ve dikkate değer görüldüğünü, rahiplerle görüştüklerini ve hatta hiçbir engel olmadan tapınaklara girip çıktıklarını söylüyor. Diodorus, mumyalayıcıların çalışmalarını oldukça titiz olarak tanımlıyor, yani kirpikleri ve kaşları olduğu gibi kalıyor, vücudun görünümü değişmiyor ve vücut şekli tanınabilir kalıyor. Roma'nın Mısır'ı yönettiği 4. yüzyıla gelindiğinde Mısır mumyalama işlemi yavaş yavaş kayboldu. Lucarelli, Hristiyanlığın ortaya çıkmasıyla mumyalama geleneği sona erdi diyor. Eski Mısır'da mumyalama geleneği daha geçmiş bir tarihe uzanan bir dini ritüel olsa da en gelişkin haline yeni krallık döneminde ulaşmıştır. Günümüze kadar birçok insan mumyası ulaşmış olsa da Mısırlılar sadece insanları değil, kedi ve köpek gibi hayvanları da mumyaladılar. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
2: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi başlıyor.
3: Haftanın keyfi programından herkese merhabalar. Ben Serhat Ayhan. Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayhan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Evet, bugün haftanın keyfinde Dünya Kupası'nı konuşacağız. Dünya Kupası dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri efendim. Normalde böyle bir günün konuşması çok basit olmalıydı tabii ki. Kim favori, kim sürpriz yapar, hangi yıldız son kez sahaya çıkıyor, hangi takım ilk maçta tökezler, hangi teknik direktör turnuvaya damga vurabilir gibi. Bugün Amerika ülkesine konuk gelen ülkelerin futbolcularına, taraftarlarına, hakemlerine yaptığı çirkin davranışlardan bahsediyoruz. Ama sadece bu da değil. Bu Dünya Kupası'na biraz dikkatli bakınca karşımıza futbol tablosundan çok daha karanlık bir dünya haritası çıkıyor. Çünkü sahaya çıkan ülkelerin büyük çoğunluğunun tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin izi var. Bazen askerlerle, bazen uçakla, bazen bombalarla, bazen CIA ile, bazen darbenin öncesinde, bazen darbenin sonrasında, bazen bir lideri devirmek için, bazen bir diktatörü ayakta tutmak için, bazen petrol için, bazen kanal için, bazen maden için, bazen komünizmle mücadele bahanesiyle, bazen demokrasi getireceğiz diyerek. 2026 Dünya Kupası'nda 48 ülke var efendim. Benim yaptığım sınıflandırmada bu 48 ülkenin 36'sı, yani yaklaşık 4'te 3'ü Amerika'nın askeri müdahalesinden, CIA operasyonlarından, darbe süreçlerinden, üst siyasetinden, güvenlik mimarisinden veya doğrudan savaş gücünden bir şekilde nasibini almış durumda. 4'te 3. Bu sayı tek başına bile dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlatmaya yeterli. Dünya Kupası dediğimiz şey ülkelerin aynı sahada buluştuğu en büyük organizasyonlardan biri. Futbol sahasında herkes eşit görünüyor. Her takım 11 kişiyle çıkıyor. Top herkes için aynı top. Kale herkes için aynı kale. Hakem aynı düdüğü çalıyor. Ama tarih sahasında ne yazık ki eşitlik yok. Bir ülkenin arkasında petrol darbesi var. Birinin arkasında işgal var. Birinin arkasında atom bombası var. Birinin arkasında kaybedilmiş insanlar. Birinin arkasında çalınmış topraklar var. Birinin arkasında dışarıdan kurulmuş ordu, dışarıdan desteklenmiş diktatör, dışarıdan yazılmış güvenlik düzeni var. Daha da acayibi şu aslında. Bu sadece geçmişte kalmış bir hikaye değil. Bugün bu turnuvaya katılan ülkelerden ve futbol coğrafyalarından en az 19'unda Amerikan askeri üssü, askeri tesisi, erişim noktası, ortak kullanım alanı, rotasyonel konuşlanması ya da Amerikan askeri personeli bulunuyor. Japonya'dan Güney Kore'ye, Almanya'dan Türkiye'ye, Katar'dan İspanya'ya, Portekiz'den Belçika'ya, Norveç'ten İngiltere'ye, Hollanda'dan Avustralya'da, Irak'ta, Ürdün'de, Suudi Arabistan'da, Mısır'da, Senegal'de. Kura çağında ve İskoçya'nın da içinde yer aldığı Birleşik Askeri Krallık alanlarında Amerikan askeri varlığı farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Yani mesele sadece Amerika geçmişte bazı ülkelere müdahale etmişti meselesi değil. Amerika dünyanın birçok yerinde hala askeri olarak duruyor. Bazen koca bir üs olarak duruyor, bazen radar olarak duruyor, bazen hava üssü olarak duruyor, bazen ortak eğitim tesisi olarak duruyor. Bazen rotasyonel varlık diye daha kibar adlandırılan bir askeri ayak izi olarak duruyor. Bu tablo bize şunu söylüyor efendim. Dünya Kupası sahasında ülkeler yan yana geliyor ama dünya sisteminde bazı ülkeler hala başka ülkelerin gölgesinde duruyor. İran'dan başlayalım isterseniz. İran, Amerikan müdahale tarihinin en öğretici dosyalarından biri. 1953'te İran Başbakanı Muhammed Musaddık ülkesinin petrolünü millileştirmek istedi. Yani İran'ın en önemli kaynağı üzerinde İran halkının söz sahibi olmasını istedi. Sonra CIA ve İngiliz istihbaratı devreye girdi. Musaddık devrildi. Şah güçlendi. Peki İran'ın başına ne geldi? Kısa vadede Batı petrol çıkarlarını korudu. Ama İran'da demokratik siyaset ağır yara aldı. Şah'ın otoriter rejimi güçlendi. Muhalefet bastırıldı. Güvenlik devleti büyüdü. Toplumun hafızasına şu cümle kazındı. Biz sandıkta karar versek bile dışarıdan gelen güç o kararı çöpe atabilir. 1979 İran devrimine giden yolun taşlarından biri işte buydu. Bugün İran'la Amerika arasındaki bitmeyen düşmanlık kökünde sadece nükleer program yok. 1953'ün o kirli gölgesi var. Amerika kısa vadeli çıkarını korudu, uzun vadede kendisine kalıcı bir düşman yarattı. Sonra Irak. Irak modern çağın en Amerikan müdahale dosyalarından biri. 1991 Körfez Savaşı, 1990'lar boyunca yaptırımlar, uçuşa yasak bölgeler, bombardımanlar ve sonra 2003 işgali. Amerika Saddam Hüseyin'i devirdi ama Irak devletini de fiilen çökertti. Irak'ın başına ne geldi? Ordu dağıldı, devlet kurumları parçalandı. Mezhepçilik siyasetin merkezine oturdu. Sünni Şii Kürt dengesi devlet aklıyla değil, kaosla yeniden kuruldu. Direniş hareketleri doğdu, El-Kaide güçlendi, sonra IŞİD çıktı. Milyonlarca insan yerinden oldu, yüz binlerce insan öldü. Bir ülke petrol zengini olabilir ama devleti çöktükten sonra o petrol zenginlik değil, lanet haline geldi. Irak'ın başına tam olarak bu geldi işte. Amerika, diktatörü devirdim dedi. Irakların önemli bir bölümü ise enkazın içinden şunu söyledi. Diktatörü devirdin ama ülkeyi de beraberinde götürdün. Bugün bile Irak'ta Amerikan askeri varlığı, üsler, eğitim faaliyetleri, danışmanlık misyonları ve saldırıya uğrayan Amerikan tesisleri tartışması bitmiş değil. Yani işgalin siyasi uzantıları hala oynanıyor. Panama. Panama küçük bir ülke gibi görünüyor ama Amerikan müdahale tarihinin en büyük sembollerinden biri aslında. Çünkü Panama sadece Panama değil, Panama kanal demek. Atlantik ile Pasifik arasında kapı demek. Amerika içinde bu uzun süre bağımsız bir siyasi özne değil, stratejik bir geçit olarak görüldü. 1903'te Panama'nın Kolombiya'dan kopuşunda Amerika'nın çıkarları belirleyici oldu. 1989'da Amerika doğrudan Panama'yı işgal etti. Manuel Noriega'yı devirdi. Peki Panama'nın başına ne geldi? Hadi gelin ona bakalım. Ülke daha doğarken dış gücün gölgesinde doğdu. Kanal yüzünden ekonomik değer kazandı ama aynı kanal yüzünden egemenliğin sürekli tartışmalı haline geldi. 1989 işgali, sivillerin ölümü, mahallelerin yıkımı, devletin dış müdahaleyle yeniden biçimlendirilmesi anlamına geldi. Noriega iyi bir adam mıydı? Hayır. Ama mesele bu değil. Mesele şu, bir ülkenin kötü liderini devirmek bile o ülkenin kaderini dışarıdan tayin etme hakkı vermez. Panama'nın hafızasında kalan şey tam olarak da bu işte. Haiti. Haiti daha karanlık. 1915'te Amerikan askerleri Haiti'ye girdi. Ülke 1934'e kadar işgal altında kaldı. Amerika Haiti'nin maliyesi üzerinde kontrol kurdu. Güvenlik yapısını yeniden şekillendirdi. Jandarma sistemi kurdu. Siyaseti, ekonomik kurumları dışarıdan yönlendirdi. Haiti'nin başına ne geldi? Zaten kölelik, sömürgecilik, Fransa'ya ödemek zorunda bırakıldı. Ağır tazminatlar ve dışlanmışlıkla ezilmiş bir ülkeydi. Amerikan işgali bu yaraları hiç de iyileştirmedi. Aksine Haiti'nin kendi kurumlarını kurma ihtimalini daha da zayıflattı. İşgal düzeni merkeze ama halktan kopuk bir devlet yapısı bıraktı. Güvenlik kurumları ilerleyen yıllarda darbelerin, baskının, insan hakları ihlallerinin bir parçası oldu. Bugün Haiti'den söz ederken hep çeteler, kaos, devlet yokluğu, açlık, yardım krizleri diyoruz. Ama bu tablo gökten düşmedi. Haiti'ye sürekli dışarıdan düzen getirilmeye çalışıldı. Her gelen biraz daha düzeni bozdu. Sonunda ülke kendi kendisini taşıyamayan, kurumları çökmüş, halkı bitmeyen bir kriz içinde yaşayan bir yere dönüştü. Kongo'ya gidelim. Kongo Demokratik Cumhuriyeti başka büyük bir yara. Kongo bağımsız olduğunda Patrice Lumumba ülkesinin gerçek bağımsızlığını savunan bir liderdi. Kongo'nun madenleri, kaynakları, stratejik konumu Batı için çok önemliydi. Lumumba fazla bağımsız görüldü, fazla kontrol edilemez görüldü. CIA'nin Lumumba'yı iktidardan uzaklaştırmaya yönelik operasyonları belgelerde yer aldı. Lumumba öldürüldü, sonra Mobutu düzeni geldi. Peki Kongo'nun başına ne geldi? Gelin ona bakalım. Dünyanın en zengin kaynak ülkelerinden biri, dünyanın en acılı ülkelerinden birine dönüştü. Bakır, kobalt, elmas, uranyum, altın, ne ararsanız var. Ama halk yoksul, devlet yağmalandı. Mobutu yılları kleptokrasiye, yani hırsızlık rejimine dönüştü. Devletin hazinesi bir avuç iktidar çevresinin kasası gibi kullanıldı. Kurumlar çürüdü. Sonra iç savaşlar, sonra milisler, dış müdahale, maden savaşları geldi. Kongo'nun trajedisi de şu oldu. Kaynak zenginliği bağımsız bir devlet kurmaya yetmedi. Çünkü o kaynaklar halk için değil, dış güçler ve yerli ağlar için değerliydi. Kongo hala toparlayamadı. Çünkü bir ülkenin bağımsızlık alanındaki omurgası kırılırsa o kırık kuşaklar boyu iyileşmeyebilir. Brezilya'ya gidelim hadi. 1964 darbesi. Latin Amerika'da Amerika'nın antikomünizm adına demokrasiyi nasıl gözden çıkarttığının en önemli örneklerinden biri oldu. Joao Goulart yönetimi Washington'da kuşkuyla izleniyordu. Darbecilere destek hazırlıkları yapıldı. Sonuçta Brezilya'da askeri rejim başladı. Brezilya'nın başına ne geldi? 20 yılı aşkın askeri yönetim. Sansür, işkence, sendikaların ezilmesi, kapatılması, solun bastırılması, üniversitelerin, gazetecilerin, aydınların baskı altına alınması. Demokrasi askıya alındı. Ülke ekonomik büyüme söylemleriyle süslenen o bir baskı döneminden geçti. Ama büyüme varsa bile özgürlük yoktu. Kalkınma denen şey insanların elektrik kablolarıyla işkence gördüğü odaların üstünü örtemedi. Örtemez de zaten. Arjantin, Uruguay, Paraguay aynı karanlık Latin Amerika tablosunu parçaladı. Operation Condor adı verilen o bölgesel baskı ağı sağcı askeri rejimleri muhalifleri sınır ötesi takip etti, kaçırdığı, öldürdüğü, kaybettiği bir düzendi. Amerika bu rejimlerin her suçunun tek faili değildi elbette ama bu rejimler kendilerini Batı'nın anti-komünist güvenlik düzeni içinde meşru hissetti. Arjantin'de insanlar kayboldu. Anneler çocukların izinlerini meydanlarda aradı. Uruguay'da demokratik gelenek ezildi. Paraguay'da Strassener diktatörlüğü yıllarca sürdü. Bir kuşak sadece yoksullukla değil korkuyla büyüdü. Devlet vatandaşlarını koruyan kurum olmaktan çıkıp vatandaşını izleyen, döven, kaybeden bir makineye dönüştü. Bu ülkeler sonra demokrasiye döndüler ama kayıplar geri gelmedi. İşkence gören bedenler eski haline dönemedi. Çalınan bebekler, parçalanan aileler, susturulan toplumlar bir daha toparlanamadı. Ekvador'da aynı bir çizgi var. 1960'larda CIA faaliyetleri, antikomünist propaganda, siyasal yapıları, etkileme girişimleri ve askeri müdahaleler iç içe geçti. Ekvador zaten kırılgan bir demokrasiydi. Dış müdahale bu kırılganlığı onarmadı, daha da büyüttü. Sivil siyaset zayıfladı, askeri müdahale fikri normalleşti. Bir ülkede seçimle gelen siyaset sürekli dışarıda kim kimi destekliyor sorusuyla yaşarsa vatandaşın sandığa güveni de kurumlara güveni de aşınır tabii ki. Kolombiya, o da başka bir hikaye. Önce Panama'nın kopuşu, sonra uyuşturucu savaşı, sonra Plan Kolombiya, Amerika Kolombiya'da devleti güçlendirdiğini söyledi. Bir ölçüde güvenlik kapasitesi sağladı ama bu kapasite toplumsal barışı değil askerileşmeyle birlikte geldi. Uyuşturucu kartelleri, gerillalar, paramiliter yapılar, insan hakları ihlalleri, yeniden yerinden atılan, tahliye edilen siviller. Kolombiya'nın başına gelen şey güvenlik sorunlarının sürekli silahla çözülmeye çalışmasıydı. Silah bazen alan açar ama tek başına ülkeyi iyileştirmez. Güney Afrika, o daha sembolik ama çok daha çarpıcı. Bakın Nelson Mandela'nın 1962'de yakalanmasında CIA bilgisinin rol oynadığı dair çok güçlü iddialar var. Eski CIA bağlantıları bunları anlatıyor. Mandela 27 yıl hapis yattı. Burada Amerika Güney Afrika'yı işgal etmedi, bombalamadı. Ama soğuk savaş aklı, apartheid gibi ırkçı bir rejimin güvenlik refleksleriyle kirli temaslar kurdu. Güney Afrika'nın başına zaten apartheid gibi bir insanlık dışı bir düzen gelmişti. Dış dünyanın bu düzene karşı yeterince erken ve sert tavır alamaması rejimin ömrünü uzattı. Mandela'nın hapis yılları sadece bir insan hayatından çalınmış yıllar değil, bir toplumun özgürleşmesinden çalınmış yıllar. Ve Japonya. Japonya meselesinin tarihsel anlamını hepimiz biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı. Japon militarizmi, Pasifik Savaşı, Pearl Harbor, imparatorluk saldırganlığı ama bunların hiçbiri Hiroşima ile Nagasaki'de o sivillerin yaşadığını anlatamaz bize. 1945 sonunda yani 140 bin kişi Hiroşima'da öldü ve 74 bin kişi Nagasaki'de öldü. Bunlar yalnızca sayılar değil, bunlar buharlaşan insanlar, gölgesi duvarlara kazınan bedenler, derisi yanan çocuklar, su diye bağırarak ölen siviller, ailesini tanımaz halde bulan insanlar. Efendim, evet, Amerika işte böylesi bir durumda, bu kupaya katılan 48 ülkenin 36'sıyla böylesi iç içe geçmişlikleri var. Ve biz böyle bir yerde Amerika'da Dünya Kupası yapacağız. Şu anda Dünya Kupası'nda şunları tartışıyoruz. Amerika hakemleri göndermiş, Amerika taraftarları oraya kabul etmemiş filan. Ama Amerika'nın neler yaptığı bambaşka bir hikaye. Bu hikayeyi elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere anlatacağım. Şimdi arzu ederseniz bir müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız efendim.

Efendim, arka planda dinlediğiniz şarkı 1934 Dünya Kupası için İtalya'da yapılmış, İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası için İtalya'da yapılmış bir şarkı. Canzone Azzurra, Enzo Fusco Composizione Grafica diye böyle bir isimden geçiyor. Bayağı faşizm propagandası bir şarkı aslında. Zaten biliyorsunuz o Dünya Kupası da faşizmin dünyada kök salmasının önemli sağlayıcılarından biriydi diyelim. Yani faşizm dünyayı kendini biraz bu Dünya Kupası'yla anlattı. Böyle bir dünyanın içinde yaşıyoruz ya. Çok acayip, çok acayip. Şimdi isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Amerika neler yaptı, neler etti, kaldığımız yer. Yani kaldığımız yerde aslında anlattıkça böyle insanın içi gidiyor gerçekten de. Ama anlatmamız gerekiyor. Şimdi en son Japonya'dan bahsetmiştik. İsterseniz biraz Meksika'dan bahsedelim. Meksika'nın hikayesi daha eski ama çok büyük. Çok büyük. Şimdi 1846-1848 Amerika-Meksika Savaşı sonunda Meksika devasa bir toprak kaybediyor. Bugünkü Amerika'nın batısındaki o büyük bölgeler Meksika'dan kopuyor. Nereler oralar? Kaliforniya, Nevada, Utah, New Mexico, Arizona'nın büyük bir kısmı ve başka alanlar ve harita değişiyor. Peki Meksika'nın başına ne geliyor burada? Ülke sadece toprağını kaybetmiyor, geleceğini de kaybediyor. Çünkü neden? Madenlerini kaybediyor, limanlarını kaybediyor, ticaret yollarını, tarım alanlarını kaybediyor ve o stratejik derinliğini kaybediyor. Meksika'nın o kuzey komşusuna duyduğu tarihsel güvensizlik işte buradan geliyor. Bugün sınır, göç, uyuşturucu, ekonomik bağımlılık, güvenlik krizi dediğimiz bir sürü meselelerin gerisinde işte bu devasa asimetri duruyor. Amerika büyürken Meksika küçülüyor. Bu kadar basit, bu kadar sert bunu söylemek. Şimdi bugün bütün bu ülkelere birlikte bakınca ortaya rahatsızlık edici bir tablo çıkıyor. Amerika müdahil olduğu ülkelerin her birine aynı şeyi yapmadı. Kimini işgal etti, kimini bombaladı, kiminin darbesine destek verdi, kiminin diktatörünü tolere etti, kimini üs haline getirdi, kiminin kaynaklarına, kanalına, petrolüne, madenine, coğrafyasına çöktü. Ama sonuçların hepsi birbirine benziyor. İran'da demokrasi kırıldı, düşmanlık kalıcılaştı. Irak'ta devlet çöktü, hala toparlanamadı. Kongo kaynak zenginliği içinde yoksulluğa mahkum oldu. Panama egemenlik travması yaşadı. Latin Amerika ülkeleri kayıplar, işkenceler, darbeler ve askeri rejimlerle yüzleşmek zorunda kaldı. Japonya'da iki şehir nükleer cehenneme döndü. Meksika topraklarının büyük bir bölümünü kaybetti. Bir de bugünün üst haritası var. Ona gelmeden önce hadi bir şarkı arasına daha gidelim efendim. Bu şarkı arasından sonra size Amerika'nın üslerinin nerelerde nasıl olduğunu anlatacağım. O daha travmatik bir şey.

Arkada çalan şarkı Marcha do Scratch Brasileiro. Evet efendim, Brezilya'nın 1950 yılındaki o Dünya Kupası'ndan önce bestelenen şarkısı, Brezilyalıları gaza getirmek, dünyaya pazarlamak için yaptıkları o şarkı. Çok tatlış bir şarkı aslında. Efendim, Amerika'nın yaptıklarından gitmeye devam edelim isterseniz. Bugünün üst haritasına sizi götürmek istiyorum. Amerika, Japonya, Güney Kore ve Almanya gibi ülkelerde Amerikan askeri varlığı savaş sonrası düzenin kalıcı bir parçası oldu. Bunu mu? Sadece bu mu? Hayır. Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak gibi ülkelerde Amerikan üsleri ve konuşlanmaları Orta Doğu'daki savaşların, petrol güvenliğinin, İran geriliminin ve terörle mücadele mimarisinin bir parçası haline geldi. O kadar mı? Hayır. Türkiye'de İncirlik, İzmir ve Kürecik gibi başlıklar ülkenin NATO içindeki konumunun yanında egemenlik tartışmalarını sürekli canlı tuttu. İspanya ve Portekiz'e üsleri var. Atlantik ve Akdeniz geçişleri için kullanılıyor. Belçika, Hollanda, Norveç ve İngiltere'deki Amerikan varlığı NATO'nun, Avrupa omurgasının ayrılmaz bir parçası. Avustralya ve Curaçao. Hani Curaçao neymiş ya, onun ülkesi mi varmış diyorsunuz ya. Aslında orası Amerikan varlığıyla ünlü bir yer. Amerikan varlığı vallahi yani başka türden, daha teknik, daha lojistik, daha istihbari ve bölgesel güvenlik bağlantılı biçimlerinde orada sürmeye devam ediyor. Yani Amerika sadece geçmişte müdahale etmiş bir güç değil. Amerika hala dünyanın en büyük bölümlerinde askeri olarak duran bir güç. Bazı ülkelerde yüksek sesle duruyor, bazı ülkelerinde sessiz duruyor. Bazılarında bayrakla duruyor, bazılarında ortak üs tabelasının arkasında duruyor. Bazılarında erişim anlaşması olarak duruyor. Ama duruyor. Ve tam da bu yüzden işte Dünya Kupası bize tuhaf bir ayna tutuyor. Bugün sahaya çıkan ülkeler aynı topun peşinden koşuyor. Ama o ülkelerin geçmişine baktığımızda hepsinin aynı dünyada yaşamadığını görüyoruz. Bazıları kendi kararlarının bedelini ödedi, bazıları başkalarının kararlarının bedelini ödedi. Bazıları petrolü yüzünden, bazıları coğrafi konumları yüzünden, bazıları kanalı yüzünden, bazıları madenleri yüzünden, bazıları sadece soğuk savaş haritasında yanlış renge boyandığı için müdahale gördü. Futbol 90 dakika sürüyor ama müdahalenin uzatmaları 70 yıl sürüyor. Hatta bazen maç çoktan bitiyor, tribünler boşalıyor, kupayı biri kaldırıyor ama o ülkenin insanları hala enkaz toparlıyor o birilerinin kaldırdığı kupanın arkasında. Dünya Kupası bize ülkeleri yan yana gösteriyor. Tarih o ülkelerin hangilerinin ne bedeller ödeyerek bugünlere geldiğini gösteriyor. Ve belki de bugünün en acı cümlesi şu: dünya sahada birleşiyor gibi gözüküyor ama tarihe baktığımızda o dünyanın büyük bölümünün bir zamanlar başka bir ülkenin çıkarları uğruna dağıtıldığını, bugün de yine başka bir ülkenin askeri gölgesinde yaşadığını görüyoruz. İşte biz böylesi bir yerde Dünya Kupası yapıyoruz efendim. Böylesi bir dünyada Dünya Kupası yapıyoruz. Futbolun birleştiriciliği, futbolun kardeşliği, futbolun topları, hakemleri, seyircileri, kaleleri, offside'ları. Evet, işte aslında Dünya Kupası da Dünya Kupası değil. Biraz bu gözle bakın istedim. Hadi yine bir müzik arasında gidelim, ardından tekrar birlikte olacağız.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Efendim isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Şimdiye kadar böyle 12-13 tane ülke saydım size. Başından Amerika ile ilgili şeyler geçen. O ülkeler sıralamasına devam edelim. Siz karar verin. Burada gerçekten Amerika'nın parmağı yok mu? Yoksa var mı ya? Şimdi Gana'ya gidelim isterseniz. Gana 1966'da Kwame Nkrumah devrildi. Nkrumah Afrika Bağımsızlık Hareketi'nin ve Pan-Afrikanizmin en önemli liderlerinden biriydi. Şimdi Amerikan belgelerine baktığımızda Washington'ın darbe ihtimalinden haberdar olduğunu, Nkrumah sonrası dönemin kendisi açısından olumlu gördüğünü, bu yüzden de çok da müdahil olmadığını gösteriyor. Ama burada dikkat etmek gerekiyor. Açık belgelerle CIA doğrudan darbeyi yaptı demek çok doğru olmayabilir ama Amerika darbe sürecini biliyordu. Nkrumah'ın devrilmesi kendi çıkarları açısından olumlu okuyordu demek daha sağlam olur. Yani bunun için hani hiçbir şey yapmadı demek de çok doğru olmayabilir efendim. Geçelim mesela Bosna Hersek'e gidelim isterseniz. Hadi.

Yani müdahale Irak ve Panama'daki gibi rejim devirme operasyonu değil, devam eden etnik savaşın durdurma iddiasıyla yapılmış bir askeri baskıydı. Daha önce yapılması oradaki insanların ölmesini engeller miydi? Kesinlikle engellerdi. Ama işte ne bileyim birilerinin bir şeyleri oldu yani. Şimdi Amerika'nın yaptığı diğer şeylere gidelim. Yani bunların hepsinde böyle kötü ya da işte sonuçları olan böyle ülkeleri yıkan şeylerden bahsetmiyoruz. Mesela Güney Kore'de. Güney Kore'de ne yaptı? Özel bir başlık olarak bu ele alınmalı. Neden? Çünkü Amerika burada Güney Kore'ye karşı değil, Güney Kore'yi Kuzey Kore saldırısına karşı hava savunması gerekçesiyle asker göstererek işin içine girdi. Türkiye'de biliyorsunuz bu işin içindeydi. 1950 Kore Savaşı'nda Amerika Birleşmiş Milletler komutası altında savaşın ana askeri gücü oldu. Savaş sonrasında Güney Kore'de kalıcı Amerikan askeri varlığı kuruldu. Tabii ki. Şimdi hani böyle şeylerden, ülkelerden bahsederken hep böyle küçük ve ezilen ülkelerden bahsediyoruz ama hadi bir de şeyden bahsedelim ya, Kanada'dan bahsedelim. Kanada, Amerika ne alaka falan diyenler için şöyle söyleyeyim. Kanada örneği modern anlamda Amerikan müdahalesi değil ama tarihsel bir sınır ve savaş örneği. Şimdi 1812 savaşı sırasında Amerika'nın hedeflerinden biri Britanya'nın o Kuzey Amerika'sıydı. Yani bugünkü Kanada'nın çekildiğini oluşturan bölgeleri işgal etmekti ve mümkünse ele geçirmekti. Amerika kuvvetleri Kanada sınır bölgelerine girdi ama bu girişimler başarısız oldu tabii ki. Kanada açısından bu savaş ulusal kimlik hafızasının en önemli parçalarından biri. Amerika'nın kuzeye genişleme ihtimali Kanada'nın kendisini ayrı bir siyasi topluluk olarak düşünmesine rol oynadı. Yani savaşın sonucu Amerika'nın Kanada'yı ele geçirmesi değil, Kanada'nın Amerika'dan ayrı kalma fikrinin güçlenmesi oldu efendim. Böyle bir şey var. Şimdi o 1812 savaşı hafızası Amerika dosttur ama çok büyük dost bazen fazla yakındır fikrinin o tarihsel kökenlerinden bir tanesiymiş. Geçelim mesela Afrika'ya doğru gidelim mi? Afrika'nın üst taraflarına, Fas'a gidelim mesela. İkinci Dünya Savaşı bağlamında bunu değerlendirebiliriz. Şimdi 1942'de Operation Torch diye bir operasyon yapıldı. Meşale operasyonu. Bu kapsamda Amerikan ve Fransız güçleri Fransız Fas'ına çıkartma yaptı. Bu harekata baktığımızda bugünkü bağımsız Fas devletine karşı değil aslında o zamanın Vichy Fransası'nın kontrolündeki o sömürge yönetimine karşı yürütüldü. Ha, ülkenin başına neler geldi? Fas halkı açısından mesele çok karmaşıktı. Neden? Bir yanda ülke büyük güçlerin savaş alanına dönüştü. Diğer yanda bu savaş Fransız sömürge düzeninin sarsılmasına ve savaş sonrası o bağımsızlık taleplerinin güçlenmesine katkı sağladı. Burada tabii Fas'ı hedef alan emperyal bir işgalci gibi değil, miğfer güçlerine karşı Kuzey Afrika cephesi açan müttefik güç olarak hareket etti. Yine de sonuçta Fas'ın kaderi Faslılar tarafından değil, Vichy Fransası, Amerika, İngiltere ve diğer büyük güçler tarafından savaş masasında şekillendi. Sömürge halkları için en acı gerçek de buydu. Kendi toprakları üzerinde yapılan savaşta bile çoğu zaman özne değil, sahaydılar efendim. O zaman haydi bir müzik arasına daha gidelim. Bir güzel şarkı daha dinleyelim. Bu şarkıların hepsi zaman içindeki o dünya kupalarının şarkıları. Bunlardan bir tanesini daha dinleyelim, sonra tekrar birlikte olacağız.

Efendim bu da işte o İngilizlerin Dünya Kupası için yaptığı şarkılardan biri. Çok İngiliz değil mi böyle? Tam zamane İngiliz şarkısı şeklinde. Çok İngiliz deyince tabii ki şey anlamayın. Beatles, işte ne bileyim filan gibi bir şey anlamayın. O eskilerin İngiliz şarkıları gibi. Neyse nerede kalmıştık? Kuzey Afrika diyorduk. Kuzey Afrika'da Fas'ı anlattık. Cezayir aynı şekilde. Cezayir'de o yine o size bahsettiğim 1942'deki Operation Torch kapsamında yine Amerikan ve İngiliz güçleri tabii ki Fas'a gidince Cezayir'e de gittiler. Onlar da aynı şeyleri çekti. Yani bu arada hani Fransız imparatorluk düzeni zayıfladı ama Cezayirlilere özgürlük gelmedi. Tam tersine savaş sonrası bağımsızlık talebini büyüttü Cezayirliler. Fransa burayı bırakmamak için çok kanlı bir savaş yönetti. İşte yani o 1942'deki Amerikan varlığı Cezayir'in bağımsızlığını sağlayamadı ama Cezayir açısından sonuç şöyle bir şey oldu. Kendi ülkelerini başkalarının savaş planlarını cephe olarak kullandı. Aynı şekilde mesela Tunus da aynı şeyleri birebir yaşadı. Operation Torch'tan nasibini aldı. Yine aynı sömürgeleşmiş ülkeler tadında bunları bol bol yaşadılar efendim. Aynı yani Fas'la Cezayir'in başına gelenler Tunus'un da başına geldi. Orada filler kendi aralarında tepişirken çimenler hep ezildi. Çimenler de hep Kuzey Afrika'nın o halklarıydı efendim. Şimdi isterseniz İkinci Dünya Savaşı zamanlarına gidelim. Amerika'nın tavsiye bugünlerde bir şeyler mi yaptığını düşünüyorsunuz? Hayır. İkinci Dünya Savaşı'na doğru gidelim. Almanya'ya gidelim. Ama Almanya'ya giderken isterseniz bir Almanya'nın şarkısını dinleyelim hep birlikte. Şarkı çok komik, çok enteresan. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Efendim, arka planda çalan bu şarkı Almanya milli takımının 1970 yılında o kupadan önce bir araya gelip hep birlikte söyledikleri bir şarkı. Ben Alman şarkılarını hiçbir zaman sevemedim. Ne yalan söyleyeyim. Bunun için bana kızacaksınız da kızın. Ama yani bana en tatlış gelen şarkılardan, Alman şarkılarından biri. Ha, arada Falco falan var. Toprağı bol olsun, onu da rahmetli analım. Falco'nun vesairenin dışında, hani James Last Orkestrası'nın dışında, Almanya'nın en çok dışarıya sattığı ve dinlettiği şarkılardan biridir. Bayağı bildiğiniz Alman milli takım oyuncuları eşofmanlarıyla girip böyle öyle falan diye bu şarkıyı söylüyorlar. Şimdi Amerika demiştik ya, Amerika Almanya tabii ki İkinci Dünya Savaşı'na gidince hepiniz o aradaki bağlantıyı tahmin etmişsinizdir. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika doğrudan savaştı, bombaladı, işgal etti filan böyle. Ve Amerika ve müttefiklerin o stratejik bombardımanları Alman şehirlerini başlarına geçirdi. Ve sonra savaş da böylece bitti. Nazi rejimi çöktü. Amerika müdahalesi burada bir darbeyi değil, işte Dünya Savaşı'nın aslında sonucunu gösterdi. Ama yine de yani burada bir şey var. Almanya ikiye bölündü. Batı Almanya, Doğu Almanya diye ikiye bölündü. Uzun vadede Batı Almanya demokratik ve ekonomik olarak güçlendi falan, böyle bir sürü bir şeyler oldu. Ama bu soğuk savaş düzeni içinde başından hep bunlar geçti. Peki sadece Almanya mı? Yok, Avusturya da var burada. Avusturya da aynı şekilde bunun bir parçası oldu. Yani çünkü Almanya zaten Avusturya'nın içinden geçmiş, onu ilhak etmişti. İkinci Dünya Savaşı ile beraber Avusturya da bunları yaşadı. Yani Avusturya da oradan nasibini aldı, almadı demek yanlış olur. İsviçre örneğini görünce çok şaşırdım ben mesela. Gerçekten de İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan uçakları İsviçre'nin Schaffhausen kentini yanlışlıkla bombalamışlar efendim. Hedefin Almanya'da bir sanayi noktası olduğunu söylemişler. Ama orayı bombalıyoruz desen git İsviçre'ye, tarafsız ülkeyi, cangır cungur bombala. İşte navigasyon ve yol koşulları nedeniyle İsviçre topraklarının vurulduğu dile getiriliyor. Sivil kayıplar yaşanmış, şehirde yıkımlar meydana gelmiş. Amerika bayağı bir tazminat vermiş bunun için. Ve bu olay İsviçre'nin rejimini, dış politikasını ve devlet yapısını da kökten değiştirmemiş tabii ki. Yani öyle bir şey değil. Şimdi bunları ben söylerken sizlere hep şey olarak söylüyorum. Bunlar aslında benim kırmızı kategorideki ülkeler. Yani Amerika'nın kırmızı kategoride bayağı bildiğiniz askeriyle vesaireyle müdahale ettiği ülkeler. Şimdi bir şarkı arasından sonra size benim hazırladığım sarı kategoriyi söyleyeceğim. Burada da 12 ülke var. Yani Amerika'nın doğrudan hedef aldığı ülkeler olarak değil, Amerika'nın stratejik istihbari ve diplomatik varlığını ülkenin kaderinde ciddi bir iz bıraktığı ülkeler anlatacağım size sarı kategoride. Haydi şarkı aramıza gidelim, ardından birlikte olacağız.

Efendim, arka planda dinlediğiniz şarkı benim demin yanlışlıkla anons etmeden soktuğum şarkı, benim hatam. Meksika'nın şarkısı, Meksika'nın Dünya Kupası şarkısı. O da çok tatlış bir şarkı, tam Meksika şarkısı böyle. Neyse, hadi Amerika'nın müdahalelerinden bahsedelim. Sarı kategoride kalmıştık. Şimdi sarı kategori ile kırmızı kategori arasında bir ayrım var. Neden bir ayrım var? Şöyle, İran, Irak, Panama, Haiti gibi ülkelere doğrudan işgal, darbe, bombalama falan var. Sarı kategorideki ülkelerde daha çok üsler, müttefik ilişkiler, soğuk savaş hesapları vesaireler var. Yani mesela neler var? Mesela birinci sıraya ben şey koydum, Özbekistan'ı koydum. Şimdi 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika'nın Afganistan operasyonlarında kritik lojistik bölgelerden biri haline gelmiş o Özbekistan. 2001'den 2005'e kadar Karşıyana battı. Yani K2 olarak bilinen o hava üssünü kullanmış ve Afganistan'a yönelik operasyonlarda askeri ulaşım, ikmal, arama kurtarma, işte lojistik destek vesaireler için hep Özbekistan'ı kullanmış. Yani Amerika'nın Orta Asya'ya ayak basması bakımından Özbekistan özel bir örnek teşkil etmiş. Ve enteresan tabii. Ülkenin başına bu neler getirdi? Jeopolitik bir değer kazandı bu bir kere. O Taşkent yönetimi Amerika ile işbirliği sayesinde hem güvenlik desteği aldı hem Afganistan merkezli bölgesel tehditlere karşı işte kendini bir aktör olarak konumladı. Peki bir sonraki ülke olarak mesela sarı kategoride kim gelebilir? Ürdün mesela. Ürdün Amerika'nın Orta Doğu'daki en önemli güvenlik noktalarından biri. Amerika ile Ürdün arasındaki o sınır güvenliği, o terörle mücadele, askeri eğitim, istihbarat paylaşımı, bölgesel kriz yönetimi alanlarında çok yoğun işbirliği var. Ürdün toprakları baktığımızda işte Suriye, Irak, İsrail, Körfez ülkelerinin kesişim noktasında bulunduğu için Amerika açısından çok stratejik bir tampon bölge olarak kullanılıyor. İşte tabii ne oldu Ürdün'e girince? Amerikan desteği Ürdün devletinin ayakta kalmasının önemli faktörlerinden biri oldu diyor uzmanlar, analistler. Ama tabii bunun bedeli dış politikada alan daraldı. İşte Filistin meselesinde mesela Ürdün kamuoyu çok hassastı. Buna rağmen Amerika ile Batı güvenlik mimarisine bağlı kalmak zorunda kaldılar. İşte bu da içeride yönetim ve halk duygusu arasında dönem dönem mesafe yarattı, kopukluk yarattı. Amerika'nın o bölgesel savaşlarında doğrudan cephe ülkesi olmasa da krizin hemen yanında bekleyen o lojistik ve istihbari bir platform olma riskini ortaya çıkardı efendim. Katar mesela. Katar Amerika'nın Orta Doğu'daki en kritik askerlerinden biri olan El Udeid hava üssünün ev sahipliğini yapıyor. Şimdi bu üs Amerikan Merkezi Komutanlığı'nın ileri operasyon merkezi olarak Afganistan, Irak, Suriye, IŞİD vesaire gibi o operasyonlarda çok önemli roller oynadı. Katar hani küçük nüfuslu, zengin bir körfez ülkesi olarak güvenliğini çok büyük ölçüde Amerika şemsiyesi üzerinden kurdu. İran'ın attığı füzelerden Amerika onları ne kadar koruyabildi? Hayır, İran, özür dilerim, Amerika İsrail'i korudu. Katar'a atılan her füze aşağı yukarı düştü. Yani hadi bu da şey değil hani baktığımızda Katar'ı böyle of be ne koruduk görüyor musun filan olayı yaşanmadı hiç. Aynı şekilde mesela Suudi Arabistan yine kupa ülkelerinden bir tanesi. Suudi Arabistan Amerika'nın Orta Doğu politikasındaki en eski ve en kritik ortaklardan bir tanesi. Petrol, güvenlik, işte ne bileyim İran karşıtlığı, körfez dengesi, silah satışları falan. Şimdi Trump ne zaman paraya sıkışsa koşa koşa gidiyor oraya bir kova silah satıyor. Geri geliyor mesela. Suudi Arabistan'a azıcık para pompalayıp geliyor. Şimdi 1990'da o Irak'ın Kuveyt'i işgalinden sonra Amerika Operation Desert Shield kapsamında Suudi Arabistan'a büyük miktarda askeri ekipman gönderdi. Hatta bizzat asker konuşlandırdı. Bu konuşlanmalar sonrasında Körfez Savaşı'nın o hazırlık aşamaları burada belirleyici oldu. Körfez Savaşı bu sayede ortaya çıktı. Hadi bir müzik arası daha verelim, sonra birkaç Avrupa ülkesi daha verip sonlandırmaya çalışalım.

Evet efendim, Placido Domingo bize İspanya'nın Dünya Kupası sırasında söylediği o güzel şarkıyı hatırlattı. Çok güzel şarkıydı gerçekten de. İspanya'm İspanya'm falan tadında bir şarkı bu. Şimdi size Dünya Kupası'na katılan 48 ülkenin 36'sının nasıl doğal ve de dolaylı yoldan Amerika'nın yaptığı kötülükleri, zorlukları yaşadığını anlatmaya çalışıyordum. Hep elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Gerçekten de 48 ülkenin 36'sı Amerika'dan çekmiş ve bazıları çok çekmiş gerçekten de. Bizzat Amerikan asker postalını çiğnetmiş ülkesini ne yazık ki. Böyle bir şey. Ama bunların yanında mesela bir de sarı kategoriden bahsetmiştim sizlere. Yani mesela İngiltere var. İngiltere Amerika'nın askeri müttefiklerinden, istihbari müttefiklerinden bir tanesi. Amerikan ortaklığı olmazsa onun olmazlarından bir tanesi. İskoçya mesela yine Birleşik Krallığı'nın bir parçası olarak Amerikan ve NATO askeri mimarisinde çok özel bir yere sahip. İşte savaşlar boyunca bir sürü yerde İskoçya orada şey yapıyor. Fransa mesela Amerika ilişkisinin bir farklı bir türü. Fransa Amerika'nın askeri varlığı iki büyük dönemde ortaya çıkıyor. Birincisi 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda, işte sonrasında da 2. Dünya Savaşı'nda Soğuk Savaş döneminde bunlar başına geliyor. Bayağı bir Fransa'yla da yaşıyorlar. İşte arada Hırvatistan var. Hatta Hollanda, Belçika var. Benelik ülkeleri var. Çek Cumhuriyeti var. Hepsi bu Amerika'yla o kaçınılmaz ilişkileri var bunların. Ama dediğim gibi yani bir ülke düşün. Ha bu arada Türkiye'den bahsetmedik. Türkiye'den bahsetmeyeyim isterseniz. Eğer bunu bilmiyorsak zaten hiç yaşamayalım. 12 Eylül ve dönemindeki Amerikan baskısını ve tutumunu CIA'ye bağlamadan geçmek herhalde çok zor olur efendim. Bunları söyledikten sonra haftanın keyfinin böylece sonuna gelmiş oluyoruz efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Kupayı seyredelim ama kupayı biraz daha bu size anlattığım minvalde lütfen seyredelim. O ülkeler arasındaki ilişkilere biraz bu gözle bakalım. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Trafikte yanlış yapan birini uyardığınızda ne oluyor? Sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. Tepki gösteriyor size. Birçoğumuz yaşamışızdır bunu. İETT otobüsünde adam kendini camdan çıkardı dışarı şoför. Ya kardeşim, bu kadar sinirli olmaya gerek yok. Sen bir belediyenin, kamunun çalışanısın. İnsanlara hizmet ediyorsun, araç kullanıyorsun. İnsanların can güvenliği senden sorumlu. Senin moralin, motivasyonun, canının sıkkın olup olmaması, bunlar çok önemli kriterler. O otobüsteki insanlar için işin gerçeği bu. Hanımefendilerin araç kullanmalarıyla ilgili dalga geçerler. Bizim maalesef toplumumuzda da böyledir. Abi niye dalga geçiyorsun? Son derece dikkatli kullanıyor. Son derece güzel kullanıyor. Kurallara uyuyor. Uymayanlar vardır, ayrı mesele. Ama yani geldiğimiz nokta şu. Trafikte sen uyar bakalım birilerini. Kırmızı ışıkta geçtin diye uyar. Çıkarıyor, el hareketleri yapıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Sen kimsin? Sana mı soracağım? Şu mudur, bu mudur? İnanılır gibi değil. Yani makas atanlar, drift atanlar artık o kadar önemli ki insanın canı sıkılıyor ya. Yani bunların bir de cezasız kalıyor olması gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Umarım düzelir.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupa'nın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupa'nın izi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ve işte hazırsanız hikaye kaldığı yerden devam ediyor. 1954'e gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız 1954'e. Bir de açılışta bir şarkıyla başladık değil mi? O şarkının sırrını, o şarkının ne anlama geldiğini de programın sonunda sen mi söyleyeceksin?
0: Fark etmez.
1: Sen söylersin.
0: Tamam. Aktaracağız. O müzik de böyle alttan alttan olsun, böyle çok da keyifli bir müzik. Şimdi 1954 İsviçre ile başlayacağız, evet. Ama geçen programda 1950'yi bitirmiştik. Şimdi 1954 deyince herkes diyor ki işte Türkiye'nin katıldığı
1: ilk
0: şahane
1: kez.
0: İlk. Ama aslında ilk değil. Aslında 1950'de bizim böyle bir hakkımız vardı.
1: Evet.
0: Biz aslında 1950 Dünya Kupası'nda elemeleri geçip hak kazandık. Ancak o Dünya Kupası Brezilya'da olduğu için ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: Ve 1950'de Suriye'yi biz 7-0 yendik. Böyle bir hak kazandık dediğin gibi. Tabii tarih yazılırken hep hani 2002 Dünya Kupası hep şöyle anlatılırdı ya. Yani işte 50 yıl sonra tekrar, yaklaşık 50 yıl sonra tekrar gidiyoruz diye. Çünkü 54 baz alınır ama 50 yılında gerçekten katılmaya hak kazandığımız ama o dönemde PFF yönetimi maddi imkansızlıklar nedeniyle senin de dediğin gibi biz Dünya Kupası'na gidemedik. O kupaya gidemedik. Diyelim 54 İsviçre ile başlayalım.
0: Başlayalım o zaman. Efendim 1954 Dünya Kupası 16 Haziran 4 Temmuz 1954 yılları arasında İsviçre'de oynanıyor. Ve finaline baktığımızda Batı Almanya o zamanın favorisi gösterilen Macaristan'ı 3-2 ile yenerek ilk kez dünya şampiyonu oluyor. Ben buradayım diyor.
1: Yani Macaristan da gerçekten favori olmayı da hak ediyor,
0: evet.
1: Bu arada. Bahsedeceğiz. Aynı finalde 3-2 yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3 ya. Yeniyor çünkü.
0: Evet.
1: Sadece Batı Almanya'yı da değil yani, evet. İtalya'yı da yeniyor. Hani gerçekten beklenti o yönde. Ama FIFA'nın verilerine göre turnuvanın maç başına gol ortalaması 5.38. Yani hala Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası tarihin en gollü organizasyonu olarak 1954 İsviçre damgasını vurmuş durumda.
0: Evet, turnuvanın formatından biraz bahsedelim. Bugünün gözüyle aslında en tuhaf kabul edilen format bu. 16 takım var, 4 gruba ayrılıyor ama aynı gruptaki bütün takımlar birbirleriyle oynamıyorlar.
1: Evet.
0: İki seri başı takım yalnızca iki seri başı olmayan takımla karşılaşıyor. Yani nasıl anlatabiliriz bunu? Klasik lig usulü. Değil yani, lig usulü bir grup aşaması yok. Hani bizim bildiğimiz tarzda bir şey yoktu. O yüzden 1954 için hatta hep böyle sıra dışı kelimesi
1: sıra
0: de bu
1: dışı,
0: yüzden kullanılır yani.
1: Biz de hep hani aslında bu anlatımlarda bizi dinleyen dinleyiciler de şunu göreceklerdir muhakkak. Yıl yıl, her 4 yılda bir aslında ufak ufak
0: yenilikler
1: hani
0: ete
1: kemiğe büründüğü görülüyor. Daha bakın hala oyuncu değişikliğini falan konuşmuyoruz.
0: Evet.
1: Daha oraya gelemedik biz. Daha da var ona bu arada.
0: Var.
1: Daha da var. Ya Macaristan'la ilgili şeyi de söyleyeyim. Biraz önce Batı Almanya'yı 8-3, yani finalde yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3. Güney Kore'yi de 9-0. Biraz az gol atın bari.
0: Evet, yani hani, o yüzden de en gollü.
1: Aynen öyle. En gollü turnuva olarak tarihe geçmiş. Ortalama 5.38. olarak görülüyor tabii. Oyun kalitesi de çok iyi bu arada Macaristan'ın. Yani
0: evet.
1: O döneme gerçekten damgasını vurmuş. O yıla, o Dünya Kupası'na damgasını vurmuş bir takım,
0: evet, Puşkas,
1: Macaristan.
0: Zaten Puşkas demek bile yeterli zannedersem, turnuvanın en büyük yıldızlarından biri. Bugün bile hala adına sezonun en güzel golünün verildiği bir ödül töreni var biliyorsunuz. Puşkas var, en çok göze batan isimlerden Kocis var. O da yine 11 golle bu turnuvanın kralı olmuş efendim. Dolayısıyla 1954'te Macaristan hem en çok gol atan takım oluyor ama işte şampiyon olamıyor. Hani buradan da şey çıkıyor, hani her zaman en iyi olmak şampiyonluğu getirmiyor.
1: Ama tabii şunu da söylemek lazım. Yani neden favori gösteriliyordu? Hani mesela şampiyon olan Batı Almanya'yı daha önce söyledik. 8-3
0: evet.
1: Yeniyor. Çeyrek finalde Brezilya'yı yeniyor. 4-2.
0: Evet.
1: Uruguay yarı finalde yeniyor. Bunlar sürekli hani şampiyona da olan ve kazanan.
0: Belki
1: Uruguay'da 4-2 yeniyor. Yayın,
0: hani belki biraz önce dedik ya hani eleme usulü farklıydı, işte klasiklik usulü değildi evet. diye. Belki o şekilde olsaydı ona göre finaldeydi ve belki de kazanırdı.
1: Ki finalde de 2-0 öne geçiyor.
0: Bir de.
1: Yani 2-0 öne geçiyor. Hani kupayı gerçekten hani bazen şey olur ya yani. Hak eden ülkedir diye söylenir. Öyle düşünüldüğünde gerçekten Macaristan 54'de her ne kadar Batı Almanya kazansa da Macaristan ciddi şekilde hak etmiş bunu. Hakkını da vermiş daha önceki şampiyonları yenerek.
0: Evet, kesinlikle. Bu arada yine Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim. Avusturya ile İsviçre arasındaki çeyrek final maçında 7-5 bitiyor. 12 tane gol var.
1: Evet.
0: Daha üstüne de kolay kolay bence daha da çıkmaz hayatta böyle bir şey.
1: Yani farklı. Çıkmaz. Ben bir hatırlıyorum 8-0 Suudi Arabistan'ın yenildiğini ama kendim hatırlıyorum. Yani daha geriye dönemiyorum da.
0: Yani.
1: Ama zaten o yüzden gol ortalamasının çok yüksek olduğu bir Dünya Kupası olarak tarihe geçmiş bu.
0: Ama başka şeylerle de geçiyor işte tarihe, sadece gollerle de geçmiyor.
1: Geçelim mi?
0: Vallahi fena şeyler var bu.
1: Ekstra bilgiler. Yok,
0: ekstra bilgiden önce bir karanlık ve sert tarafından da çok az bahsetmek istiyorum. Macaristan Brezilya çeyrek finali 4-2 Macaristan maçı kazanıyor ama ciddi anlamda kavga görüntüleriyle de halen de bu konuşulan maçlardan bir tanesidir bu. Ciddi itiş kakışlar, saha dışı kavga görüntüleri FIFA'nın sayfalarına girdiğinizde hala bu maçtan son derece sert diye bahsedilir. Bern savaşı, Bern muharebesi.
1: Evet, böyle ya bu tip böyle maçlarda dünya, daha sonraki Dünya Kupalarında da göreceğiz, dinleyiciler görecekler. O zaman da böyle. Hani bizim çok işte şiddetli geçti ya da sert geçti dediğimiz maçlar o gün için çok rutin aslında. Hani şimdi biz sert geçti derken hani dinleyiciler şunu yani kol kırılma, bacak kırılma,
0: tabii,
1: burun kırılma.
0: Tabii bayağı hastanelik hepsi.
1: ve oyundan da çıkamıyorsun kolay kolay yani.
0: Bir öyle bir,
1: öyle
0: şey
1: bir tablo da var. O yüzden hani sert geçti ifadesini bugün için değil efendim. 1950'ler, 60'lar ve 70'ler için kullandığımızda bu başka bir anlam ifade ediyor.
0: Kırık geçti, kırıcı geçti. Ne denir buna bu? Yani bayağı bir kötü bir şey geçti ama ne denir bilemedim ben de. Şimdi o zaman ekstra bilgilere geçelim mi? Mesela burada ilk olarak şimdi çok fazla kişinin bilmediği detaylardan bir tanesi bu şimdi. 1950'de gidemedik demiştik. 54'te geldik
1: gitmedik.
0: Ama gidemedik.
1: Gitmedik. Biz gitmiyoruz ya, tercih bizi.
0: Gidemedik ama paramız yok.
1: Yani gidemedik deyince sanki yeni.
0: Yok, gidemedik hani.
1: Biz dedik ki para yok, gitmiyoruz.
0: Evet. Şimdi 1954'de de çok kolay gelmedik yalnız. Burada da böyle bir şey var efendim. Franco'nun şansı desem, şimdi dinleyicilerimiz Franco ne diyecekler hemen aktaracağım. Efendim Türkiye elemelerde İspanya ile eşleşti. İlk maçı 4-1 kaybettik, ikinci maçı 1-0 kazandık. Ama o dönemde averaj kuralı yok. Yani 4 attı sen 5 atmak zorundasın falan.
1: Evet.
0: Senin sahanda, benim sahamda böyle bir kural olmadığı için bir maç daha yapılıyor. Bu maçta 2-2 berabere bitiyor. Uzatmayı bilmedikleri için, penaltı atışlarını bilmedikleri için veya altın gol kavramını bilmedikleri için ne yapacağız diyorlar. 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar. Bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor. Franco bize son derece şanslı geliyor ve işte biz o Franco'nun yazı turasıyla 1954'te varız.
1: Böyle düşününce ne kadar ilginç geliyor.
0: Çok acayip.
1: Yani mesela biz hani belki her yılda, her 4 yılda bir olan Dünya Kupası'na da katılamadığımız için haliyle bizim katıldığımız kupalar çok sınırlı. 54, 2002, 2026
0: evet.
1: olacak şimdi. Yani aralarda hani 2020 yıldan fazla, 30 yıldan fazla. O yüzden bizim tarihimizde çok önemli
0: evet.
1: sürekli andığımız bir Dünya Kupası'na katılım tarihini biz yazı turayla.
0: Gerçekten ben bu araç...
1: Tabii hakkımız da var tabii, yok değil. İspanya'yı yenmişiz yani,
0: var.
1: Az buz bir şey değil ama...
0: Değil ama yani aslında hani 4-1'e 1-0 yenmişiz aslında. Şu anda olsa hiç...
1: Ya bugünün yöntemleriyle şimdi öyle düşünürsek o dönemde Dünya Kupası'nı kazanan... Geçen programda anlattığımız şimdi İtalya yani...
0: Tabii.
1: Başka bir bilgi vereyim yine Türkiye ile ilgili. Grupta Güney Kore'yi 7-0 yenerek o dönem için... Bayağı bir sükse yapmış bu durumda. Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz. 7-0
0: yani. 7'deki nereye atacağız zaten?
1: Yani elemelerden falan bahsetmiyorum. Dünya Kupası'nda
0: evet.
1: olur. Bu arada Güney Kore, bak Güney Kore geliyor yani. Ha, hani mesafe uzak yani. Hı-hı. Ve Güney Amerika'daki ülkeler hep dahil oluyorlar fark ettiysen. Evet. Brezilya böyle hani önceler çok sessiz ama böyle 58'e gelince bambaşka bir atlayacak.
0: O anlatacağız
1: hani şimdi. Bu biraz da tutkuyla ilgili de bir şey. O görülüyor yani. Hı-hı. Hani o dönemin işte Uruguay mesela geliyor. Hı-hı. Hani Uruguay o dönemin koşullarında gelişmiş bir ekonomi, gelişmiş bir ülke falan değil. Hı-hı. Ama futbol tutkusu onları getiriyor buraya.
0: Ve bu kupada bir de Puşkas'tan bahsetmiştik. Gerçekten Macaristan'ın en büyük golcü ismiydi. Ve onun sakatlığı da tabii ki maça damga vuran durumlardan bir tanesiydi. Finalde sahaya çıktı. Yine de o sakatlığına rağmen sahaya çıktı ama istediği kapasitede olmayınca da işte az önce de bahsettik zaten, Macaristan finalde Almanya'ya kaybetti.
1: Çeyrek finalde sağ dışı kavga bu da. Bayağı evet, hani kanlı.
0: Az önce bahsettiğimiz.
1: Biraz önce bahsetmiştin sen. Macaristan Brezilya maçı.
0: Maç muharebesi.
1: Aynen. Maç içinde 3 oyuncu atılıyor. Maç sonunda her iki takımın futbolcuları, yöneticileri, teknik ekibi soyunma odası koridorlarında birbirine giriyorlar. Tam bir facia. Yani bizim bugün şey aklıma geldi. İsviçre ile oynadığımızda öyle bir olay olmuştu değil mi? Koştur o şeydi. İsviçre Türkiye maçında sonrasında. Tabii o dönemki koridorda tablo biraz daha farklı. Top falan atıyordu. O Emre'nin deparını hatırlıyorum ben. Gözümün önüne geliyor Emre Belezoğlu. Hep de öyle oldu futbolculuk hayatı maalesef. Bir de bu sen biraz önce bahsettin Puskas'tan. Tribünden inip Brezilyalı bir oyuncuya soda şişesi fırlattığı da iddia ediliyor yani. Böyle bir durum var.
0: Ve bakın vidalı kramponlar şu anda biliyorsunuz tüm liglerde vidalı kramponlarla oynuyor futbolcular. Şimdi efendim final maçı Batı Almanya Macaristan arasında oynanıyor. Sağanakta bir yağmur var. Almanların başında Adi Dassler. Kimdir bu efendim? Hepimizin şu anda bildiği o meşhur markanın kurucusu.
1: Evet.
0: O markanın kurucusu zaten isminden de Adidasler deyince siz hangi markayı bahsettiğimi anlıyorsunuz.
1: Anlaşılıyor tabii ki ama kurucusu bu. Biz markayı söylemiyoruz.
0: Biz marka, kurucusu bu. Efendim Alman takımı o güne kadar görülmemiş bir teknolojiyi sahaya taşıyorlar. Ne yapıyorlar? Ayakkabılarında, kramponlarında vidalar var ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar. Bu da büyük bir yani aslında tabii. Bu da haksızlık.
1: Evet, bakıldığında
0: yani düşündüğün zaman haksızlık yani karşında. Bak Macaristan'ın yenilgisini şey ararken bu da sebeplerden bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Çok doğru, ben. Çok doğru. Yani ama işte bir öncekinde yalın ayak oynayıp
0: gol atan da vardı. O da doğru söylüyorsun.
1: Bu arada hakem de ne yapıyor bilmiyorum. Yani sonradan fark etmiş de hani nasıl bir çamur deryasında oynuyorlarsa artık.
0: Aynen.
1: Çorap morap ne hale geldiyse Brezilyalıydı o da. Böyle ilginç. O yüzden hani biz mesela değil mi bu tarihi araştırırken geriye dönük baktığımızda da aslında ilginçlikler bakımından. Çünkü bugünkü profesyonel futbolda bunların hiçbirini görmüyoruz biz.
0: Evet.
1: Haliyle o ilk dönemleri yani daha önce de konuştuğumuz o futbolun iskeletinin olduğu ve ete kemiğe bürünmeye başladığı o yıllar. Evet. Anlatımı daha keyifli geliyor.
0: Kesinlikle.
1: İlerledikçe o profesyonel futbola girince tabii, aslında tabii. Bir de şöyle. Futbol daha izleyiciler için yapılan bir organizasyon. Hı hı. Yani bugün de öyle olduğu söyleniyor. Ama futbolcu rahatlığı diye bir şey yok mesela. Hani değil mi yani?
0: Tabii.
1: Mesela sürekli oynatıyorlar. İşte berabere kalıyorlar. Playoff şey oynatıyorlar. Uzatmalara devam ediyorlar. Sonra beraberlik olunca tamam berabere kaldırız deniyor.
0: Tamam,
1: uzatma niye oynattın be adam? Bu adamlardan ne istiyorsun yani. O zaman? Yani hani yani madem işin sonunda gene beraberliği kabul edecekseniz. Çünkü neden hani izleyici daha çok keyif alsın, izleyici daha çok olsun ama futbolcu hani bugünün futbolcuları biraz okuması lazım bu tarihi. Evet. Çünkü gerçekten
0: dinlesinler.
1: Dinlemeleri lazım. Çünkü şöyle milyon dolarlar alıyorlar, eurolar alıyorlar. Yani hani sefasını sürüyorlar. Biz biraz bunu da düşünebiliriz. Biz cefasını çekenleri anlatıyoruz aslında. Gerçekten cefa çektiler.
0: Futbolun i̇şte... cefa çekenleri.
1: Hemen ekstra bir bilgi. Alman kaptanı Felix Walter sıcağı hiç sevmiyormuş senin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor.
0: Hmm.
1: Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Hmm. Öyle diyeyim. Öyle ki Hani Walter havası diyorlar,
0: evet,
1: yağmur
0: evet,
1: yağdığında.
0: Evet, onu ben biliyorum.
1: Ve final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maçı sırasında.
0: Benim havalar diyor.
1: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
0: Evet.
1: Macaristan 3-2 kaybediyor.
0: Evet, ve Macarların serisini de bitiriyorlar. Peki haydi 58'e geçelim mi? 58 beni çok heyecanlandırıyor.
1: 58.
0: 58 çok heyecanlandırıyor çünkü 1958, şimdi bütün bu okurken, bunların okumalarını yaparken, çalışmalarını yaparken benim için 1958 İsveç Dünya Kupası değil, Pele Dünya Kupası gibi bir şey oldu.
1: Evet.
0: Yani Pele'nin merhaba dediği, kendini gösterdiği ve bu genç yaşta bütün dünyayı, yani sadece kendi ülkesinin değil bütün dünyanın bir futbol ekolü haline geldiği bir Dünya Kupası ve yaşı sadece 17.
1: Evet.
0: 17 yaşında.
1: Hatta şöyle şey, 17 yıl 238 gün.
0: Bir de öyle de. Evet. Şimdi 58 Dünya Kupası da 8-29 Haziran tarihleri arasında İsveç'te oynanıyor. Burada da finalde Brezilya ev sahibi İsveç'i 5-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oluyor. Ve işte Brezilya'da 17 yaşındaki Pele'nin sahaya çıkması ve ilerleyen zamanlarda artık tüm dünyanın bir futbol ekolü olarak kabul edişinin ilk anları diyebiliriz.
1: Ve hala o rekor kırılamadı. Yani evet. Pele'nin Dünya Kupası'nı kazandığı o rekor hala duruyor. Tabii ben senin tarafına Pele düştü. Hani Pele ile başladın sen. Ben de hakkı yenilen bir futbolcudan bahsedecektim. Yine Brezilya'da bahsedeceğiz. Garincha'dan. Garincha'dan. Onun fiziksel duruşu, işte koşuşu, ayaklarındaki o çarpık halden dolayı ciddi halde. Ben de gene ezilenden tarafta kalayım.
0: Sen ben gene popülerlerdenim.
1: Sen popülerleri anlat. Ben de ezilen ve hakkı yenen Garincha'yı anlatayım. Bunda ve diğer kupada.
0: Diğer ama diğerde o parlıyor iyicene.
1: Burada da parlar da hakkı verilmiyor ama. Ki. Çünkü şundan dolayı ayakları, koşuşu biraz tuhaf görünüyor insanlara. Yani normalin dışında biraz. Biraz çarpık, ayakları içe dönük falan. O yüzden çok da hakkı verilmiyor ama tabii Pele'yi ayrı bir yere koymak gerekiyor. Onu
0: ama
1: da ikisi söyleyeyim.
0: Bir arada yani. Güzel oluyorlar ya.
1: Evet.
0: Pele ile Garincha güzel oluyorlar. Peki bakalım nasıl devam edelim? Turnuvanın oyuncu galerisinden madem isimlerden bahsettiniz.
1: Ben şundan bahsedeyim mi? Çok ilginç ya. Mesela 1950 en enteresan bilgilerden biri. Aynen. Elemelerde yaşanıyor. Bu arada FIFA'da İsrail, Asya ve Avrupa hattı, Afrika düzeltiyorum. Hattındaki rakiplerin oynamayı reddetmesi nedeniyle sahaya çıkmadan herkesin önüne geçiyor.
0: Evet.
1: Çünkü Asya'dakiler ve Afrika'dakiler biz İsrail'le oynamayız diyorlar. İşte İsrail'de kurulalı 11-12 yıl olmuş. İsrail öne geçiyor ve kimseyle oynamadan Dünya Kupası'na katılacak. Evet. FIFA burada bir dakika diyor İsrail'e. Sen diyor böyle oynamadan futbol dışı şey yapamazsın. Galler'le bir playoff maçı oynatıyorlar. Galler'e yeniliyor, gidemiyor.
0: Evet.
1: Hikayenin sonu bu kadar ama. Yani çok ilginç. Ama o dönemde de işte tabii ki o dönemde de.
0: Yine siyaset girmiş işin içine.
1: İsrail
0: yani.
1: Yine İsrail
0: ama hani kimse onunla oynamak istemiyor. Hani demiyorlar ki o zaman seni almayalım buraya falan da demiyorlar.
1: Yok.
0: Yani.
1: Ama hiç olmazsa o zamanın FIFA'sı o zamanın FIFA'sı bir tavır koyabiliyormuş değil mi? Yani ya. Hani illa oynayacaksın deyip Galler'le oynatmış ve elenmiş. Bugün baksana yani.
0: Şimdiki FIFA Trump'ın arka bahçesi diyeceğim yani.
1: Tabii ki
0: yani.
1: Canım yani. Şu kupayı neredeyse Trump'a verecekler yani.
0: Aynen öyle bir durum
1: böyle
0: var.
1: Böyle bir tablo.
0: Şimdi 58'in çok heyecanlandırmasının sebeplerinden bir, gerçekten futbolcularda oyuncu galerisi inanılmaz olağanüstüydü. İşte Pele'den bahsettik, Garincha'dan bahsettik, Didi var, Vagallo var, Zagallo var. Bunlar Brezilya cephesindeki isimler. Fransa'da Fontaine var.
1: Fontaine
0: gerçekten unutulmayacak isimlerden biri. Raymond Kopa yine unutulmayacak isimlerden bir tanesi. Şimdi bakıyorum hemen notlarıma. Fontaine'in 13 gollük bir rekoru var efendim.
1: 6
0: bugün.
1: Maçta.
0: Bu rekor hala kırılmış değil.
1: Aynen. 6 maçta 13 gol ve hala o rekor duruyor. O rekor kırılamadı. Çok ilginç mesela değil mi? Yani bir yandan da biz hani daha oyuncu değişikliğinin olmadığı, hani dinleyiciler yanlış anlamasın ama futbolun daha hala ilkel olduğu dönemden bahsediyoruz. Ama o dönemdeki rekorlar
0: hala
1: bugün
0: kırılamadı.
1: Hala kırılamıyor yani.
0: Ama onda bir de şu da var, mesela ben o ilk programda söylemiştim. Mesela offside vesaire gibi bazı kuralların halen tam anlamıyla şu andaki gibi olmaması da hani biraz daha maçların gollü geçmesine sebep oluyor.
1: İyi de o dönemin futbolu da
0: kıran kırana o başlıyor.
1: Kıran kırana yani hani. Yani düşünsene yani şimdi çocuğu oğlanı maça göndereceksin. Helallik alıp gönderiyorsun.
0: tabii her bakımdan öyle gerçekten. Çünkü şey de var hani siyasi çekişmelerin olduğu dönemler de var. Öleceğim diye korkuyla maça çıkan da olmuş işte geçen anlattık onu da
1: yani. Ölen de oldu
0: bu,
1: öldürülen de oldu.
0: Ölü bulundu diyelim ona biz.
1: Yani.
0: Ölü bulundu diyelim. Şimdi 1958'e devam edeceğiz. Birkaç notum daha var sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir hızlı geçiyorum. Brezilya'nın turnuva içindeki yükselişi kusursuz başlamadı aslında diyor. İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar ve Dünya Kupası tarihinin golsüz geçen ilk maçı da bu.
1: Evet.
0: Hiç bekler misin Brezilya-İngiltere maçının gol olmamasını ki?
1: Çok hani
0: bir yandan diyorum ki ben offside yok, şu yok, bu yok, bol goller oluyor. 12 gol olmuş, 8 gol olmuş maçlarda 0-0 bitiyor. Bu da çok acayip.
1: Çok ilginç yani. Ama bir anlamda da şey Selin, bu ya bugünün futbolunun da teknik anlamda, taktiksel anlamda yöntemlerinin geliştiği de bir dönemler bunlar artık. Hı hı. Yani çünkü 0-0 bitme ihtimali 4 yıl önceki Dünya Kupası'nda hiç yok yani. Evet. Ama burada demek ki bir de hani hakkını da teslim etmek lazım. Evet, Brezilya hani futbolunu futbolun akrobasisi anlamında, futbolun estetik güzelliği anlamında en keyifli ülkelerden biri hala. İngiltere'de futbolu, o futbol dediğimiz spor dalının kuruluşuna damgasını vurmuş ülke. Haliyle bu iki takım arasındaki maçı 0-0, yani bu iki takım arasında 0-0 bitmesi hani şaşırtıcı, doğru, ama bana böyle wow çok şaşırtıcı gelmiyor. Hani mesela yani o zamanki ne bileyim Uruguay ile Türkiye olsa ya da hadi Uruguay'ı geçtim ya da başka bir ülke olsa, yani Mısır'la Türkiye oynasa, Suriye ile Mısır oynasa haliyle 0-0 bitme ihtimali çok çok düşük.
0: Evet, doğru söylüyorsun böyle düşündüğün zaman da. Ve Fransa'ya yine bir ayrı başlık açılmış efendim. Fransa'da turnuvanın en güçlü hikayelerinden birini yazdı diye Fontaine'den bahsetti.
1: Evet.
0: 6 maçta 13 gol atmak gerçekten çok zor bir
1: 13
0: şey.
1: 13 gol atmış da neredeyse yarısını batı almaya yapmış yani.
0: Doğru, 6-3'lük maç var değil mi?
1: 4 tane batı almaya yapmış.
0: 4 tane oraya atmış. Bu arada Fontaine hani yıllar sonra Pele'ye sordukları zaman 2004 yılında dünyanın en büyük futbolcuları kim diye sordukları zaman Pele'ye, Pele'nin direkt söylediği isimlerden bir tanesi Fontaine.
1: Kendi hafızada kalmıştır tabii ki.
0: Kendi ülkesinde de yine 2003 yılında son 50 yılın en iyi Fransız futbolcusu olarak seçilmiş.
1: Evet.
0: Bu arada futbol kariyerinde bir de 3 kere de ayağını kırmış. Buna rağmen de bunları yapıyor bu adam.
1: Yani o, ama işte gerçekten o dönemki hani futbol oynayan insanlar, ya yani bugün düşünsene şimdi futbolcular bir takıma transfer olurken öncelikleri ne? Birinci önceliği.
0: Para.
1: Hani ikinci önceliği, bu takım Şampiyonlar Ligi'nde midir, iyi midir, kötü müdür vesaire, ben burada kendimi daha fazla parlatabilir miyim falan. O dönem şey yok, o dönemin futbolcular için gerçekten idealist denebilir.
0: Evet.
1: Yani 15 gün boyunca sen bir vapurla çok zor şartlarda kıta değiştirmek falan. O yüzden hani futbolun hala belki insanların o hani arada özlüyoruz dedikleri o amatör ruh dedikleri durum var ya.
0: Evet.
1: Hani biz aslında biraz bu tarihlerde o ruhu da anlatıyoruz yani.
0: Evet. O halde 58'in böyle flash bilgilerine geçiyorum efendim. Bir psikolog raporuyla başlayacağım. Ne alaka diyebilirsiniz. Brezilya takımının psikoloğu turnuva öncesi bir rapor hazırlıyor efendim. Pele için diyor ki henüz çocuk diyor, sorumluluk alamaz diyor. Garinçe için de diyor ki zeka seviyesi düşük. O çok önemli bir şey yalnız, bu taktik anlayamaz diyor. Ama teknik direktör, Brezilya teknik direktörü alıyor, kağıdı yırtıyor, sahaya sürüyor ve işte hala Pele'de, Garinçe'de hala futbolun en efsane isimlerinden biri olarak.
1: Hala futbolun kralı kaldı, kralları. Doğru. Denebilir. Ağlayan çocuk başlığımız. Sen bahsettin ama biraz detaylı bir şekilde anlatayım. Finalde İsveç'e gol atan Pele maç bitiminde omuzlarda taşınırken tabii hıçkıra hıçkıra ağlıyor.
0: Nasıl ağlamasın?
1: Daha, çünkü 17 yaşında, hatta şöyle 17 yıl 249 gün kazanıyor bu kupayı ve bu kupa hala Dünya Kupası'nı kazanan en genç futbolcu olarak tarihte duruyor. Duruyor. Herkesin hafızasında da
0: evet.
1: duruyor.
0: Doğru.
1: Bu çok ilginç. Yani mesela Fontaine vesaire birçok oyuncuyu yaparız ama Pele ismini futbolla hiç ilgilenmeyen
0: de bilir. Aynen öyle. Şimdi Fontaine'den çok bahsettik ve işte az önce siz bahsediyorsunuz işte futbol neden oynuyor? Para diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Burada öyle bir imkansızlıklar var ki Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz. Rekoru kırılmadı diyoruz ama garibim bunları atarken kramponu bile yok. Arkadaşından ödünç aldığı kramponlarla, takım arkadaşı Brew'dan ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Turnuvanın rekor hala onda. Ayakkabısı
1: ben sana
0: yok.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi sen böyle anlatıyorsun.
0: Yani koskoca yani, Dünya Kupası'na gidiyor, ayağında krampon
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, ödünç alıyorsun. Ve o ödünç aldığın kramponla tarih yazıyorsun.
0: Evet.
1: Bizim bu programı futbol yöneticileri dinlesinler. Samimi olarak söylüyorum. Futbolculara böyle ders gibi dinletsinler bunu yani. Hani bakın yani bakın, bu adamlar sayesinde bu kadar para kazanıyorsunuz. Öyle maç başına şu kadar milyon euro prim, bu kadar milyon euro prim
0: paramı almazsam idmana çıkmam.
1: Aynen öyle. O yüzden hani futbol kulüpleri yöneticilerine çağrımızdır yani. Gerçekten etkili olur. Bence hiç olmazsa elinizde bir gerekçe olur.
0: Evet.
1: Yani diyelim, diğer bilgiye geçeyim. Uğursuzluk korkusu. Şimdi ev sahibi İsveç'te, Brezilya'da sarı forma giyiyor. Kura sonucu İsveç, bunlar kura çekiyorlar hangisi sarı formayı giyecek diye. Çünkü Brezilya'nın 1950'de biliyorsun beyaz forma kabusu var.
0: Evet, uğursuz geliyor.
1: Travma, uğursuz geliyor diye İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado son anda bir piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirecek diyor.
0: Kendime yakın
1: onları
0: hissettim.
1: Onları öyle hissettim.
0: Hurafe. Ben tam de olsam aynen. Ben de bunu söylerdim yani.
1: Ne yapacak? O çağ... Ya, o...

0: penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şey de değil bu, penaltı kullanan ve eldiven kullanan modern kaleciliğinde halen de öncüsü Sovyetler Birliği'nin Yaşin.
1: Yaşin hala da eldiven, yani düşünsene eldiven kullanan, yani eldivenin ilk kullanıldığı, kullanılmaya başladığı isim. Evet. Oraları anlatıyoruz efendim, yani ta oralardayız daha, yani.
0: Futbolun beşiği.
1: Evet, biraz önce söyledim bu Garicha'nın fiziksel görünüşüyle ilgili. Doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bazı görüntüleri hala var video paylaşım sitelerinde Garicha'nın. Ve bu durum yani turnuvaya katılan birçok takımı da, ülkeyi de yani çok şaşırtıyor. İsveç özellikle. Çünkü İsveç'i yeniyorlar. Ve ciddi şaşkınlığa sebep oluyor. Hani yani bu kadar fiziksel anlamda tuhaf görünen, tırnak içinde tuhaf kullanıyorum, görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye, böyle bir ilginç anekdot efendim.
0: Ki yıllar içerisinde daha o sahaya kolu kırıklar mı çıkmayacak ki, onları da konuşacağız. 1962'ye gidelim o zaman. Şili'ye gidiyoruz efendim. 62 Dünya Kupası da 30 Mayıs 17 Haziran tarihleri arasında Şili'de oynanıyor. Burada da finalde Brezilya yine Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oluyor. Daha önce bunu İtalya başarmıştı 34 ve 38'de. Brezilya'da İtalya'nın ardından ikinci kez üst üste iki kere kazanan takım oluyor. Ama Şili ile ilgili aslında önünde bir dram da var. Evet. Bununla da çok fazla konuşuluyor.
1: Valdiva merkezli 9.5 büyüklüğünde bir deprem.
0: Evet.
1: Yani Şili'de. Şili hala bir deprem kuşağı ama bunu yapı stoğunu yenileyerek ya da buradaki ilgili mevzuatları değiştirerek ya da dinleyicilere şöyle söyleyeyim, bizim yapamadığımızı yaparak 9.5
0: hem de
1: büyüklüğündeki bir depremden bahsediyoruz. Okyanus kıyısında bizim bizden çok çok farklı. Biz çok daha yani yedileri vesaire, bunları konuştuğumuzda facianın boyutu çok yüksek ve hemen 9 Mayıs 1960'ta bu deprem meydana geliyor. Haliyle ülke yerle yeksan oluyor o dönemde. Yani hiçbir şeyimiz yok ama her şeyi yapacağız 62 Dünya Kupası'na. Biraz ülke aslında hani ayağa kalkması, hayat bulmasını da sağlıyor bu durum. Benzer bir tablo Batı Almanya için de geçerli. O yüzden tabii önceden planlanan birçok şehirde turnuvalar, maçlar yapılamıyor. Yetiştirilemiyor. Ciddi bir harabeye dönüyor ülke. Ama daha sonra dört şehirinde bu turnuva düzenleniyor efendim.
0: Yani 1960 Şili depremi gerçekten 20. yüzyılın en güçlü depremi olarak tanımlandığını da sizlere aktaralım. Formatına baktığımızda 1962 58'e daha yakın ama yine tuhaf. Hani 58 için tuhaf kelimesini kullanmıştık. Bunda da vardı. Yine 16 takım var. 4 gruba ayrılıyor. İlk 2 takım çeyrek finale yükseliyor. Puan eşitliklerine gerektiğinde de playoff mantığı kullanılıyor efendim. Yani 1954'teki yarım lig usulünden çıkıyor ama bugünkü usul ile halen henüz ulaşmış değil. Devam edelim efendim. Turnuvanın en sert ve en karanlık yüzü.
1: En kanlı.
0: En
1: hatta
0: karanlık şiddeti. Şili 1962 en kanlı Dünya Kupası olarak nitelendiriliyor.
1: Şili-İtalya maçı. Şöyle söyleyeyim mi? Yani bu arada bu maç 1966'da, birazdan anlatacağız, sarı kırmızı kartların formatında da değişikliğe sebep oluyor. Yani şöyle, ben bunu okuduğumda ilk şey aklıma geldi. Ya illa hani şey derler ya, birinin ölmesi mi gerekiyor?
0: Evet.
1: Gerçekten birilerinin yaralanması gerekiyormuş. Çünkü resmi metne göre, FIFA'nın resmi metne göre bu maça dair en az bir yumruk, bir kırık bir burun, iki ihraç, birkaç polis müdahalesi var. Ve İşte bu kaotik durumdan dolayı daha sonra hakemliğe dair de hakemlerin disiplini, dili, sarı kart, kırmızı kart formatlarında da değişikliğe bu maç öncü oluyor bir anlamda.
0: Evet,
1: bu maçtaki kanlı sahneler diyeyim.
0: Evet, bu yaşananlar ve Şili, ev sahibi takım Şili gerçekten de yarışmacı gibi bütün böyle şeylerde oynuyor. Ev sahibi takımı Şili önce İsviçre'yi 3-1, ardından İtalya'yı 2-0 yeniyor, çeyrek finale çıkıyor. Sovyetler Birliği'ni eliyor ki o zaman hani az

0: Önce bahsettik Yaşin'i Sovyetler Birliği'ni yenmek de onu geçmek de çok kolay değil kalede tabii. Yaşin varken. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybediyor. Üçüncülük maçına baktığında da Yugoslavya'yı 1-0 yenerek şu anda da hala tarihindeki en iyi kupa derecesini elde ediyor.
1: En büyük başarısı üçüncü olmak. Burada da Brezilya üçüncü kez kupayı kaldırıyor. Üçüncü kez. Ama... Şampiyon yok, ikinci kez şampiyonlu, üçüncüye geçeceğiz evet, onu da anlatacağız.
0: Ama Pele'yi kurban ediyor bu maçta. Pele bu turnuvada maalesef sakatlanıyor. Ama
1: yerine
0: burada kasti
1: geliyor?
0: Bir şeyler
1: yerine
0: var.
1: Yerine kim geliyor peki Pele'nin?
0: Yerine
1: geliyor.
0: Sizin mazlumların. Mazlumların öncüsü.
1: Mazlumların demeyeyim ama çok iyi futbolcu gerçekten Garicha. Ya gerçekten hani ben hakkı, tarihte hakkı teslim edilmeyen futbolculardan biri olarak. Belki de hani çünkü şundan dolayı şimdi fiziksel görünüşünden dolayı sürekli bir şekilde itiliyor, kakalıyor. Ama Pele sakatlandıktan sonra Garicha inanılmaz bir performans ve gerçekten damgasını vuruyor. Şili 1962'ye Dünya Kupası'na damgasını vuruyor ve galibiyetlerde de
0: büyük
1: çok
0: rol
1: büyük
0: oynuyor.
1: Rol oynuyor, çok etkili.
0: Şimdi mesela burada bir bilgi olarak ben size vereceğim ama mesela Garinç'e hangi gezegendesin manşetini aktarıyor Şili'de gazeteler.
1: Evet.
0: Burada da işte aslında birazcık o fiziksel görüntüsünden dolayı da böyle bir manşet atıyor. Hani tamam şahane harika futbol oynuyorsun ama birazcık ona da atıfla Garinç'e hangi gezegendensin diye manşet atıyorlar. Gerçekten de hani Pele bir nevi sahneden çekilmek zorunda kalınca Garinç'e üzerine düşeni fazlasıyla yaptı diyebiliriz aslında.
1: Öyle ki gerçekten alkışlanacak bir tavır. Yarı finalde Garinç'e kırmızı kartla oyundan atılıyor. Oyundan atıldıktan sonra final maçında normalde oynayamayacak ama hani FIFA'nın anlatımına göre Şili maçının sonunda kırmızı kart görüyor. Fakat Şili kamuoyu ona o kadar hayran ki o dönemin devlet başkanı da destek veriyor buna. Ve bu girişim sonucunda Galicia'nın finalde oynama izni çıkıyor. Ben bunu şundan dolayı önemsiyorum. Yani kural olarak işte haksızlıktır falan vesaire. Ama mesela kendi ülkemizden örnek verelim. Hani Türkiye'nin yenilmesine, yarı finalde yenilmesine sebep olan bir oyuncu ve turnuva sizin ülkenizde, o oyuncuya o kadar hayranlık duyuyorsunuz ki ya finalde de oynasın, hakkı bunun diye devlet başkanı dahi, kamuoyu devlet başkanı dahi bastırıyor ve finalde oynama izni çıkıyor. Hani
0: yani şöyle çok basit bir şey söyleyeceğim. Haberlerini de yaparken gazetelerde, televizyonlarda işte yurt dışından takım geliyor bizle oynayacak. Aa en iyi oyuncuları sakat. Aa şahane, çok seviniyoruz.
1: Değil mi?
0: Çok seviniyoruz yani. Aa en iyi oyuncusu sakat diye, oynamayacak maçta diye seviniyoruz ama orada zamanda da o görseli görmek istiyorlar, kaçırmak
1: yani,
0: istemiyorlar.
1: Yani şimdi şöyle hani bir yandan işte maçlarda burunlar kırılıyor, ayaklar kırılıyor, kollar kırılıyor. Bir yandan da böyle sportif anlamda hani mükemmel bir tavır var yani.
0: Evet.
1: Sizi eleyen, sizin elenmenize, kendi ülkenizde üstelik
0: bir de.
1: Elenmenize neden olan futbolcunun siz tekrar oynaması için. Çünkü bu işte bana biraz şeyi anlatıyor hep, bu detayları görünce hep. Hani futboldan gerçekten keyif almaya, bir oyun o ve o oyundan keyif almaya çalışıyor izleyen. Ve
0: evet,
1: keyif veren ismi de oynatmak istiyorlar.
0: Evet.
1: Yanlış da yapsa, işte hatalı da olsa, ya ben seni izleyince keyif alıyorum. O yüzden oyna diyorlar ve oynuyor.
0: Ve izleyenleri de haksız çıkartmıyor. Yani harika, şahane de bir oyun sergiliyor. Finale baktığımızda Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya var efendim. Çekoslovakya önce öne geçiyor ancak Brezilya daha sonra 3-1'e çevirerek bu maçı da almasını biliyor. FIFA'nın yazılarında şöyle geçiyor. Bu finalin en önemli anlamı Brezilya'nın sadece yetenekli bir takım değil, yıldızı sakatlanınca bile kupayı alabilecek kadar derin ve olgun bir yapı olduğunu göstermesiydi diye FIFA'nın notlarında geçer.
1: Başka yıldız yok mu şimdi? Yani şimdi yani Pele'yi ayrı bir yere koyuyorum. O ayrı da işte Pele dışında da bir sürü yıldız var.
0: Evet, onlar
1: FIFA
0: da...
1: bile hakkını yiyor adamın yani. Daha ne diyeyim yani ya. Adam daha ne yapsın yani?
0: Peki.
1: Ya beğenmiyorsunuz da görünüşün. O beğenmediğiniz görünüşüyle de adam bir tarih yazmış yani.
0: Peki. O halde haydi ekstra bilgilere geçelim.
1: Geçelim.
0: Haydi geçelim. futbol değil meydanda ya, işte az önce aktarmıştık. En şiddetli maçları Dünya Kupası'nın burada yaşandı. İtalyan gazetecilerin Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazması da sebeplerden bir tanesi olmuş efendim.
1: Hadi ben de bir sürpriz misafir diyeyim.
0: Güzel bugün bir
1: de,
0: şey o.
1: Bugün de yaşıyoruz bunları ama şey çok keyifli. Sonrasında yaşananlar çok keyifli. İngiltere Brezilya maçında sahaya bir köpek giriyor. Köpeği kimse yakalayamıyor. Nasıl koşuyorsa artık. İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküyor. Köpeği kandırarak yakalıyor. Köpek Greaves'ın formasını eşiyor.
0: Bu arada köpekler çok heyecanlandığı zaman, çok hareket ettikleri zaman gerçekten böyle bir şey yapıyorlar. Yüksek ihtimalle orada köpekçeğin başına gelen de bu.
1: İşte Garicia bu olaya o kadar fazla gülüyor ki ve turnuvanın sonunda o köpeği alıp Brezilya'ya götürüyor.
0: Ya köpek kaderini değiştirmiş ya. Ya köpeğin de kaderi değişmiş. Şahane, güzel bir
1: şekilde
0: şey
1: evlat edinmek için çaba harcamış. Hani başından nasıl o kadar koştuğunun yanıtı sonunda var aslında. Hani evet. Bu kadar koştum ve sonunda mükafatını almış. Peki. İlginç bir olay.
0: Gol avarajı da efendim Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol avarajı sistemi kullanılmış. Bu da bu yılda gelmiş.
1: Ve biraz önce söylediğimiz, onu söyleyelim mi şimdi?
0: Söyleyelim.
1: Bahsedelim mi?
0: Bahsedelim.
1: Program açılışında bir şarkıyla
0: şu anda
1: yapmıştık.
0: Da böyle alttan ufak ufak veriliyor şarkı değil mi?
1: Bir ara tamam, Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul ediliyor bu. El Rock Dem Mundial.
0: Evet, az önce de dinledik.
1: 1962 yılında artık Dünya Kupası'nın işte o hani her yönüyle yani futbol yönüyle, işte futbolcuların neler yapacağı, nasıl oynayacağı, teknik anlamda ne olacağı, hakemlerin dili, işte bürokrasisi, hatta şarkısı dahi 1962'de evet. İlk resmi şarkı böyle yapılıyor efendim.
0: Ve şu anda da artık her sene Dünya Kupası, bu yıl kim söyleyecek, kime söylenecek diye halen de böyle bir geleneksel hale varmış durumda. Gol kralı karmaşası da var efendim. Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamlamışlar.
1: Son Pele'ye saygı diyelim. Bu gerçekten hani ya fair play diyorlar ya, anlatıyoruz. Ya fair play biraz buna dedir. Yani hani grup maçında Pele sakatlanıyor. O zaman sakatlanınca hep söylüyoruz. Çıkamıyorsun. Yani oyuncu değişikliği yok. Bu yüzden Pele topu her ayağına aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmiyor ve rahatça pas vermesine izin veriyorlar. Ve futbol tarihinin en beyefendi hareketlerinden biri, birileri hatta ortaya çıkmış oluyor efendim.
0: Şu anda olsaydı işte Çekoslovakya Fair Play ödülü alırdı milli takımı mesela. Tam öyle
1: yani,
0: bir
1: şu anda olmasına imkan var mı?
0: Mümkün değil. Mümkün değil diyoruz ve haydi biraz daha yakınlara geliyoruz. 1966.
1: Evet.
0: 1966 deyince İngiltere efendim Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. 11-30 Temmuz tarihleri arasında finaline baktığımızda da İngiltere Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-2 yenerek tarihinde ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alıyor. Turnuva 16 takımla düzenlendi. 3. Portekiz, 4. de Sovyetler Birliği oldu.
1: İlginç, bu kupada 1966 Afrika'dan hiçbir takım yok. Çünkü protesto ediyorlar Afrika'daki takımlar. Çünkü Afrika federasyonlarını kıta olarak doğrudan yer vermiyor. Afrika, Asya olarak böyle 2-3 kıtayı bir arada düşünerek yer veriyor. Afrika da buna itiraz ediyor. Bizi kıtamız, kendi kıtamız olarak. 1966 hala orada o sömürgeciliğin var olduğu dönem. Afrika'daki ülkelerde buna itiraz ediyorlar ve biz katılmıyoruz, gelmiyoruz diyorlar. O yüzden Afrika'dan hiçbir takımın yer almadığı kupadır İngiltere'deki 1966 Dünya Kupası.
0: Çok da şaşırılacak bir şey değil sanki katılmama sebepleri. Peki, ve bu turnuvada efendim, şimdi bir önceki turnuvada bakın müzik gelmişti. İlk olarak Dünya Kupası'nın müziği artık olmuştu. Bu turnuvada da maskot çıkıyor efendim. World Cup Willy adı da. FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk maskotu. Nasıl bir şekilde sorarsanız da bir aslan. Aslanın üzerinde İngiltere forması var ve 1966 yazıyor. Yani artık futbol yavaş yavaş modernleşiyor ve yavaş yavaş popüler kültürden de yararlanıyor. Evet. İşte dedik ya, hani bir öncekinde müzik vardı, bunda maskot vardı. Hani artık ufak ufak popüler kültürden de meyveler almaya başlıyor Dünya Kupası diyebiliriz. Ama kupanın çalınması çok acayip değil mi?
1: Yani kupa çalınıyor. Kupanın çalınması acayip, bulunması da acayip.
0: Yani tamamen.
1: Ne olmuştu peki?
0: Şimdi efendim, meşhur kupa çalınıyor, bildiğiniz kupa çalıyor. Evet. Jules Rimet kupası, o zamana kadar hala bu isimle geçiyor bu arada bu kupa. Mart 1966'da Londra'da bir sergiden çalınıyor. İşte herkes panik oluyor falan. Sonrasında bir fidye notu geliyor ama en sonunda yine bir köpek kurtarıyor. Aynen. Az önce sahaya giren köpek misali. Yani bir köpek kurtarıyor. Evet ki gerçekten Pickles adlı bir köpek tarafından bu kupa bulunuyor.
1: Bulunuyor. Hala da bu tarihte konuşulur, hala anlatılır. En bilinen bilgilerden bir anlamda biridir yani, meraklıları için.
0: Evet, meraklıları için.
1: Meraklıları için bilinen bilgilerdendir ama detay şöyle mesela, şimdi yavaş yavaş her kupanın bir sürprizi de olmaya başlıyor. Geçen 62'den bahsetmiştik. 66'nın sürprizi hiç böyle akla gelmeyecek bir ülke. Kuzey Kore.
0: Evet canım.
1: Kuzey Kore, çünkü öyle bir İtalya'yı 1-0 yenerek herkesi şok ettiriyor. Yani. Aynen yani öyle. İtalya. Çünkü İtalya iki kez Dünya Kupası'nı kazanmış bir ülke. Daha sonra çeyrek finale kalıyorlar. Çeyrek finalde Portekiz'e karşı 3-0 öne geçiyorlar. Tabii 5-3 yeniliyorlar daha sonra. Portekiz maçı çeviriyor. Ama hiç o döneme kadar futbolla ismi yan yana gelmeyecek bir ülke olarak Kuzey Kore ciddi fark yaratıyor.
0: Bu arada İtalya Kuzey Kore'ye bu yenilmesinden dolayı da kupa bitiminde ülkesine döndüğünde domateslerle karşılanıyor yani. Çürük domateslerle karşılanıyor. İtalyanlar ülkelerinin Kuzey Kore'yi kaybetmesini kabul etmiyorlar.
1: Aynen öyle. Biraz daha hızlanalım mı?
0: Haydi hızlanalım.
1: Dakikamız kısalıyor.
0: Nasıl geçelim?
1: Şimdi Dünya Kupası'nın finalinde bu ilk hat-trick yapan ilk oyuncu Hurst. İngiltere ile Batı Almanya. İki berabere kalıyor maç. Uzatmada Hurst, bu arada bu hala tartışılıyor. Evet. Şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor ve gol veriliyor. FIFA'nın hala bu gol mü
0: geçti
1: değil mi diye, geçti mi geçmedi mi diye tartışılıyor bu. Bu maça dair de ilk Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan oyuncu İngiliz yıldız Hurst efendim.
0: Peki o halde haydi kısa kısa ekstra bilgilerimize başlayalım.
1: Tabii
0: o zaman.
1: Ki.
0: Az önce söylediğim gibi havaalanında protesto neydi efendim? Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüklerinde öfkeli bir taraftar grubu tarafından karşılanıyorlar ve çürük domates yağmuruna tutuyorlar.
1: Ama bence elendikleri için değil, Kuzey Kore'ye elendikleri için.
0: Kuzey Kore onları, onların travması oluyor.
1: Biraz önce bahsettiğim İngiltere Batı Almanya finalde maç 2-2 iken Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor. Hakem golü veriyor. Bu arada hakem Sovyetler Birliği'nden, Azerbaycanlı bir hakem. Tabii o dönemde siyasi durum hala devam ediyor. Yani iddia o ki yıllar sonra bu hakeme sorduklarında hakem Almanlar diyor. Çünkü Almanlar Stalingrad ifadesini kullanıyor. Bu arada bugün Azerbaycan'da o hakemin adını taşıyan da bir stadyum var.
0: Onlar da demek ki katılıyorlar kendisine.
1: Aynen öyle.
0: Peki şimdi Brezilya 58 ve 62'nin şampiyonu Pele'yi çıkardı, yıldızlaştı dedik ama bu turnuvada Pele resmen dövüldü desek yanlış bir şey söylemeyiz. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denediler. Hakemler de bu sertliğe bir nevi göz yumdu aslında ve Pele'nin bu turnuva sonrasında verdiği bir röportaj var. Bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyor. Futbolu bırakma noktasına geliyor. Neyse ki daha sonra 1970'te geri dönecek, bırakma durumu yok ama işte tüm bu olaylarda sarı kart, kırmızı kart uygulamasının zeminini hazırlıyor efendim.
1: Diğer bilgi, biraz önce bahsetmiştim. Afrika kıtasından hiçbir takım 1966'ya katılmadı. Nedeni FIFA'nın Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan vermesiydi. Afrikalılar da kendi kıtamızda direkt katılım hakkı istiyoruz, yoksa biz yokuz diyerek boykot ettiler.
0: Ve biz de o halde 1970'lere gidiyoruz. Meksika'ya uzanacağız. 70 Dünya Kupası da 31 Mayıs 21 Haziran tarihleri arasında oynanıyor. Brezilya, yine Brezilya efendim, finalde İtalya'yı 4-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor. Batı Almanya 3., Uruguay 4. oluyor ve turnuva 16 takımla 32 maç üzerinden oynanmış ve toplamda 95 golün çıktığı bir turnuva haline dönüşüyor.
1: Ve bizim açımızdan da hep bahsediyorduk, kurallar açısından 1970 bir dönüm noktası. FIFA'nın resmi kurallar tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği bu turnuvada başlıyor. Evet, nihayet.
0: Nihayet. En sonunda birileri düşünmüş.
1: 1930-1970 oyuncu değişikliği başlıyor artık.
0: Bu turnuvanın şöyle bir özelliği var. Meksika 1970 finalleri artık dünya çapında da televizyonlarda renkli olarak böyle yayınlanmaya başlıyor ve artık tabii ki çok daha fazla kişiye ulaşıyor böylelikle televizyonlara gelince. Birçok insan evinde o konforda ulaşabiliyor.
1: Tabii orada şöyle bir tablo da var. Şimdi Meksika'da statlar irtifa olarak, yani yüksek yerlerde, haliyle sıcaklık çok fazla. Televizyonlardan rahat izleyebilsinler diye de maçlar genellikle öğlen saatine geliyor. Evet. Çünkü saat farkından dolayı. Öyle olunca futbolcular kavruluyorlar. İşte biraz önce söyledim ya, hani futbola öncelik verildiği dönemler.
0: Evet.
1: Oyunun kendisine, futbolcunun bir kıymeti yok. O yüzden hani kıymeti yok derken şu anlamda yok. Yani
0: sözü geçmiyor aslında.
1: Senin işin o. Aha, yapacaksın.
0: Evet. Onun sözü
1: öğlen
0: geçmiyor.
1: Sıcağın. Ben. Şimdi ama...
0: Evet ama yani aslında Meksika'da hani böyle coğrafi durumdan dolayı böyle sıcaklık, rakım tartışmaları falan var ama yine de hani maç öncesinde çok spekülasyon oluyor. Yani olmaz, şudur budur falan diye, ama gayet de güzel hani bu koşullarda oynanmaz denmesine rağmen futbol tarihinin en sevilen kupalarından bir tanesi ortaya çıkıyor.
1: Evet, kural anlamında da birçok detay anlamında da Meksika 1970, bir de artık sen de bahsettin, gerçekten o televizyonun artık evlere girmesi. Dünyada futbolu takip eden insan sayısının da ciddi şekilde artışına neden oluyor diyorum. Senin aktaracağın başka
0: özellikle
1: bilgi yoksa...
0: Özellikle ben bir notu aktarmak
1: tabii ki,
0: istiyorum.
1: Ondan sonra ekstra bilgi yok.
0: FIFA'nın resmi kurallarından bahsetmiştiniz. Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem, Ken Aston işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor. Ama onun yaptığı bir şey daha var. Ben onu sonradan öğrendim. Hakem kıyafetlerini düzenlemeye getiren kişi aynı zamanda.
1: Öyle mi?
0: Evet, herkes bak, tek iyiymiş. Tip olsun. Ama işte öğretmen asker olmasından kaynaklı bence buna bir çare bulmuştur diye düşünüyorum.
1: Öğretmen, asker, o disiplin getirmiş. Yoksa biz bu stadyuma golf pantolonuyla çıkanları gördük.
0: Aynen golf pantolonuyla çıkanlar vardı. Hemen kısa o zaman geçelim.
1: Geçelim ekstra bilgilere.
0: O zaman işte az önce bahsettiğimiz bu kırmızı kart, sarı kart olayı da nasıl ortaya çıkmış derseniz, işte efendim bu Ken Aston trafik lambalarından esinlenmiş. Yani sarı bir uyarı olsun, kırmızı da gönderelim şeklinde. Hani nasıl trafikte sarıda harekete geçiyorsunuz, kırmızıda duruyorsunuz. İşte buradan yola çıkmış.
1: Bu biraz şeyde de var. Oyuncular dillerden dolayı birbirlerini, hakemi anlamıyorlar bazen. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini hakem
0: seni uyarıyorum
1: anlatıyor.
0: Uyarıyorum diyor.
1: Hani bazen tepki, kırmızı değil sarı, bak seni uyarıyorum, üstüme
0: aynen
1: gelme.
0: Öyle.
1: Biraz aslında o farklı oyuncuların, hakemlerin dillerini ya da o farklı dilleri anlamamalarından kaynaklı.
0: Aynen öyle.
1: Böyle bir kart bilgisi oluyor. Şimdi Telstar topu bugün herkesin geçmişe dair o siyah beyazlı kare
0: evet.
1: Toplar. Herkesin olmuştur herhalde değil mi böyle bir topu?
0: Olmuştur.
1: Yani plastik toplar dahi o formda basılıyordu. İşte bu o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
0: Aynen öyle ve şöyle sonlara doğru baktığımızda yarı sahadan lob diye bir notum var. Çekoslovakya maçında orta sahadan vurduğu şut kalenin santimetrelerce yanından geçti. Gol olmadı.
1: El Salvador, Honduras. acayip bir şey. 1970 elemelerinde bu iki komşu ülke arasında maçlar böyle siyasi gerilimi de patlatıyorlar. Tarihe 100 saat savaşı olarak geçiyor. Gerçekten savaş bu arada. Askeri bir çatışmaya dönüşüyor. Maç binlerce insan hayatını kaybediyor. Ve bu savaşı hani gerçekten fitili bu maçta başlıyor. Bu maçta ateşleniyor. El Salvador kupaya katılıyor. Ama tabii maçlarını kaybedip ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. Bu anlamda hani bir futbol maçından 100 saat savaşı olarak tarihe geçen bir ve binlerce insanın öldüğü bir olay çıkıyor.
0: Ve az önce de söylemiştik, sakatlıklara rağmen oyunlar devam ediyor diye. İşte Almanların efsanesi Franz Beckenbauer'de omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmıyor. Gövdesine bir sargı bağlıyor ve maçı o şekilde tamamlıyor. O da son derece fedakarlığını orada gösteriyor.
1: Uruguay kalecisi Mazur Kievski topa hiç dokunmadan attığı vücut çalımı. Topa hiç dokunmadan vücut çalımı atıyor ve bu futbol tarihinin en estetik gol olmayan anısı. Vücut çalımı ifadesi.
0: Gol olmayan anısı. Peki o zaman Jairzinho'nun rekoruyla bit noktalayacağız.
1: Tabii ki.
0: Brezilya'nın sağ açığı Jairzinho turnuvadaki her maçta bir golü var efendim. Toplam 6 maçta 7 gol atarak kırılması zor bir rekor kırmış diyelim ve 1970'i de burada bitirelim. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Trump Netanyahu ile görüşürken Türkiye'ye F-35'i vereceğiz. Bununla İsrail'e saldırmayacak. Efendim Kıbrıs'a saldırmayacak. Yunanistan'a saldırmayacak. Bunlara karşı kullanmayacak diye bazı ifadeler kullandı. Bizim düşmanımız kim şu anda? Bizi tehdit eden kim? İsrail, Amerika, Yunanistan üzerinden yine Amerika, Rum kesimi üzerinden İsrail ve Amerika. Peki biz bu uçakları ne yapacağız? Yani vitrine mi koyacağız alınca? Kuş mu avlayacağız bunlarla? Biz daha önce gördük, Leopard tankları almıştık Almanya'dan. Dediler ki bunu teröre karşı kullanamazsın, PKK'ya karşı kullanamazsın dediler. E peki niye aldık biz bunları? Yani arşivimizde bulunsun diye mi alacağız? Milyarlarca dolar verip o uçakları hangarlarda mı tutacağız yani? Onlar bize saldıracak, biz onlara karşı kullanmayacağız. Yok ya, yok ya. Peki İsrail'e verdiğin F-35 uçakları Türkiye'ye kullanamaz diye bir garanti sağlayabiliyor musun? Hayır. Yunanistan'a verdiklerin için sağlayabiliyor musun? Hayır. Ha, Türkiye'ye verdiklerini onlara sağlarım. Neyse, söyleyecek laf çok, söyleyecek laf çok.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Kupanın izine hoş geldiniz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını keşfetmeye devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim, sadece kupayı kazananları değil, o kupanın bıraktığı izleri de konuşuyoruz. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Fonda 1962'nin işte o müthiş müziği var. Şimdi futbol deyince böyle insanların aklına biraz daha ritmik melodiler geliyor, böyle düdüklerin ve falan olduğu.
1: Tabii ki.
0: Ama bu dinlediğiniz parçada ilk resmi müziği olmasını taşıyor. 1962 Dünya
1: 62
0: Kupası.
1: 62 Şili, evet. İlk Dünya Kupası resmi müziği olarak, resmi şarkısı olarak Şili'de başlamıştı. Geçen programda bundan bahsetmiştik. O yüzden açılışları bununla yapıyoruz. Ama ilerlediğimiz, yenileri geldikçe onları da ekleyeceğiz. Yenileri gelene kadar bu şarkıyla, bu 62'nin Dünya Kupası müziğiyle devam edeceğiz. Çünkü anlatırken sadece ya biz de mesela çok şey öğreniyoruz. Bu dönemleri anlatırken sadece futbolun tarihine dair değil, futbolun nasıl geliştiğini de anlatıyoruz, evet. Ki hala o gelişim sürecindeyiz.
0: Gelişim süreci devam
1: sadece
0: ediyor.
1: Sadece avantaj şu oldu artık. 1974
0: artık geldik.
1: Tabii tanık olan birçok isimle konuşabiliyoruz çok rahat bir şekilde. 68'e, 70'e, 66'ya da tanık olan vardır ama artık 70'ler böyle yaş aralığı 60'ın üstünde olanlar ya hatırlıyorum, iyi biliyorum dedikleri ya da takip ettikleri insanlar. O yüzden onlardan da farklı detaylar alıyoruz. Bir anlamda onlar da ya kendi çocukluklarına ya da kendi gençliklerine geri dönüyorlar.
0: O halde haydi kaldığımız yerden başlayalım. 1974'teyiz efendim. 1974 Dünya Kupası Batı Almanya'da oynandı ve finalde Batı Almanya Hollanda'yı 2-1 yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Bu turnuvanın simgesel bir önemi var efendim. Kupa anlamında bir önemi var. Şimdi bu kupa 3 sene üst üste Brezilya kazanıyor. Brezilya kazanınca da bu kupanın adı 1970 Jules Rimet Kupası olarak söyleniyor ve bu kupa kalıcı olarak Brezilya'da kalıyor. Ne olacak bundan sonra? Yeni kupa gelecek haliyle. Evet. Ve işte 1974'te yeni kupa geliyor ki o kupa halen de günümüze kadar kullanılan bir kupa. 1971 yılında tasarlanıyor İtalyan Silvio Gazzaniga tarafından ve bir seçimle kabul ediliyor. Günümüze kadar da aynı dizaynda gelen bir kupadan bahsediyoruz.
1: Ya bu Gazzaniga'dan bahsetmişken bu aynı zamanda UEFA Kupası ve 72'de UEFA Kupası, 73'te de UEFA Süper Kupası'nı tasarlayan aynı kişi.
0: Demek ki biliyormuş bu işi. Ona vermişler.
1: Tabii ki. İşi bilenine bırakın.
0: Evet, onu vermişler. Kupanın üstünde eski ve yeni sahiplerin adları altın harflerle kazınmış bir durumda ve tüm ülkelerin bayrakları da yerleştirilmiş durumda. Böyle bir kupa var. İnşallah bu kupa bir gün Türkiye'ye de gelir diye İnşallah. Ben bir araya bu temennimi eklemek istedim.
1: İnşallah. Tabii bu 74 Batı Almanya'da aslında bir anlamda da Dünya Kupası tarihi anlamında en sıkıcı denilen Dünya Kupası turnuvası.
0: Evet.
1: 74'te çeyrek final ve yarı final. İki ayrı grup hala devam ediyor. Yani şöyle dinleyicilere aktaralım. Hani bir gruplar var. İnsan, katılıyorlar ülkeler. Sonra oradan ilk ikiye çıkanlar ayrı bir gruba geçiyor. Yani son 16 falan yok hala. O düzen hala devam ediyor. Daha Dünya Kupası hala işte o gelişimini devam ettirme sürecinde. Ne? Hava koşulları da çok.
0: Hava koşulları aslında hani o zaman da yine Reuters'ın aktardığı bilgileri sizlerle paylaşalım. O dönemin organizatörleri en iyi tahmini seçmek için, hava durumu seçmek için bilgisayar tahminlerinden yararlanıyorlar. Ancak yine de tahminler istedikleri gibi olmuyor. Çünkü genel olarak turnuva soğuk ve yağışlı havalarda oynanıyor. Yani bir önceki Meksika'da işte Meksika 70'te böyle güneşli hava var. İşte orada da acaba bu güneşten futbolcular etkilenir mi? Şöyle olur mu? Bunun hesabını yaparken alın size işte soğuk ve yağışlı hava, oynayabilirsiniz.
1: Tam öyle oluyor. Tabii her Dünya Kupası'nda bir yıldız ülke çıkıyor. Evet. Burada da biz kimi görüyoruz? Hollanda'yı.
0: Hollanda'yı görüyoruz.
1: Bizim ülkemizde daha çok portakallar
0: hala
1: diye
0: öyle
1: tarif ediliyor. Bunun dışında bir de 74 Dünya Kupası'nda en önemli ülkelerden biri Zaire.
0: Evet.
1: Yine FIFA kayıtlarına göre Dünya Kupası'na finallere çıkan bir anlamda Sahra Altı Afrika takımı oluyor. Haiti ise kupanın en küçük sürprizlerden birini yaratıyor. İtalya'ya attığı gol. İtalya'nın bu Dino Zoff Hazreti 1142 dakikalık gol yememe
0: sen
1: serisini
0: 1142
1: bitiriyor.
0: 1142 dakika gol yeme, sonra Haiti'den gol ye.
1: Evet.
0: Olacak iş değil.
1: Ya o anlamda hem Afrika hem Karayipler adına tarih yazılan bir kupa, bir turnuva.
0: Evet, böyle
1: 74.
0: Anekdotları var. Ev sahibi Batı Almanya'nın finale gidiş yolunda en unutulmaz maçlarından biri de kuşkusuz Polonya ile oynanan maçtı. Az önce hava şartlarından bahsettik. Maçın zemini suyla kaplanmış bir alanda oynuyorlar. Tam anlamıyla bir çamur, sinir harbi içerisinde. Hani işte bir önceki 70 yılındaki güneşli hava nerede? İşte burada gerçekten bu, özellikle bu maçta çamur ve sinir harbi olarak adlandırılıyor. Ve o maçı Batı Almanya Gert Müller'in golüyle kazanıyor, finale çıkıyor. Ve işte 1974 bize şunu söylüyor: yani tamam, futbol güzel, seyrediyoruz, estetik, şık değil. Bunun yanında kabalık da var, bunun yanında müthiş bir sertlik de var ve buna karşı çok dayanıklı olmanız gerekiyor. Bize
1: evet,
0: bunu
1: yani
0: öğretiyor.
1: Kondisyon,
0: futbolda bunu
1: tabii ki fiziksel
0: gösteriyor.
1: Güç ve kondisyon. Bugün de hala Selim maçlarda maç süreleri uzarsa eğer beraberlik durumlarında
0: tabii,
1: falan.
0: Güçlüklerini görüyoruz.
1: Tabii hep o kondisyonun ne kadar önemli oldu. Aslında o dönemde daha çok. Çünkü bugünkü teknikler yok. Bugünkü o işte alttan ısıtmalar, sahanın derecesi vesaire yok. Haliyle
0: nerede?
1: Hala biz futbolun aslında teknik anlamda çok iyi olanlar var tabii ki. Ülkeler anlamında da Brezilya falan. Hem estetik olarak da güzel geliyor. Ve aslında futboldan da keyif alınan yan burası.
0: Evet.
1: Ama işte 70'lerin ya da daha öncesini 80'lerde diyebiliriz, ama geriye doğru gittiğimizde fiziksel gücün, kondisyonun hala birincil olarak tekniğin değil.
0: Evet.
1: Çünkü imkan yok. O çamurun içinde ne kadar adam eksiltebilirsiniz, ne kadar çalım atabilirsiniz vesaire. Hala o fiziksel gücün etkili olduğu dönemlerdeyiz ve haliyle Batı Almanya, o Alman tırnak içinde panzeri diye tarif edilen dönemler, haliyle fiziksel güçlü olan,
0: güçlü
1: ayakta
0: olan
1: kalan
0: kazanıyor.
1: Çok teknik olması ile birlikte bugünkü kadar ön sıralarda değil hala.
0: Normalde herkes aslında Hollanda'yı daha favori görüyor burada. Yani Hollanda ve bir Cruyff efsanesi vesaire var. Ama bunlara rağmen bu Batı Almanya'nın üstünlüğüyle, galibiyetiyle, kupayı almasıyla bitiyor diyelim. Ekstra bilgilerimize geçelim mi?
1: Geçelim.
0: Hızlı hızlı. Cruyff'un dönüşü var. Şimdi İsveç maçında Johan Cruyff rakip savunmacıyı öyle bir çalımla geçiyor ki bu hareket bir futbol literatürüne geçiyor ve Cruyff Turn, yani Cruyff'un dönüşü olarak adlandırılıyor. Ve işte o döndüğü futbolcu Olsen'a da soruyorlar yıllar sonra, işte o anda sen ne hissettin diyor. Ben diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diyor. Artık o nasıl bir hızla geçmiş, nasıl bir çalımla geçtiyse ben o anda diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diye cevap veriyor. Yazık.
1: Böyle saniyenin onda bir oranında böyle bir şey olur. Haliyle onu böyle o anı tarif edemezsiniz yani.
0: Değil mi?
1: Hafızadan
0: hakikaten
1: gider.
0: Öyle olmuş yani.
1: Bir diğer bilgi, Brezilya-Zaire maçında. Bu gerçekten hani tarih bunu komik mi trajedik mi diye tarif etmiş ama bence trajedik. Çünkü Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlandığı sırada Zaireli oyuncu Ilunga barajdan fırlıyor, topa vuruyor ve topu uzaklaştırıyor. Haliyle o dönemde tribünlerde ya da televizyon başında olanlar, ki artık televizyondan takip ediliyor, ciddi anlamda gülüyorlar. Kuralı bilmediğini düşünüyorlar. Ama yıllar sonra Ilunga o hareketi kuralı bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun demiş ki eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz. Bu tehdidi hem protesto etmek için hem de 4 gol yemeyelim diye, zaman geçirelim diye yapmış bunu. Durum bu yani.
0: Ama bu böyle bak, birkaç şey sonra gene karşımıza bunlar çıkacak.
1: Evet.
0: Gene böyle olaylar karşımıza çıkıyor maalesef.
1: Bu tarihlerde Dünya Kupası'nda böyle şaşırtan bilgiler, hatta işte ta biz 30'lara gittiğimizde de görüyorduk bunları. 30'ları anlatırken.
0: Çok içlerindeymiş.
1: Yani futbolun içinde hep bir siyaset
0: hep varmış.
1: Var.
0: Hep
1: o varmış. Zaman daha görünür.
0: Evet, onu söyleyecektim. Daha görün, daha gözünü soka soka yani.
1: Tabii bir de hayatları yani söz konusu ki yalan da değil. Daha önce öldürülen futbolcudan bahsetmiştik.
0: Evet.
1: Önümüzdeki dakikalarda ya da diğer programlarda gerçekten öldürülenlerden de bahsedeceğiz. Böyle.
0: Böyle. O zaman son olarak da şunu ekleyeyim ben de. Carlos Casali, sarı ve kırmızı kartlar efendim aslında 1970'te icat edilmişti. Bir öncekinde de biz sizlere aktarmıştık. Ancak ilk defa bu turnuvada gösterilmesi nasip oldu diyelim. Ve 1974'te bir futbolcuya, yani Casali'ye gösterildi ilk kırmızı kart diyelim ve Haydi böyle 78'e geçelim. 1978'deyiz. Arjantin'deyiz efendim. 1-25 Haziran tarihleri arasında oynandı bu Dünya Kupası. Finalde de ev sahibi Arjantin Hollanda'yı uzatmada 3-1 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu aldı. Bu Hollanda'nın makus talihi burada da devam etmiş ve Arjantin'in de güzel bir yükselişiydi 1978.
1: Tabii yine burada da Arjantin'de askeri junta var. Evet. 78 Arjantin'de, yani Arjantin'de 76 ile 83 arasında on binlerce insanın hayatını kaybettiği ya da kaybedildiği bir junta dönemi var. Ve bu junta yani insan hakları ihlalleri falan diye böyle yumuşatmak istemiyorum. Bayağı insanları katlediyor. Haliyle Dünya Kupası da falan. Evet, Dünya Kupası da bunun gölgesinde gerçekleşiyor. Ve yine bu junta kendi iktidarını meşrulaştırmak için Dünya Kupası'nı aslında böyle biraz vitrin gibi kullanmayı istiyor. Tıpkı İtalya. 30'larda Mussolini gibi.
0: İtalya gibi. Tabii ki. Evet.
1: Yani Mussolini gibi 38'deki işte Almanya bunu yapmaya çalışıyor kısmen. Ve daha sonraki bütün diktatörlükler ya da tırnak içinde özgürlükçü görünen kendilerini öyle tarif eden ülkeler bu Dünya Kupası'nı hep kendi iktidarlarını meşrulaştırmak ya da propagandasını yapmak için kullanıyor. 78'deki Arjantin Dünya Kupası da bu diktatörlüğün gölgesinde gerçekleşiyor. Öyle ki sürgünde olan Arjantinliler protesto vesaire ediyorlar ve bu turnuvada da protestolar devam ediyor o anlamda diktatör rejimine.
0: Ve formatına bakalım. Format yine değişik bir format. Yani her şeyde neredeyse değiştire değiştire geliyorlar. Üstüne kata kata mı gidiyorlar, bitire bitire mi gidiyorlar bilemiyoruz ama yakında ulaşacağız şu andaki formata. 74'te klasik çeyrek final ve yarı final yolu yok efendim bu sefer. Önce dörtlü bir grup ilk turu oynuyor. Her grubun ilk ikisi ikinci bir tur aşamasına geçiyor. Bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri de doğrudan finale çıkıyor. Yani turnuvada yine bir ara grup sistemi vardı diyeceğiz. Ve bu model tutmuyor. Türkçesi tutmuyor. Yani burada bir deneme yapılıyor ama daha sonra bu derhal terk ediliyor. Olmayacağı anlaşılıyor.
1: Ya burada bu ilginç bir tabii bu 78'de mesela her artık biz kuralların yavaş yavaş böyle daha fazla geldiğini görüyoruz ama mesela ilk penaltı atışları kuralı da bu turnuva için tanımlanıyor. Bu turnuvada çıkıyor. Ama 78'de hiçbir penaltıya gidilmediği için maçlarda
0: işte,
1: kullanılmıyor.
0: Kırmızı kart gibi.
1: Kırmızı kart gibi.
0: Aynen
1: yani
0: onlar gibi.
1: O 70'te oluyordu. 74'te kullanılmadı. 78'de penaltı çıkıyor ama penaltılık bir maç olmuyor hiç. Tabii
0: şey
1: burada
0: yok.
1: Biraz artık yavaş yavaş Afrika futbolunun da geliştiğini görüyoruz. Evet. Tunus Meksika'yı 3-1 yeniyor. Ve bu Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti olarak tarihe geçiyor.
0: Şimdi Hollanda'ya bir yine parantez açmak istiyorum ben. Hollanda makus talihi demiştik. Bir de bu sefer Cruyff da yok yani bir önceki de.
1: Neden yok?
0: Yok.
1: Neden yok? Çünkü o da dikta rejimini hem protesto ediyor hem de kaçırılmaktan korktuğu için gelmiyor.
0: Evet, kaçırılmaktan korkuyor ve Cruyffsuz Hollanda işte aman ne yapar diye konuşuluyor. Nitekim maalesef yine talihsiz bir jenerasyon işte finale kadar gidiyorlar ama Hollanda yine yok.
1: Evet, turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri Batı Almanya'nın çöküşü. Son şampiyon Almanya 74'te.
0: Bir şey diyeceğim, bir şeylere dikkat ettim ben şunlara. Son şampiyonlar genelde ilk maçlarında hep böyle bir hüsran yaratıyorlar biliyor musunuz? Birkaç tane daha örnek vardı.
1: En güzel olan ne biliyor musun? Ve istikrarlı olan. Yani Dünya Kupası'nda gerçekten bu tarz sürprizler hala oluyor. O dönemde de oluyormuş. Çok keyifli. Adını da verelim yenen son şampiyonu. Yani Avusturya 3-2 yeniliyor ve Almanya, Batı Almanya düzeltiyorum. Batı Almanya eleniyor. Elenmesi de böyle. Yani Batı Almanya'nın. Tabii bir de...
0: Yoksa.
1: Tartışmalı şeye geçelim mi?
0: Geçelim.
1: Yani 1978'in en tartışmalı Arjantin-Peru maçı.
0: Evet ya bu hep varmış bunlar diye içimden geçiriyorum, içimden geçirmiyorum, sesli de söylüyorum. Yani futbolda hep varmış.
1: Maalesef. Yani hep varmış derken bir şeyleri meşrulaştırmak adına söylemiyoruz.
0: Yok hayır,
1: ama varmış.
0: Varmış yani.
1: Yani ikinci grup aşaması. Brezilya tabii aynı anda maçların oynanması meselesi de biraz buna
0: tabii,
1: bu biraz gerekçe oluyor. Evet. Şimdi şöyle bir tablo var. Arjantin Peru ile oynayacak. Peru'yu 4 farklı şekilde yenmek zorunda. Yenemediği durumda Arjantin elenecek. Evet. Ve o maç 6-0 bitiyor. Arjantin 6-0 Peru'yu yeniyor. Hala bu tartışılıyor bu arada. Yani burada tabii güçlü siyasi bağlantılar var. İşte Arjantin'in Peru'ya yardım ettiği tahıl vesaire. Falan. Bir de Arjantin'de bir dikta rejimi var. Haliyle bu yani
0: kanıtlanmış bir şike değil ama.
1: Değil ama bakıldığında şike gibi de.
0: Yani FIFA şöyle görülüyor. Söylüyor, daha yumuşak bir şekilde Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı sonuçlarından biri diyor.
1: Aynen
0: bu
1: öyle.
0: Bu şekilde yumuşatarak karşımıza çıkıyor. Finale baktığımızda Buenos Aires'te oynandı final ve Kempes önce Arjantin'i öne geçiriyor. Hollanda daha sonra beraberliği buluyor, maç uzatmaya gidiyor. Ancak Hollandalılar maçın normal sürenin son saniyelerinde Rezenbinik'le top direğe takılıyor. Yani o çok böyle milimlik bir şeydi yani. Hatta ben görüntüsüne falan da baktım. Kupayı alacaktı ama kupayı almayı bırakın, maç uzatmaya gidiyor ve daha sonra hatta kupayı milimle yaklaşan ama alamayan şeklinde Hollanda'ya ikinci kez böyle de bir yafta veriliyor efendim. Böyle de bir durum oluyor. Bu maçta 3-1 Arjantin kazanıyor efendim.
1: Maalesef. Ama bir ülkenin daha, yani Hollanda portakalların tarif olarak doğuşunu izledik. Keza Afrika içinde o anlamda futbolun artık daha geniş kıtalara yayıldı. Yani Afrika, Asya'yı daha önce örneklerini vermiştik. Yayıldığını görüyoruz diyorum.
0: Görüyoruz ve haydi ekstra bilgilere bakalım.
1: Buyurun lütfen.
0: Az önce bahsetmiştik, bir propaganda sahnesi. Bu daha önce de yapılan bir durumdu. Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Ancak yıllar sonra ortaya çıkacaktı ki maçların oynandığı stadyumlarda sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların korkunç işkenceler gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
1: Hollanda'nın protestosu, biraz önce Kraft'tan bahsetmiştik, ailevi ve siyasi nedenlerle, yani kaçırılma teşebbüsünden hem de bu Arjantin'deki 78'deki diktatörlüğe karşı tavrı nedeniyle turnuvaya gelmeyi reddediyor. Finalden sonra Hollanda takımı Junta'yı protesto etmek için Hollanda kupa törenine katılmıyor ve madalyalarını almayarak sahayı terk ediyor. Hollanda milli takımı böyle bir tavır. Evet, bakıldığında 78'de, yani şey anlamında düzeltelim, Arjantin'de 76-83 arasındaki junta dönemini böyle protesto ediyor Hollanda.
0: Matematiksel mucizeyi az önce aktarmıştık. Çok kısa yine üstünden geçelim. Arjantin'in Peru'yu 4 farkla yenmesi gerekiyordu ve bu maç 6-0 bitti. Şaibe iddiaları ise yıl olmuş 2026, halen konuşuluyor.
1: Hemen tabii tekrar edelim. Peru kalecisi, yani seni destekleyecek bir Quiroga. Aslında Arjantin doğumlu.
0: Evet.
1: Maçtan önce de Arjantin hükümetinin Peru'ya bu büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş banka hesaplarını açtığı iddiaları da bugün dahi konuşuluyor. Bir de diktatörlük rejimi var. O yüzden o 6-0'ın perde arkasında aslında böyle bir tırnak içinde kanıtlanmamış şike
0: var
1: olduğu söyleniyor.
0: Ve şu anda çok alışkınız biz böyle stadyumlarda şahane görsel şölenlerin yaşanmasına, ama bakın işte bu yılda da 1978'deyiz değil mi? 1978'de de Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçaları efendim Dünya Kupası'nın yine en ikonik görüntülerinden birini oldu. Turnuvanın yayıncısı aslında korkuyor, hani kameraya gelir, kameraya bir zararı olur mu falan diyor, ama sonrasında bugün de sadece Arjantin'i değil tüm maç
1: konfetinin doğuşu.
0: Ben niye bu kadar uzun anlattırdınız bana? Kısaca konfetinin doğuşu deseydiniz keşke. Gerçekten konfetinin doğuşu böyle oldu herhalde.
1: Aynen öyle. Bir detay daha verelim, bir ilginç bilgi daha verelim. Geciken başlangıç. Final maçı Arjantin-Hollanda. Başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı bu René van Kerkhoff'un kolunda alçılı bir bandaj var. Hı hı. Alçı çok sert bir şey. Yok. Ve tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz ediyorlar. Maç bu tartışma yüzünden geç başlıyor. Hollandalılar işte bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu falan söylüyorlar, ama şimdi bu sefer bir futbolcu olarak ben Arjantin'in futbolcuları, yani bir futbol sever olarak diyeyim. Arjantinli futbolculara hak veriyorum. Şundan da çünkü alçılı bir bandaj. Koşarken kazayla suratına gelse. Herhalde
2: ki
1: görmediğimiz şeylerde değil dünya kupalarında, tarihinde. O yüzden burada Arjantinli futbolcuların ben itirazının haklı olduğunu düşünüyorum.
2: Şimdi yine hurafeler de varmış yani bu Dünya Kupası'nda. Yok efendim bu formayı giyeceksin, Meryem Ana'nın işte pelerini, şu şöyle olacak, bu uğur getirecek. Onlardan bir tanesi de efendim turnuvanın başında gol atamayan bir isim Kempes. Teknik direktör Menotti diyor ki bıyıklarını kes diyor. Alaka hani bıyıklarını kes diyor. Bıyıklarını kestikten sonra ama gerçekten Kempes bir patlama yaşıyor. Ve turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamlıyor ve Arjantin'e de ilk şampiyonluğu getiriyor. Nasıl? Ne yaptın? Bıyıklarımı kestim. Böyle bir şey.
1: Ya bunlar hala var biliyorsun. Yani
2: var
1: bizde bile,
2: olmaz hani, mı?
1: Ya,
2: ya
1: hala var diyoruz da böyle. Hatta daha da arttı artık. Yani evet. Maç izlerken herkesin bir totemi var değil mi?
2: Hem de nasıl ya. Yani gol olduğu anda benim duruşum çok önemli mesela. Çok önemli. O ayaktaysam tamam, gol olduysa mümkün değil oturtamazsın.
1: Abartanları
2: beni
1: bir kenara koyuyorum. Çünkü bazen... Artık öyle noktalara geliyor ki maçı izlemiyor. Hani var. Diyor ki totem yaptım diyor, ben bu maçı izlemeyeceğim. Hı. Yani o artık durumu başka bir noktaya doğru.
2: Ama futbolun oluyor içindeki böyle yaparsa taraftarın da böyle olması normal yani bence artık.
1: Evet.
2: Bana normal gibi geliyor.
1: Bir ekstra ilginç bilgi daha verelim. Brezilya-İsveç maçı. Maç 1-1 devam ederken Brezilya son saniyelerde korner kullanıyor ve Zico topa kafa vurarak işte gol atıyor. Hı hı. Ama hakem Thomas maçın bittiğini ilan edip düdük çalıyor.
2: Ay çok fena.
1: Top çizgiyi geçiyor ama hakem golü geçersiz sayıyor. Bari korneri kullandırma değil mi o zaman?
2: Yani.
1: Ya kullanıldı, vurdu gol. Hani bu 5-6 saniye, bilemedin 10 saniye. O zaman korneri kullandırma yani. Evet. Kullandırmışsın, adam kafa vurmuş, gol olmuş. Sen o kafa vurana kadar düdüğü çalmışsın.
2: Ve bir galibiyete mal oluyorsun.
1: Ya da bu kadar dakikseniz hani bütün maçlarda bu dakikliği görelim yani. Yanda Yılmaz Vural gibi çıldırmamıza gerek olmasın değil mi? Hocam diye. Arkadaşlar prodüksiyonda o sesi eklerler herhalde diye düşünüyorum.
2: Ve bir karışıklık diyeceğiz efendim. Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıkıyorlar. Sorunu çözmek Fransa'ya düşüyor. Fransa da diyor ki yerel bir kulüp olan kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil-beyaz çubuklu formalarını ödünç alarak çıkıyorlar. Biz bunu daha önce de görmüştük. Daha önce de yine beyaz iki takımda.
1: Almanya ile Avusturya.
2: Görmüştük. Burada da yine aynısı yaşanıyor. Keşke yedek kendileri direkt alsalar. Hani iki farklı formayla gitseler.
1: Ne olur ne olmaz
2: hani
1: diye. Ama işte onların daha düşünülmediği dönem.
2: 80'lerde yani, o da gelir herhalde.
1: 80'lerde gelir ama hani dinleyicilere şimdi yani belki onlar da gerçek ya ikinci bir forması yok mu ya bunların?
2: Yok.
1: Falan değil. Yok efendim ya o dönemde futbolun o yüzden biz futbolu hani
2: kramponu
1: doğuşunu aldık.
2: Kramponu olmayan vardı.
1: Tabii. Kramponsuz. Yalın ayak oynayıp gol atan.
2: Yani o yüzden hani.
1: Neler var neler. O yüzden doğru diyorum ya bu programı kaçıran gerçekten çok şey kaçırır. Avusturya Almanya maçında onlar da Napoli formalarını giymişlerdi Avusturyalılar.
2: Evet. Yani kramponu bile olmadan çıkıyorlar ki yedekli gitmeleri yok. Ben hiç öyle bir şey söylemedim Farzin. Hiç öyle bir şey söylemedim ben. O halde haydi 80'lere doğru yolculuk yapalım. 1982'deyiz, İspanya'dayız. Şimdi ben notlarımı çalışırken okurken 1982 İspanya benim için hani kendim bir cümle kurmam gerekse hani futbolda hiyerarşinin olmadığı bir kupa diyebilirim. Ben 1982'ye birazdan nedenlerini aktaracağız. Çünkü kazanması gereken kazanmıyor, kaybeder bu gider dediğin nerelere geliyor? Böyle bir maç, böyle bir turnuva aslında. 1982 İspanya 13 Haziran 11 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor ve finalde İtalya Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor.
1: Sürprizleri de var tabii. Gene nereden geliyor? Bir Afrika ülkesinden. Afrika ve nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Arap Cezayir'den. Cezayir Batı Almanya'yı ya gerçekten şöyle hani sen söyledin ya son şampiyon illa bir şok yaratıyor diye.
2: Evet.
1: Çöküşleri de öyle oluyor bir anlamda. Mesela Cezayir Batı Almanya'yı 2-1 yeniyor ve Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birini. Bugün hala ben programın başında söylemiştim ya hani kupayı 82'yi 78'i hatırlayanlarla konuşuyorum falan. İlk konuştuğumda bu maçı söylediler biliyor musun? Ya Cezayir ne yaptı o maçta biz ne şaşırmıştık diye böyle anlatıyorlar. Yani kiminin çocukluğu kiminin gençliği yaşa göre Cezayir böyle bir sürpriz yaratıyor. Bir de tabii bu Gijon utancı var.
2: Ya o çok kötü bir şey. Yani o da çok gözün içine baka baka yapılan bir şey yani. Turnuvanın en utanç verici
1: gerçekten öyle.
2: Şeyi.
1: Zaten işte tam geçen turnuvada konuşulup bu turnuvada artık uygulama kararı almaları, kritik maçların aynı saatte başlaması kararı bundan sonra. Ne o? Şimdi, Batı Almanya, buyurun lütfen.
2: Batı Almanya'nın Avusturya'yı 1-0 yendiği takdirde iki takım birden üst tura çıkıyor efendim. Cezayir de eleniyor da. Bu maçta erken de bir gol geliyor. O erken golün ardından Batı Almanya bir rahatlıyor, Avusturya bir rahatlıyor. Al gülüm ver gülüm şeklinde maçın ilk golünden sonra inanılmaz derecede tempo düşüyor. Risk yok, iştah yok, hiçbir şey yok ve hani herkes çok net bir şekilde futbolu yani bilen ve de izleyen herkes tamam 1-0'a ikisi de çıkıyor ama Cezayir gidiyor diye hani danışıklı dönüşüklü olduğu aslında çok belli olan
1: ki,
2: bir şey bu.
1: Aslında tam bir şike bu da yani. Kesinlikle. Futbolun kurallarına aykırı ki protesto da ediliyorlar bu arada taraftarlar tarafından ve o dönemde yıldızı parlayan bir şekilde Batı Almanya'yı yenen Cezayir'de bu yöntemle kupa dışına itiyorlar. Böyle bir yöntem kullanıyorlar.
2: Sizin az önce söylediğinizi tekrar edelim. FIFA'da şöyle bir durum açıklaması var aynı zamanda. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına geçiliyor efendim. Bugün halen bu durum söz konusudur. Birbirini etkileyen maçlar aynı zamanda başlarlar. Bizim ülkemizde de bu böyledir. Ve işte sebebi de bu. Yani hepsinin bir nedeni var. İşte bunun sebebi de böyleydi.
1: Formatı da söylemek lazım. 24 takım yine var. Yine grup. Yine bitirdiklerinde ikinci bir grup oluyor. Yani bir grup var. O gruptan ilk iki başka bir gruba çıkıyorlar. Son 16 falan hala yok. O yüzden hani bu format 82 İspanya'da da devam ediyor.
2: Şimdi turnuvadaki saha içi hikayelere bakacağız, maçlara bakacağız. İkinci turda oynanan İtalya-Brezilya maçı tabii ki çok büyüleyici bir maç. Çünkü her ikisinin de kadrosu inanılmaz güzel. Brezilya'da Zico var, Sokrates var, Falco var, Eder var. Yıllar yıllar sonra efendim Zico Türkiye'ye gelecek, Fenerbahçe'yi çalıştıracaktı efendim. Öyle bir isim ve kendisi Brezilya'nın en golcü ismiydi. Bu turnuvada da Brezilya adına en çok golü atan isimdi. Ama orada bir isim var ki Paolo Rossi çok fazla ön plana çıkıyor. 3-2'lik biten maçta bir hat-trick yapıyor ve İtalya'yı yarı finale taşıyor. İşte FIFA bu haberi şöyle veriyor. Pablito'nun Brezilya'nın rüyasını yıktığı maç diyor.
1: Ya. Çok iyiymiş. Yavaş yavaş böyle tanıdık olduğumuz isimleri yani tanıdık
2: görmek
1: olduğumuz derken
2: mi?
1: Yaş itibariyle artık 1930'larda başladığımızda herhalde hani hiç hayatta şey olup bizi bunu hatırlayan insan yok denecek kadar azdır. Ama artık yavaş yavaş insanların daha net hatırladığı dünya kupalarına

0: Çirkin hale getirdin yani.
1: Hani kanıtlanmamış ya, hepsi kanıtlanmamış böyle. FIFA öyle güzel şeyler böyle yumuşatıyor, benim de aklım öyle.
0: Yok,
1: bir
0: şeye bak, şik yani. Edersen suç çekersen onu, hani şikemsi diye anlatırsan.
1: Bizim ülkemizde var daha. Ama offside'ımsı falan var ya oradan. Tabii. Biliyoruz. Peki finale baktığımızda İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya var. İtalya Rossi, Tardelli ve Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazanıyor ama o Tardelli'nin bir çığlığı var ki kontrolsüz bir çığlık olarak geçiyor. Ben bunu göremedim, bunu aradım ama bulamadım. Daha bakacağım, gerçekten merak ediyorum hani bunun görüntüsü var mı diye. Çünkü bu kadar FIFA'nın kayıtlarına kadar geçtiğine göre nasıl bağırmış? Bu nasıl bir bağırma?
0: Bayağı çığlık atmış çünkü yani. Çok ciddi de duyulmuş yani. Yok o. Tabii burada 82 İspanya'da Maradona'yı da biz ilk kez görüyoruz. Ama henüz o biraz sonra anlatacağımız o işte artık hani tanrısal diye tarif ediliyor. Öyle bir Maradona yok şimdilik. Dikkat çeken bir diğer bölüm Kuzey İrlanda'nın ev sahibi İspanya'yı yenerek elemesi yani. Yenmesi büyük ses getiriyor. Kuzey İrlanda deyince ya bu İrlandalılar ya bize de çok ters gelirler ya. Hani kuzey takımları anladığım kadarıyla bu Akdeniz takımları aynı hatta olan yani Türkiye'den başlayayım. İtalya, Yunanistan, İtalya. Aynen. Bunlara biraz ters geliyorlar ki İspanya'yı da yeniyorlar. Bu da bir şok olarak geçmiş.
1: Peki o halde haydi ekstra bilgilere geçelim mi o geçelim. Zaman? Şimdi en başta ya ben buna çok üzüldüm. Düdük sesine itiraz diye bir başlık atılmış ama olay nedir efendim? Fransa gol atıyor. Kuvvetli futbolcular tribünden gelen ıslığı hakem düdüğü sanıyorlar. Duruyorlar ve gol yiyorlar. Çok çok talihsiz. Çok yani, talihsiz ve buna bir şey de diyemezsin. Yani iptal falan da olmaz öyle. Durmasaydı.
0: Tuhaf gerçekten. İşte o dönemde tribün alışkanlıklarına da yavaş yavaş futbolcuların alışmaya başladı evet. Artık. Yani o gerçekten tribünün etkisinden çıkmaya imkan yok. Eğer etkili bir tribün varsa ki bunu hala biz görüyoruz. Yani mesela benim hatırladığım Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş tribünü öyle bir ses çıkarmıştı ki değil mi? Alman oyuncu dayanamamıştı artık. Tıkaçları da çıkmak zorunda kalmıştı. Diğer ekstra bilgi Şeyh Sağda diye geçmiş. Yine Kuveyt'ten. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fahid El Ahmet El Sabah. Protokol tribünden sahaya iniyor ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettiriyor. Ve Dünya Kupası tarihinde bir sivilin sahaya inip kararı değiştirdiği tek andır. Değiştiriyor kararı yani. Ama sonuç değişmiyor. Fransa gene 4-1 yeniyor ama.
1: Ben ondan sonra oynamaya da korkarım ama. İyi oynamışlar bu 4-1 olmuş yani. Bu da şaşırtıcı. Ya düşünsenize sahaya inip hayır diyor, parmak sallıyor ve golü saydırtmıyor.
0: Aynen.
1: Çok korkunç bir şey, gerçekten korkunç. Korkunç demişken hapisten kral tahtına. Neymiş efendim? Az önce bahsettik ya, İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi efendim. Aslında ülkesinde bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış bir insan ve cezası turnuvadan önce de yeni bitmişti. Dolayısıyla aslında sahada da böyle çok idmanlı vesaire olmadığı için böyle bir ilk maçlarda hayalet gibiydi. Ama ve Brezilya'ya karşı çıkıyor, işte Brezilya'nın az önce aktardık müthiş bir kadrosu var. Zico'su var, Sokrates'i var, Falcao'su var ama gidiyor ve Brezilya'ya karşı hat-trick yapıyor. 3 gol birden atıyor. Brezilya eleniyor. Rossi ise gol kralı bitiriyor. Yani sen ülkende yeni hapisten çık. Burada gol gerçekten. Kralı ol ve ülkeye böyle kucaklarda git.
0: Cezaevinden çık. Kral yani. Olma. Başlığı gerçekten tam karşılığı yani. Diğer ilginç an korkunç çarpışma diye ki gerçekten öyle. Yani Batı Almanya Fransa, biraz önce bahsettim biraz. Alman kalecisi Schumacher, Fransız kaleci uçan tekme atıyor.
1: Bayağı.
0: Uçan tekme atıyor. Batisto'nun dişi kırılıyor, iki dişi kırılıyor. Omuzu zedeleniyor ve adam sağda komaya giriyor. Nasıl bir uçan tekme attıysa artık. İlginç olan ne biliyor musun? Yani bunu artık güler misin, ağlar mısın? Hakem faul bile çalmıyor.
1: Şey mi vardı o sırada sağda, ne vardı? Ay bu olacak iş değil.
0: Yani adamı ölümün eşiğine getirmiş.
1: Komalık
0: hani
1: yapmış.
0: Komalık işte yani şey... Hani bazen maç sırasında refleks gereği faul olduğunda ne yapsaydı, öldürse miydi hoca falan, niye düdük çalmadın derler ya.
1: Komalık
0: yok yapmış. Bunu gerçekten komalık yapmış.
1: Gerçekten hani, şaşırdım.
0: Şeyi de sorguluyorum yani, sorgulama değil de bazı tariflerin dilimize, futbol izlerken dilimize nereden yerleştiğinin de biraz göstergesi gibi yani. Gerçekten komalık etmiş ve gerçekten. Sonuç itibariyle hakem faul bile

0: Kalmamış ya.
1: Vermiş. Acı şaşırtıcı. Az önce bahsetmiştik, ilk penaltı atışları da yine Dünya Kupası'nda ilk kez bu yılda kullanılıyor ve Batı Almanya'da finale çıkıyor efendim.
0: Tarihi skor Macaristan El Salvador'u 10-1 yenerek Dünya Kupası tarihinde bir maçta en çok gol atan ve en farklı biten maç rekorunu kırıyor bir anlamda, ama buna rağmen gruptan çıkamıyor.
1: Ve Arjantin turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesinde giriyor. Askeri junta halka savaşı kazandıkları yalanını söylüyor. Ancak futbolcular İspanya'ya geldiklerinde gerçeği öğreniyorlar, yenildiklerini öğreniyorlar ve bu moral bozukluğuyla da aslında son şampiyonun bu sebepten dolayı da Arjantin'in kupadan erken elendiği söyleniyor.
0: Tabii bir de burada Maradona söylemişti. 82'de İspanya'da var. Hı hı. 86'da devleşecek, ama 82'de İspanya'da şöyle, Brezilya maçında rakibe tekme atıyor. Bu yüzden kırmızı kart görüyor ve ilk Dünya Kupası hüzünlü vedası böyle. Bir sonraki Dünya Kupası'nda
1: efsane
0: hani artık
1: olacak.
0: Efsane olacak Tanrı'nın elleri denilen Maradona'nın ilk Dünya Kupası hikayesi bu kadar.
1: Ama aslında Maradona birazcık buradan sinyal vermiş.
0: Tabii.
1: Nasıl bir geleceği olacağını hafiften bir sinyalini vermiş. Yani ilk Dünya Kupan'da sen ne yapıyorsun da kırmızı kart görüyorsun? Dur, daha kırmızı kart yeni çıktı.
0: Tabii ki daha yeni bulduk.
1: Daha yeni bulduk, sen hemen görüyorsun. Ve İtalya'nın efsane kaptanı kalecisi Dino Zoff da 40 yaşındayken bu kupayı kaldıran, Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı oyuncu, kazanan oynayan değil, en yaşlı oyuncu rekorunda hala kendisinde.
0: Ekstra bilgiler bu kadar.
1: Diyelim ve o halde haydi Meksika'ya geçelim. 1986'dayız efendim. Şimdi az önce hani dedim ya, kırılmaların olduğu, hiyerarşinin olmadığı bir yıl diye söyleyebilirim demiştim İspanya'yı. 1986 Meksika Dünya Kupası da Maradona Kupası desek hiç yanlış bir şey söylemeyiz.
0: Aynen
1: herhalde.
0: Öyle.
1: Arjantin finalde Batı Almanya'yı 3-2 yendi ve ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Ama bu turnuvanın bir başka özelliği de vardı efendim. Şimdi Meksika deyince programımızı dinleyenler hemen diyecekler, ama Meksika'da daha önce olmuştu diyecekler.
0: Evet.
1: Efendim, Meksika Dünya Kupası'na ikinci kez ev sahipliği yapan ilk ülke oluyor.
0: Evet. Neden? Çünkü Kolombiya, aslında Kolombiya'da yapılacak. Ama Kolombiya maliyetin aşırı yüksek ve altyapının yetersiz olması nedeniyle çıkıyor ve istemiyor. bugün olduğunda ne kadar şaşılır.
1: Evet.
0: Değil mi buna? Almak için nasıl ülkeler yarışıyorlar. Ama o dönemde Kolombiya maliyet diyor. O zaman Meksika'ya gene verelim diyorlar. Bir önemli bilgi de burada artık dedirten bize. O ikinci gruplar yok artık. Yani ilk gruplar kuruluyor. Grubu ikinci bitiren, yani ilk iki, hı hı, oradan doğrudan 16 turuna dönmeye başlıyorlar. Ve bugünkü format aslında dediğimiz 86 Meksika'da gelişmeye başlıyor. Tabii sadece bu da değil. Üçüncülerin de eklendi. En iyi üçüncü.
1: En iyi üçüncüler
0: de yine Dünya Kupası'nda.
1: Şimdikine en yakını diyebiliriz, aslında bu diyebiliriz yani.
0: Ama şu ne kadar, sözünü kestim ya, ne kadar uzun sürüyormuş değil mi bir değişim?
1: Çok.
0: Mesela oyuncu değişikliği 37 yıl. Oyuncu değiştirme
1: yani
0: yok.
1: Yani hani arada aslında hani bir Dünya Kupası'ndan bir Dünya Kupası'na 4 sene var. Yani, yani aslında oturup şöyle bir masada otursanız bu kupada neler oldu, aynen, ne şunlar oldu deseniz hani yapılırmış gibi geliyor. Bence bu kadar uzun zaman beklenmezmiş gibi geliyor. Peki 86'nın en büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi efendim.
0: Evet.
1: FAS grubunu lider bitiriyor. Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oluyor. FIFA'da bunu çok net bir şekilde anlatıyor, açıklıyor.
0: Danimarka'ya baktım ben. Tabii bu Dünya Kupası'nda Danimarka'da ismini duyuran, yıldızlaşan ülkelerden biri. Uruguay'ı 6-1 yeniyor. Ve Uruguay hani o 1930'ların, hatta 40'ların, 50'lerin, yani 40'larda ya, 50'lerin Uruguay'ı bakıldığında ta olimpiyatların içindeyken, oyun daha Dünya Kupası yokken şampiyon olan Uruguay. Demek ki gelişim, futbol gelişim seyri Uruguay'da o geçmişteki gibi olmamış. 6-1 çünkü hani artık Uruguay'ın futboldan çok daha çekildiği bir dönemi tarif etmek için önemli bir skor yani.
1: Danimarka'nın da Danimarka Dinamiti ismini almasını sağlayan maç diyebiliriz, karşılaşmalar diyebiliriz. Turnuvanın maçlarından birazcık böyle dikkat çeken maçlarına baktığımızda Belçika Sovyetler Birliği'nin son 16 eşleşmesi var. FIFA yine bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor efendim. Belçika Belenov'un hat-trick yaptığı maçta 4-3 kazanıyor. Yani Belenov'un bir hat-trick'i var, 4-3 ve Belçika'nın da kazandığını görüyoruz efendim.
0: Tabii ki 86 deyince Maradona. Yani aslında hani Dünya Kupası değil Maradona Kupası denilse bir anlamda yeridir.
1: Evet.
0: Çünkü solo gol tarifi de biraz Maradona ile aslında çıkıyor. Yani solo golü nasıl anlatalım? İşte Maradona'nın attığı golleri, o dönemde attığı golleri hani alıyor topu, çalımlıyor gidiyor ve gol atıyor. Hani bunu ben başlattım, ben yaptım, her bütün baştan sona o hikayenin tamamında kendisi var ve solo gol meselesi Maradona ile birlikte daha çok konuşulmaya başlıyor. Ve sadece gol atma da değil, attırma anlamında yani kupanın her yerinde Maradona var. Eliyle var. Mesela herkes o maçtaki elini düşünür ama daha sonra bir gol daha atıyor.
1: Aynı maçta.
0: Tabii o elde yani Tanrı'nın eli diye tarif ediliyor ama 86 deyince herkesin aklına ilk gelen tabii ki Maradona yani. Bir de Arjantin'in İngiltere ile oynadığı çeyrek final maçı işte o
1: sizin
0: maç zaten.
1: Sizin anlattığınız gollerin olduğu maç işte efendim. Maradona futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attı. İşte sonra Tanrı'nın eli. O benim elim değildi, Tanrı'nın eli dediği açıklaması. Daha sonra İngiltere savunmasını geçerek attı. Bu İngiltere savunmasının 7 oyuncusunu birden ipe dizdiği diye de anlatılır. Maradona'nın ipe
0: çamaşır
1: dizdiği
0: gibi
1: diye anlatılır. İşte bu iki golde bu maçta olmuştu Arjantin-İngiltere maçında.
0: O yüzden artık böyle futbolcuların böyle mitolojik kahramanlara dahi benzetildiği bir dönem aslında
1: evet.
0: Bir anlamda bakıldığında Maradona için bu söylenebilir diyelim. Ekleme yapacak mısın yoksa ekstra bilgilere
1: Haydi,
0: geçelim.
1: Haydi ekstra bilgilere geçelim o zaman.
0: Geçelim.
1: O zaman Maradona ile de yine başlamak gerekecek. Az önce de söylediğimiz gibi Maradona işte o hayatındaki en önemli iki golü de bu turnuvada atmıştı diyelim.
0: Tribün devrimi. Bak çok güzel. Dünya Kupası tabii stadyumlarda gördüğümüz bugün hala işte futbolcularına Meksika dalgası deyince artık herkes biliyordur. Ama Meksika dalgası değil mi?
1: Ben de burada yapıyorum.
0: Ama Meksika dalgası yani tribünlerdeki bu coşku, bu eğlence kültürü işte ilk 86 hı hı. Meksika Dünya Kupası'nda başlıyor. Prodüksiyondaki arkadaşlar buna da herhalde böyle bir uygun bir...
1: Kesin müzik.
0: Tabii müzik ve şey
1: o
0: eklerler.
1: Sesle beraber
0: görüntü eklerler diye düşünüyorum.
1: Ve o halde devam edelim. İlk sahne derken neden bahsediyoruz? Danimarka tarihinde ilk kez katıldığı kupada fırtına gibi esti. Uruguay'ı 6-1, Batı Almanya'yı 2-0 yendi ve işte Danimarka Dinamiti lakabını aldılar. Ancak ikinci turda İspanya'nın 4 golüne engel olamayınca, daha doğrusu İspanyol futbolcu Butragueño'nun 4 golüne engel olamayınca 5-1 gibi trajik bir şekilde elendiler ama ilk kez katılan bir takım için bu başarılar da gayet iyi bence.
0: Efsanelerin savaşı var 86'da çeyrek final maçı Brezilya-Fransa. Brezilya'da Zico, Fransa'da Platini.
1: Allah
0: İkisi de
1: Allah.
0: Penaltıyı kaçırıyorlar.
1: Olacak iş değil değil mi yani? Olacak
0: gerçekten
1: iş değil işte bu yani.
0: Gerçekten ikisi de penaltıyı kaçırıyorlar. Sonunda tabii gülen gene Fransa oluyor yani penaltıyı... Demek ki daha başka Zico'dan başka kaçıranlar da var ya da kaleci kurtarışları var ama ve, Fransa gülüyor.
1: Ve yine bir deprem gölgesi var. Daha önce de Şili'de olmuştu değil mi
0: evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet,
1: Şili'deki 9,5 depremi büyük bir deprem, büyük bir sarsıntı. 2 milyon insan etkilenmişti ve sonrasında Dünya Kupası acaba yapılabilir mi derken yapılmıştı. İşte burada da efendim turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da yine bakın çok yüksek bir rakam 8,1 şiddetinde bir deprem oldu. Binlerce insan öldü ancak stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldılar ve Meksika halkı da hayat devam etmeli dedi ve bu kupayı düzenlemeye, ev sahipliği yapmaya karar verdi.
0: Son bilgiyi aktarayım. Cayetano Re, Paraguay teknik direktörü, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sağdan atılan ilk teknik direktör. Bak 86'ya geldik daha. 86'da ilk kez oluyor. Tabii kurallar vesaire de. Ama Cayetano Re sağdan atılıyor efendim.
1: Peki o zaman o da
0: dünya tarihine böyle geçmiş.
1: Peki. O halde biraz böyle daha yakın zamanlara geldik. 1990'a geldik. Benim çocukluğuma geldik. 9 yaşındaydım ama hatırlamıyorum tabii ki. Ama sadece şunu hatırlıyorum. İtalya 90 tişörtleri vardı. Onu hatırlıyorum. Benim babam da böyle beyaz İtalya 90 arması olan tişörtler vardı. İşte o zaman da işte Dünya Kupası için satılan tişörtlerdi. Onu hatırlıyorum
0: tabii
1: sadece.
0: Artık Dünya Kupası isimleri bir öyle anılmaya başlanıyor. Yani İtalya 90, işte Amerika 94 falan diye hatırlanıyor. Evet. Bir de Dünya Kupası etkisi devam ediyor ya Selim. Mesela 90'da yapılıyor ama bir diğer Dünya Kupası'na kadar, yani o 4 yıllık zaman diliminde, o 90'da yapılan ya da 94'te onun etkisi devam ediyor. Böyle bir durumda var. O yüzden hani 9 değil belki 12-13 yaşında da görmüş olabilirsin.
1: Evet, İtalya 90'da efendim 8 Haziran 8 Temmuz tarihlerinde oynanıyor. Turnuvada 24 takım var. 52 maç oynanıyor ve toplamda 115 gol atılıyor efendim. Finalde ise Batı Almanya Roma'da Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor ve Batı Almanya demişken yeniden birleşme öncesindeki son dünya maçı olduğunu da, Dünya Kupası maçı olduğunu da aktaralım.
0: Tabii artık bu Dünya Kupası'ndan sonraki Dünya Kupalarında birçok ülkenin ismini görmeyeceğiz. Farkı değişecek. Yine açılış maçı, yine bir sürpriz. Arjantin bu sefer son şampiyon. Arjantin Kamerun'a 1-0 yeniliyor. Üstelik Kamerun maçı 9 kişi bitiriyor.
1: 9 kişi.
0: Ona rağmen Kamerun, yani o Afrika'daki hani son saydığımız son 3 Dünya Kupası'nda artık Afrika kıtasının Dünya Kupası'na yavaş yavaş ses getirmeye başladığını görüyoruz. Bu kritik maçlardan biri de buydu efendim. Son şampiyonu Kamerun 1-0 9 kişiyle yendi.
1: O zaman Kamerun'a birazcık daha parantez açmak istiyorum. Roger Milla 38 yaşında oyuna sonradan giren bir yıldız efendim. 4 gol atan bir isim Kamerun'da, takımını çeyrek finale taşıyor ve işte FIFA'dan yine FIFA kaynakları Kamerun'un Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olduğunu vurguluyor. Ve bu arada bir de unutulmaz görüntülerden biri de şöyle bir şey var efendim. Milla'nın korner bayrağı yanında yaptığı bir dans kutlaması var o Afrikalıların. Vardır ya, şimdi de çok tabii, var tabii. Böyle kendine özgü. Hatta şimdi futbolcuların sevinme ritüelleri var artık, böyle gördüğümüz şeyler var. İşte bu ilk dans da tüm dünyanın hafızasına kazanıyor korner bayrağının yanında.
0: Bana bu daha samimi geliyor, biliyor musun? Şimdi biraz böyle hani hepsi gol attıktan sonra bir sevinme modeli bularak aslında yarın nasıl haber olalım? Dergilere nasıl kapak olalım, nasıl hafızada iz bırakalım falan. Bu samimi gelmiş korner bayrağının oraya, o Afrika'nın o yöresel estetik danslarından yapmış. Güney Amerika'da da bunları çok görüyoruz. Ve böyle olunca daha çok hafızada kalıyor. Yani şimdikiler biraz daha bana.
1: Ama şimdi niye Ronaldo deyince siu aklınıza gelmiyor?
0: Tamam da
1: onu, hareket falan.
0: Işte, ama işte CEO, onu da tam işte bunun için yaptı o. Ama mesela şu an anlattığımız 1990 İtalya'daki, hani bunu biz tarihe kazınmış bu. Ve bu bir sevinme ritüeli değil aslında. Yani sürekli yaptığı bir şey değil. O an ülkesinin yöresel dansını yapmış ve hafızalara kazanmış. O yüzden daha samimi geliyor diyor.
1: Peki o halde devam edelim. İtalya'nın kupadaki en ağır psikolojik kırılmasına bakacağız. Yarı finale gideceğiz efendim. Napoli'de oynandı İtalya-Arjantin maçı. Yarı finalde Sicilacci yine gol attı. Ancak Cagnia'nın beraberlik golü sonrasında da Walter Zenga'nın turnuvadaki 517 dakikalık gol yememe serisi bitiyor. Maç daha sonra penaltılara gidiyor efendim ve kaleci Goygoçea, inşallah doğru söylüyorum adını, kurtarışlarıyla Arjantin'i finale taşıyan isim oluyor. Dolayısıyla bu maç ev sahibi adına bir çöküş maçı ve Maradona'nın kulüp şehri Napoli'de yarattığı büyük de bir duygusal çatlağın sembolü olarak geliyor.
0: Tabii aslında finalde bir anlamda 86'nın rövanşı gibi.
1: Bir de.
0: Yine Arjantin, Batı Almanya var. Tabii burada artık Batı Almanya'da Maradona'yı biliyor, diğer oyuncuları biliyor. Ciddi bir hem makyaj hem ne yapacaklarını biliyorlar. Sonuç itibariyle bu turnuva Almanya'nın galibiyetiyle sonuçlanıyor ve kupayı tekrar Almanya alıyor. 4 yıl sonrasında, yani 4 yıl önceki maçında rövanşını almış oluyor.
1: Efendim futbol bazen kötü oynanıp çok iyi hatırlanıyor diyecekseniz eğer, İtalya 90'da bu şekilde anılabiliyor deyip haydi hemen ekstra bilgilerimize geçelim. 38 yaşındaki yıldız, az önce aktardım ya, Kamerun'un efsanesi Roger Milla aslında emekli olmuştu. Ancak devlet başkanı ricasıyla kadroya evet. dahil oldu. Gülüyorum ben bunlara.
0: Ya Mille attığı biraz önce bahsetti ya, ya kalça dansı deniyor bu arada. Yani en ikonik gol sevinçlerinden biri kalça evet. dansı. Görüntüsünü gördün mü sen?
1: Şöyle yengeç dansı gibi sanki.
0: Ya başka o, ona ben bir... o dansın yani o dansı farklı farklı formatlarda gördüm de onu bulamadım şeyde.
1: Ben öyle, ben benim gözümde canlanan öyle bir şey oldu.
0: Yani Afrika'da ve Güney Amerika'daki dansları vesaire hep insanın gözüne çok estetik geliyor. Ben seviyorum yani.
1: Eğlenceli,
0: vücutları keyifli. Da öyle. Yani şey anlamında, dansa çok yatkınlık anlamında çok estetik duruyor.
1: Bu kadar estetik bir şeyden İğrenç kelimesini kullanabiliyor muyum yayında bilemiyorum. Böyle bu kadar estetik bir şeyden başka böyle bir yere evrileceğiz.
0: Avrupa sıkıcılığı, Avrupa iğrençliği gerçekten.
1: Kesinlikle. Yani. Batı Almanya Hollanda maçı. Aslında iki komşu ülke arasında bir maç ama çirkin anlar da var bu maçta. Hollandalı Rijkaard, Alman Rudi Völler'in saçına maç içerisinde iki kez tükürüyor. Ve her iki oyuncu da oyundan atılıyor. Rijkaard yıllar sonra özür diledi ama bu olay hala tarihin en meşhur tükürüğü olarak kaldı.
0: Eline tükürüp suratına sürsün yani. Hani. Bir de fark ettim mesela dünya kupalarını falan tarif ediyoruz. Yani 4 yılda bir. Ama nedense mesela Avrupa'daki dünya kupalarında çok bir heyecan olmuyor yani. Hı-hı. İçerik anlamında da. Hı-hı. Ama mesela Güney Amerika'dakilerde çok trajedik olaylar da olsa çok daha böyle içerik anlamında daha hani biz gazeteciler için deyip daha bol malzemeli geçiyor. Yedek kulübesinden krallığa turnuva başlamadan önce İtalya'da kimse, sen biraz önce bahsetmiştin evet. bunu zaten. Toto
1: Sicilacci.
0: Sicilacci. Juventus'ta yeni parlamış bir isim. Milli takımda sadece bir maçı olan bir yedek bu.
1: Yedek ama gol kralı oldu.
0: Gol kralı oldu.
1: Böyle çok efsaneler, Olcan. Çok şeyler çıkıyor yani, gerçekten çıkıyor. Sihirli Geceler diye böyle bir kolonya adı gibi oldu, Sihirli Geceler. Var öyle, biliyor musunuz? Böyle kolonya ismi var.
0: Sihirli Geceler mi?
1: Evet. Şimdi
0: bu bir kolonya mı Selin?
1: Yok, öyle bir kolonya adı var. Bu da habere de başına da Sihirli Geceler denmiş de aklıma o geldi. Oyuna sonradan girdiği tüm maçlarda var, göstereceğim size. Oyuna sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Turnuvayı 6 golle kral olarak tamamladı. Az önce sizin bahsettiğiniz Salvatore ve o yaz İtalya'da doğan erkek çocukların yarısına isim babası oldu. Salvatore ismi konmuş efendim İtalya'da.
0: İlginç. Bir de biraz önce bahsettik, son kez sahada olan ülke adım, ülke olarak Batı Almanya ismi son kez sahadaydı. 1990'da SSCB, Çekoslovakya ve Yugoslavya son kez bu isimlerle ve bayraklarıyla Dünya Kupalarına katıldılar.
1: O halde Yugoslavya'nın iç savaşına da çok az değinelim. Takım aslında çok yetenekliydi ancak ülkelerindeki iç savaş takıma kadar yansıyordu ve elendikten de kısa bir süre sonra ülke resmen dağıldı.
0: Şunu da söyleyelim, Batı Almanya Arjantin finali futbol tarihinin en sıkıcı finallerinden biri olarak evet. kabul ediliyormuş. Dünya Kupası finallerinde ilk kez bir oyuncu, yani iki oyuncu kırmızı kartla atıldı. Maç Almanların tartışmalı bir penaltısıyla 1-0 bitti. Yani kusura bakmasınlar, Alman futbolu iyi, Almanlar şöyle ama yani...
1: Böyle de oluyor. Peki o zaman son notla bitirelim. Kaleciye pas yasağının doğuşu da yine bu turnuvada efendim. Bu turnuvada takımlar o kadar çok kalecilerine geri pas verip zaman geçirdiler ki FIFA'da turnuvadan sonra kalecinin geri pası eliyle tutmasını yasaklayan devrim niteliğindeki kuralı getirdi diyelim.
0: Son başlığı
1: ve...
0: söyleyeyim mi?
1: Hadi bir cümle.
0: Hızlıca yarı finalde İtalya ve Arjantin, Maradona'nın efsane olduğu işte bu Napoli, sen bahsetmiştin ama Maradona Napoli taraftarına şöyle diyor: yılın 364 günü sizi aşağılayan İtalya mı yoksa sizi seven beni mi destekleyeceksiniz diyor. Tribünler ikiye bölünüyor. Tabii İtalya elenince de Maradona'yı ciddi şekilde protesto ediyorlar.
1: Yuvalıyorlar diyelim ve işte efendim 1990 yılıyla bugünlük noktayı koyalım. Bir sonra 1994 ile yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.
1: Bunu biliyor muydunuz? Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen aktif volkanların bir kuşak halinde uzandığı bölgeye Pasifik Ateş Çemberi ya da Pasifik Deprem Kuşağı denir. Dünyadaki tüm depremlerin %90'ı tektonik plaka sınırlarının olduğu bu kuşakta gerçekleşir. Bu bölgede yer kabuğundaki hareketlilik nedeniyle sürekli sismik aktivite görülür. 22 Mayıs 1960 tarihinde bu bölgede yer alan Şili'de gerçekleşen 9,5 büyüklüğündeki deprem kaydedilen en büyük deprem olarak tarihe geçmiştir. Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Tarihi geçmiş gıdalar, indirimli ürünler raflarda karşılaşıyoruz. Nasıl oluyor, nasıl gerçekleşebiliyor? Bunun taşıdığı riskler nelerdir?
2: Şimdi tarihi geçmiş bir ürün aslında bize teknik anlamda bir şey ifade etmiyor. İki tane tabir var gıda ürünlerinde kullanılan. Birincisi STT, yani son tüketim tarihi. İkincisi ise tavsiye edilen tüketim tarihi. STT dediğimiz son tüketim tarihi olarak belirtilen gıda da bu tarih mikrobiyal anlamda son tüketim tarihini belirtir. O tarihte siz ürünü tüketmez ve uzatırsanız mikrobiyal anlamda gıda güvenliğini ve sağlık riskini göze almışsınız demektir. Yani bu yasal olarak yasaktır. Ama bir diğer vurgu olan TETT, yani tavsiye edilen tüketim tarihi ise bu tarih yaklaştığında veya geldiğinde ürünün mikrobiyal anlamda bir risk olarak taşımadığını, sadece kalite, renk, görünüş, kokunun etkilendiği ama sağlık açısından risk taşımayan ürünlere verilen bir tarihtir.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
4: Bunu biliyor muydunuz?
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından basılan kağıt paraların sahte olup olmadığının anlaşılması için birçok güvenlik önlemi bulunur. Örneğin banknotların ön yüzünde bulunan yıldız motifi içerisinde para birimi ve değeri mikro yazılarla işlenmiştir.
4: Bunu biliyor muydunuz?
5: Everything I'm going to do, come. I'm bad, like Jesse James.

I goes to the can like a good guy should.

'cause I'm mad. I'm bad. Like Jesse James.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Karayolu trafik güvenliği kamuoyunun en çok endişelendiği konuların başında geliyor. Son yıllarda dikkat çeken risklerden biri olan yol hipnozu, kazaların artış göstermesindeki en önemli faktörler arasında yer alıyor.
2: Uzun yol seyahatlerinde meydana gelen kazaların çoğu yol hipnozu durumundan kaynaklanıyor. İlk kez 1921 yılında bir makalede kullanılan yol hipnozu, sürücünün araba kullanırken yolda bir noktaya kilitlenmesi ve transa geçmesi olarak tanımlanıyor. Sürücünün girdiği trans sebebiyle ciddi kazalar meydana gelebiliyor. Ancak yol hipnozunu engellemek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Peki yol hipnozu nedir? Nasıl engellenir? İşte yol hipnozu olmamak için yapılması gerekenler.
1: Monoton ya da tanıdık bir ortamda ortaya çıkan yol hipnozu belirli aralıklarla kendini gösterme ve kaybolma eğilimi gösteriyor. Bu durum sürüş yorgunluğu ve dikkat dağınıklığından farklı bir şekilde seyrediyor. Yol hipnozu sürücünün gözleri açıkken yarı uyku halinde olması durumu olarak tanımlanıyor. Sürücü yol hipnozuna girdiğinde gözleri açık olsa bile çevresel farkındalığı azalıyor ve duyarsızlık başlıyor. Yol hipnozu başlayan sürücüde sık göz kırpma, esneme ve başın anormal duruşu gibi uykuyla ilişkili belirtiler gözlemleniyor. Bu durumda bilincin bir bölümü hipnoz etkisine girerken diğer bölümü aracı otomatik olarak kullanmaya devam ediyor. Yol hipnozu sırasında sürücü amnezi olarak bilinen geçici hafıza kaybı da yaşayabiliyor.
2: 56 erkek sürücü üzerinde gerçekleştirilen simülasyonlu deneyde sürücülerin monoton yollarla etkileşimi incelendi. Katılımcılar her biri 40 dakika süren iki farklı yol koşulunda sürüş yaptı. Her iki yolda düz olmasına rağmen birinde yalnızca eşit aralıklarla dizilmiş çam ağaçları bulunurken diğerinde ağaçlar, çiftlikler, tabelalar ve insanlar gibi çeşitli görsel ögeler yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre tek tip manzaraya sahip yollarda sürücüler büyük direksiyon hareketleriyle ölçülen daha fazla yorgunluk belirtileri gösterdiği görüldü. Araştırmacılar deney sonucunda sürücülerdeki yorgunluğun sürüşün yaklaşık 20. dakikasında en üst seviyeye ulaştığını tespit etti. Bu bulgu otoyol hipnozunun yalnızca uzun süreli sürücülerde değil, monoton yol bölümlerinde de kısa sürede ortaya çıkabileceğini gösterdi.
1: Yapılan başka bir araştırmada ise göz hareketlerini kontrol eden okülomotor sistemin otoyol hipnozundaki rolü mercek altına alındı. Araştırmaya göre sürücülerin uzun süre aynı noktaya bakması durumunda beyin gördüklerini geri bildirim yerine tahminle yorumlamaya başlıyor. Bu da sürücünün daha az uyanık hale gelmesine ve çevresel uyarıcılar olan dikkatinin azalmasına yol açıyor.
2: Yolun monotonluğu beyin uyanıklığını azaltarak yorgunlukla birleştiğinde beynin görsel verileri normalden daha yavaş işlemesine neden oluyor. Bu durum zihinsel öngörülebilirliğe güvenen ve otomatikleşen bir sürüşe yol açıyor. Uzun süre araç kullanmaya devam edilmesi ise yorgunluğu daha da derinleştiriyor. Araştırmalar sürüş süresi uzadıkça otoyol hipnozuna girme ihtimalinin arttığını ve bunun uykuya dalma olasılığını da yükselttiğini ortaya koyuyor.
1: Farkında olmadan sürüş güvenliğini tehdit eden yol hipnozu ciddi kazalara yol açabiliyor. İşte yol hipnozuna karşı alınması gereken hayati önlemler. Sürücülerin yola çıkmadan önce en az 5 saat uyumuş olmaları gerekiyor. Uykusuzluk refleksleri yavaşlattığı gibi dikkat dağınıklığını da artırarak yol hipnozunu tetikleyebiliyor. Yorgun hissediliyorsa direksiyon başına geçilmemesi öneriliyor.
2: Yolculuk öncesi ve sırasında bol su tüketmek de hayati önem taşıyor. Uzmanlara göre vücudun susuz kalması bilinç kaybına neden olabiliyor ve bu da yol hipnozunu kolaylaştırıyor. Özellikle sıcak havalarda su tüketimi daha da kritik hale geliyor.
1: Çok sıcak ortamlar sürücünün dikkatini dağıtabiliyor ve rehavet yaratabiliyor. Bu nedenle camlar belli aralıklarla açılarak aracın içinin havalandırılması önem taşıyor. Sürücülerin uzun yolculuklarda her 2 saatte bir ihtiyaç molası vermesi gerekiyor. Kısa yürüyüşler, temiz hava ve küçük egzersizler vücudu zinde tutarak sürüş güvenliğini artırıyor.
2: Yol hipnozunu önlemenin bir diğer yolu da sürekli aynı noktaya odaklanmaktan kaçınmak. Uzmanlar yol kenarındaki ağaçlar, tabelalar ve trafik levhalarının takip edilmesini öneriyor. Bu sayede gözlerin aktif kalması sağlanıyor. Yola çıkmadan önce basit ama etkili önlemleri almak hem sizin hem de sevdiklerinizin güvenliği için büyük önem taşıyor.
1: Uzun saatler boyunca aynı hızda araç kullanan sürücüler farkında olmadan yol hipnozu adı verilen tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalıyor. Trafik kazalarının gizli nedenlerinden biri olan bu durum, sürücülerin bilincinin açık olmasına rağmen çevreye karşı farkındalığını yitirmesiyle ortaya çıkıyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Trafikte müziğin sesini kısma nedenimiz belli oldu. Araba sürmenin zorlaştığı yollarda ya da park ederken müziğin sesini kısmanın bilimsel temelli olduğu ortaya çıktı. Bilim ve Teknik Dergisi'nden Özlem Akın haberine göre bilimsel araştırmalar, müziğin yüksek sesle dinlendiği sırada çevresel uyaranları algılamanın zorlaştığı ve odağı dağıttığı yönündeki algıyı doğruladı. Araştırmalar, sürüş esnasında beynin yüksek bir bilişsel yük altında çalıştığını ve yüksek sesli müziğin bu yükü artırarak dikkat düzeyini azalttığını gösteriyor. Bu nedenle sürücülerin böyle durumlarda sesi kısmaya yönelmesi, bilişsel yük yönetimine yönelik otomatik bir düzenleme tepkisi olarak değerlendiriliyor. Öte yandan araştırmacılar, sürücülerin büyük çoğunluğunun yolculuklarının en az 1/3'ünün bir şeyler dinleyerek geçirdiğini de ortaya koydu. Farklı müzik türlerinin etkisinin de farklı olduğu, ses seviyesi yükseldikçe sürüş hızının da arttığı, yüksek tempolu veya duygusal yüklü şarkıların zihinsel uyarılmayı artırarak dikkatin daha kolay dağılmasına yol açtığı biliniyor. Hızlı ve tempolu müziğin kaza ve hata riskini artırdığı, sakin tonlu müziklerin ise sürüş performansını belirgin ölçüde iyileştirdiği ifade ediliyor. Bu farklılığın temelinde ise müzik türünden çok bilişsel kapasitenin sınırlılığı bulunuyor. Son araştırmalar zorlu bir trafik ortamında müziğin sesini kısmanın bir tür zihinsel rahatlama hissettirmesinin doğal olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmalarda araba sürmenin zorlaştığı sırada ya da park ederken müziğin sesini kısmanın bilimsel temelli olduğu ortaya çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu kalp damar cerrahı Profesör Doktor Fehmi Katırcıoğlu oldu. Sağlık kaygısından estetik algısına, sosyal medya etkisinden toplumsal cinsiyet tartışmalarına kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulunan Katırcıoğlu şunları söyledi.
2: Sağlıksızlık hali daha çok 18. yüzyılın sonlarına doğru kapitalizmle birlikte insana verilmiş özel bir eğitimdir. Yani biz kendimizde hastalık aramayı, hastalıklı görmeyi, her şeyi vücuttaki iç dengesizliğe bağlamanın eğitimini almışız. Bu yüzden de kendimizdeki her türlü kontrol edebilecek değişiklikleri de hastalık olarak algılıyoruz ve bunu derinlemesine araştırmak istiyoruz. Ve derinlemesini araştırmak isterken de eskiden ansiklopediler, kitaplar vardı. Şimdi internetin değişik bağlantılarıyla birlikte sağlık alanlarından yönüyoruz. Sağlık alanlarında hata yapmamak için insanın en basit şikayetini görülebilecek en az ama en şiddetli şikayetlerle birleştiriyor. Ve bu kısır döngü kişi de algıda seçiciliği bir kenara bırakarak hastalık hali daha çok yoğunlaştırıyor. Ve biz hasta oluyoruz ve doktorlardan çıkmıyoruz. Bu aslında hastalık hissi ve tıp hissi birbiriyle kesişen enteresan bir kısır döngü.
3: Biraz daha açabilir misiniz bu işi? Yani bu bir sağlıksız bir durum mu?
2: Evet, sağlıksız bir durum. Hepimiz belli yaşlara ulaşıyoruz. Belli şikayetlerimiz oluyor. Kimimizin bel ağrısı, kimimizin diş ağrısı oluyor. Bunların hepsinde büyük sonuçlar çıkartmak, büyük anlamlar aramak ve bunlar için gerekli işte koruyucu, kollayıcı tedbirlerde bulunmak insanın yaşamla ilgili diğer alanlarını daraltıyor. Sürekli kuşku, sürekli yapam insanı küçültüyor. Bu yüzden insanın kendi bu ruhsal ve vücutsal bütünlüğünü bir tam olarak kabul etmesi lazım. Hastalık anında bile siz kendinizi bütün olarak kabul ederseniz hastalığın sizde verdiği etkileri daha çok azaltıyorsunuz. Peki burada ne yapmak lazım? Tıbbı reddetmek mi? Hayır. Düzenli kontroller var. Belli yaşlarda görülecek şikayetler.

0: kuyu ve olasılıkları bir arada getirir. Bu yüzden deneyimli birisinin danışmanlığında sağlıkla ilgili bilgileri almak lazım. İnternet bilgileri yanıltıcı oluyor. Tabii başka alanlar da alıştırıyor. Hukuk alanı gibi, tıp dışı alanlar gibi. Bunlarda da konunun pratiğini yapmadığınız zaman yanıltıcı bilgilerle doluyorsunuz.
1: Evet. Şimdi sizin yazılarınızı da okuyorum. Mesela son yazınızda bu estetikle ilgili bir değerlendirme yapmışsınız. Evet. Bu estetik doğru bir iş mi, yanlış bir iş mi? Sizin yazınızı okuyunca sanki ya normal bir şeymiş gibi algıladım. Evet. Yanlış mı algılamışım?
0: Biraz. Şimdi şöyle, biz tabii ben estetikçi değilim. Estetik işlemlerin şöylesini böylesini yorumlayamam. Ama bir vatandaşım.
1: Felsefik yanı da var.
0: Evet, evet. Bir vatandaş olarak veya bir hekim olarak da bu işlemlerin ne olduğunu sorgulamam ve bunu bir felsefi temele çekmem lazım. Şimdi güzellik arzusu insanın yüzyıllardır aradığı bir arzu.
1: Evet.
0: Biz ta eski çağ ödüllerine baktığımız zaman şişman, yağlı, özellikle Kimere'ye, Kubaba anıtlarına evet. baktığınız zaman güzellik tanımı o zamanlar öyleydi. Ama antik Yunan'dan beri...
1: Yakın zamana kadar öyleydi. Anadolu'da başlık parasını kiloyla tartıp yaparlardı
0: evet,
1: yani.
0: Evet, evet, evet. Yakın zamanda yine kapitalizmin artmasıyla birlikte beden ölçülerimizde bir değişiklik oldu. Diyetlerimizde evet. bir değişiklik oldu. Zayıflamayı ve kendimizden sürekli olarak şikayet etmeyi. Evet. Çünkü artık bizim bedenimiz, hastalıklarımız gibi yüzümüz de ticari, tıbbi ticari işlerin olabilmesi için bir vitrin haline geldi. Ve biz vitrinimizi ne kadar düzgün tutarsak o kadar sağlıklı ve iyi olacağımızı düşündük. Estetik ameliyatların temelinde aslında insanın ölümsüzlük arayışı ve hastalıklara karşı ve yaşlanmaya karşı direnişi yatar.
1: Estetik ameliyatları ölümsüzlük arayışı. Evet.
0: Burada iki türlü şeyi ayırmamız lazım. Rekonstrüktif cerrahi, yani vücutta yarık, damak var, başka anomaliler var veya bir yanık sıkarı var. Bunlara yapılan işlemleri rekonstrüksiyon diyelim ve bunu bizim şu anda konuştuğumuz plastik cerrahi işlemleri, plastik estetik işlemlerinden ayıralım. Bu gerekli bir iş ama biz mesela göz kapağınız düşüyor, görmeniz bozuluyor, size bir cerrahi uygulaması lazım, plastik cerrahi uygulaması lazım. Bunlar tıbbi gereklilik ama siz gayet güzel görünüyorsunuz, gayet iyisiniz, ona rağmen kendinizi daha iyi hissetmek için estetik ameliyatı oluyorsunuz. Burada sorun şu, özellikle antik Yunan döneminde belirlenen vücudun altın oran kavramına uygun hale getirilmesi.
1: Tabii bunu nedir bu?
0: Altın oran belli ölçülerde 1.6 kuralına uyan bir estetik geometri. Mesela burun Artemis burnu gibi olacak, kulaklar başka türlü olacak, dudaklar hafif öne kalkık olacak. Milo Venüs'ü bunun ilginç örneklerinden.
1: Niye 6'ya 1:1:6?
0: 1:6 oranı uzunluk ve bu güzelliğin bir şey, Fibonacci kat sayısı bu. Bu tarihte her şey, her gelişim, her çoğalma ve her azalma sanıldığı gibi sayılar birbiriyle artsa azalsa da bir oran takip ediyor. Ve evet. bu oranı izlediğimiz zaman da biz güzellik kat sayısını buluyoruz.
1: Evet.
0: Özellikle heykelde, resimde, fotoğrafta çok kullanılan bir ölçümdür bu oran anlayışı. Estetik cerrahi de öyle. Ancak estetik işlemlerde vücudun çok katmanlı olduğunu ve bunun birbiriyle bağlanmış bir sürü payandadan olduğunu, siz bozuk bir payandayı düzeltirken, aşırı şekilde düzeltirken diğer denklemleri bozduğunuzu ve sonuçta sürekli olarak estetik işlemlere başvurmanız gerektiği bir durum oluşuyor. Bu yüzden güzellik kavramını tensel vitrinden çok ruhsal vitrine uygun tutmak ve bizim aradığımız ölümsüzlük arayışını ruhla teni birleştirmek daha önemli. Yoksa yani, üniforma yüzler, birbirine çok benzeyen yüzler, televizyonlarda görüyoruz bunu, nerelere ne işlemler yapılmış çok rahat belli oluyor, sizin bulunduğunuz kanallarda da görüyoruz bunu. Bu işlemlerle birlikte de bir üniforma yüzü oluyor, herkes aşağı yukarı ayrı, birbirinin aynı
1: insanı. Ben onu
0: insanlar.
1: Anlamıyorum, ben de diyor ya herkes de aynı burun, aynı dudak, ya eskiden yumurtalıyorsun, organiğini arıyorsun fakat tiplere bakıyorsun hiç organik değil.
0: Evet.
1: Yani bu nereye gidecek bu? Bu bir aynı zamanda bir sömürü, pazarlama şeyi haline gelmedi mi dünyada?
0: Tabii, çok geldi. Şöyle, estetik işlemler insanın kendisinden rahatsız olmasını sağlayan bir kültürle ilgili. Siz vücudunuzdaki yağdan hoşlanmıyorsunuz. diyetisyene evet. gidiyorsunuz. Yüzünüzdeki herhangi bir değişiklikten hoşlanmıyorsunuz. Bu size bu dünyada yaşamanız için, yaşayabilmeniz için gerekli beden dediğimiz vitrinin nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair farkında olarak ya da olmadan

0: Tabii bunu illa bu yayını yapılıyor demiyorum ama toplumsal bilinçaltıyla, Fısıldı gazetesiyle kişilerin birbirine iletişimde bulunarak yaptıkları bir işten bu toplumsal kabulü ve ölümsüzlüğü artırışa, kişinin de kendini sanal olarak iyi hissetmesine neden olan bir durum. Bizim kültürümüz üst üste konulmuş. Siz de o kuşağın ürünü olduğunuz için, hem de öğretmen olduğunuz için o kuşağın ürünleri, bütün bilgileri sağlıklı bir şekilde üst üste koyarak ve bu bilgilerin gerekliliğini tartışarak gelişmiş bir kuşak. Özellikle 1980'lerden sonra postmodern kültür dediğimiz kültürde bir çözülme var. Bu çözülme insanların ne yaparsanız yap serbesttir anlayışıyla ilgili olan, işte üstüne giy, yırt veya bir muzun üstüne flaster çek veya yolda giden insanın başına hayatla, yaşamla bağdaşmayan bir şekil ver ve onları görüntüle. Çağdaş sanatın kabul edilen bir kısmı bu. Ama biz bu düşüncelere göre gelişmedik. Bu bir kültürel entropi. Kültürel entropi toplumun ulaştığı birikimlerin toplumun yararına kullanılacak şekilde, toplumun çözülmesine yardımcı olacak şekillere dönüştürmesidir. Bu nitelikli bireylerden çok kolay ikna edilebilen ve sürü psikolojisine uyan insanlar grubu yetiştirmeye dönüşen bir durumdur. Bu durumun da tehlikeli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, ya bu estetik rüzgarı diyelim, tehlikeli.
0: Tabii, estetik rüzgarının içinde tabii bu burada Instagram siteleri var, fotoğraflar var. Siz kendiniz bir fotoğrafınız koyuyorsunuz mesela, bir de foto estetik var. Fotoğrafınızı estetik alanlara göre koyuyorsunuz.
1: Yani beni bu hale getir.
0: Evet. Siz artık kendinizi değil de kendinizin kültüre göre verilmiş yabancıyı seviyorsunuz. Yani aynadaki yabancıyı daha çok kendinizden daha çok evet. seviyorsunuz. Ve bu şekilde de aynadaki yabancıyla mutlu oluyorsunuz. Bu sarılama ve eğretileme metodu bir süre sonra gerçekle hayal arasındaki bağlantının kopmasına ve farklı dünyalarda yaşayan bir insan grubuna, toplum grubuna neden oluyor. Gerçekleri ve hakikati temsil etmek giderek zorlaşıyor. Zaten günümüzde hakikati hakikaten anlatmak oldukça zor bir iş. Bunu da en iyi siz bilirsiniz.
1: Peki üçüncü cinsiyet konusu, yani bununla beraber bu da bir sanki... Yani eskiden de olduğu söyleniyor bu işlerin. Ama belki kapaklı mı kalıyordu, gizli mi kalıyordu, nedir bilemiyoruz. Dünyada bakıyoruz, tarihte bildiğimiz çok ünlü insanların da böyle yanlarının olduğu konusunda çeşitli bilgiler okuyoruz. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyoruz. Ama sanki son yıllarda bu bir teşvik edilen bir hale mi geldi? Ne oldu? Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi efendim şöyle, deminki kültürel entropi kavramını veya kültürel çözülme kavramını, insanların kendi taşıdığı değerler kavramını cinsiyet sürecinin içinde düşünelim. Yalnız tabii bunun bir biyopolitik savaş olduğunu, biyokültürel savaş olduğunu varsayarak birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bazı genetik anomaliler var. Yani kromozom anomalileri var. Bunlar nüfusun %1'inden daha altıda. Genel görülümleri itibariyle hermafrodit kişiler var. Bunlar antik dünyada da var. Bunlar bu tür değişiklikler veya değişik farklı cinsel yönelimler değişik dönemlerde görülmüştür. Ancak bunun bir kültürel politika olmasını ve bunun kültürel politika olarak toplumlara dayatılmasını, hatta cinsel tabuların olduğu toplumlarda bu tür kültürel savaşın unsuru olana gelen cinsiyetsizleşmenin tartışılması çok enteresan bir çelişki. Cinsel sorunlarını gerçek anlamda çözememiş bir toplumun cinsiyet değişiklikleriyle ilgili, üçüncü cinsle ilgili fikirlerinin yoğunlaşması, gerçekten uzaklaşması, demin anlattığımız estetik cerrahiyle ilgili olarak da hakikatten kopuşu gerektiriyor. Şimdi bu nasıl oldu? Kısaca isterseniz bir öndeyde bulalım. Normalde biz hep Amerikan kaynaklarını takip ediyoruz. Amerikan kaynaklarında homoseksüellik uzun süre psikiyatrik olarak da suç olarak görülmüştü. Ancak 1968 yılında 2000 yıllarda ne olacak diye bir kitap yayınlandı Hermata'nın. 68'li yıllarda. Evet. Bu kitapta dünyayı değiştirecek 100 tane önemli parametre var. Termonükleer savaş var, füzeler var, dünyayı nelerin değiştirmesiyle ilgili. Bunlar çok fazla madde tutmuyor. Esas madde tutan şey bireylerin eğitilmesiyle ilgili, cinsiyet cinsiyet değişiklikleriyle ilgili ve toplumların parçalanmasıyla ilgili bir şey. Yani o zaman bu kitabı okuduğumuz zaman biz şuna dönüşüyoruz. Türkiye'de tercümesi var mı bilmiyorum bu kitabın ama çok önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bütünü, yani dünyada ve Türkiye'de bütünü parçalayacak ne varsa her şey yasal. Bütünü ileriye, mesela ulus devletler. Ulus devletleri yaşatacak ne varsa yasa dışı, ama bunu parçalayacak ne varsa sosyal, toplumsal ve bireysel ayrıntılı yasal hale geliyor. Bu üçüncüsü de bununla ilgili. Üçüncüsü ise en büyük eleştiri bunun biyokültürel savaş aracı olması, istatistiklerin dışında toplumu etkilemesi ve bu toplumu etkilemesinin bir direniş ölçüsü olması. Ve bir varoluşu, sanal bir gerçekçiliği bir varoluş halinde ulusal kurumlarla tehdit ederek yürütülmesi. En tartışılacak tavır bu. Üçüncü cinsiyet diye bir cinsiyet olamaz. Böyle bir tercih olamaz. İnsanların cinsel seçimi özgürlüğü diye bir şey olamaz. Çünkü bu kültürel olarak verilen bir şey. İnsanlardaki cinsiyet değişiminin kültürler dışında demin anlattığım
1: biyokültürel bir savaş.
0: Evet, burada biyokültürel pek çok savaş var. Pek çok alanda savaş var. Müzikte var, orada var. Ama biz sorunuz üzerine bu üçüncü cinsiyet biyokültürel savaşın bir şeyi, uzantısı.
1: Evet. Peki nereye gider bu iş? Yani giderek de büyümeye başladı sanki.
0: Şimdi tabii bu ne kadar büyürse büyüsün gerçeklerin üstüne çıkamaz. Hakikat eninde sonunda olaya hakim olur. Fakat bu gitmesinin en önemli şeyi bireysel örgütlenmeleri, bizi etkileyen özellikle genç kesimde, cinsel kesimi henüz tam oturmamış 18 yaş, 14-18 yaş arasındaki insanları etkileyen bir sistem var. Bu sistemi muhakkak şey yapmak lazım, kontrol etmek lazım. Üniversitelerde bu tür derneklerin oluşmasını kabul etmemek lazım. Bunlar devlet nizamına ve insanın biyolojik nizamına uymayan faaliyetler. Bunları yasaklamak lazım. Bunlarla ilgili tabii elimde net bilgi yok ama bazı fonların geldiğini, araştırmaların yapıldığını, sosyolojik araştırmaların yapıldığını görüyoruz. Bunları dikkatle takip etmek ve sorgulamak gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki esas sorun üçüncü cins sorunu değil. Türkiye'de esas sorun toplumun, gençlerin kendilerini doğal cinsiyetleriyle ifade edip edemediğinin tartışılması sorunu.
1: Orada bir sorun görüyor musunuz?
0: Orada şöyle bir sorun var. Tabular, toplumsal yasaklar gençlerin içsel enerjisini ortaya dökmekte engel oluyor. Bu yüzyılların bir sorunu, günümüzün bir sorunu değil. Ama bu insanın biyolojik sorunu. Ama bahsettiğiniz üçüncü cinsiyet sorunu, ülkemiz için konuşalım. Ülkemiz için açılan savaşların bir tanesi.
2: Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu kalp damar cerrahı Profesör Doktor Fehmi Katırcıoğlu oldu. Profesör Doktor Katırcıoğlu modern toplumda bireyin giderek kendi bedeninden ve kimliğinden uzaklaştığını belirterek aynadaki yabancıyı sevme halinin sosyal medya ve estetik algısının etkisiyle ortaya çıkan bir yabancılaşma biçimine dönüştüğünü ifade etti. Katırcıoğlu bu durumu estetik rüzgarı olarak niteledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber. Yapay zeka sesli haber.
1: Uzmanlar, sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve olumsuz gündemin birçok kişide tükenmişlik hissini artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında bilinçli farkındalık, yani mindfulness uygulamalarına ilginin arttığını belirten uzmanlar, daha sakin ve dengeli bir yaşam için bazı önerilerde bulunuyor. İşte daha iyi bir yaz geçirmenin 5 yolu. Psikoterapist Mandolin Moody'ye göre insanların hem kişisel hem de profesyonel tükenmişlik yaşadığı bir dönemde önceliklerini yeniden gözden geçirmesi ruh sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanların daha iyi bir yaz geçirmek için önerdiği ilk yöntem açık havada daha fazla zaman geçirmek. Doğayla temas kurmanın stres seviyelerini düşürdüğü ve kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. İkinci öneri ise ekran süresini azaltmak. Özellikle sabah saatlerinde telefona bakmadan güne başlamanın zihinsel yükü azaltabileceği ve stres seviyelerini kontrol altında tutabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca bireylerin vücutlarından gelen sinyalleri dinlemesi gerektiğini vurguluyor. Yeterli su tüketimi, dengeli beslenme, hareket ve dinlenme ihtiyacının fark edilmesi hem fiziksel hem de ruhsal iyilik halini destekliyor. Bir diğer öneri ise topraklanma teknikleri. Günlük tutmak, meditasyon yapmak ya da her gün şükredilen birkaç şeyi not almak gibi alışkanlıkların ruh halini olumlu yönde etkileyebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bilinçli farkındalığı artırmanın bir diğer yolu da duyulara hitap eden küçük rutinler oluşturmak. Sakinleştirici müzikler dinlemek, hoş kokularla vakit geçirmek veya kaliteli zaman geçirmek yaşam kalitesini artırabiliyor. Uzmanlar, küçük değişikliklerle geçirilen daha yavaş ve bilinçli bir yazın tükenmişlik hissini azaltarak ruh sağlığını güçlendirebileceğini ifade ediyor. Sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve sürekli bilgi akışı birçok kişinin kendini tükenmiş hissetmesine neden oluyor. Uzmanlar, daha sakin, dengeli ve keyifli bir yaz geçirmek için uygulanabilecek 5 etkili yöntemi sıraladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Yapay zeka sesli haber. Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Özelleştirme. Özelleştirme. Aslında keşke bu böyle algılansaydı. Özelleştirme. Ama öyle algılanmadı. Özelleştirildi.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Türkiye Dünya Kupası'na gayri resmi dünya şampiyonu olarak gidiyor. Dünya Kupası'na dünya şampiyonu olarak gittiğimizi biliyor muydunuz?
4: Unofficial World Championship, yani Türkçesiyle gayri resmi dünya şampiyonası, bildiğimiz futbol tarihine alternatif bir evren çıkartan, eğlence amacı güden taraftarların kendi arasında oluşturduğu bir gayri resmi organizasyon.
3: Bu organizasyonu FIFA'da, UEFA'da tanımıyor ama futbol tarihçileri, futbol emekçileri, hatta futbol meraklıları bile oyuna biraz daha mizahi yönden bakmayı seviyorsa bu organizasyon hakkında birazcık fikir sahibi olabilir.
4: Gayri resmi dünya şampiyonası, futbolun özellikle son zamanda geldiği karışık formatlardan farklı kurallarla dolu statüsünü bambaşka bir forma sokuyor.
3: Eğer ki şampiyon takımı yenersen sen de şampiyon olabilirsin. Aslında çok basit, etkili ve birazcık da absürt bir mantık.
4: Ancak bu pek de yeni bir şey değil. Gayri resmi Dünya Kupası'nın hikayesi 1870'lere kadar uzanıyor.
3: O dönem henüz dünya futbolu tam olarak şekillenmemişken ülkeler milli takımlarını yeni yeni kurmaya başlamıştı.
4: 30 Kasım 1872'de İskoçya ile İngiltere arasında oynanan ve futbol tarihinin ilk resmi milli maçı kabul edilen karşılaşma, bu gayri resmi kupanın doğum anı olarak kabul ediliyor.
3: Bu maç 0-0 bitince ilk dünya şampiyonu kim sorusu akıllara gelmişti. O yüzden de başlangıç noktası için aslında bir sonraki maça bakmak gerekiyor.
4: Yani ilk kazanan kimse ilk şampiyon da aslında o.
3: Daha sonra 8 Mart 1873'te İskoçya'ya 4-2 mağlup eden İngiltere'nin galibiyetiyle bir şampiyon belirleniyor ve asıl hikaye burada başlıyor.
4: Esas konunun ortaya çıkması 1960'ları buluyor.
3: İlk olarak 1967'de bir hazırlık maçında 1966 dünya şampiyonu olan İngiltere'yi yenen İskoçya'nın taraftarları alaycı bir dille "son dünya şampiyonunu yendik, şampiyon biz olmalıyız" söylemleriyle gündeme gelmeye başlamıştı.
4: Yaklaşık 30 yıl boyunca 2000'lere kadar bu gayri resmi dünya kupası insanların dilinde dolaşıyordu. Ancak bu işin bir geyik muhabbetinden daha ciddi bir konuya geçtiği bir tarih var.
3: 2002'de bu işe meraklanan James Alnett, Paul Krashkov, Jostein Niger ve Roberto Di Macho isimli 4 futbol analisti organizasyonu ilk kez kurallarıyla birlikte tüm dünyaya duyurdu.
4: Ardından kendi açtıkları web sitesinde eski yılların şampiyonalarında oynanan maçları, gol kralları gibi istatistikleri içeren devasa bir arşiv oluşturdu.
3: Ertesi yıl Paul Brown isimli gazeteci bu organizasyonun şöhretini biraz daha arttırmak için önemli bir adım attı ve 442 dergisinde organizasyonu tanımlayıp dünyaya bir kez daha, bu kez çok daha büyük ses getirecek şekilde duyurdu.
4: Ayrıca devam eden yıllarda Paul Brown bu organizasyonla alakalı derinlemesine detaylar içeren bir kitap da yazdı.
3: Peki bu kupayı özel kılan ne? Aslında cevap basit.
4: Bu kupayı kazanmak için bir turnuvaya katılmanız gerekmiyor. Ev sahibi olmanız da gerekmiyor. Bir kura çekimi yok, gruplar yok, fikstür yok.
3: Tek yapmanız gereken mevcut gayri resmi dünya şampiyonunu yenmek.
4: Yani boks mantığının dünya futboluna uyarlandığını düşünün.
3: Şampiyon kimse, onun oynadığı her maç dostluk ya da elemeler ya da turnuva maçı önemli olmaksızın otomatik olarak bir ünvan maçı oluyor.
4: İlk bakışta bu sistem biraz çocukça gelebilir. Hatta çok saçma da diyebilirsiniz. Ama futbolun güzelliği de zaten burada.
3: Çünkü bu sayede dünya futbolunun en zayıf ülkeleri bile tarihinin bir döneminde dünya şampiyonu olarak gözükebiliyor.
4: Üstelik bu sadece teoride değil, gerçekte de yaşanmış bir durum.
3: Zaman içinde Kuzey Kore, Zimbabwe, Curaçao bile burada şampiyonluk yaşadı.
4: Futbolun devleri olan Arjantin, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra hiç akla gelmeyecek takımlarında şampiyonlar listesinde yer alması bu sistemi hem komik hem de inanılmaz derecede dikkat çekici kılıyor.
3: Peki gayri resmi dünya şampiyonluğunda 1873'ten beri neler yaşandı?
4: 1873 yılında İngiltere'nin İskoçya'yı yenmesiyle birlikte bu gayri resmi dünya şampiyonası başlıyor.
3: O dönem uluslararası futbol henüz Britanya adalarının dışına pek taşmadığı için ünvan uzun yıllar İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda arasında gidip geldi.
4: Galler 1876'da, İrlanda ise 1882'de bu döngüye dahil oldu. Adanın dışına çıkış ancak 1909'da İngiltere'nin Budapeşte'de Macaristan'ı yenmesiyle gerçekleşti.
3: Böylece turnuva ilk kez Britanya dışına taşınmış olsa da maçı İngilizlerin kazanmasıyla yine şampiyonluk Britanya'da kaldı.
4: Futbolun lügatında İngiltere, İskoçya, Galler gibi Britanya ülkelerinde home nations yani ev sahibi uluslar deniyor.
3: Daha Türkçeleştirdiğimizde belki futbolun evi olarak da tanımlayabiliriz.
4: İngilizlerin meşhur "Football is coming home" deyimi de aslında buradan geliyor. Yani futbol eve geliyor diyorlar.
3: 1930'lu yıllar düzenlenen dünya kupalarına futbolun evi olarak nitelendirilen ülkeler katılmadığı için ünvanın Britanya'nın dışına çıkışı çok gecikti.
4: Bu süreçte 1931'de Avusturya'nın İskoçya'yı 5-0 gibi net bir skorla mağlup etmesi ünvanın ilk defa kıta Avrupa'sına geçmesini sağlasa da kısa süre sonra ünvan yine Britanya'ya döndü.
3: İkinci Dünya Savaşı yüzünden yine ünvanın Britanya'dan çıkışı biraz zorlandı ancak 1950 Dünya Kupası gayri resmi şampiyonluk açısından tarihte bir kırılma noktası oldu.
4: İngiltere şampiyonluk apoletiyle turnuvaya geldi fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı tarihi 1-0'lık galibiyet ünvanı bir anda Amerika kıtasına taşıdı.
3: Bunun üzerine Şili'nin Amerika'yı grupta mağlup etmesinin ardından gruptan çıkamayarak şampiyonluğu Amerika'ya taşıması şampiyonluk tarihinin önemli anlarından biri oldu.
4: Aslına bakarsanız burada gerçekten sürükleyici ve ilginç bir drama yaşanıyor.
3: Eğer Şili gruptan çıksaydı muhtemelen bir Avrupa ülkesine elenecekti ve ünvan Amerika kıtasına hiç gidemeyecekti.
4: Şampiyonun el değiştirmesi ve 16 yıla yakın süre boyunca Amerika kıtasında kalması bu dönemin ne kadar sıra dışı olduğunu ortaya koydu.
3: Bu süreçte Curaçao bile 4 günlük kısa bir süreyle bile olsa ünvanı elinde tutarak ilginç bir sayfa açtı.
4: 1966 Dünya Kupası'nda ise ünvan yarı finalde Batı Almanya'ya geçti.
3: Finalde İngiltere kupayı alınca hem resmi hem gayri resmi anlamda dünya şampiyonluğu prestijini tekrardan aldı.
4: Aslında bizim futbol gerçekliğimizde de bu hikaye tam olarak burada başladı.
3: Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere'yi 1967'de mağlup eden İskoçlar aslında dünya şampiyonu biz olmalıyız diyerek organizasyonun fitilini ateşlemişti.
4: Ancak 1974 Dünya Kupası ise bambaşka bir tarih yazdı. Batı Almanya aynı anda Dünya Kupası'nı, Avrupa Şampiyonası'nı ve gayri resmi dünya şampiyonunu elinde bulunduran ilk takım oldu.
3: Bu benzersiz başarı o dönemde Almanların futbol gücünü de açıkça gösterdi.
4: 1978'de Arjantin tacı aldı, ardından ünvan 1982'de Polonya üzerinden yeniden Avrupa'ya döndü.
3: Bu yıllarda tacın kıtalar arasında sık sık el değiştirmesi futbolun artık iyice küreselleşmeye başladığının bir başka göstergesi oldu.
4: Aslında bu organizasyon bir anlamda geriye dönük araştırmalar yapan futbolun ekonomiyle, küreselleşmeyle bağlantısını inceleyen istatistikçiler için yararlı bir kaynak da oldu. 1990'lı yıllarsa gayri resmi dünya şampiyonunun aslında bütün dünyayı turladığı yıllar oldu. Amerika, Avustralya, Güney Kore gibi kıtasal devlerin yanında o kıtalarda bazı daha ufak ülkelerinde şampiyonluklarını gördük. Özellikle Güney Kore'nin 1995 yılında bu unvanı aldıktan sonra Asya Kupası'na da ulaşması bu unvanın Asya futboluyla tanışmasını sağladı. 1998 Dünya Kupası'na Fransa'nın Brezilya'yı yenerek hem Dünya Kupası'nı hem gayri resmi tacı alması bu tarihin önemli dönüm noktalarından biri oldu.
3: 2000'li yıllarda ise artık bu organizasyonun şampiyonu sürekli değişmeye başladı.
4: İngiltere Euro 2000'de kısa bir süre unvanı elinde tuttu. Ardından Hollanda uzun bir seriye imza attı.
3: Ancak Hollanda 2003'te Çekya'ya kaybetti.
4: Ardından Robbie Keane'in son dakika golü şampiyonluğu İrlanda'ya taşıdı.
3: Bu maçtan sonra tarihte ilk kez bir Afrika takımı unvanı alacaktı. Nijerya kıtanın gururu oldu.
4: Ardından Angola ve Zimbabwe gibi farklı Afrika ülkeleri de şampiyonluk deneyimi yaşarken 2006'da Gürcistan tacı Avrupa'ya geri getirdi.
3: Fakat kısa süre sonra İtalya'yı kaybederek elinde tutamadı. Yunanistan, İsveç gibi birçok takım kısa sürelerle şampiyon oldu.
4: Bu süreçte Türkiye'de dünya şampiyonluğu yaşadık.
3: 12 Eylül 2007'de şampiyon Macaristan'ı 3-0 devirerek aldığımız şampiyonluğu yaklaşık bir ay boyunca 17 Ekim'e kadar koruyabildik.
4: 17 Ekim'de bizi yenen Yunanistan kısa süre sonra unvanı yine Macaristan'a verdi.
3: 19 Kasım 2008'de Hollanda yeniden şampiyon oldu. Portakallar 21 maçlık rekor bir seri oluşturdu.
4: Ancak 2010 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilerek bu destansı dönemleri noktalandı.
3: 2010 sonrasında bu kez sahneye Japonya, Kuzey Kore gibi beklenmedik ülkeler çıktı.
4: Japonya uzun süre tacı kaybetmedi. Ardından Kuzey Kore şaşırtıcı bir şampiyonluğa imza attı.
3: Kuzey Kore FIFA sıralamasının en alt basamaklarındaki Filipinler, Hindistan, Tacikistan, Filistin ve Türkmenistan gibi ülkelere karşı oynadığı maçlarla unvanı elinde tutarak ilginç bir dönem yarattı.
4: 2013'te ise İsveç tacı tekrardan alarak yeniden Avrupa'ya taşıdı. Ancak kısa süre sonra Güney Amerika'ya geçiş yaşandı.
3: Uruguay tacı 2014 Dünya Kupası'na kadar muhafaza etti. Fakat şampiyonluk grup aşamasında Costa Rica'nın eline geçti.
4: Turnuva sonunda Almanya hem Dünya Kupası'nı hem gayri resmi tacı kazandı.
3: Fakat bu hakimiyet kısa sürdü.
4: Unvan turnuvanın ardından bir dostluk maçında son şampiyon Almanya'yı yenen Arjantin'e geçti.
3: Sonraki birkaç yıl boyunca Brezilya, Şili ve Peru gibi Güney Amerika ülkeleri arasında taç dolaştı.
4: Ve 2018 Dünya Kupası'nın sonunda Fransa tacın sahibi oldu.
3: 2018'den itibaren 4 yıl boyunca bu unvan Avrupa içerisinde dolaştı.
4: Hollanda, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Danimarka tacı sırasıyla elinde tuttu.
3: İtalya 2020-2021 arasında müthiş bir seriyi yakalayarak dünya tarihinin en uzun savunma rekorlarından birine imza attı.
4: 2022 Dünya Kupası'na şampiyon giren Hırvatistan, yarı finalde Arjantin'e kaybedince Arjantin bir kez daha hem resmi hem gayri resmi dünya şampiyonu oldu.
3: Bir yıl boyunca tacı kaybetmeyen Arjantin sonunda Uruguay'a mağlup oldu.
4: Ardından fil dişi sahili Uruguay'ı mağlup etti ve unvan yeniden Afrika'ya taşındı.
3: Fil dişi sahili Sierra Leone ve FIFA sıralamasında 149. sıradaki Liberya gibi takımlar kısa süreli ama dikkat çekici şampiyonluklar yaşadı.
4: 2024'te ise Cezayir 7 ay boyunca şampiyonluğu elinde tutan ülkeydi. Ardından unvan yeniden İsveç'e geçti.
3: Ve 8 Eylül 2025'te Kosova İsveç'i 2-0 mağlup edince tarihinde ilk kez gayri resmi dünya şampiyonu oldu.
4: Son olarak olarak Dünya Kupası playoff kura çekimlerinden sonra Türkiye A Milli Futbol takımımız da bu yarışın içine yeniden dahil oldu.
3: Dünya Kupası playoff finalinde Slovakya'yı eleyen Kosova ile karşılaştık. Kosova playoff finaline gayri resmi dünya şampiyonu olarak geldi.
4: Kosova'yı eleyerek Dünya Kupası'na kaldık ve gayri resmi dünya şampiyonluğu tacını Dünya Kupası'na taşıyan takım unvanını kazandık.
3: Dünya Kupası'nda hangi karşılaşmada yenilirsek o zamana kadar bu unvan bizde kalacak.
4: Bu uzun yolculuk gayri resmi dünya şampiyonu yalnızca dev takımların değil, bazen dünya sıralamasının en altındaki ülkelerin bile zirveye çıkabildiği, futbola özgü eşsiz ve masalsı bir hikaye sunduğunu gösterdi.
3: Futbol dünyasının en ilginç hikayelerinden biri olan gayri resmi dünya şampiyonluğunda Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası'na unvan sahibi olarak gitmeye hak kazandı.
4: Resmi kurumlar tarafından tanınmayan ancak futbol tarihçileri ve taraftarlar arasında ilgi gören sistemde mevcut şampiyonu yenen takım unvanın yeni sahibi oluyor.
3: YouTube Akıl Oyunu kanalında yer alan bilgilere göre kökeni 1873 yılına kadar uzanan bu alternatif şampiyonlukta İngiltere, Arjantin, Almanya ve Brezilya gibi devlerin yanı sıra Kuzey Kore, Zimbabwe ve Curaçao gibi sürpriz ülkelerde zirveye çıktı.
4: Türkiye daha önce 2007 yılında bu unvanı kısa süreliğinde elinde bulundurmuştu. Son olarak Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası bileti alan A Milli takım gayri resmi dünya şampiyonu apoletiyle turnuvaya katılma hakkı kazandı.
3: Böylece Türkiye futbolun en sıra dışı ve eğlenceli geleneklerinden birinin son halkası oldu.
4: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
3: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası daha ilk günlerden organizasyon dışı krizlerle gündeme geldi. Vize engelleri, havalimanlarında uzun sorgular, ülkeye giriş yasakları, taraftar kotalarının iptali ve güvenlik alarmına neden olan olaylar turnuvanın ev sahibi ABD'yi eleştirilerin odağına taşıdı. Futbolun en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası sahadaki mücadelelerden çok organizasyonel sorunlarla konuşuluyor. İran, Irak, Senegal, Özbekistan, Somali ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize ve giriş problemleri uluslararası kamuoyunda tepki çekerken bazı futbolcular, hakemler ve görevliler ABD'ye alınmadı. Taraftar kotalarının iptal edilmesi ve kamp bölgelerinde yaşanan güvenlik sorunları da eklenince Dünya Kupası'nın başlangıcı ev sahibi ülke açısından tartışmaların gölgesinde kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD'nin San Diego kentinde kamp yapan İsviçre milli takımı zehirli yılanlarla karşı karşıya kaldı. Takım çevrede görülen yılanlar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarı aldı. 13 Haziran'da Katar'la Dünya Kupası açılış maçını oynayacak İsviçre, bölgenin nemli ve sıcak koşullarının yanı sıra yılan riskiyle karşı karşıya kaldı. İsviçre milli takımının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kamp tesisi planında kalecilerin çalışma alanları, spor salonu ve soyunma odalarının yanı sıra tesis çevresindeki bazı bölgeler de gösterildi. Haritada geniş bir alan yılan bölgesi olarak işaretlendi. Koyu kırmızı çizgilerle belirtilen alanın üzerine eklenen yılanlara dikkat edin uyarısı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken söz konusu önlemin nedeninin bölgedeki yaban hayatı olduğu belirtildi. San Diego Doğa Tarihi Müzesi'nin verilerine göre kamp tesisinin bulunduğu çevrede 4 farklı zehirli çıngıraklı yılan türü yaşıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşan Senegal ve Özbekistan milli takım kafileleri ülkeye girişlerinin hemen ardından sıkı güvenlik aramasından geçti. Afrikalı bir spor muhabirinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. Karelerde Senegal milli takım oyuncularının uçaktan iner inmez yoğun bir kontrole tabi tutulduğu görüldü. Paylaşılan görüntülerde futbolcular terminale geçmeden önce güvenlik birimlerince tek tek detaylı aramadan geçirildi. Oyuncuların kontrol sırası beklediği anlar da kameralara yansıdı. Benzer bir uygulama Özbekistan kafilesi için de geçerli oldu. Turnuva öncesinde New York'ta Hollanda ile hazırlık maçı oynayacak ekip stada geldiğinde aynı titizlikle karşılaştı. Takım otobüsünden inen futbolcular ve görevliler polis köpekleri eşliğinde yapılan aramanın ardından stada girebildi. İranlı futbolcuların Dünya Kupası için ABD girişlerine izin verilip verilmeyeceği konusu aylardır belirsizdi. İran milli takımının turnuvada ABD'de oynayacağı grup maçları öncesi vize başvurularına ilişkin karar netleşti. Alınan karara göre oyuncu kadrosunun tamamı ABD'ye giriş hakkı elde etti. Ancak teknik ekip, sağlık personeli ve idari kadroda yer alan çok sayıda ismin başvurusu kabul edilmedi. Reddedilen isimler arasında 12'den fazla destek personelinin bulunduğu bildirildi. İddialara göre vize verilmeyenler arasında İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj da yer aldı. Taj'ın geçmişte İslam Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı görevlerde bulunduğu öne sürülüyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun süreci yakından izlediği, Mart ayında İranlı yetkililerle görüşme gerçekleştirdiği FIFA Genel Sekreteri Matthias Grafström'ün ise kamp süreci için Türkiye'de temaslarda bulunduğu aktarıldı. İran milli takımının hazırlıklarını Türkiye'nin güneybatısında sürdürdüğü, başlangıçta kamp planının ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Tucson kentinde olduğu ancak daha sonra Meksika'nın Tijuana kentine yönlendirildiği belirtildi. İran Futbol Federasyonu turnuvanın başlamasına 3 günden az bir süre kala resmi bir bildiri yayınlayarak ABD'nin İran milli futbol takımının grup aşamasındaki maçlarında İranlı taraftarların tribünde yer almasını sabote ettiğini iddia etti. Yapılan sert açıklamada FIFA prosedürleri gereği her maçın bilet kapasitesinin yaklaşık %8'inin katılımcı ülke federasyonlarının taraftarlarına satılması için tahsis edildiği hatırlatıldı. Ancak İran Futbol Federasyonu kendilerine ayrılan bu resmi kotanın tamamen kaldırıldığını ve şu an için kendi kanalları üzerinden İranlı futbol severlere bilet satışı yapmalarının imkansız hale getirildiğini duyurdu. İran'ın vize süreciyle ilgili haftalarca süren tartışmalar ve haber akışının ardından Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması ve FIFA'nın tüm bu yaşamlar için hiçbir yorum ya da girişim yapmaması tepki çekti. Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Ayman Hüseyin'in Chicago Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı bildirildi. Iraklı kaynaklara göre Hüseyin'in cep telefonu da incelemeye alındı. Irak milli futbol takımının resmi fotoğrafçısı Talal Salah, 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gittiği sırada Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda alıkonuldu. ABD gümrük ve sınır muhafaza yetkilileri tarafından telefon kontrolleri de dahil olmak üzere 10 saatten fazla sorgulanan Salah, ülkeye girişine izin verilmeyerek Irak'a geri gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ın ülkeye girişine izin vermedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala bazı ülkeler turnuvada hedeflerinden çok maruz kaldıkları vize sorunları, sorgulamalar ve güvenlik uygulamalarıyla gündeme geliyor. ABD'deki turnuva öncesi İran, Irak, Senegal, Özbekistan ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize, güvenlik ve giriş sorunları uluslararası tepki topladı. İranlı taraftarlara ayrılan bilet kotasının iptal edildiği iddiaları ve bazı teknik ekip üyelerine vize verilmemesi tartışmaları büyütürken, Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması da eleştirileri artırdı. Öte yandan Senegal ve Özbekistan kafileleri yoğun güvenlik aramalarından geçerken, İsviçre milli takımı kamp bölgesinde zehirli yılan alarmı yaşadı. FIFA'nın bu sorunlar karşısındaki sessizliği ise turnuvanın daha ilk günlerden gölgelenmesine neden oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala futbol severler yalnızca turnuvada yer alacak yıldızları değil... ...dev organizasyonda boy göstermeyecek isimleri de konuşuyor. Kimi ülkesiyle finallere kalamadı, kimi teknik direktör tercihi nedeniyle kadro dışı kaldı... ...kimi ise sakatlığı nedeniyle hayallerine veda etti. Radyo Sputnik editörleri Dünya Kupası'nın en dikkat çeken eksiklerini derledi.
2: ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımın katılımıyla tarihin en geniş organizasyonu olacak. Ancak genişleyen kontenjana rağmen birçok yıldız futbolcu turnuvada yer alamayacak. Gürcistan, Nijerya ve Slovenya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle bazı yıldızlar Dünya Kupası hayalini ertelemek zorunda kalırken bazı futbolcular teknik direktörlerinin tercihleri veya yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kadroların dışında kaldı.
1: Avrupa futbolunun en önemli kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Kvaratskhelia, Gürcistan'ın Dünya Kupası bileti alamaması nedeniyle turnuvayı televizyondan izleyecek. Gürcistan'ın gol yükünü çeken Mikao Tatze ve Mamardaşvili de ülkesinin elenmesi nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamayacak.
2: Afrika futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Galatasaray'ın süper yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya'nın finallere kalamaması nedeniyle Dünya Kupası sahnesinde yer alamayacak. Atalanta'daki performansıyla Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden olan Lukman da Osimhen gibi Nijerya engeline takıldı. Turnuvayı evinden izleyecek.
1: Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Atletico Madrid'in yıldızı Jan Oblak, Slovenya'nın Dünya Kupası vizesi alamaması nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Fenerbahçeli Slovak defans Milan Škriniar da Slovakya'nın Dünya Kupası'na katılamamasından dolayı ABD'ye gidemeyecek.
2: Dünya Kupası'na katılamayan bir diğer sürpriz ülke de Macaristan oldu. Macaristan'ın 2026 Dünya Kupası vizesi alamamasıyla Dominik Szoboszlai ve Milos Kerkez turnuvayı evlerinden takip edecek. Avrupa elemelerinden Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Polonya'da ise Robert Lewandowski belki de son Dünya Kupası hayalini de kaybetti. Lewandowski de turnuvayı evinden izleyecek.
1: Dünya Kupası elemelerine damga vuran en büyük ülke ise İtalya oldu. İtalya Avrupa elemelerinde grubunu Norveç'in ardından ikinci sırada bitirdi. Playoff'larda Bosna Hersek'le eşleşen İtalya karşılaşmayı penaltılar sonucunda 4-1 kaybetti. Bosna Hersek Dünya Kupası'na katılırken İtalya 2026'da Amerika'daki turnuvaya gitme şansını yitirdi. İtalya 2018'de Rusya ve 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupalarının ardından ABD'de düzenlenen turnuvaya da gidemeyecek.
2: Böylece 4 kez dünya şampiyonu olan İtalya tarihine ilk kez üst üste 3 Dünya Kupası'nı kaçıran ilk eski dünya şampiyonu oldu. İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasıyla birlikte Donnarumma, Tonali, Bastoni, Federico Di Marco ve Barella gibi süper yıldız futbolcular da turnuvayı ellerinden takip etmek zorunda kalacak.

0: Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte bazı sürpriz tercihler de gündeme geldi. Form durumları ve kulüp performansları tartışma yaratan bazı yıldız isimler teknik heyetlerin kararlarıyla kadro dışında kaldı.
1: Dünya Kupası'nın gediklisi Brezilya'da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. João Pedro, Richarlison, Anthony, Savinho, Andre Santos, Thiago Silva, Gabriel Jesus ve Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Gabriel Sara da kadroda kendisine yer bulamadı.
0: Futbolun beşi olarak kabul edilen İngiltere'de de çok sayıda oyuncu kadroya alınmadı. 2026 Dünya Kupası'nda futbol severler Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White ve Jack Grealish'i izleyemeyecek.
1: Galatasaray'ın yıldız orta sahası Torreira ile yıldız futbolcu Luis Suarez'in Uruguay kadrosunda yer bulamaması sürpriz olarak değerlendirildi.
0: 2018 ve 2022'de düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarının ardından 2026 Dünya Kupası'na da katılmaya hak kazanan Fas'ta tanıdık iki isim forma şansı bulamadı. 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk Afrika ülkesi olan Fas'ta Fenerbahçe'den tanınan Yusuf En-Nesyri ile Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakim Ziyech kadroda kendisine yer bulamadı.
1: Dünya Kupası organizasyonlarının gediklilerinden olan Arjantin, İspanya ve Fransa'da da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. Arjantin'de Garnacho ve Paulo Dybala, İspanya'da Dani Carvajal, Marco Asensio ve Alvaro Morata, Fransa'da ise Matteo Guendouzi, Christopher Nkunku ve Eduardo Camavinga kendilerine forma şansı bulamadı.
0: Futbolun en acı gerçeği yine Dünya Kupası öncesinde kendisini gösterdi. Bazı yıldızlar sakatlıkları nedeniyle kariyerlerinin en önemli organizasyonlarından birini kaçıracak.
1: Fransız golcü Hugo Ekitike yaşadığı ciddi aşil tendonu sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak. Ekitike'nin yokluğu Fransa'nın hücum planlarını da etkiledi. Real Madrid'in yıldızı Rodrigo diz sakatlığı nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Brezilya'nın hücum hattındaki en önemli eksiklerinden biri olarak görülüyor. Bayern Münih forması giyen Gnabry de Adalesi'ndeki sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosunun dışında kaldı. ACL yırtığı yaşayan genç yıldız Xavi Simons'ın da Dünya Kupası'nı kaçırması Hollanda adına büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.
0: 2026 Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatıyla tarihe geçmeye hazırlanırken turnuvada yer alamayacak yıldız futbolcular da gündemin önemli başlıklarından biri oldu.
1: Gürcistan, Nijerya, Slovenya, Macaristan ve İtalya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle Kvaratskhelia, Osimhen, Lukman, Can Oblak, Szoboszlai ve Donnarumma gibi birçok yıldız Dünya Kupası hayaline veda etti.
0: Kadroların açıklanmasıyla birlikte İngiltere, Brezilya, Arjantin, Fransa ve İspanya'dan bazı önemli isimlerin teknik heyet tercihleri nedeniyle dışarıda kalması da tartışma yarattı.
1: Uruguay'da Torreira ve Luis Suarez, Fars'ta ise Hakim Ziyech ile Yusuf En-Nesyri kadroda yer bulamadı.
0: Öte yandan Rodrigo, Hugo Ekitike, Serge Gnabry ve Xavi Simons gibi yıldızlar da sakatlıkları nedeniyle turnuvayı kaçıracak.
1: Böylece tarihin en geniş katılımlı Dünya Kupası birçok önemli futbolcunun yokluğunda oynanacak.
0: Başlamadan oluşan bu yıldız eksikliği futbol severlerin ya olsalar da sorusunu uzun süre tartışmasına neden olacak.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünya Kupası'nda futbol yeniden yazılıyor. FIFA'dan oyunun akışını değiştirecek kurallar. 2026 FIFA Dünya Kupası yalnızca 48 takımlı yeni formatıyla değil, sahada uygulanacak radikal kural değişiklikleriyle de tarihe geçmeye hazırlanıyor.
2: Zaman geçirmeye karşı sert önlemler alınırken VAR'ın yetkileri genişletildi, hakemlere yeni yaptırım araçları verildi.
1: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol severleri birçok yenilik bekliyor.
2: Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun onayladığı yeni düzenlemelerle oyunun temposunun artırılması, zaman geçirme girişimlerinin azaltılması ve hakem kararlarındaki hata payının düşürülmesi hedefleniyor.
1: Turnuvada uygulanacak yeni kurallar hem futbolcuların davranışlarını hem de maç yönetimini doğrudan etkileyecek.
2: Yeni düzenlemeye göre kale vuruşu ve taç atışlarında oyunun kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünen hakemler elini kaldırarak 5 saniyelik geri sayım başlatacak.
1: Süre içinde top oyuna sokulmazsa rakip takım avantaj elde edecek. Amaç özellikle maçların son bölümlerinde sıkça görülen zaman geçirme taktiklerini ortadan kaldırmak.
2: FIFA sahadaki tartışmalarda ağız kapatılarak yapılan konuşmalara da yaptırım getirdi.
1: Hakemle ya da rakip oyuncuyla yaşanan gerginlik sırasında el, kol veya formayla ağzını kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabilecek.
2: Kuralın ayrımcı ifadelerin ve tespit edilemeyen sözlü saldırıların önüne geçmek amacıyla getirildiği belirtildi.
1: Hakem kararlarını protesto etmek amacıyla oyuncuların toplu şekilde sahayı terk etmesi de ağır yaptırımlarla karşılaşacak.
2: Bu tür eylemlere karışan futbolcular ve buna teşvik eden takım görevlileri kırmızı kart görebilecek.
1: Maçın yarıda kalmasına neden olan ekipler ise hükmen mağlup sayılabilecek.
2: 2026 Dünya Kupası'nda VAR sistemi de bugüne kadar sahip olmadığı bazı yetkilere kavuşacak.
1: Duran toplar öncesinde yaşanan hücum faulleri incelenebilecek, yanlış verilen ikinci sarı kartlar düzeltilebilecek ve hatalı korner kararları gözden geçirilebilecek.
2: Böylece maçın sonucunu etkileyebilecek kritik kararların daha doğru verilmesi amaçlanıyor.
1: Saha içinde sağlık ekiplerinden tedavi alan futbolcular oyun yeniden başladıktan sonra en az bir dakika boyunca sahaya dönemeyecek.
2: FIFA'nın bu uygulamayla sakatlık numarası yapılarak oyunun durdurulmasının önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.
1: Bazı özel durumlarda ise istisnalar uygulanabilecek.
2: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yetkilileri yeni kuralların temel amacının oyunun akıcılığını arttırmak, zaman geçirmeyi azaltmak ve hakem hatalarını en aza indirmek olduğunu vurguluyor.
1: 2026 Dünya Kupası bu yönüyle yalnızca futbolun en büyük organizasyonu değil, aynı zamanda oyunun geleceğini şekillendirecek bir laboratuvar niteliği de taşıyacak.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatının yanı sıra sahada uygulanacak kapsamlı kural değişiklikleriyle de dikkat çekiyor.
1: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği tarafından hazırlanan yeni düzenlemelerle zaman geçirmeye karşı daha sert yaptırımlar getirilirken VAR sisteminin yetkileri de genişletildi.
2: Kale vuruşu ve taç atışlarında gecikme yaşanması halinde hakemlerin geri sayım başlatacağı, sürenin aşılması durumunda rakip takıma avantaj sağlanacağı açıklandı.
1: Hakem veya rakiple tartışırken ağzını kapatan futbolcuların kırmızı kart görebileceği, toplu protesto amacıyla sahayı terk eden oyuncu ve görevlilerin de ağır cezalarla karşılaşabileceği belirtildi.
2: FIFA sağlık görevlilerinin müdahale ettiği oyuncuların oyuna dönüşünü geciktirerek sakatlık bahanesiyle zaman geçirilmesinin de önüne geçmeyi hedefliyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ...43 yaşındaki efsaneden 17 yaşındaki yıldıza. İşte Dünya Kupası'nın enleri. 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 48 takımın kadroları... ...turnuvaya damga vuracak ilginç istatistikleri de ortaya çıkardı. Turnuvanın en yaşlı yıldızları arasında Craig Gordon ve Cristiano Ronaldo yer alırken... ...en genç futbolcuysa Meksikalı Gilberto Mora oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde açıklanan 48 takımın kadroları futbol dünyasının dikkatini çeken birçok veriyi gün yüzüne çıkardı. Toplam 248 futbolcunun analiz edildiği listede yaş, boy ve kulüp dağılımları bakımından dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Turnuvada 40 yaş ve üzerindeki futbolcular arasında İskoç Craig Gordon 43 yaşla listenin zirvesinde yer aldı. Gordon'ı Portekizli Cristiano Ronaldo 41 yaşla takip ederken onu 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Hırvat yıldız Luka Modric, Bosna Hersekli Edin Dzeko ve Alman kaleci Manuel Neuer izledi. Turnuvanın en genç futbolcusu ise Meksika milli takımının 17 yaşındaki yeteneği Gilberto Mora oldu. Mora'yı 18 yaşındaki birçok genç oyuncu takip ederken İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal da 18 yaşında Dünya Kupası sahnesine çıkacak isimler arasında yer aldı. Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi de Ekvatorlu Kendri Paez de 20 yaşın altındaki dikkat çeken futbolcular arasında gösterildi. Kadrolardaki fiziksel verilerde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Turnuvanın en uzun futbolcusu Avusturya milli takımının kadrosunda bulunan Florian Wiegel oldu. 2 metre 5 santimetrelik boyuyla listenin zirvesinde yer alan Wiegel, turnuvanın en uzun oyuncusu unvanını aldı. En kısa futbolcusuysa Panama'dan Yanis oldu. 160 santimetre boyundaki Yanis ile Wiegel arasında tam 45 santimetrelik fark bulunuyor. Kulüp bazında yapılan değerlendirmede ise İngiltere Premier Lig devi Manchester City zirvede yer aldı. İngiliz ekibi Dünya Kupası'na tam 19 futbolcu göndererek listenin ilk sırasında bulundu. Manchester City'yi 18 oyuncuyla Bayern Münih takip ederken Arsenal ve Paris Saint Germain 16'şar futbolcuyla 3. sırayı paylaştı. Barcelona ise 15 oyuncusuyla ilk 5'te yer aldı. Türk kulüpleri de listede dikkat çekti. Galatasaray 11 futbolcu gönderirken Fenerbahçe ise 10 oyuncuyla Dünya Kupası'na en fazla oyuncu veren kulüpler arasına girmeyi başardı. Veriler Dünya Kupası kadrolarının büyük bölümünün Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden oluştuğunu gösterdi. Manchester City, Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler turnuvaya en fazla oyuncu gönderen ekipler arasında yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte turnuvaya ilişkin dikkat çekici istatistikler de ortaya çıktı. 48 takımın oyuncu listelerinin incelenmesiyle yaş, boy ve kulüp dağılımlarında ilginç veriler dikkat çekti. Turnuvanın en yaşlı futbolcusu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon olurken Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer ve Edin Dzeko gibi yıldızlar da 40 yaş üzerindeki isimler arasında yer aldı. En genç oyuncu unvanını ise 17 yaşındaki Meksikalı yetenek Gilberto Mora aldı. Kulüp bazında ise Manchester City Dünya Kupası'na gönderdiği 19 oyuncuyla ilk sırada yer alırken Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint Germain ve Barcelona da zirve yarışında yer aldı. Türk kulüplerinden Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 10 futbolcuyla turnuvaya önemli katkı sağlayan ekipler arasında gösterildi. 2026 Dünya Kupası sadece sahadaki mücadeleleriyle değil, kadrolarında yer alan genç yıldızlar, tecrübeli efsaneler ve dikkat çekici istatistikleriyle de futbol tarihinin en ilgi çekici organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Musk'ın uydusu. Diyelim ki İran yasakladı, hemen bunu devreye sokuyorlardı. Terör grupları buradan haberleşiyorlar. Mesela diyelim ki şu meydana git, buraya git. İran saatler içerisinde bunu durdurdu. Dünyada bir ilk. Peki bunu nasıl yaptı? Öyle sanıyorum ki dostlarıyla birlikte yapmıştır. Bakın bu olay dünyada oyun da değiştirdi. Amerikalıların bütün hesaplarını bozdu. Hep böyle yaptılar. Hemen sıkıştılar. Ülkeler bir önlem alıyor. Hemen Musk'a talimat veriyorlar. Musk uydusunu oraya yönlendiriyor ve orada istediklerini yapıyorlar. Artık yok öyle bir şey. O iş bitti. O iş bitti. Amerika telaşlanmış, Musk telaşlanmış, bu nasıl oldu diye çıldırmış. Durun bakalım daha neler olacak. Şimdi herkes bakıyor ki işte Amerika çok kuvvetli, Venezuela'ya gidiyor, bilmem ne yapıyor, oraya gidiyor bir şey yapıyor, buraya gidiyor bir şey yapıyor. Orhan Veli'nin bir şiiri vardır. Bu muydu acaba son nefesinde görüleceğinden bahsedilen şey der. Yani bir mutluluk olur o şeyde, o arada. Sonra arkadan ölüm gelir. Orhan Veli onu anlatır. Bu Amerika için de geçerlidir.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
3: 1970 Meksika. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
4: Bugün hala birçok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi milli takımlardan biri olarak gösterilen Pele'li, Jairzinho'lu, Tostao'lu, Ribeiro'lu, Gerson'lu ve Carlos Alberto'lu Brezilya, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nı 3. kez müzesine götürmüştü. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1970 Dünya Kupası.
3: 1970 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunun en önemli özelliği organizasyonun ilk kez Kuzey Amerika'da düzenlenmiş olmasıydı. Turnuva bu Dünya Kupası ile birlikte geleneksel Avrupa-Güney Amerika ekseninin dışına ilk büyük çıkışı temsil etmiş oldu. Ayrıca FIFA'nın kendi kurumsal tarihine göre Meksiko 1970 finalleri Dünya Kupası'nın dünya çapında renkli yayınlanan ilk büyük televizyon gösterisine dönüştüğü turnuva oldu.
4: Organizasyonun en tepki çeken kısmı ise iklim ve rakım tartışmalarıydı. Meksika'daki statlar yüksek irtifa ve yaz sıcağıyla ünlüydü. Ayrıca bazı maçların Avrupa'daki televizyon izleyicisine uygun olsun diye öğle saatlerinde oynatılması ciddi eleştiri çekti. Kağıt üstünde bu koşullar futbol kalitesini düşürmeliydi. Ama sonuç tam tersi oldu. Turnuva yüksek tempo, unutulmaz maçlar ve estetik hücum futboluyla hafızaya kazındı.
3: Kurallar açısından da 1970 bir dönüm noktasıydı. FIFA'nın resmi kurallar tarihine göre Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği ilk kez bu turnuvada kullanılabildi. İlk değişiklikte açılış maçında Sovyetler Birliği'nin Meksika karşısında yaptığı hamleyle tarihe geçti. Ayrıca 1966 Dünya Kupası'nda hakem Ken Esta'nın geliştirdiği sarı ve kırmızı kart fikri ise 1970 Meksika'da ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkmış oldu. 1970 Dünya Kupası'nda Brezilyalı Jairzinho tüm turnuvada Brezilya'nın oynadığı 6 maçın 6'sında da gol atarak hala benzersiz kalan bir başarıya imza attı.
4: Turnuvanın gizli lezzetlerinden biri de Peru milli takımı olmuştu. Brezilya'nın çeyrek finalde Peru'yu 4-2 geçtiği maç hala hafızalarda özel olarak yer almayı başarıyor. Peru kupayı kazanmasa da turnuvanın unutulmaz ekiplerinden biri oldu. Güney Amerikalı takım açık, cesur ve hücumcu futboluyla o kupanın genel havasına çok yakıştı.
3: Finalde Brezilya'nın karşısında yine büyük bir futbol ülkesi İtalya vardı. Karşılaşmada Pele, Gerson, Jairzinho ve Carlos Alberto Brezilya adına golleri attı. İtalya'nın tek sayısı Boninzena'dan geldi. Özellikle Carlos Alberto'nun attığı 4. gol hala Dünya Kupası tarihinin en güzel takım gollerinden biri olarak anılıyor.
4: Bu şampiyonluğun kurumsal ve sembolik bir sonucu da vardı. Ansiklopedilere göre Brezilya 3. şampiyonluğunu alınca Jules Rimet kupasını kalıcı olarak müzesine götürdü. Sonraki turnuvalar için yeni FIFA Dünya Kupası tasarlandı. Yani 1970 yalnızca bir dönemin en iyi takımıyla değil, aynı zamanda ilk Dünya Kupası'nın tarih sahnesinden çıkışıyla da bir eşik noktası oldu. Bir bakıma 1930'da doğan ilk büyük kupa fikri 1970'te Brezilya'nın ellerinde kapanışını yaptı.
3: 1970 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, 1966'daki sertliklerden sonra hakem Ken Aston'ın trafik lambalarından ilham alarak tasarladığı sarı ve kırmızı kart uygulaması ilk kez bu turnuvada hayata geçti. Ancak turnuva boyunca tek bir oyuncu bile kırmızı kart görmedi.
4: Almanların efsanesi Franz Beckenbauer omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmadı. Kolunu gövdesine sargıyla bağlatarak maçı o şekilde tamamladı.
3: El Salvador'la Honduras arasındaki maçlar hali hazırdaki siyasi gerilimi daha da arttırdı ve tarihe 100 saat savaşı olarak geçen askeri bir çatışmaya dönüştü. Binlerce insanın öldüğü bu savaşın fitilini bir futbol maçı ateşlemişti.
4: Meksika'da düzenlenen 1970 Dünya Kupası futbol tarihinin en estetik ve unutulmaz turnuvalarından biri olarak öne çıktı. Pele önderliğindeki Brezilya 3. kez şampiyonluğa ulaşarak Jules Rimet Kupası'nı kalıcı olarak müzesine götürdü. Turnuva hem ilk kez renkli yayınlanması hem de sarı kırmızı kart uygulamasının sahneye çıkmasıyla tarihe geçti.
3: Yüksek irtifa ve sıcak hava tartışmalarına rağmen ortaya çıkan futbol kalitesi kupayı efsaneler arasına taşıdı. 1970 yalnızca bir şampiyonluk değil, futbolun küresel bir şova dönüşmesinin de simgesi oldu.
4: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1974 Batı Almanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz. Batı Almanya soğuk savaş kokusunun arttığı dünyada bir o kadar soğuk bir Dünya Kupası turnuvasına ev sahipliği yapmıştı. 1974 Dünya Kupası iki Almanya'nın turnuva tarihi boyunca rakip oldu. İlk ve tek organizasyon oldu. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1974 Dünya Kupası. Brezilya 1970'te Jules Rimet Kupası'nı kalıcı olarak almış ve Dünya Kupası'na yeni bir tasarım ihtiyacı duyulmuştu. Silvio Gazzaniga bugün hala kullanılan Dünya Kupası'nı tasarladı ve yeni FIFA Dünya Kupası ilk kez 1974'te verildi. Dönemin havası açıkça soğuk savaş kokuyordu. Turnuvanın en politik maçı Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki karşılaşmaydı. Siyasi yükü çok ağır olan bu karşılaşmayı Doğu Almanya Jürgen Sparsmaser'in golüyle 1-0 kazandı. Turnuva formatı da alışılmadıktı. 1974 çeyrek final ve yarı final yerine iki ayrı grup aşaması kullanan ender dünya kupalarından biriydi. İlk turdan çıkan 8 takım ikinci bir grup evresine geçti, grup liderleri finale çıktı. Hava koşulları da turnuvanın enteresan yanlarından biriydi. Organizatörler en iyi dönemi seçmek için bilgisayar tahmini kullanmış olsa da birçok maç soğuk ve yağışlı havada oynandı. 1974'ün yan hikayeleri de çok kuvvetliydi. Zaire Dünya Kupası finallerine çıkan ilk Sahra Altı Afrika takımı oldu. Haiti ise kupanın en güzel küçük sürprizlerinden birini yarattı. Emmanuel Sano'nun İtalya'ya attığı gol, Dinozof'un 1142 dakikalık gol yememe serisini bitirdi. Batı Almanya'da oynanan Dünya Kupası'nda finalde ev sahibiyle Hollanda karşılaştı. Hollanda'yı 2-1 yenen Batı Almanya ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Hollanda maça öyle başladı ki Batı Alman oyuncular daha topa dokunmadan Johan Cruyff ceza sahasında düşürüldü. Johan Neeskens 88. saniyede penaltıyı attı ve bu gol hala Dünya Kupası final tarihinin en erken golü olarak anılıyor. Ama Batı Almanya yıkılmadı. Paul Breitner penaltıyı eşitledi, Gerd Müller de maçı 2-1'e getiren golü attı. Bu yüzden 1974 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu kupayı Batı Almanya'nın kazandığı ama futbolun hayal gücünü Hollanda'nın ele geçirdiği turnuvadır. Beckenbauer kupayı kaldırdı, Müller maçı bitirdi ama insanların hafızasında en çok Cruyff ve Total Futbol kaldı. 1974 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Brezilya-Zaire maçında Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlanırken Zaireli Vepo Ilunga barajdan fırlayıp topa vurdu ve uzaklaştırdı. Herkes onun kural bilmediğini sanıp güldü. Yıllar sonra Ilunga o hareketi kural bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun "Eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz" tehdidini protesto etmek ve zaman geçirmek için yaptığını açıkladı. Sarı ve kırmızı kartlar 1970'te icat edilmişti. Ancak ilk kez 1974'te Şilili Carlos Cazalla'ya kırmızı kart gösterilerek sahadan atıldı. 1974 Dünya Kupası yalnızca yeni kupanın ilk kez sahneye çıktığı organizasyon değil, aynı zamanda Soğuk Savaş'ın futbol sahasına en sert şekilde yansıdığı turnuvalardan biri oldu. Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın tarihte ilk ve tek kez karşı karşıya geldiği kupada finali ev sahibi Batı Almanya kazandı. Ancak kupayı kaldıran Almanlar olsa da turnuvanın estetik hafızasını Johan Cruyff önderliğindeki Hollanda'nın Total Futbolu şekillendirdi. Yeni FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez verildiği organizasyon, futbol tarihinin en politik ve en etkileyici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1930 Uruguay. Tarih 1930'a yaklaşırken dünya futbolu Avrupa ile Güney Amerika arasındaki güç mücadelesine sahne oluyordu. İlk Dünya Kupası 1930'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'nun ev sahipliğinde düzenlendi. O yıllarda FIFA'nın ağırlık merkezi Avrupa'daydı. Güney Amerika ise giderek güçlenen ikinci büyük eksen haline geliyordu. 1924 ve 1928 Olimpiyat oyunlarında Uruguay ve Arjantin, Avrupa'ya adeta futbol dersi vererek oyunun yeni standardını belirledi. Ancak Güney Amerika temsilcileri masada sahadaki kadar güçlü değildi. Dönemin FIFA Başkanı Jules Rimet'in Dünya Kupası fikri işte bu gerilimlerin içinden doğdu. Güç dengelerinin pazarlığı sonucunda ilk turnuvaya ev sahipliği yapma hakkı Uruguay'a verildi. Olimpiyatların katı amatörlük anlayışı futbolun gelişimine dar gelmeye başlamıştı. Futbol artık kendi yolunu çiziyordu. FIFA da bu yeni düzenin patronu olmak istiyordu. Bunun sonucu olarak 1932 Los Angeles Olimpiyatlarında futbol turnuvası yer almadı. Dünyayı sarsacak turnuvanın ilk düdüğü 13 Temmuz 1930'da Montevideo'da çaldı. O yıllarda takımlar bir liman şehri olan Montevideo'ya çoğunlukla gemilerle ulaştı. Avrupa'dan yola çıkan gemide dört takımın yanı sıra FIFA başkanı, hakemler ve kupada bulunuyordu. Brezilya kafilesi de yolculuk sırasında aynı gemiye katıldı. 15 gün süren bu yolculuk, güvertede yapılan antrenmanlar ve topların denize düşmemesi için çabalayan futbolcuları tarihe not düşecekti. Bu yolculuğun en çarpıcı hikayesi ise gemide olanlar değil, gemiye binemeyen Mısır oldu. Kötü hava koşulları nedeniyle geciken Mısır heyeti turnuvaya katılamadı. Bu olay futbolun henüz emekleme dönemindeki lojistik zorluklarını ve coğrafi eşitsizlikleri gözler önüne serdi. Turnuvanın zorlu şartları sahaya çıkabilen takımları da etkiledi. Fransa'nın bazı oyuncuları patronlarından 2 ay izin alamadığı için kadroya katılamadı. Üstelik oyuncu değişikliği hakkı da yoktu. Maç sırasında sakatlanan futbolcular ya takımlarını eksik bırakacak ya da sakat halde sahada ter dökecekti. Finalde Arjantin'le Uruguay karşı karşıya geldi. Arjantin maçın ikinci yarısında sahada adeta 8 kişi kalmış gibiydi. Toplar bile takımlar tarafından getiriliyordu. Bu durum finalde tartışmaya yol açtı. Hakem John Langenus sahaya ceket, kravat ve golf pantolonuyla çıktı ve çözüm olarak ilk yarının Arjantin'in, ikinci yarının ise Uruguay'ın topuyla oynanmasına karar verdi. Sahadaki ilginç görüntüler bununla sınırlı değildi. Peru kalecisi Pardon bir maça güneş gözlüğüyle çıkmak istedi ancak hakem buna izin vermedi. Turnuvada yaşanan aksaklıklar ilerleyen yıllarda getirilecek kuralların habercisi gibiydi. Arjantin-Fransa maçında hakem 6 dakika kala maçı bitirdi. Oyuncular soyunma odalarına gitti. Hatta bazıları duşa bile girmişti. Fransızlar süre karmaşasını protesto edince saçı köpüklü futbolcular durulandı ve sahaya geri döndü. Kalan dakikalar öyle oynandı. Dünya Kupası tarihinin ilk golünü Fransız Lucien Loren attı. Kupayı ise Eduardo Galeano'nun gecekondularda çiçeklenen bir futbol olarak tanımladığı oyunuyla Uruguay kazandı. Bu söz yoksul halkın ve gecekonduların yaratıcılığından doğarak dünyanın en büyük organizasyonlarından birine dönüşen kupanın ruhunu hala anlatıyor. 1930 yazında gemiler ve okyanusa aşan takımlar, eksik kadrolar, tartışmalı kararlar ve imkansızlıklar içinde sahaya çıktı. Avrupa ve Güney Amerika'nın güç savaşı FIFA'nın ilk Dünya Kupası'nda Montevideo'da yazılan bir futbol destanına dönüştü. Kupanın ilk golü, ilk sahibi ve yaşanan birbirinden ilginç olaylar kupanın izinde sizlerleydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1934 İtalya. Yıl 1934'e geldiğinde futbol Montevideo'nun romantik limanlarından çıkıp Avrupa'nın sert siyasi rüzgarlarına teslim oluyordu. İkinci Dünya Kupası Benito Mussolini'nin faşist İtalya'sında düzenlendi. Bu turnuva artık sadece bir spor organizasyonu değil, bir rejimin tüm dünyaya gövde gösterisi yapacağı dev bir vitrindi. 1930'da Uruguay'a gitmeyen Avrupalılara kızgın olan son şampiyon Uruguay, İtalya'ya gelmeyi reddetti. Böylece Dünya Kupası tarihi bir önceki şampiyonun unvanını korumak için yarışmadığı tek turnuvaya şahitlik etti. Ancak eksiklere rağmen futbolun cazibesi büyüyordu. 32 takımın başvurusu üzerine FIFA tarihte ilk kez eleme usulünü getirdi. Hatta ev sahibi İtalya bile finalleri kalabilmek için Yunanistan'la eleme maçı oynamak zorunda kaldı. Turnuvanın atmosferi sahadaki oyundan çok tribündeki gölgelerle şekilleniyordu. Turnuvanın afişlerinde futbol topu tutan Herkül figürü faşist selamı çakıyor ve sporun politize olduğu yeni bir dönemi haber veriyordu. Maç önlerine faşist selam veren İtalyan futbolcular, Mussolini'den akşam yemeklerine tavsiye alan hakemler bu yeni dönemin sınırlarını çiziyordu. Mussolini'nin gölgesi her yerdeydi. Finalden önce İtalyan futbolculara gönderilen o meşhur ve ürkütücü mesaj kupanın ağırlığını özetliyordu. Vincere o morire, yani kazan ya da öl. Saha içi ise en az siyasi atmosfer kadar sertti. 1934 futbolu henüz oyuncu değişikliğinin olmadığı, sakatlanan oyuncuların sahadan sedyeyle çıktığı ya da topallayarak oynamaya devam ettiği bir irade sınavıydı. Çeyrek finaldeki İtalya-İspanya eşleşmesi tarihi Floransa Savaşı olarak geçti. İlk maç öylesine sertti ki bir bir biten mücadelenin ertesi gün oynanan tekrar maçında İspanyollar tam 7 as oyuncusundan yoksundu. Turnuvanın en ilginç figürlerinden biri Luis Monti'ydi. Monti 1930'da Arjantin formasıyla çıktığı final sahnesine bu kez İtalya formasıyla çıkarak iki farklı ülke adına Dünya Kupası finali oynayan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Mısır ise turnuvanın renkli yüzüydü. 1930'da gemiyi kaçıran Mısır heyeti bu kez İtalya'ya ulaşmayı başardı ve Dünya Kupası finallerine boy gösteren ilk Afrika temsilcisi oldu. Finalde Roma'nın sıcak havasına İtalya ve Çekoslovakya karşı karşıya geldi. Çekler 71. dakikada öne geçtiğinde stadyum buz kesti ancak İtalya pes etmedi. Maçın uzatmalara gitmesiyle bir ilk daha yaşandı. Bu kupa tarihine uzatmaya giden ilk finaldi. Angelo Schivaio'nun uzatmalarda gelen golüyle İtalya şampiyonluğa uzandı. Kaleci Comi'nin maç sonu mırıldandığı "hayatımı kurtardım" sözü baskının boyutunu gösteriyordu. 1934 yazı geride kaldığında kupa ilk kez Güney Amerika'dan Avrupa'ya geçmiş, futbolsa masumiyetini yitirmişti. İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan bu turnuva, tartışmalı hakem kararları, vatandaşlık sınırlarını zorlayan oyuncular ve bir diktatörün gölgesine yazılan futbol öyküsü olarak hafızalara kazındı. Futbolun romantik döneminden sıyrılıp bir rejim vitrinine dönüştüğü 1934 İtalya ya zafer ya ölüm tehdidinin gölgesinde oynanan ilk turnuvaydı. Son şampiyon Uruguay'ın protestosu ve Mısır'ın tarihi katılımıyla şekillenen bu kupa sahadaki sertliğiyle Floransa Savaşı gibi unutulmaz krizlere sahne oldu. Faşist

0: İranların ne tartışmalı hakem kararlarının arasından yükselen İtalya, uzatmalara giden ilk finalde kupayı Avrupa'ya taşıyarak futbol tarihinde yeni ve karanlık bir sayfa açtı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
1: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
2: ...1938 Fransa. Yıl 1938'i gösterdiğinde dünya geri dönüşü olmayan karanlık bir tünele, İkinci Dünya Savaşı'na doğru koşar adım ilerliyordu. Futbolsa bu gergin atmosferde babası Jules Rimet'in vatanı Fransa'da büyük yıkımdan önceki son barış provası için sahaya iniyordu. Ancak tankların gölgesi çoktan yeşil sahaya düşmüştü. Turnuva sahadaki rekabetten çok Avrupa'nın üzerine çöken savaş bulutlarının ve sert siyasi gerginliklerin gölgesinde başlıyordu. Turnuva daha başlamadan krizler patlak verdi. FIFA'nın kupayı üst üste ikinci kez Avrupa'ya vermesine öfkelenen Arjantin ve Uruguay, okyanusu geçmeyi reddederek organizasyonu boykot etti. Güney Amerika'yı temsil etme yükü tamamen Brezilya'nın omuzlarına kalırken, Asya'dan ilk kez bir takım Hollanda Doğu Hint adaları, bugünkü adıyla Endonezya, bu dev sahnede boy gösteriyordu. Savaşlar turnuva ağacına boşluklar yaratıyordu. İspanya iç savaş nedeniyle sahada yer alamadı. Turnuva ağacındaki en sarsıcı boşluksa Avusturya'ydı. Eleme turlarını geçen efsanevi Wanderteam, Nazi Almanyası'nın Avusturya'yı ilhak etmesiyle bir gecede haritadan silindi. Avusturyalı futbolcular Alman forması giymeye zorlanırken, futbolun Mozart'ı lakaplı Matthias Sindelar bu onursuzluğu reddetti ve kısa süre sonra evinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Saha artık sadece kramponlarla değil, ideolojilerle de çiğneniyordu. Avusturya'nın en iyi oyuncularını kendi takımlarında oynamaya zorlayan Almanlar, iki ülkenin futbol kültürü uyuşmayınca ilk turda İsviçre'ye elendi. Turnuvanın atmosferi ideolojilerin yeşil sahaya açıkça müdahalesiyle şekilleniyordu. 1938 Fransa, ev sahibinin kendi sahasında kupayı kazanamadan elendiği ilk turnuva olarak tarihe geçti. Fransa'yı çeyrek finalde saf dışı bırakan son şampiyon İtalya, sahaya geleneksel mavi forması yerine faşizmin sembolü simsiyah formalarla çıkarak tribünleri ayağa kaldırdı. Tribünlerdeki binlerce taraftar bu görüntüyü ıslıklarla protesto ederken, teknik direktör Vittorio Pozzo geri adım atmadı ve oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdirdi. Saha içi ise futbolun vahşi ama bir o kadar da eğlenceli tarafına sahne oluyordu. Brezilya ve Polonya arasında oynanan 6-5'lik efsanevi maç, tarihin en yüksek skorlu klasikleri arasına girdi. Sahanın çamur deryasına dönmesiyle Brezilyalı yıldız Leonidas'ın kramponu parçalandı. Bir süre çıplak ayakla oynayan Kara Elmas golünü de bu şekilde attı. Leonidas bu turnuvada rovaşata vuruşunu dünya sahnesine tanıtan isim olarak hafızalara kazındı. Brezilya ile Çekoslovakya arasında oynanan çeyrek final maçı ise meydan muharebesine döndü. 3 oyuncu oyundan atıldı. Çekoslovakya'nın yıldızı Planişka'nın kolu, Necettin ise bacağı kırıldı. Maç o kadar sertti ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenlerden fazlaydı. İlginç anlar finale giden yolda da devam etti. Yarı finalde İtalya'nın yıldızı Giuseppe Meazza, Brezilya'ya karşı penaltı kullanırken şortunun lastiği koptu. Meazza bir eliyle düşen şortunu tutarak penaltıyı gole çevirdi ve takımını finale taşıdı. Maçtan önce Brezilya o kadar özgüvenliydi ki final şehrine giden uçağın tüm biletlerini önceden almıştı. Maçı kaybedince o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kaldılar. Finalde Paris seyircisinin yoğun protestoları altında İtalya ve Macaristan karşı karşıya geldi. İtalya Macarları 4-2 mağlup ederek kupayı üst üste ikinci kez kazanan ilk takım oldu. Vittorio Pozzo bu zaferle Dünya Kupası'nı ikinci kez kazanan tek teknik direktör olarak tarihe geçti. Ancak bu şampiyonluk kutlaması yaklaşan savaşın sessizliğiyle örtüldü. 1938 yazı sona erdiğinde kupa İtalya'nın ellerinde yükseliyordu ama dünya artık eski dünya değildi. Savaşın patlak vermesiyle kupa tam 12 yıllık zorunlu bir uykuya yatacak, futbol dünyası 1950'ye kadar bir daha buluşamayacaktı. 1938, büyük karanlıktan önceki son turnuva olarak tarihe not düşüyordu. Futbolun 2. Dünya Savaşı'ndan önceki son büyük buluşması olan 1938 Fransa, Nazi ilhakından faşist selamlı protestolara kadar tarihin en politik turnuvalarından biriydi. Avusturya'nın haritadan silindiği, Brezilyalı Leonidas'ın çıplak ayakla gol atıp rövaşatayı dünyaya tanıttığı bu kupa, sahadaki vahşi mücadelelerle hafızalara kazındı. İtalya'nın üst üste ikinci kez şampiyonluğuyla sona eren organizasyon, futbolun 12 yıllık zorunlu sessizliğe bürünmeden önceki son gösterişli vedası oldu. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: Vem a galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação.
2: 1950 Brezilya. Yıl 1950. Dünya üzerinden silindir gibi geçen 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışırken futbol 12 yıllık uykusundan nihayet uyanıyordu. 4. Dünya Kupası için rotamız savaşın yıkımından uzak kalan Brezilya. Ancak bu kupa sadece bir geri dönüş değil. Yatağın altındaki ayakkabı kutusunda saklanan bir kupa, çıplak ayakla oynama tartışmaları ve tarihin en büyük trajedilerinden biriyle anılacak bir yeniden doğuş hikayesiydi. Savaşın kaosu içinde kaybolmayan tek şey kupa olmuştu. FIFA Başkan Yardımcısı Dr. Ottorino Barassi, kupayı Nazilerden korumak için yıllarca yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaştı ama her takım onun kadar şanslı değildi. 1949'da neredeyse tüm kadrosunu bir uçak kazasına kaybeden son şampiyon İtalya, uçuş korkusu nedeniyle okyanusu gemiyle geçti. Güvertede antrenman yapamadan varılan turnuvada gök mavililer hiçbir varlık gösteremedi. Turnuvada en çok akılda kalanlardan biri de Türkiye'ydi. Türkiye, Suriye'yi 7-0 yenerek kupaya gitmeye hak kazanan ilk takımlardan biri oldu. Ancak o dönemdeki ekonomik imkansızlıklar ve Brezilya'nın coğrafi uzaklığı nedeniyle bu tarihi fırsat henüz yola çıkmadan kaçırıldı. Zafer sarhoşluğu devletin soğuk ama gerçekçi mali koridorlarında derin bir sessizliğe ve ardından vazgeçişe dönüştü. 2 ay sürecek yolculuk hem sporcular için çok uzun hem de çok maliyetli bulundu. Türkiye'nin gitmediği kupa 13 takımla eksik bir şekilde başladı. Belki de Türkiye, Lefter Küçükhan Doyanyanis ve Gündüz Kılıç gibi efsaneleriyle Brezilya'da bir sürprize imza atacaktı. Hindistan'sa çıplak ayakla oynama yasağı bahanesiyle çekildi. Oysa asıl mesele o dönemde olimpiyatları daha önemli görmeleriydi. Turnuvanın en kibirlisi futbolun mucidi İngiltere'ydi. İlk kez katıldıkları bu dev sahnede rakiplerine tepeden bakıyorlardı. Karşılarında da bulaşıkçılardan ve cenaze arabası şoförlerinden kurulu amatör bir ABD takımı vardı. Amerika Birleşik Devletleri maçı 1-0 kazandığında İngiliz gazeteleri skoru telgrafla alınca bunun bir yazım hatası olduğunu düşündü. Ertesi gün manşetler İngiltere 10, ABD 1 diye atılmıştı ama gerçek anlaşıldığında yaşanan utanç futbol tarihine kazındı. Finali anlamak için önce o yıl uygulanan final formatından bahsedelim. FIFA o yıl tek maçlık bir final yerine 4 takımlı bir final grubu kurdu. Lig usulüyle oynanan maçlar sonunda en yüksek puanı toplayan takım şampiyon olacaktı. Ve o meşhur gün 16 Temmuz 1950 Maracana'da yaklaşık 200 bin kişi tarihin gördüğü en büyük kalabalık şampiyonluğu kutlamak için toplandı. Ancak Uruguay'ın golüyle Maracana'daki büyük kalabalık sustu. FIFA Başkanı Jules Rimet hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti diyecekti. Uruguay 2-1 kazanmış, Brezilya bir ulusal yas evine dönmüştü. Skoru Uruguay lehine çeviren Giacchia yıllar sonra Maracana'yı sadece 3 kişi susturdu. Papa, Frank Sinatra ve ben diyerek tarihe geçen kibirli ama haklı cümlesini kurdu. Bu yenilginin faturası çok ağır oldu. Brezilya kalecisi Barbosa yediği o gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından dışlandı. Barbosa, Brezilya'da en ağır ceza 30 yıldır ben bir gol yüzünden müebbet yedim diyerek öldü. Uruguay ikinci şampiyonluğunu ilan ederken Brezilya'nın o gün giydiği beyaz formalar uğursuz kabul edilerek sonsuza dek terk edildi. Bugün dünyanın her yerinde tanınan o meşhur sarı yeşil formalar aslında Maracana'daki derin sessizliğin üzerine dikildi. 1950 yazı geride kaldığında futbolun sadece bir oyun değil, bir ulusun onuru ve yas kaynağı olduğu tüm dünyanın yüzüne tokat gibi çarpmıştı. Ayakkabı kutusuna saklanan kupanın yeniden gün yüzüne çıktığı, İngiltere'nin kibrinin kırıldığı ve Brezilya'nın formasına kadar değiştiği bu turnuva futbolun en büyük trajedisiyle sona erdi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Mahmut Arıkan sosyal medyada bir akım başlattı. O akımda Arıkan ülkemizde nesli tükenmeye başlayan cümleleri çıkarmış. Depoyu fulle hocam, herkese benden çay, düğünde yeğene çeyrek taktık, şuradan 2 kilo pirzola sarsana, ailece tatile gideceğiz, üstü kalsın diye söylemiş. Bunlar nesli tükenmeye başlayan cümlelermiş. Cümleleriniz varsa bana yazın, ben de burada okumaya her gün devam edeyim o cümleleri. Nesli tükenmeye başlayan cümleler bile kurulmaya başlandı bu ülkede.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Takvimler 1930'ların sonunu gösterirken yeşil sahalar yerini savaş meydanlarına, futbol topları ise mermilere bıraktı. 1938'de Fransa'da kupa İtalyanların elinde yükselirken kimse bu şenliğin 12 yıl sürecek derin ve sessiz bir uykuya dalacağını tahmin edememişti. Dünya Kupası tarihinin en hüzünlü sayfası, yani futbolun sustuğu o meşhur boşluk dönemi başlıyordu. Aslında her şey planlanmıştı. FIFA 1942 için rotayı ya Brezilya ya da Almanya olarak çizmişti. Ancak 1939'da patlayan savaş bu dosyayı daha kapakları bile açılmadan tozlu raflara kaldırdı. Savaş sadece şehirleri değil, hayalleri ve futbol organizasyonlarını da yerle bir etmişti. Artık mesele şampiyonluk değil, hayatta kalmaktı. Silahlar sustuğunda 1945 yılının Kasım ayında FIFA yöneticileri yeniden masaya oturdu. Ancak öncelik hemen bir turnuva düzenlemek değildi. Dünyanın dört bir yanından gelen yeni bölgesel yapılanma talepleri ve savaşın parçaladığı uluslararası ilişkiler futbolun patronlarını zorluyordu. FIFA sadece bir kupa düzenleyicisi değil, dünya futbolunun dağılmış parçalarını birleştiren bir tamirhane gibi çalışmaya başladı. 1946 yılı futbolun yeniden nefes aldığı gerçek kırılma anı oldu. Lüksemburg'daki kongrede hemen mi dönelim yoksa sağlam mı dönelim tartışması yaşandı. Avrupa enkaz altındaydı. Ne stadyumlar ne de ekonomiler böylesi bir dev organizasyonu kaldırabilirdi. İşte tam o anda Brezilya bir kurtarıcı gibi sahneye çıktı ve ev sahipliği görevini omuzladı. 1950 ve 1954'ün rotası o gün belirlendi. Sadece takvimler değil, dostluklar da onarılıyordu. Savaşın mağlubu Almanya'nın futbol dünyasından dışlanması en büyük krizlerden biriydi. İsviçre'nin ısrarlarıyla Alman takımlarının dostluk maçları yapmasına kademeli olarak izin verildi. FIFA 1950'ye kadar geçen sürede sadece kupa tarihini belirlemiyor, savaşın açtığı yaraları futbolun birleştirici gücüyle tek tek dikiyordu. Kupanın dönmesi için sadece bir ev sahibi değil, bir düzen gerekiyordu. 1948'de ilk uluslararası hakem kursları açıldı, üye sayısı 68'e ulaştı. FIFA sahaya inmeden önce makineyi yeniden yağlıyor, hakem eğitiminden kurumsal kapasiteye kadar futbolun anayasasını yeniden yazıyordu. Yani o 12 yıllık boşluk aslında futbolun küllerinden daha güçlü doğmak için yaptığı sessiz bir hazırlıktı. 1950'ye gelindiğinde Rio de Janeiro'nun güneşli havası savaşın o karanlık kokusunu dağıtmaya hazırdı. Artık sadece kupa değil, Afrika'dan gelen yeni sesler ve genişleyen bir futbol coğrafyası konuşuluyordu. Kupa saklandığı yerden çıkarılmış, dünya topun peşinden koşacağı o eski, huzurlu günlerine geri dönmüştü. 1938-1950 arası bir kuşağın kaybettiği, kupaların saklandığı ve futbolun kurumsal bir inşa sürecinden geçtiği en sıra dışı dönemdi. Savaşın masayı devirdiği 1942 hayallerinden Brezilya'nın kurtarıcı ev sahipliğine uzanan bu süreçte FIFA, parçalanan bir dünyayı yeşil saha etrafında yeniden bir araya getirdi. 12 yıllık zorunlu sessizliğin ardından kupa yeniden merhaba demek için hazırdı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: En kaliteli şarkılar
3: Radyo Sputnik.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1954 İsviçre. Tarih 1954. Futbolun kalbi, savaşın yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan Avrupa'nın tam ortasında tarafsızlığın kalesi İsviçre'de atıyor. Dünya futbolu o güne kadar görülmemiş bir hıza, taktiğe ve gol sahnesine hazırlanırken sahnede Magical Magyars, yani Macaristan'ın yenilmez altın takımı vardı. Ancak bu kupa sadece Puskas'ın estetik golleriyle değil, 14 yaşında bir çocuğun kaderi belirlediği yazı turayla, çamurlu sahalara hükmeden kramponlarla ve Bern mucizesi denilen o imkansız geri dönüşte tarihe kazınacaktı. Hikaye Türkiye için Roma'nın sıcak bir gününde başladı. İspanya ile elemelerde yenişemeyince iş 14 yaşındaki İtalyan Luigi Franco'nun ellerine kaldı. Maçın ardından sahaya çağrılan Franco, parayı fırlatmadan önce tahminler soruldu. Türkiye'nin kaptanı Turgay Şeren yazıyı seçti. İtalyan çocuğun fırlattığı paranın yere düşmesiyle Türkiye tarihinde ilk kez devler sahnesine İsviçre'ye ayak bastı. Kupadaki Türkiye-Güney Kore maçı ise turnuvaya gidişimizin sadece bir tesadüf olmadığını gösteriyordu. 7-0'lık net skor hala Türkiye'nin Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyeti. Futbol o yıl İsviçre'de adeta savunmayı unutmuş, sadece hücumu konuşuyordu. O yıl maç başına 5'in üzerinde gol atıldı. Saha içi bazen bir sanat eseri, bazense bir meydan muharebesiydi. Çeyrek finaldeki Macaristan-Brezilya maçı tarihe Bern Savaşı olarak geçti. 3 oyuncu atıldı, maç sonu soyunma odası koridorlarında kramponlar, su şişeleri havalarda uçuştu. Hatta Puskas'ın tribünden bir Brezilyalıya soda şişesi fırlattığı iddiaları yıllarca konuşuldu. 40 derece sıcaklıkta oynanan Avusturya-İsviçre maçı ise 7-5'lik skoruyla Lozan'ın sıcaklık savaşı olarak futbolun çılgınlık hanesine yazıldı. O maç bugün bile kupa tarihinin en gollü maçı. Ve o büyük final günü. Batı Almanya ile Macaristan finalde karşı karşıya geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ikiye bölünen Almanya'yı kupada Batı Almanya temsil ediyordu. Doğu Almanya'da 1952'de FIFA'ya üye olmuştu ancak kupanın elemelerine katılamamıştı. Bern'deki gökyüzü delinmişçesine yağan bir yağmur vardı. Almanlar bu havaya Fritz Walter havası diyordu. Çünkü kaptanları Walter yağmurda devleşiyordu. Macarlar maça fırtına gibi başladı. İlk 8 dakikada 2-0 öne geçtiler. Herkes farkın açılacağını sanıyordu. Grup maçında 8-3 kazanan Macarlar rahattı. Ancak Almanların gizli bir silahı vardı. Adidas'ın kurucusu Adidasler'in icat ettiği vidalı kramponlar. Macarlar çamurda kayarken Almanlar sahaya pençelerini geçiriyordu. Koşan binbaşı lakabıyla tanınan Puskas, 1950'lerin Macar altın takımına sakat sakat liderlik etmeye çalışıyor ama 4 yıllık yenilmezlik serileri sarsılıyordu. Helmut Rahn'ın 84. dakikadaki golüyle stadyumdaki sessizliği Almanların zafer çığlığı bozdu. Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizi gerçekleşmiş, yenilmez denilen Macaristan 3-2 boyun eğmişti. Bu zafer savaş sonrası yaralı bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü haline geldi. Macarlar modern oyunu tanımlamış ancak Almanlar kupayı kaldırmıştı. 1954 yazı sona erdiğinde akıllarda Macaristan'ın devrim niteliğindeki futbolu, Türkiye'nin tarihi yazı tura şansı ve Almanların teknolojisiyle harmanlanan inatçı ruhu kaldı. Vidalı kramponların çamura hükmettiği, yazı turanın bir milletin kaderini çizdiği bu turnuva, futbolun bazen sadece yetenekle değil, teknoloji ve iradeyle de kazanabileceğini gösterdi. Kupanın izinde Türkiye'nin ilk turnuvasının, Bern mucizesinin ve unutulmaz gol yağmurunun hikayesini paylaştık. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: Yıl 1958. Dünya Kupası rotası bu kez kuzeye, soğuk ama düzenli İsveç topraklarına çevriliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın gölgeleri artık dağılmış, futbol daha modern ve organize bir çehreye bürünmüştü. Ancak İsveç 58 sadece bir turnuva değil, 17 yaşında bir çocuğun dünyayı fethettiği, imkansız gol rekorlarının kırıldığı ve Brezilya'nın sarı lacivert hüzünlerini Meryem Ana mavisiyle sildiği bir efsanenin başlangıcıydı. Turnuvanın ilk fırtınası daha düdük çalmadan elemelerde koptu. FIFA, Türkiye'yi Avrupa grubu yerine Asya-Afrika grubuna dahil edince kıyamet koptu. Türkiye, kendisini Avrupa futbolunun parçası olarak gördüğü için bu durumu kabul etmedi. Türkiye'nin elemelerden çekilerek İsrail'e oynamayı reddetmesi üzerine İsrail tek maç yapmadan finallere kalma eşiğine geldi. Buna izin vermeyen FIFA, İsrail'i Avrupa'dan kurayla çekilen Galler'le eşleştirdi. Galler bu siyasi kör düğümün içinden sıyrılıp kupanın yolunu tuttu. Turnuva başlamadan önce Brezilya cephesinde de rapor krizi yaşandı. Takım psikoloğu Hoya Carvalhes, Pele için henüz çocuk, sorumluluk alamaz. Garinche içinse zeka seviyesi taktik anlamaya yetmez diyordu. Teknik direktör Feola bu raporu yırtıp çöpe atmasaydı futbol tarihinin en ikonik ikilisi o çarpık bacaklı dahi Garinche ve 17 yaşındaki Kral Pele belki de hiç sahneye çıkamayacaktı. Feola rapora değil yeteneğe güvendi. İsveç'te her maç bir başka hikayeye gebeydi. İngiltere ve Brezilya arasındaki 0-0'lık sonuç kupa tarihinin ilk golsüz beraberliği olarak kayıtlara geçti. Fransa'da ise Jas Fontaine futbol tarihinin en garip rekorlarından birini kırıyordu. Turnuvaya kramponsuz giden Fontaine, arkadaşından ödünç aldığı ayakkabılarla çıktığı 6 maçta tam 13 gol atarak bir turnuvada en çok gol atan oyuncu rekorunu sonsuza dek ismine mühürledi. Sahada devrim yapan sadece golcüler değildi. Sovyetler Birliği'nin kalesinde simsiyah forması ve inanılmaz refleksleriyle bir kara örümcek yükseliyordu. Tarihin en büyük kalecisi kabul edilen Lev Yasin, kurtardığı penaltı ve eldiven kullanmasıyla modern kaleciliğin temellerini İsveç'te atıyordu. Tüm dünyanın merakla beklediği Sovyetler Birliği yıldızı Eduard Stresov ise turnuvadan hemen önce tecavüz iddiasıyla tutuklanıp çalışma kamplarına gönderilmişti. Belki de Pelé'nin o yıl kazandığı ilk futbol yıldızı unvanının sahibi olacaktı ama 1963 yılına kadar futboldan uzak kaldı. Birleşik Krallığı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ilk ve son kez aynı turnuvada boy gösteriyordu. Ancak Münih uçak kazasında evlatlarını kaybeden İngiltere bu dev sahnede boynu bükük ve zayıf kaldı. Final günü geldiğinde Brezilya'yı bir renk korkusu sardı. Ev sahibi İsveç'te sarı giyiyordu ve kurayı onlar kazandı. 1950'nin beyaz forma travmasını unutamayan Brezilyalılar alelacele piyasadan mavi formalar satın aldı. Kafile başkanı Machado oyuncuları bu mavi Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirir diyerek ikna etti. O günden sonra mavi sambacıların resmi uğuru oldu. Finalde İsveç'i 5-2 deviren Brezilya, tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olurken maç bitiminde omuzlarda hıçkırı hıçkırı ağlayan 17 yaşındaki Pele, kupa tarihinin en genç şampiyonu olarak tarihe geçti. İsveç savunmasını hastalık derecesine çalımlarla perişan eden Garinche ve ağlayan çocuk Pele, Brezilya'nın hanedanlık kapılarını ardına kadar açtı. Avrupa ev sahibiydi ama futbolun kalbi artık Latin ritmiyle atıyordu. 1958 yazı sona erdiğinde akıllarda ödünç kramponlarla atılan 13 gol, Meryem Ana'nın mavi pelerini ve omuzlarda ağlayan bir kralın doğuşu kaldı. Brezilya'nın ilk yıldızını göğsüne taktığı, Pelé'nin dünyayı selamladığı ve futbolun artık bir süper yıldızlar oyunu olduğu bu kupa, yeşil sahaların en parlak döneminin habercisiydi. Genç bir kralın tahta çıkışına ve kırılmayan rekorlara tanıklık ettiğimiz İsveç 58 hikayesi kupanın izinde sizlerleydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1986 Meksika. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden biri olarak sahadaki dehası, asi karakteri, yoksulluktan zirveye uzanan hikayesi ve milyonları peşinden sürükleyen karizmasıyla bir sporcudan çok bir efsaneye dönüşmüş Arjantinli futbolcu. Ya da şöyle desek daha anlaşılır olur. Tanrı'nın eli.
1: Kupanın izinde bugünkü durağımız Meksika dalgasının başladığı turnuva. Meksika'da yapılan 1986 Dünya Kupası.
2: Meksika'nın turnuva tarihinde ikinci kez ev sahipliğini yaptığı ilk ülke unvanını kazandığı 1986 Dünya Kupası henüz daha yolun başında hikayelerle başlamıştı bile.
1: Aslında yapılan seçimlerin ardından FIFA 1986 Dünya Kupası organizasyonunu Kolombiya kazanmıştı. Fakat Kolombiya maliyetin aşırı yükselmesi ve altyapının yetersiz kalması nedeniyle çekildi. FIFA da organizasyonu Meksika'ya verdi. Meksika 1970'deki ev sahipliğinden 16 yıl sonra yeniden turnuvayı düzenledi. Turnuvada 24 takımlı yapı korunurken 1982'nin ikinci grup aşamasına son verilip son 16 turuna dönüldü.
2: Formatı genişletilmiş organizasyonda gerilim de arttı. 6 gruptan çıkan takımlara en iyi 4 grup üçüncüsü de eklenince Dünya Kupası ilk kez gerçek anlamda geniş bir knockout sahnesine dönüştü. Bu turnuvayı daha hikayeli hale getirdi. Çünkü artık grup aşamasından sonra doğrudan ölüm kalım maçları başlıyordu.
1: 1986'nın erken büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi. Fas grubunu lider bitirerek Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oldu. Aynı kupada Danimarka'da ilk katılımında çok parlak bir başlangıç yaptı. Danimarka'nın Uruguay'ı 6-1 yenmesi turnuvanın hala en çarpıcı grup performanslarından biri olarak hatırlanıyor.
2: Turnuvanın en çılgın maçlarından biri de Belçika-Sovyetler Birliği son 16 eşleşmesiydi. FIFA bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor. Belçika, Igor Belanov'un hat-trick yaptığı maçı 4-3 kazandı. Böyle maçlar 1986'nın neden hala bu kadar sevildiğini anlatıyor. Bu kupa yalnızca tek bir yıldızın yürüyüşü değildi. Aynı zamanda yüksek tempolu, gollü ve dramatik knockout futbolunun da turnuvasıydı.
1: 1986 denince bütün yollar Diego Maradona'ya çıkıyor. Ansiklopediler onun bu turnuvaya hakim olduğunu söylerken abartmıyor. FIFA'nın 1986'ya dönük anlatımı da Maradona'nın 5 gol atıp Arjantin'in şampiyonluk yürüyüşünü bizzat taşıdığını vurguluyor. Üstelik mesele yalnızca gol sayısı değil, oyunun temposunu, yönünü ve psikolojisini belirleyen merkez olmasıydı. 1986 bir takımın kupayı kazandığı ama bütün turnuvanın tek oyuncunun etrafında döndüğü ender dünya kupalarından biridir.
2: Bu destanın en büyük sahnesi Arjantin-İngiltere çeyrek finaliydi. Reuters'ın tarihi özetine göre bu maç 1982 Falkland-Malvinas Savaşı'ndan sonra iki ülkenin ilk büyük futbol hesaplaşmasıydı. Siyah

0: siyasi yükü zaten ağırdı. Maradona burada futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attığı ve sonradan Tanrı'nın eli diye anılacak gol, sonra da kendi yarı alanına yakın bir noktadan başlayıp İngiltere savunmasını geçerek attığı, FIFA'nın 100 yılın golü diye anlattığı solo gol. Tek bir maçın hem hile, hem dahilik, hem intikam duygusu, hem de efsane üretmesi kolay iş değil. 1986 bunu yaptı.
1: Maradona bununla da kalmadı. Kaynaklar yarı finalde Belçika'ya karşı da bir başka muhteşem solo gole imza attığını ve Arjantin'i finale taşıdığını hatırlatıyor. FIFA'nın 1986'ya dönük videolu ve yazılı arşivleri de turnuvanın genel çerçevesini neredeyse Maradona'nın Meksika'sı gibi kuruyor. Bu yüzden 1986 için en doğru cümlelerden biri şu: Arjantin kupayı takım olarak kazandı ama turnuvayı tek başına Maradona sahiplendi.
0: Final ise çoğu kişinin hatırladığından daha dramatikti. Arjantin, José Luis Brown ve Jorge Valdano'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Batı Almanya, Karl-Heinz Rummenigge ve Rudi Völler'le geri dönüp skoru eşitledi. Tam maç Almanya'ya akıyor gibi görünürken Maradona'nın ince pasında Jorge Buruşaga 85. dakikada kazanan golü attı ve Arjantin 3-2 kazandı. Yarı finalde Maradona finalde gol attı klişesiyle değil, onun oyunu son bir kez doğru anda kırmasıyla hatırlanmalı. Klasik kahramanlık değil, daha sofistike bir mühendislik.
1: 1986 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir: bu Dünya Kupası'nın bir insanı neredeyse mitolojik bir figüre dönüştürdüğü turnuvadır. Meksika ikinci kez ev sahibi oldu, format daha modern bir knockout yapısına geçti, Fas tarih yazdı, Danimarka dünyayı eğlendirdi, Belçika Sovyetler maçında kıvılcımlar saçıldı ama bütün bu hikayelerin üstüne Maradona çıktı ve kupanın tamamını kendi gölgesiyle kapladı. Bazı Dünya Kupaları şampiyonu hatırlatır, 1986 doğrudan bir insanı hatırlatır.
0: 1986 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Maradona 4 dakika arayla futbol tarihinin en çok konuşulan 2 golünü attı. İlkini elle attı ve maçtan sonra biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eliyle diyerek tarihe geçti. İkinci golde ise orta sahadan 7 İngiliz oyuncuyu ipe dizerek 100 yılın golünü attı.
1: Bugün dünyanın her stadyumunda gördüğümüz seyircilerin sırayla ayağa kalkıp ellerini kaldırmasıyla oluşan Meksika dalgası bu turnuvada küresel bir fenomen haline geldi. Tribünlerdeki bu coşku futbolun eğlence kültürünü sonsuza dek değiştirdi.
0: Danimarka tarihine ilk kez katıldığı kupada fırtına gibi esti. Grupta Uruguay'ı 6-1, Batı Almanya'yı 2-0 yenerek Danimarka dinamiti lakabını aldılar. Ancak ikinci turda İspanyol Butragueño'nun 4 golüne engel olamayıp 5-1 ile trajik bir şekilde elendiler.
1: Brezilya-Fransa çeyrek finali futbolun klasik müzik tadındaki maçıdır. Zico oyuna girdikten hemen sonra kazanılan penaltıyı kaçırdı. Maç seri penaltılara gittiğinde ise dönemin bir diğer devi Michel Platini kendi penaltısını kaçırdı. Sonunda gülen taraf Fransa oldu ama maç her iki efsanenin de trajedisiyle hatırlandı.
0: Turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da 8.1 şiddetinde bir deprem oldu ve binlerce insan öldü. Stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldı.
1: Paraguay teknik direktörü Cayetano Re, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sahadan atılan ilk teknik direktör oldu.
0: 1986 Dünya Kupası, futbol tarihinin yalnızca bir turnuvası değil, Diego Armando Maradona'nın efsaneye dönüştüğü sahne olarak hafızalara kazındı. Meksika'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı organizasyonda Arjantin kupaya uzanırken, Maradona İngiltere'ye attığı Tanrı'nın eli ve 100 yılın golüyle futbol tarihinin en unutulmaz anlarını yarattı.
1: Fas'ın Afrika futbolu adına tarih yazdığı, Danimarka'nın büyüleyici futboluyla dikkat çektiği turnuva, modern eleme sisteminin yerleştiği, yüksek tempolu ve dramatik maçlarıyla Dünya Kupası'nın en ikonik organizasyonlardan biri olarak kabul edildi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
0: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Merkezi Radyo Sputnik'te.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1990 İtalya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Dünya Kupası'nın güzellikten çok gerilim, savunma, sinir ve karakter testi üzerinden hatırlandığı turnuva. Turnuvada 24 takım 52 maç yaptı ve turnuva boyunca sadece 115 gol atıldı. Kupanın izinde bugünkü durağımız İtalya'da yapılan 1990 Dünya Kupası.
1: 1990 Dünya Kupası 8 Haziran-8 Temmuz 1990 arasında İtalya'da oynandı. Turnuvada 24 takım 52 maç yaptı ve toplam 115 gol atıldı. Finalde Batı Almanya Roma'daki Stadio Olimpico'da Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Bu aynı zamanda Batı Almanya'nın yeniden birleşme öncesindeki son Dünya Kupası maçıydı.
2: Biçim olarak 1990-1986'daki 24 takımlı modeli sürdürdü. 6 gruptan çıkan ekipler ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16 turuna kaldı. Ama kupanın ruhu 1986'ya göre belirgin biçimde daha kapalı, daha gergin ve daha savunmacıydı. Turnuvadaki düşük gol ortalaması ve o güne kadarki rekor kırmızı kart sayısı 1990'ı özel kılan detaylardı.
1: Turnuva daha ilk günden büyük şokla başladı. Son şampiyon Arjantin açılış maçında Kamerun'a 1-0 yenildi. Üstelik FIFA'nın resmi anlatımına göre Kamerun maçı 9 kişi bitirdi.
2: Kamerun'da Roger Milla 38 yaşında oyuna sonradan giren bir yıldız olarak 4 gol attı ve takımı çeyrek finale taşıdı. Kamerun, Dünya Kupası'na çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olma özelliğini kazandı.
1: Ev sahibi İtalya'nın kupadaki en ağır psikolojik kırılması yarı finalde geldi. Napoli'de oynanan İtalya-Arjantin yarı finalinde Chilaci gol attı ancak Claudio Caniggia'nın beraberlik golü Walter Zenga'nın turnuvadaki 517 dakikalık gol yememe serisini bitirdi.
2: Maç penaltılara gitti ve Sergio Goycalo yine kurtarışlarıyla Arjantin'i finale taşıdı. Bu maç hem ev sahibinin çöküş anıydı hem de Maradona'nın kulüp şehri Napoli'de yarattığı büyük duygusal çatlağın sembolü haline geldi.
1: Öteki yarı finalde ayrı bir klasik üretti. Batı Almanya ile İngiltere 1-1'den sonra penaltılara gitti ve Almanlar tur atladı.
2: Final ise 1986'nın rövanşı gibiydi. Yine Batı Almanya ve Arjantin karşı karşıya geldi. FIFA'nın final anlatımına göre maç sert ve gergin geçti. Diego Maradona, Guido Bulwald tarafından neredeyse maç boyunca yakın markaj altında tutuldu. Arjantin'den Pedro Monzon ve Gustavo De Zotti oyundan atıldı. Maçın tek golünü ise Andreas Brehme 85. dakikada penaltıdan attı. Böylece Batı Almanya 4 yıl önce Meksika'da kaybettiği finalin intikamını almış oldu.
1: Batı Almanya'nın bu şampiyonluğu yalnızca finalle açıklanamaz. FIFA'nın istatistik yazılarında Lothar Matthäus kaptanlığındaki takımın turnuvada 15 gol attığı özellikle disiplin ve süreklilik açısından diğer ekiplerden daha sağlam göründü. Bu ekip belki 1970 Brezilya'sı kadar büyüleyici değildi ama 1990'ın sert havasına en iyi uyum sağlayan taraftı.
2: 1990 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kamerun'un efsanesi Roger Milla 38 yaşında emekli olmuştu. Ancak devlet başkanının ricasıyla Dünya Kupası kadrosuna dahil edilerek takımla İtalya'ya gönderildi. Milla attığı her golden sonra köşe gönderine gidip kalça dansı yaparak Dünya Kupası tarihinin en ikonik gol sevinçlerinden birini yarattı.
1: Batı Almanya-Hollanda maçı iki komşu arasındaki tarihi rekabetin en çirkin anına sahne oldu. Hollandalı Frank Rijkaard, Alman Rudi Völler'in saçına maç içinde iki kez tükürdü. Her iki oyuncu da oyundan atıldı. Rijkaard yıllar sonra özür dilese de bu olay tarihin en meşhur tükürüğü olarak kaldı.
2: 1990 tarihin tozlu sayfalarına karışacak birçok ülke için son duraktı. Batı Almanya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Çekoslovakya ve Yugoslavya son kez bu isimlerle ve bayraklarla Dünya Kupası'nda yer aldı.
1: Batı Almanya-Arjantin finali futbol tarihinin en sıkıcı finallerinden biri kabul edilir. Dünya Kupası finalleri tarihinde ilk kez bir oyuncu kırmızı kartla atıldı. Maç Almanların tartışmalı bir penaltısıyla 1-0 bitti.
2: Bu turnuvada takımlar o kadar çok kalecilerine geri pas verip zaman geçirdiler ki FIFA turnuvadan sonra kalecinin geri pası eliyle tutmasını yasaklayan devrim niteliğindeki kuralı getirdi.
1: Yarı finalde İtalya ve Arjantin Maradona'nın efsane olduğu Napoli'de karşılaştı. Maradona, Napolili taraftarlara yılın 364 günü sizi aşağılayan İtalya'yı mı yoksa sizi seven beni mi destekleyeceksiniz diyerek tribünleri ikiye böldü. İtalya elendi ve İtalyan halkı finalde Maradona'yı yuhaladı.
2: 1990 Dünya Kupası estetik futboldan çok gerilim, savunma ve sert mücadelelerle hatırlanan turnuvalardan biri oldu. İtalya'da düzenlenen organizasyonda Batı Almanya finalde Maradona'lı Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez şampiyonluğa ulaştı.
1: Kamerun'un Roger Mila önderliğinde Afrika futbolu adına tarih yazdığı turnuva, düşük gol ortalaması, sert oyun ve tartışmalı finalleriyle hafızalara kazındı. FIFA'nın geri pas kuralını değiştirmesine yol açan futbol anlayışı da 1990 Dünya Kupası'nın en kalıcı etkilerinden biri oldu.
2: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Hiç ekonomi konuşmuyorsun, her şey yolunda galiba.
2: Geleceğim. Yaşlanıyoruz diye anlattım ekonomiyi. Ruhen de TÜİK bir rakam açıkladı. Yaşlı nüfusun ne kadar arttığına dair. Şöyle gelip içimize baksalar diyorum. Oradaki yaşlanmayı bir görseler. O yıpranmayı bir görseler acaba.
1: TÜİK kesin orada da bir şeyler yapmıştır. Ben tam güvenemiyorum TÜİK'e.
2: Diyorsun.
1: Yani enflasyon rakamlarından sonra.
2: Ama zaten o rakamlar, yani nüfusun yaşlanıyor olması, hükümetin özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç hoşuna gitmeyen bir durum. Biliyorsun, çoğalın diyor, çocuk yapın diyor, nüfus yaşlanıyor. Şimdi TÜİK'in nüfusu yaşlı gösterilmesi.
1: Evet, onun işine yarayan bir şeydir. Ama şu, onu kullanarak işte yaşlanıyoruz, bunun önüne yani bir şey yapmak
2: sorunu
1: lazım.
2: Daha büyükmüş gibi gösterip diyorsun, tabii. Dikkat çekmek istedim. Hiç bu kadar derinlemesine düşünmemiştim. Bu yaşlı, herhalde beynim de yaşlanmaya başladı.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel haber.
3: Dünya kupaları yalnızca sahadaki maçlarla değil, turnuvalarla özdeşleşen şarkılarıyla da hafızalara kazındı. 1962'de Şili'de başlayan resmi Dünya Kupası şarkısı geleneği, Ricky Martin'den Shakira'ya, Will Smith'ten Can Cook'a kadar pek çok dünya yıldızını futbolun ortak coşkusunda buluşturdu.
4: Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, yıllar boyunca yalnızca unutulmaz finallere, dramatik karşılaşmalara ve yıldız futbolculara değil, milyonların diline dolanan resmi şarkılara da sahne oldu. Turnuvaların ruhunu yansıtan bu parçalar, kimi zaman tribünlerin marşı olurken, kimi zaman da Dünya Kupası'nın kültürel hafızasının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.
3: Dünya Kupası tarihinde ilk resmi şarkı olarak kabul edilen eser, 1962 Şili Dünya Kupası için hazırlanan El Rock del Mundial oldu. Los Ramblers tarafından seslendirilen şarkı, Latin Amerika ritimleriyle futbol coşkusunu bir araya getirdi.
4: ...1966 İngiltere Dünya Kupası'nda ise turnuvanın ve Dünya Kupası tarihinin ilk maskotu World Cup Willy adına hazırlanan aynı isimli şarkı öne çıktı. World Cup Willy, FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk resmi maskot şarkısıydı. İskoç skiffle efsanesi Lonnie Donegan tarafından 1965'te İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'na eşlik etmesi amacıyla yayınlandı.
3: Meksika Dünya Kupası'nın Futbol Meksiko parçası ise organizasyonun ilk büyük küresel yayın dönemlerinden birine eşlik etti. Şarkı Los Hermanos Zavala, yani Zavala kardeşler tarafından seslendirildi.